0: normal şeker, çikolata ya da bir meyve suyu yanımızda bulundurup arabamızda mesela yolculuğa çıkıyoruz.
1: Çok riskli değil mi?
0: Yolculuğa çıkıyoruz. Yolda başımıza her şey gelebilir. Öğünümüzü atlamak zorunda kalabiliriz. Bir şeker hastasının muhakkak şeker hastasının olduğunu bildiren kartı, ilaçların isimleri ve yanında henüz kendisinde ise tüketebileceği bu tür şekerli ürünleri de bulundurması gerekiyor. Ama bir kere daha söylüyorum. Şekerli üründen önce, aslında düşmeden önce yapması gereken ara öğünü bulundurması bundan daha sağlıklı.
1: Tabii. Tabii hasta kendini biliyordur. Hani kaç saatte bir aslında bu sirkülasyon döngünün yaşandığını, ona göre o başlamadan önce bir şeyler yemem lazım diyorlar zaten.
0: Şimdi tabii beslenmede 3 ana 3 ara öğün deniliyor ama bu herkese uymayabilir. Bazı hastalarımız gerçekten ara öğünleri almaksızın, çok şekerinde, çok da dalgalanma olmaksızın çok rahat atlatabiliyorlar. Ama biz diğer türlüsünde olabileceğini düşünerek çok sıkı takip ve ihtiyaç olduğunda ara öğünü muhakkak tüketmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz hastalarımıza.
1: Evet, ben son diyorum ama bir de tarçını soracağım size. Tarçını diyabetliler çok seviyorlar. Çayını yapıyorlar, işte yemeklerine ilave ediyorlar, sularına koyuyorlar. Faydalı mıdır tarçın diyabette?
0: Tarçının faydalı olduğuna dair tabii ki birçok söylenti var. Ama biz bunu hiçbir ilacın yerine koyamayız. Ya çünkü bu tarçınla ilgili yapılmış bir çok belirgin kanıta dayalı tıp diyebileceğimiz bir çalışma maalesef yok. Ancak şunu söyleyebilir. Zaten ilaç almakta olan bir hasta, ben katkı olarak tarçını kullanacağım diyor. Çünkü duymuş, yani onun iyi olacağına inanmış. Belki de gerçekten iyi gelecek. Ama tarçın ya da buna benzer herhangi bir madde için bunu söylüyorum. Ben gıda takviyesi olarak. Eğer ilaç kullanımımız varsa, şekerimizde düzensizlikler varsa, bir de üzerine böyle bir şey alıyorsak, bunu tükettiğimizde kan şekerimizi çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Hani ben düşürüyorum demem için elimde kanıt yok. Ama gerçekten düşürüyorsa biz zaten tedavi ediyoruz. Az önce söylediğimiz gibi bizim amacımız şekeri olabildiğince en aşağıya düşürmek değil, normal aralıkta tutmak. Daha fazla düşürme ihtimali varsa sonuçta bu hastaya faydalı değil, zararlı bir madde haline gelmiş olabilir.
1: Evet, zaten ilaç kullandığı
0: zaten
1: için.
0: ilaç kullandığı için. İlacın yerine koyabilir miyiz? Koyamayız. Yani o katkı maddesi bu ilaç. Ben bir hastamı, şeker hastamı tarçınla evine gönderemem.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ederim bilgileriniz
0: Evet.
1: için. Sağ
0: Ben
1: olun.
0: teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum herkese.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Bugün dil bağı, dudak bağı konuşacağız. Çocuklar açısından bakıldığında özellikle doğduğu andan itibaren fark edilen, fark edilmediğinde beslenme ile ilgili ciddi problemlerin ortaya çıkmasına yol açan bir hastalıktan da konuşacağız. Cem, merhaba.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkürler. Sen nasılsın?
2: İyidir, sağ ol. Teşekkür ederim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Cem, bugün dil bağı konuşacağız. Bir kere tabii tanımlamak lazım herhalde dil bağını. Bir de tabii belki sen çocukları, bebekleri doğduktan sonra görüyorsun ama acaba anne karnındayken de belli oluyor mu? Yani anneler, babalar dil bağına hazırlıklı olarak mı çocuklarını kucağına alıyorlar?
2: Hülya, hayır, dil bağı doğduktan sonra, hatta bazen doğduktan sonra bile hemen fark edilmeyen bir şey. Şöyle ki dilin altındaki dili hareket ettirmemize de yardım eden bir incecik bağdan bahsediyoruz. Bir lif gibi bir şey. Dilin hareketlerini sağlıyor bir yerde aslında. Ancak çok ileride olduğunda, dilin ucuna kadar geldiğinde zaten gözle görülür. Dilin de bir çatallanması dikkat çekiyor.
1: Çeker mi o dil bağı dilin
2: Evet,
1: ucuna?
2: çok da bariz bir şekilde çeker. Özellikle bebek ağlarken çok belirgin olur. Dilini dışarıya çıkartamaz ve dil adeta bir kelebeğin yaprakları gibi iki parçaya doğru ayrıldığı görülür. Bu en ileri şekli. Ama
1: Bir çatal dil gibi değil
2: çatal,
1: mi?
2: aynen lafta doğru Hülya, çatal dil gibi. Ama bu eğer parsiyelse, yani yarımsa, o zaman sadece dilin altında, yani orta bölgesinden tutan, ama tabii ki yine dilin hareketlerini engelleyecek ya da örneğin bebeklerde memeyi tutmayı engelleyecek bir hale gelebilir. Buna da parsiyel, yarım dil bağı diyoruz. Bunların ikisi de cerrahi sınıftadır aslında.
1: Her ikisine de cerrahi müdahaleyle çocuğu rahatlatıyoruz.
2: Evet, öyle yapmak lazım.
1: Peki anne baba bunu hemen fark edebiliyor mu? Biraz önce dedin ki çok ileri bir noktadaysa eğer dilin ucu çatallaşabilir ve zaten görülür. Ama onun dışında hangi belirtiler bizi ya da hangi annenin yapacağı hangi

0: küçük muayene ya da dikkat onu çocuk cerrahına getirmeli?
1: Valla ilk başta bebeğin doğduğunda ailelerin, yani annenin ilk fark ettiği ve annenin ilk rahatsız olduğu şey memenin tutulamaması. Emzirirken memeyi tutturamadığında, o zaman işte meme ucunda problem var ya da bazı şeyler kullanmalıyız dendiğinde aslında dönüp bebeğe bakmak lazım. Dil bağı yapılıp da bu işi tamamen artık emmesi normale döndü olabilir. Ama öyle hastalar, öyle durumlar oluyor ki Hülya, adeta bir ay, bir buçuk ay sonra bebek kilo alamıyor diye gelip dil bağı meselesi ortaya konmuş olan bebeklerde görüyorum ben.
0: Peki ilk muayenede bebek dünyaya geldiğinde çocuk doktorları da muayene ediyor. Orada bir dikkat gerekiyor mu, bunun için özel bir dikkat?
1: Kesinlikle gerekiyor. Mutlaka çocuk doktorunun buna dikkat edip dil bağı var ya da yok demesi lazım ki bu emme problemi çıkmadan onun çözümü alınabilsin.
0: Çünkü büyük bir oranda artık bebekler hastanede dünyaya geliyor. İşte ebesi, hemşiresi, doktoru birkaç kontrolden sonra ya da birkaç gün sonra hemen ilk kontrole tekrar hastaneye çağrılıyor. Yani orada da sanki buna bir dikkat etmek ya da işte ememiyor, acaba dil bağı mı var sorusunu gündeme mi getirmek lazım?
1: Kesinlikle. Peki buradan ben sana o zaman süreci daha ileriye götüreyim. Örneğin 4 yaşına gelmiş bir çocuk, konuşma problemi var ve konuşma terapistine gidiyor. Konuşma terapisti diyor ki bunun dil bağı var.
0: 4 yaşına kadar hiç görülmemiş, hiç fark edilmemiş.
1: Evet, görülmemiş, fark edilmemiş değil. Aslında çok net ortada da kimsenin dikkatini çekmemiş diyelim.
0: Peki 4 yaşına kadar hiç beslenme geriliği vesaire bir şey ortaya çıkmamış mı?
1: Eğer parsiyel dil bağıysa, o bahsettiğimiz yarım dil bağıysa, evet, o zaman emmeyle ilgili ya da büyümeyle ilgili bir şey yaşamamış. Ancak belki şimdi mutlaka geleceksin o konuya. Ancak konuşmayla ilgili bir problem ortaya çıktığında bu fizik muayeneyle anlaşılmış diyelim.
0: Burada annenin babanın da belki hani normali bilmesinde fayda var. Biz yarımsa özellikle kaçırabiliyoruz demek ki gözden.
1: Şimdi burada da ilginç bir şey söyleyeyim o zaman sana. Şimdi dil bağı olduğunda çocuklarda konuşmayla ilgili problem yaratır mı sorusunun cevabı net değil. Şöyle net değil. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ya da bu işe çok kafa yoranlarda, ki Almanlar çok uğraştılar bir dönem, dil bağının aslında konuşmayı etkilemeyeceği veyahut da etkileyip etkilemeyeceği konusunda %50 ortada kaldılar. Sebebi şu: aslında biz herhangi bir kelimeyi söylerken dilimiz hep ağzımızın içinde. O nedenle aslında yarım dil bağlarının konuşmayı etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Ama bazı kelimeler, bazı harflerde, R'lerde, S'lerde, T'lerde baskıya sebep olabileceği düşünülüyor. Şimdi böyle olduğunda da eğer yarım bir dil bağıysa bu gözden kaçabilir. Gözden kaçtığında ama yine de konuşma sorunu, kendini ifade etme sorunu yaşayan 5 yaşında bir çocuk konuşma terapistine gittiğinde tabii ilk buraya bakıyorlar.
0: Şimdi o zaman belki müdahalenin doğru zamanı ya da belli bir zamanı geçtiyse müdahale edilip edilmeyeceğini bile konuşmak gerekecek. O zaman bir cerrah olarak dil bağı ile ilgili bir çocuk sana geldiğinde, bir bebek ya da doğumdan hemen sonraki muayenede sen bunu fark ettiğinde nasıl bir prosedür izleniyor?
1: Eğer dil bağı, hatta bugün gördüğüm hastadan bahsedeyim sana. Eğer dil bağı yarım ise, yani evet var ama emme güçlüğü yapmıyor ise, o zaman bir yaş civarını bekliyorum. Tamamen ağız yapısı gelişsin, dil yapısı gelişsin. Biz de bunu sakin bir kafayla halledelim diye. Ancak eğer bebekken gördüm ve emme güçlüğü yaşıyor diyorsa aile, o zaman hemen gördükten sonra müdahale ediyorum. Örneğin bu sabah gördüğüm hasta sünnet de olacaktı. Dil bağı da yarım bir dil bağıydı. Annenin şikayeti de zaman zaman memeyi tutmakla ilgili sorun yaşadığını fark etmesiydi. Onun için dil bağına bakar mısınız? Çocuk doktoru da bizi uyardı dediler. Ben de evet, burada gerçekten dil bağı var. Evet, yarım. Onun için memeyle ilgili ciddi sorun yaşamamanız da normal ama zaman zaman tutamıyor lafı doğru. Biz bunun yeni doğan sünnetini yaparken evet dil bağında yapalım, akıllıca bir şey yapmış oluruz dedim.
0: Anestezi yapıldığı için değil mi? Anestezi altında mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor?
1: Yeni doğan bebekte yaptığım zaman sadece dilin altını uyuşturarak yapıyorum. Ama bir yaşında bir çocukta yapacaksam, biliyorsun beni, her zaman genel anestezi derim böyle işler için. Genel anestezi diyorum.
0: Peki nasıl bir operasyon? Yani bebek açısından bakıldığında işte bir uyuşturuluyor o bölge, ondan sonra bir operasyon yapılıyor. Bebek için emmek çok önemli bir fonksiyon. Bunu geriletiyor mu ya da ne kadarlık bir süre ememiyor?
1: Hayır Hülya, çok kolay bir operasyon. Yani bir dakikalık bir iş, sadece incecik bir zarın genellikle elektrokoterle kesilerek dikiş yapılmadan kendi haline bırakılması. Kanama kontrolü sonrasında da işte normalse bitti demesi. Emmeye güçlük yapar mı şeyden sonra, işlemden sonra? Hayır, hiç görmedim. Emmeyle hiçbir sorun yaşamıyorlar ya da beslenmeyle ilgili.
0: Hemen emmeye başlıyor
1: ve hemen emmeye başladığı ile ilgili de hiçbir sorun yaşamıyor. O nedenle oldukça konforlu, olabildiğince basit bir işlem. Yani aslında ya böyle bir dil bağı var, ben bunu ameliyat mı ettirmeliyim değil miyim soru işaretlerini tamamen gereksiz buluyorum. Kısa bir iş, mutlaka böyle bir sorun varsa halledilmesi akıllıca olur diye düşünüyorum.
0: Ama yine tabii biz sünnette de aynısını konuşuyoruz. Bu tür operasyonlarda da şimdi sen anlattığında sanki çok kolaymış gibi algılanıyor. Ve şimdiye kadar cerrahlar mı yapıyordu bu işi diyorlar. Küçücük bir kesi diyorlar. Biraz o tarafına da değinelim. Neden böyle bir operasyonu bir çocuk cerrahı yapmalı?
1: Şimdi şöyle, tabii çok yine en önemli, en kritik yerlerden yakalıyorsun Hülya. Tabii öyle, mutlaka bu işi profesyoneller yapmalı. Benim şöyle bir anım var. Kulak burun boğaz profesörü bir abim torununu bana yaptırmıştı. Doğru, bir işi kim daha çok yapıyorsa ve ne kadar çok eğilse o işte o kadar pratikleşiyor, onun için o kadar kolaylaşıyor. Şimdi dil bağındaki bu ameliyatı yaparken benim en çok dikkat ettiğim ve en çok özendiğim şey şu. Evet, incecik bir zarı kesiyoruz orada ama hemen onun altında dili besleyen ana damarlar var. Yani milimetrik bir yere kadar gelip durman lazım. Eğer durmazsan o zaman bir kanamayla karşılaşırsın. Tabii ki bir cerrah o kanamanın da çaresine bakabilir. Ama basit bir ameliyat zorlu bir hale gelir. O nedenle bizde her ameliyattaki, her küçük ameliyat lafı doğru değil, her küçük müdahalenin bile sonrasında bir problemle karşılaşabilirsin. Bu yönleri kendimize saklıyorum. Hı-hı. Neden öyle diyorum? Çünkü gerçekten işlem ehil ellerde oldukça basit halledilebilir ve bu sorunları hayatınızdan kaldırabilir bir işlemdir. Hı-hı.
0: Dil bağı ameliyatı olmuş ya da operasyonu geçirmiş bir bebek ileride herhangi bir problem yaşar mı? Yani o kesi yerinden ya da başka bir şey, ya da şimdi sen cerrahsın, bir cerrahın yapmasından bahsediyorsun. Ehil ellerde yapılmayan bir operasyonun riskleri olabilir mi ileriye dönük?
1: Hülya, ben bununla ilgili şunu gördüm. Başka yerlerde yapılmış dil bağı ameliyatları sonrasında yeterli kesilmediği için ben tekrar o ameliyatın düzeltmelerini yaptım. Yani bugüne kadar karşılaştığım başkalarının yaptığı dil bağı ameliyatlarında karşıma çıkan sorun bu oldu. Yani yetersiz kesme sonrasında tekrar düzeltme işlemi gerekti. Tabii ki birçok şey olabilir ama en sık görülen şey yetersiz kesilmesidir. Bunun da genellikle ana sebebi özellikle işte ben 8 aylık 9 aylık bir bebekte yapmak istediğim zaman mutlaka genel anestezi veriyorum, yani uyutuyorum. Oradaki bu yarım kesilmesinin sebebi de uyutmadan bunu sıradan böyle hemen yapalım duygusuna girip bu arada ağlayan bir çocukta da yetersiz yapmayla karşılaşılmasıdır.
0: O operasyonu bir düşünelim, yani bebek ağzını açmış zar zor, anne baba yanında belki ağlıyor, ağzı tükürük dolmuş vesaire ve o arada çok da hassas bir iş yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet, hele bir de kanadıysa, hele bir de kanadıysa o zaman işler çok karışıyor tabii. Evet.
0: Burada anne baba hassasiyeti mutlaka devreye girmeli ve mutlaka bu tür operasyonları hem hilallerde hem de doğru yerlerde yaptırmak çok önemli. Sonrası için de ciddi anlamda komplikasyonlara yol açabilir, kanama vesaire. Hemen emmeye başlar dedin. Bebek, şimdi ben bunu sünnette de çok soruyorum sana. Acı hissediyor mu bebek? Bunu tabii ki ölçemiyorsunuz ama davranışlardan vesaire. Hani bebeğin canı yanıyor mu sonrasında anestezin etkisi geçince?
1: Hayır, şöyle daha doğrusu o bölgede, yani tabii her vücudun her noktasında, her milimetre karesinde bir sinir hücresi gidiyor. Ama orada ana bir sinir yok. Yani size devamlı bir ağrı uyarısı göndermiyor. İşlem yapılırken ağrı hissederseniz bebek de hissediyor. Ama onu da lokal anesteziyle o bölgeye uyuşturduğumuz için olabildiğince aza getiriyoruz. Sünnette de benzer şey var. Ama ondan sonra... sünnette ben ağrı kesici genellikle evde de veriyorum. Çok ihtiyaçları olmuyor. Ailelere bırakıyorum o işi. Diyorum ki ağrısı olursa şu dozda şunu verebilirsiniz. Ama dil bağında inan evde ağrı kesici bile ihtiyaçları olduğunu görmedim.
0: Peki dil bağıyla beraber ona eşlik eden ya da bağımsız yine aynı bölgede başka bağlar da var. Biraz önce dudak bağından da konuşacağız dedim. Biraz da ondan bahseder misin lütfen?
1: Tabii Hülya, bir de dudak bağı durumu var. Dudak bağı durumunun da ortaya çıkışı genellikle ailelerin fark etmesi, ön dişlerin, öndeki iki kesici dişin birbirinden ayrık çıkması. onu fark edip ön dişleri ayrık oluyor bebeğin dediğinde aileler, işte o ilk dişleri çıktığı zaman o dudak bağını çok net görebilirler.
0: Ön dişlerin ortasından aşağı doğru çekiyor.
1: Dudağı aşağıya çekiyor. O nedenle de o bağın kesilmesi dişlerin o aradaki et dokusu ortadan kalktığı için önüne öne, yani birbirlerine yaklaşmasını sağlıyor. Yani birazcık da estetik bir şey var burada. Diş hekimleri çok fark ediyorlar bunu. Onlar da zaman zaman karşılaştıklarında gönderiyorlar dudak bağını yapmak için. Yani dil bağı ve dudak bağı birbirleriyle bağlantılı değil. Orada var, o da var değil. Ama dişler ayrık olan çocuklarda mutlaka dudak bağı var. Bu da benzer kolaylıkta bir operasyonla. Yani ufak bir şeyin elektroköterle kesilmesi bir zarın, bu dudak normale dönüyor. Aslında bu dudak bağını burun estetiği yapan cerrahlar farkındalar. O nedenle de burun estetiği yaptığında burunu aşağıya çektiğini düşündükleri için bu dudak bağını da onların da kestikleri vakalar var.
0: Peki olmasa, yani atladık, önemsemedik, belli bir yaşa geldi, herhangi bir estetik kaygısı da yok kişinin, yine de böyle bir operasyon geçirmeli mi?
1: Yok, o zaman daha çok zaten büyüdüğünde, artık diş yapıları oluştuğunda artık ortodontinin diş tedavisine dönüyor iş. Onlar o zaman onu düzeltiyorlar.
0: Yapılmazsa ne olur sorayım o zaman?
1: Sadece estetik bir sorun olur. Belki dişlerin ayrık olmasının çürümeyle ilgili bir katkısı olabilir. Çünkü dişlerin biliyorsun ayrık olduklarında çürüme ihtimalle daha da artıyor. Biraz öyle bir durum yaşanabilir.
0: Peki şimdi çocuk söz konusu olduğunda, cerrahi söz konusu olduğunda, sen biliyorum ki biraz önce kendin de söyledin, belli bir aydan sonra genel anesteziyi tercih ediyorsun. Bu noktada annelerin, babaların belki de operasyondan daha fazla defans gösterdikleri şey anestezinin kendisi oluyor.
1: Çok doğru. Yani eğer sünnetle ilgili, hele zaten işte biz sizi duyduk Cem Bey, geliyoruz, sizi sünnetle ilgili çok güveniyoruz ama anestezi diye başlayan cümlelerin benim o anesteziyi anlatıp tarif edebilmem için sünnetin genellikle iki katı kadar konuşmam gerekiyor.
0: Aynı şey yine dil bağı için de geçerli.
1: Bir şeyin, ben şöyle söylüyorum hastalarıma, burada da onu tekrarlayayım. Bir şeyin anestezisiz yapılabileceğini bilen aileler bunu anestezi olmadan yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu işin anestezisiz yapılması demek, o çocuğun bu işten daha fazla travma alması demektir. Yani aslında biz anesteziyle çocuğa zarar verecek değil, aksine onu bir zarardan korumaya çalışıyoruz demektir. Bunu anlatmak lazım. Tabii ki her yerde anestezi şansı yok. Örneğin basit bir klinikte ben bunun dudak bağını hallederim, dil bağını hallederim derken doktor anestezi kullanamayacağı için de anestezisizden bahsediyor. Sünnet için de geçerli. Sünneti ben herhangi bir klinikte, sünnet kliniğinde yaptıracağım. Bana zaten anesteziyi önermediler. Zaten önerse de yapacağı yer yok ki.
0: Hizmet alamazdı.
1: O nedenle de bunun yapılabildiği yerlerde bu alternatif önlerine konur. Ve bütün medeni ülkelerde, bütün bu sağlıkla ilgili düzgün eğitim almış kişiler mutlaka bu işlemleri zaten benzer şekilde anesteziyle yapıyorlar. Yani bu aslında benim koyduğum değil, genel kuraldır. Ama dediğim gibi şartlara göre, o kliniğin durumuna göre farklı öneriler getirilebilir. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle yeni doğan dönemi haricinde çocuklara herhangi bir cerrahi işlem yaparken mutlaka anestezi verilmeli diye düşünüyorum.
0: O zaman belki anne babanın neden anestezi var sorusu yerine bu klinikte neden anestezi yok diye sorması gerekecek.
1: Çok doğru. Zaten öyle de baktıkları zaman gerçekleri görürler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok zevkli Hülya'cığım.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
5: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse Allah-u Teala'nın katında sevgili olan bazı kullar var. Tabii bizim bildiğimiz, işte büyüklerimizin naklettiği, onlardan gelen bilgiler ışığında meşhur olan bazı bilgiler. Mesela Silsile-i büyükleri falan diyoruz ya, orada 35-36 tane velinin ismi var. Nübüvvet yolundakiler hatta. Şimdi İstanbul'da da var yine büyük zatlar. Biz onların, şunun için söylüyorum bunları, bütün bu bildiklerimiz, ne kadar biliyorsak, bu mübarek zatların hatırı hürmetine, Allah-u Teala'nın katında sevgili ya bunlar, dua edebilir miyiz? Bir şey isteyebilir miyiz? Allah-u Teala'ya arz edebilir miyiz?
1: Şimdi Usta Bey, siz bunu sorarken birden hatırıma şey geldi. Yom Senir'e Rahmetullahi Teala Aleyh. Hocası Tapduk Emre Hüseyin, onun dergahında senelerdir hizmet ediyor. Kendi kendine işte onun da bir imtihanı, diyor ki ben hiç istifade edemedim
0: hocamdan.
1: Ben de bir şey olmadı. Terk ediyor dergahı. Dağlara vuruyor bunu. Dağlarda, onun gibi aynı şekilde iki tane de derviş dağda yaşıyorlar. Onlarla karşılaşmış. Böyle şey yapınca, gel diyor sen de bizimle beraber. Acıktıkları zaman dervişin bilgisayarını açıyor, dua ediyor. Sofra geliyor. Onu yiyorlar. Sonra öbürüsü, üçüncü gün sıra buna geliyor. Diyor ki derviş, sıra sende. Ben diyor bilmem. Aa diyor, bizim diyor bu yolumuzun esası. Bugün de sen dua edeceksin. Sen dua edeceksin falan. Utana sıkıla yolu sevdi, elini açıyor. Ya Rabbi diyor, bu arkadaşların kimin hatırına, hürmetine istediyse diyor, kimin hatırına, hürmetine istediyse beni mahcup etme. İki tane sofrayı.
0: Ben de onun hatırına istiyorum. Ben de onun
1: hatırına istiyorum. İki tane geliyor falan. Dervişler bakıyor. Diyorlar ki derviş, hani sen dua etme şey bilmiyordun. Sen nasıl dua ettin? Siz nasıl dua ettiniz diyor. Önce diyor sen söyle diyor bunu. Yok diyor siz söyleyin. Biz diyor Tapduk Emre'nin dergahında hizmet eden Yunus Emre'nin hürmetine diye dua ediyoruz. Senin adın ne diyorlar? Şaşkın Yunus diye. Benim adım Şaşkın Yunus. Onu görünce geri dönüyor. İşte hocası Tapduk Emre rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki karpuz ne bilsin olgunlaştır onu bahçıvan verir diye. Sen nereden anlayacaksın onu? Sen nereden anlayacaksın? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarına, ama önce inanmak gerekir ona. Önce inanmak gerekir. Yaratır mı? Yaratır. Hani bazen efem olur bakın şimdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken Allahümme inni es'elüke bi hakkı sairin aleyk diye dua edermiş. Yani Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum diye dua edermiş.
0: Peygamber böyle dua. Biz de böyle dua edebiliriz.
1: Tabii. Bir gün Peygamber Efendimiz'e iki gözü görmeyen bir kimse geliyor. Ya Resulallah dua et gözlerim açılsın dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü dua edebilirdi. Ama bir yol gösteriyorlar. Buyuruyorlar ki kusursuz bir abdest var, güzel bir abdest var. Sonra Ya Rabbi sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Hazreti Muhammed, seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi bu yüce peygamberisin bana şefaatçi eyle, onun hürmetine duamı kabul et duasını okumasını söyledi. Öğreten Peygamber Efendimiz var. Ben edeyim demediler. Söyledi. O zat abdest alıp gözlerin açılması için böyle dua etti. Hemen gözleri açıldı. Ve kitaplarda buna benzer çok şeyler anlatılıyor. Ebul Abbas Ahmet Hazretleri talebelerine Allah-u Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman İmam Muhammed Gazali Hazretleri'nin hürmeti için isteyiniz buyururdu. O dönem. İmam Rabbani Hazretleri'nin hürmetine, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hürmetine, ne bileyim ben, aynı şekilde siz de ifade ettiniz ya, İstanbul'dakiler mesela Aziz Mahmudi Hüdayi Hazretleri var, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var, Yahya Efendi var,
0: Eyüp Sultan Hazretleri var,
1: Eyüp Sultan Hazretleri, Eshab-ı Kiram'dan mevcut, diğer yerlerde Bursa'da Emir Sultan Hazretleri var, Konya'da Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri var, Sadreddin Konevi Hazretleri var. Yani Anadolu bakımdan çok zengin. Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri, ondan sonra Bağlum'da Şehit Abdülhakim Arbaası Hazretleri var. Dolayısıyla efendim işte onu, eğer oraya mı gideceğiz, yok gitmeyeceğiz. Bir Fatiha, üç ihlas sokuyor. Üç de salavat-ı şerife. Onların ruhlarına hediye ediyorsun. On sana ya Rabbi bunların hatır ve hürmetine. Hatır ve hürmetine. Benim böyle bir işim var. Bunlar hürmetine ya Rabbi. Hakkında hayırlıysa bunu, senin ihsan etmesini, bu zatların hatır hürmetine. Şimdi onların sevgili ortalığı açığa çıkmış. Onların sevgili ortalığı açığa çıkmış. Hani bir sohbette de vardı, kendisini bilmeyen evliya var. Hayırlı, bilmeyen var. Mesela ondan hatır hürmetine de istenebilir. Onun için de Peygamberimiz Allahümme inni eselike bir hakkı sahibin aleyh. Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Hani bir gün TGRTB'de İslam ve toplumda da birisi sormuştu. Çok kıymetli dua diye de bizim de hatırımıza o zaman böyle çok kıymetli bir dua gelmişti. Belki bizle ilgiler de şey yaparlar falan. Şimdi Müslümanlar tarafından bir düşman kalesi kuşatılmış ama kale bir türlü düşmüyor. Zayiat da veriliyor falan. Nihayet işte ara komutanlardan bir tanesi başkomutana geliyor, diyor ki efendim diyor, askerin arasında mübarek bir zat var. Ona bir rica etse, dua etseniz. Dua etseniz falan. Hemen gidiyor oraya. Diyor ki efendim diyor, kuşattık diyor, bak zayiat da veriyoruz, bir türlü düşmüyor. Bir dua himmet etseniz falan. Dua, çok kıymetli dua. Elini açıyor, ya Rabbi diyor, öyle veya ikindiye kadar bu kale kapıları açıldı, açılmazsa diyor, senin merhametini bir söylerim diyor, sana ibadetçi kimse kalmaz.
0: O değişik bir makamdaymış demek ki.
1: Ya, kale komutanı kapıları kapatın diyor, aşağıdaki açın almıyor. İlkilerinin arasında uzak da şehit düşüyor. Çünkü sırrı fahş olmuş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın böyle sevgili kullar var mı? Evet, Allah-u Teala'nın böyle sevgili kullar var. Yardım ederler mi? Elbette. Çünkü Allah-u Teala Mümin Suresi'nin 63. ayet kerimesi, dua ediniz, kabul ederim, isteğiniz veririm buyuruyor. Duanın kabul olması için bazı şartlar var. Dua edenin Müslüman ve itikadın düzgün olması, haram işlememesi, haram yemekten, içmekten sakınması, farzları yapması, beş vakit namazı kılması, Ramazan'ı tutması, zekat vermesi lazım. Günahlarına pişman olup tövbe etmeli, sadaka vermeli, duanın kabul olacağına inanmalı. Önce hamd ve selavat okumalı, duayı üçten fazla söylemeli, kabul olmadı diyerek ümidi kesmemeli, kabul oluncaya kadar uzun zaman tekrar etmeli. Allah-u Teala'dan istediği şeyin sebebini öğrenip bunu araması da lazımdır buyuruyor. Şimdi bekar bir kadın, bekar evli olmayan bir kadın, evli olmayan bir erkek oturmuş. Ya Rabbi bana ayıcık da evlat ver. Olmaz yani. Yani kadınsa bir erkek daha incekte evlenmesi, erkekse bir kadınla evlenmesi lazım. Yani bunun sebebine yapışması lazım. Peki bizi izleyen medeni Allah-u Teala yaratamaz mı? Yaratır. Adem Aleyhisselam'ın annesi yok, babası yok. Hazreti Havva validemizin de yok. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Yani Cenab-ı Hak murad ettikten sonra niye yaratması, yaratır tabii ki. Ama adeti ilahiyesi öyle değil. Adeti ilahiyesi öyle değil. Şimdi diğerlerinde de mesela. Kuşlarda da, ondan sonra ne bileyim koyun keçi gibi hayvanlarda da yarattığı mahlukatın hepsinde. İşte nebatatta bile. Yani erkek ve dişi birleşmesi neticesinde aynı şekilde nesli devam ediyor. Böyle takdir etmiş. Peki bunlar olmadan Cenab-ı Hak her tarafta aynı şekilde ne bileyim ben üzüm, kayısı, şeftali bir anda. Hem de bir anda büyütebilir mi? Büyütebilir. Olmamış mı? Olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Hani Selman Farisi Hazretleri işte efendisiyle köle olarak da anlaşıyor falan. Hani diyor bir sene içerisinde hurma verecek. Peygamber Efendimiz aynı şekilde Eshab-ı Kiram'a söylüyor. Hurma fidanların dükkanları dua ediyorlar. Bir sene içinde büyüyor. Bir...
0: Mümkün olmayan bir şey.
1: Meyvede veriyor.
0: Normal şartlarda. Işte,
1: normal şartlarda olmaz. Ama Allah-u Teala dilerse bu yarattığı sebepleri kaldırır. Sebepsiz de bunları meydana getirir. Getirir. Ve duada da sebep yaratmış. Hani biraz önce naklettiklerimiz sende olacak. Ondan sonra da çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ya Rabbi işte Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri dua edin de Cenab-ı Hak benim her duamı kabul etsin. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Sa'd buraya dikkat et. Girene çıkana. Giren belli. Yediğin içti. Peki çıkan ne? Yalan söylüyorsun. Gıybet ediyorsun.
0: Çıkan da söz.
1: Sözler. Sayıyorsun. Dolayısıyla girene de çıkana da dikkat et buyuruyorlar.
0: Peki yani bunlar temiz olacak, helal olacak.
1: Temiz olacak, ağzın da temiz olacak. Dolayısıyla eğer öyle olursa, bu şartlara riayet edilirse, hatta bir hadis-i şerifte var, öyle kullar var ki buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hangi kapıya gitse, yani onlar pencerede görür, hangi kapılar kapatırlar üzerine. Ama onlar dese ki, Ya Rabbi diye ellerini atsa, Allah-u Teala lebbeyk kulum. Ne istiyorsun kulum? Ne istiyorsun diye. Ondan ihtiyaçtan hem de giderim buyuruyor. Şimdi öyle şeyler olmuştur ki Allah-u Teala her şeyin sahibi olduğu için camın molekülü var, demirin molekülü var, her şeyin bir molekülü var. Anında o moleküller, o atomlar patır patır patır patır değişebiliyor mu? Değişebiliyor. Cam altın olabiliyor mu? Olabiliyor. Altın cama dönüşebiliyor mu? Dönüşebiliyor. Çünkü sahibi Cenab-ı Hak atomlarını bir anda değiştirebilir. Evet, değiştirebilir. Dolayısıyla dua ederken de Allah-u Teala'nın sevdikleri, Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği güzel işler için, o sevdiklerin hatır ve hürmeti için hem şartlarına, sebeplerine yapışmalı, hem de o sevdiklerinin araya koyma suretiyle onları vesile ederek dua etmeli. O zaman kabul olma ihtimali yüksektir. Ha şey anlaşılmasın dinleyicilerimiz. Efendim böyle söyleyince muhakkak kabul olur. Öyle demiyoruz. Hiçbir kitapta da öyle bir şey geçmiyor yani. Öyle bir ifade de geçmiyor.
0: Kabul olma ümidi artar.
1: Ümidi artar, ihtimali artar.
0: İhtimali artar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferine giderken bir gece Taif yakınında Nüceyb denilen bir vadiden geçti. Bu vadi çok ağaçlıydı. İçinde sedir ve mugilan ağaçları pek çoktu. Bu vadiden geçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde uyuyordu. Gece karanlığında başının hizasına bir sedir ağacı çıktı. Sedir ağacı ortasından ikiye ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaca çarpmadan sıkıntısızca geçti. O ikiye ayrılan sedir ağacı uzun zaman öylece kaldı. Bu ağaç o civarda meşhur olmuştu ve Nebi'nin sedir ağacı diye bilinirdi. O vadide koyunlarını otlatanlar veya başka bir iş için gidenler oradan ağaç keserler ve ot toplarlardı. Fakat o sedir ağacına hiç dokunmazlardı. Çünkü o ağacın hatırasını herkes bilirdi. Abdülkays kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Yanlarında da bir deli getirmişlerdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdüler. Yanlarında getirdikleri delinin deliliği bakışlarından belli oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sırtını çeviriniz buyurdu. Sırtını çevirdiler. Resulullah onun sırtına bir kaftan örtüp çık ey Allah'ın düşmanı dedi. O anda delinin bakışları düzeldi. Delilik belirtileri kayboldu. Akıllı kimseler gibi bakmaya başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deli kimsenin yüzünü kendine çevirip mübarek elini gözüne sürdü. İhtiyarlamış olduğu halde yüzü gençleşti ve aklı tam yerine geldi. Öyle akıllandı ki kavmi arasında ondan daha akıllı kimse yoktu. Tebük seferinin yapıldığı sene Habeş Meliki Necaşi vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına Bakî kabristanında toplanmalarını emir buyurdu. Orada toplandılar. "Kardeşiniz Necaşi vefat etti." buyurdu. Ve 4 tekbir alarak onun gıyabına cenaze namazı kıldırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Necaşi'nin kabri üzerinde devamlı bir nur görülürdü. Bu melikin ismi Esame idi. Müslüman olmuştu." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde Hazreti Ali'yi radıyallahu anh İslamiyeti yayması için Yemen'e gönderdi. Kâb-ül Ahbar Yemen'deydi ve henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Ali'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını sordu. Hazreti Ali Resulullah'ın güzel ahlakını, şeklini, şemailini anlattı. Kâb-ül Ahbar bunları dinleyince tebessüm etti. Hazreti Ali sebebini sorunca, "Şunun için tebessüm ediyorum. Senin söylediğin bu sıfatların tamamını biz Tevrat'tan okuduk," dedi ve iman etti. Mümkün olduğu kadar İslamiyet'in hükümlerini öğrendi. Yemen'de kaldığı süre içinde halka İslamiyet'i öğretti. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Medine'ye geldi. "Keşke hicretten sonra gelseydim de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmak saadetiyle şereflenseydim," diye çok üzüldü. Bazı kitaplarda böyle bildirilmiştir. Ancak Kâb-ül Ahbar ile alakalı meşhur olan haber şöyledir: Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken Şam'da onunla görüşerek Müslüman oldu. Said bin Müseyyib radıyallahu anh anlatır. Ambas radıyallahu anh Zemzem kuyusunun yanında oturuyordu. O sırada Kâb-ül Ahbar huzuruna geldi. Kâb-ül Ahbar'a ne mani vardı ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve Emirül Mü'minin Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh zamanına kadar iman etmekte geciktin," dedi. Bunun üzerine Kâb-ül Ahbar şöyle anlattı: "Babam bana Tevrat'tan bazı şeyler yazıp verdi. Bununla amel et," dedi. Tevrat'ı mühürledi ve o mührü açmamam için bana yemin ettirdi. İslamiyet gelince İslam'dan daha hayırlı bir şey bulunmadığını gördüm. Kendi kendime, "Babam benden bazı bilgileri ve haberleri gizlemiştir," diyerek mühürlediği Tevrat'ın mührünü söküp okudum. Onda Muhammed aleyhisselam'ın ve ümmetinin sıfatları yazılıydı. Bunları okuyunca geldim ve iman ettim.

Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlara, sıfat-ı zatiyeye ve sıfat-ı sübutiyeye uluhiyet sıfatları denir. Bir mahluka ibadet etmek, taş, ağaç, güneş, yıldız, inek, insan, heykel, resim gibi bir mahlukta uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak ona itaat etmek, yalvarmak demektir. Böyle inanmaya şirk ve inanan kimseye müşrik denir. Bu şeylere şirik, mabut, put denir. Şimdi Hristiyanların çoğu Budistler, Berehmenler ve Mecusiler müşriktir. Müslümanlar hiçbir velide uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanmaz. Peygamberlerin, velilerin Allah'ın sevgili kulları olduklarını bilirler. Ziyaret edenleri, dua isteyenleri Allahü Teala'nın kendilerine haber verdiğine inanırlar. Şefaat etmeleri için bunlara yalvarırlar. Türbe oda demektir. Türbe yasak olsaydı Eshab-ı Kiram radıyallahu Teala anhum ecmaîn Resulullah Efendimizi ve Hazreti Ebubekri ve Hazreti Ömer'i oda içine defnetmezlerdi. Türbe ölüye tapınmak için yapılmaz. Ona sevgi ve saygı göstermek ve okumaya, dua etmeye gelenleri yağmurdan, güneşten korumak için yapılmaktadır. Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan türbe yıkmaz, türbe yapar. Müslümanlara suizan etmek haramdır. Veli diriyken de, ölüyken de bir şey yaratmaz. Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olur. Evliyanın ruhları kabirdeki bedenleriyle alakalıdır. Diri veya ölü olan bir veliden feyz almak, faydelenmek için onu sevmek ve hürmet etmek lazımdır. Cahil halk ölüyü toprak altında hareketsiz görünce onu kendinden aşağı sanır. Türbeyi, sandukayı da herkesin saygıyla ziyaret ettiğini görünce o da saygılı olur. Yani türbe ölü için değil, dirilerin saygılı olup veliden istifade edebilmeleri için yapılmaktadır. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki kabir üzerine süs için, övünmek için türbe yapmak haramdır. Unutulmamak için olursa mekruhtur. Meyyeti hırsızdan, hayvandan korumak için ise mekruh olmaz. Önceden yapılmış türbeye defnetmek caizdir.

0: Evlenmeye dair. Evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi, dinini hıfzetmiş olur ve huyu güzel olur ve kazancında bereket olur ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur: Nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman araştırarak saliha, yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Bir kızı malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teâlâ onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret, erinden 4 mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu ve hısımı ve akrabası. 4 şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı, başı, kolları, bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye. Genç kızları koca kimselere vermeyeler. Fesada sebep olur. Ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel, dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması hem sünnettir ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda 3 faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur. Evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur. Sünnete uygun nikahtan sonra erkek tarafı avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere muhabbete sebeptir. Ve dahi eri karşısında zevcenin her türlü süs ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır. Gerdek, zifaf gecesi ziyafet etmek sünnettir. Akşam namazından sonra yemeli, yatsıyı kılınca damadı kız evine götürüp duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptida ki gece güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin 4 bucağına saçmak sünnettir. 2 rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur. Güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar ve Barekallahu lek ve Barekallahu aleyha ve cema'a beyneküma bil hayri diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin, tarihi eser zengini Edirne'nin, yine tarihi eserleri olan Hafsa ilçesinden sesleniyorum. Hafsa ilçesi Edirne ile Babaeski arasında tam orta yerde olan güzel, sakin bir ilçemizdir. Diğer ilçelere nazaran fazla bir nüfus kazancı olamamış. Buradaki nüfus ya Edirne'ye gidiyor ya İstanbul'a gidiyor. Onun için bura bu nüfusuyla böylece kalmış oluyor. Şimdi burada Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Kasım Paşa'nın ruhuna yaptırdığı bir büyük külliye var. Bu menzil külliyesidir. Yani hem tüccarın ihtiyacını karşılayacak hem de askeri harekatta, sefer zamanında askerin ihtiyacını karşılayacak şekilde iki başlı yapılmış olan bir külliyedir. Bundan önceki günkü bölümümüzde sizlere Sokulu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Havsa'daki camiyi anlatmıştık. Şimdi de o caminin etrafında en az 15 dönümlük bir arazisi olduğunu zannediyorum. 20 olabilir. Bir araziye yerleşmiştir bu külliye. Bu külliyenin çarşısının dua kubbesinin yanındayım veya altındayım diyebilirim. Buradan girdiğimizde iki taraflı olarak 100 dükkandan fazla dükkan vardı. Camiye tarafta da, bizim şu anda bulunduğumuz tarafta da. Bu da bu külliyeden istifade eden insanların alışverişleri için kurulmuştu. Aynı zamanda da şehrin de çarşısı gibiydi. Çünkü bura bir çiftlikti aslında. Yani ilk yapılışı askeri maksatlarla şu binalar yapılarak şehirleşme başlamış. İşte o şehrin alışverişte bu dükkanlar oldu. Bir tek dükkan kalmamış. Bir tek dükkan dahi kalmamış. Dua kubbesi kalmış. Bu dua kubbesini, kültürünü de burada sizlere anlatmak istedim. Esnaf dükkanını açmadan önce bu kubbenin altında toplanır. Çarşının nazırı, sorumlusu, müdürü, çarşı başısı kim ise o gelir. Burada dua kubbesinin altında esnaf da etrafında olarak o günün hayırlı bereketli geçmesi için, kazasız belasız geçmesi için Allah-u Teala'ya dua ederler. Efendim Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler okurlardı. Duadan sonra herkes amin der, besmele ile gider, dükkanın kapılarını açar, alışverişe başlardı. Şimdi böylece duayı candan yaparak gelmiş olan esnafın gelen müşterisine karşı davranışıyla, hiç dua yapmadan evden de biraz öfkeli çıktıysa gelip de dükkanını açıp da müşterisine davranan esnafın hali birbirine uyar mı? Hangisi daha insancıl davranır? Mutlaka manen bu işte zenginleştirilmiş bir şekilde dualar yaparak işe başlayan insan, bazıları hata yapsa bile ona estağfurullah tövbe eder, onun da kalbini kırmadan savuşturur. İşte dua kubbesi dediğimiz yer burası. Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı külliyenin. Biz buradan şimdi kervansaray yerine gideceğiz. 120 ocaklı, 1000'e yakın deve alan, hayvan barındırabilen bir yer idi. Şu anda bir öksüz duvarı kalmış. Onun bazı ocak yerlerini sizlere göstermek istiyorum. Oraya geçelim efendim. Rahmetli Sokullu Mehmet Paşa'nın 1577'de yaptırdığı Havsa Külliyesi'nin şu anda kervansarayın olduğu yerdeyiz. Burada 1000'den ziyade hayvanın barındırılması, yemlenmesi sağlanırdı. Askeri maksatlarla gelindiğinde ordunun

akşam namazından sabah namazına kadar kervansarayın kapıları kapalı tutulurdu. Kervansarayın sorumlusu sabah namazından sonra kalanların hepsini burada toparlar ve ey Müslümanlar, bir eksiği gediği olan var mı? Gece malı eksilmiş, parası eksilmiş var mı sorardı. Eğer hiç kimse davacı olmazsa, benim her şeyim tamam derse, hadi Allah selamet versin der, kapıyı açar, onları gönderirdi. Burada 120 ocaklı, yani 250 kişilik insanı misafir edecek bir kapasite vardı. 1000'e yakında hayvan, deve kervanları getirildiğinde, eğer biz bu kervansarayı sağlam bulsaydık, kervansarayın ortasındaki direklerde lider devenin bağlanacağı bir taşta delik olurdu. Bütün develere ipe lüzum yoktu. Öyle asil hayvan ki kendi lideri kimse, 20 tane devenin olduğu kervanda lider, onun etrafında kendi develeri yatar, gideyim de ben şöyle bir yere gideyim, orada rahat ederim demezdi. Ve insanlara böylece bir sosyal hizmet verir, ticari hayata da bunun büyük bir katkısı olurdu. Bura bir okulun bahçesi, efendim ilköğretim okulu var, ayrıca halk eğitim merkezi var. Dolayısıyla çocukların arasında hem de teneffüs saatinde olunca ister istemez böyle telaşla size meramımı anlatmaya çalıştım. Evet, biz de çocuktuk ama işte onların da çocukluğu bu. Burada katlanacak mıyız? Katlanacağız. Niye? İstikbalimizi bunlara vereceğiz. Bakıp da kötümser olmayalım. Vah vah, biz istikbali bunlara mı teslim ediyoruz diye. İnşallah onlar da ileride büyük adam olurlar. Biz buradan şimdi Sokullu Mehmet Paşa'nın külliyesine dahil hamamıyla çeşmesini görmeye gidiyoruz efendim. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı, vakıf ve hayrat olarak yaptırdığı çifte hamamın önündeyiz. Çifte hamam demek hem hanımlara ayrı bölüm olan hamam hem de erkeklere. İkisinin de kapısı birbirinden farklı yerlerde olur. Ekseri de 180 derece farklıdır. Yani erkekler kapısı bu taraftaysa, tam arka tarafta hanımların geldiği kapıdır. Tek hamamda ise erkeklere aittir. Ama Anadolu'da buna bir çözüm bulmuşlar. Erkeklere şu saatte, kadınlara şu saatte diye saatlerini yazmak suretiyle de kullanılıyor. Tabii bunda nöbet değişiminde, erkeklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere nöbet değişiminde bazı hatalara da düşülebiliyor. Aslında Osmanlı bunu ya tek erkeklere olarak yapmış ya da çifte hamam olarak bir kısmı kadınlara, bir kısmı erkeklere. Hiçbir zaman o hamamı kullananlar, erkekler kısmını kadınlar, kadınlar kısmını erkekler kullanmıyorlar idi. Bunda da ayrıca bir mahremiyet endişesi olduğunu zannediyorum ki doğrudur da. Hatta hanımların giriş kapısını ayrıca L şeklinde bir antreli yapmıştır. Birçok tarihi hamamımızda bu vardır. Efendim oradan çıkan insanın direkt sokağa hemen hamamdan çıkar çıkmaz girmemesini, birkaç metre sonra çıkmasını sağlamıştır. Hamamlar malum Osmanlı medeniyetinin, daha doğrusu İslam medeniyetinin vazgeçilmez parçalarıdır. Bir cami yapılırken, işte buradaki Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Kasım Paşa ruhuna yaptırdığı camide de işte cami yapılıyormuş da, cami yapılırken bir usta taşı alıyormuş sırtına veya amele götürüyormuş, koymadan geri getiriyormuş. Mimar sormuş, oğlum ne yapıyorsun sen böyle? Efendim ben bugün sabah yıkanmam icap ediyordu, gusül almam icap ediyordu, gusül alamadım, yer yok, onun için de böyle uygunsuz bir haldeyken taşım camiye girmesin istedim. Olur mu öyle şey efendim yani? Bu adamlar hiçbir su yüzü görmüyorlardı. Hele hele Türk ve İslam toplumunda böyle suya gark olmuş bir medeniyette adam hiç su bulamıyor da o gün gusledemiyor. Ondan sonra da aman durdurun bu cami inşaatını, durdurun şu hamamı yaptıralım. Olur mu? Evvela hamama başlıyorlardı. Burası hamamın yapılması inşaatın şantiye binası gibiydi. Temizlik esastı. Bu insanlar sadece namaz abdesti için, gusül için suya ihtiyaçları yok ki. Bu insanların bu işleri yaparken üzerleri kirlenir, tozlanır, o olur, bu olur. Dolayısıyla akşamleyin istirahata çekileceği zamanda üstünü başını çok güzel temiz pak edip efendim yerine yatması lazım. Bu insanlığın icabı da bu.

Müslümanın da icabı bu. Tamam, şimdi harabe vaziyette anlaşılacağı üzere. Üstü açık, böyle içerisine yağmur da yağıyor, güneş de giriyor. Dört duvar halinde kalmış. Çifte hamamın da yarısı duruyor, yarısı hepten gitmiş. Otopark gibi bir şeyler yapılmış. Tabii bu da kurtarılmayı bekliyor. İnşallah idarecilerimiz buralarda fon ayırmak suretiyle güzel bir şekilde bu hamamı da kurtarıp hayata geçirir. Efendim, hamam olmayabilir. Başka bir şekilde de kullanılabilir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunları busbek kursları için mekan tayin etmiş. O kadar da hoş olmuş ki bir sürü genç geliyor orada, çeşitli meslekleri öğreniyorlar. Buradan hemen Sokullu Mehmet Paşa'nın yine hayrat olarak yaptırdığı bir çeşmeyi de anlatıp ondan sonra programımızı noktalamak istiyoruz efendim. Geçelim çeşmenin yanına. Bu çeşmenin yeri de nakledilmiş. Bugünkü caddeye uyarak köşe başına getirilip konmuş. Tabii tarihi eserlerin esas kendi yerinde kalması doğru olanıdır. Bu şekilde her aklına esen, her idareci olan kimsenin gelip de bir çeşmeyi, ki Kırklareli'nde gördük, kocaman 300'lü bir tarihi çeşme, parkın ortasından kaldırılmış, nakli mekan edilmiş, birkaç yüz metre öteye taşınmış ama çok da değişik bir şekle getirilmiş. Böyle olmamalı. Buradaki işte bir revak konmuş. Bugünkü lambalardan, şunlardan, bunlardan konarak suyun dolacağı, birikeceği bir tekneden de mahrum vaziyette. Böylece Sokullu Mehmet Paşa'nın bu yaptırdığı külliyenin bir kısmını size anlattık. Burada bir de imaret olması lazımdı. Fakir fukaraya yemek dağıtılan bir imaret olması lazımdı. Onun da izine rastlayamıyoruz. Koca bir alan, tabii nasıl yapıldı, vakfiyesinde nasıl bir değişiklik yaptılar ki bu hale getirildi, bunu da anlamak mümkün değil. Şehrin ortasında koca koca otoparklar yapılmış ama bu arazilerin ben birçoğunun vakıf arazisi, vakıf arsası olduğunu zannediyorum. Tabii bu bugün bunu yaptıran Sokullu Mehmet Paşa ne Vezir-i Azam ne de hayatta. Gücü yeteneğiyle bu iş olur mu? Olmaması lazım. Yapmamaları gerekir. Yapmışlar. Ne diyelim? Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: sana yalvarırım canı gönülden. Cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü. Kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini. Günahkar kulunum bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni. Kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz eden kendine eder. Sevgili dinleyicilerimiz, insanlar yeni bir yıla girince genelde sevinir, neşelenirler. Yüzü ahirete dönük olanlarsa, ömürden bir sene daha gittiği ve kabre biraz daha yaklaşıldığı için kendilerini hesaba çekerler. Çünkü Allahü Teala Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde mealen, kıyamet günü terazi kuracağım, o gün kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyurmaktadır. Allahü Teala kullarına çok merhametli olduğu için bunu haber verdi ki, herkes dünyadayken kendi hesabını görsün. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Zünnun-u Mısri Hazretlerine, kul hangi sebeple cennete girer diye soruldukta, cevabında 5 şeyle buyurdular. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret, gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak, zikretmek, yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmekle buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor ki, ecel gelmeden, ameller sona ermeden, Allahü Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. O zaman bütün gizli şeyler ortaya çıkarılır. Herkes kendi başının çaresini arar. İnsanlar amelleriyle gelirler. Herkesin amellerine göre durumu ayrı ayrıdır. O gün dünyada Allahü Teala ve Resulünün emirlerine uyup yasaklarından uzak kalmış olanlara ne mutlu. Dünyada Allahü Teala'ya isyan ederek ahirete göçenlere ise çok yazık. İmam-ı Gazali Hazretleri nefsine hitaben buyuruyor ki, ey nefsim, sonra tövbe ederim, iyi şeyler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu talebeye benzer ki dersine çalışmayıp imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi pis nefsi temizlemek için de uzun zaman mücadele etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini niçin bilmiyorsun? Herkes kendini hesaba çekerek dünyadayken yaptıklarının hesabını görmelidir. Aksi halde ahirette bu hesabın altından kalkmak çok zordur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendinizi tartınız. Eden kendine eder. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için kişinin yaptığı her işi, her davranışı iyi hesap etmesi, iyi araştırması gerekir. Yapılan hareketin başkasına bir zararı var mıdır? Kul hakkı geçiyor mudur, geçmiyor mudur? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Hata yapmasına sebep olabilir. Mesela kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur. Ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Vaktiyle bir kimse babasını dövmeye kalkar, etraftan yetişenler, bu ne hal, utanmıyor musun,
İnsan hiç babasını döver mi diye o kimseye bağırırlar ve babasının elinden kurtarmaya çalışırlar. Fakat dövülen şahıs onlara dönüp o perişan haliyle "Bırakın, ben de burada babamı döverdim. Şimdi de aynı yerde evladım beni dövüyor. Onun suçu yok. Ben kendi yaptığımın cezasını çekiyorum," der. Yaptığımız her günahın da bir cezası vardır. Tövbe etmekte gecikmemek lazımdır. Bugün bu dünyada ne yapıyorsak, ne ediyorsak ahirette karşımıza o çıkacaktır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Rüzgar eken fırtına biçer. Zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin, günahların dünyada veya ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren birçok atasözlerimiz de vardır. Bunları unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki, "Ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkar olur, diline hakim olmayan pişman olur. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik edene malla hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapmayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen, iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen, zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur buyurulmaktadır. Abdülehad Serhendi Hazretleri nasihat isteyen talebesine hitaben, "Allahü Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş," buyurmuştur. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak. Netice olarak atalarımız "çalma elin kapısını, çalarlar kapını" demişlerdir. Eden bulur sözü de bu manayı işaret eder. Büyüklüğün şanı, sana yapana aynısını yapmak olmayıp, onu affetmek, geçmişteki olaylardan ibret almak ve hiç kimseyi incitmemektir. Şunu unutmamak gerekir ki, bu dünyada ne yaparsak, ahirette karşımıza o çıkacaktır. Yaptığımız günahların tövbesini de geciktirmeden hemen yapmalıyız. Kul haklarını hemen

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, ibret alınacak hadiseler pek çoktur. Fakat bunlardan ibret alanlarsa çok azdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi, büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Güler yüzlü görürdü daima onu herkes. Her hali insanlara olurdu ibret ve ders. Bir gün sevdikleriyle bir sohbet esnasında buyurdu ki, bu sıhhat ne nimettir aslında. Göz, kulak, hele akıl ne güzel birer ihsan. Zira şimdi mahrumdur bunlardan nice insan. Soracak Hak Teâlâ mahşerde bize yarın, ki bu azalarını nerelerde kullandın? Nerede heba ettin gençliğini, ömrünü? Bunlara cevap vermek kolay olmaz o günü. Hadiste buyuruldu, hasta olmadan evvel sıhhatin kıymetini bilmelidir mükemmel. Bunun gibi fakirlik gelmeden daha önce zenginliğin kıymeti bilinmeli güzelce. Bir de ölüm gelmeden bu ömür ve hayatın kıymetini bilin ki sorulur size yarın. Bir günde buyurdu ki, çalışmak icap eder. Zira selam vermedi boş durana o server. Çalışan Müslümanı çok seviyor Rabbimiz. Bunlar iki cihanda olurlar üstün, aziz. Şeytan musallat olur boş durana muhakkak. Boş vakit geçireni hiç sevmez Cenab-ı Hak. Bu dünya bir gün biter. Gaflete gelmeyiniz. Arkanızdan süratle geliyor eceliniz. Bir günde buyurdu ki, vefasızdır bu dünya. Sanki hayal gibidir. Yahut tatlı bir rüya. Allah'ın men ettiği ne varsa hep dünyadır. Yani dünya kısaca haram ve mekruhlardır. Atmak için kalbinden dünya muhabbetini dinlemek lazım gelir alimlerin sohbetini. Onların acıyarak şefkatle bir bakması siler atar kalplerden karartı, kir ve pası. Günah işleyenleri görseydi o eğer, derdi ki, ya ilahi, bunlara hidayet ver. Yine buyururdu ki, ahir zaman bu devir. Kızmak zamanı değil, acımak lazım gelir. Cehennem şu anda var, azabı da çok çetin. Günahkar kimseleri bekliyor yakmak için. Kurtarmak gayesiyle kulları cehennemden, cömert davranmalıdır daha önce her şeyden. Para pul yoksa bile bir güler yüz, tatlı dil göstermek gerekir ki bu da fazla zor değil. Hep güler yüzlüydi kendi de hakikaten. Ayrıca şefkatli ve çok cömertti hilkaten. Sözü tesir ederdi gönlüne her kişinin. Zira hep ihlas ile söylerdi Allah için. Söylediği şeyleri yapardı kendi önce. Herkes ibret alırdı onu böyle görünce.

İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir sahipleri kendilerinin bir damladan meydana geldiklerini, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Köprüler satıldı mı, satılıyor mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de bazı çevrelerde ekonomik meselelerin teknik boyutlarını bir tarafa bırakıp büyük sloganlarla tartışma alışkanlığı var. Bunun son örneği İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların özelleştirme programına alınması üzerine yapılan yorumlarda halen sergilenmekte. Muhalefetin bazı kesimlerinde hemen köprüler satılıyor, hatta dolaylı biçimde ülkenin malları elden çıkarılıyor havası doğdu. Bu konuda 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararı açık. Kararda köprü ve otoyollar bakımından mülkiyet devri yöntemi hariç olmak üzere özelleştirme tarzlarının uygulanması öngörülmekte. İşletme hakkının verilmesi, kiralama, gelir ortaklığı ve benzeri yöntemler kullanılabilecek. İşletme hakkı sözleşmesinin süresi de 30 yıl olarak belirlenmiş. Başka bir ifadeyle köprülerin tapusu özel bir şirkete verilmiyor, köprüler devletin mülkiyetinde kalıyor. Tartışılan şey bunların kim tarafından ve hangi şartlarla işletileceği. İşletme hakkının kaça devredileceği, ihale şartlarının gerçekten rekabetçi olup olmayacağı, geçiş ücretlerinin nasıl belirleneceği, bakım ve güvenlik standartlarının nasıl denetleneceği ve devletin 30 yıllık gelecekteki gelirlerinden vazgeçmesinin karşılığında bugün yeterli bedel alınıp alınmayacağı elbette tartışılmalıdır. Bunlar ciddi sorulardır. Nitekim özelleştirmeye karşı çıkanlar, düzenli gelir sağlayan kamusal altyapının uzun süreli özel işletmeye verilmesinin kamu yararı bakımından sakıncalı olabileceğini savunuyorlar. Fakat köprüler satılıyor demek bu tartışmayı aydınlatmıyor. Tam tersine bu bakış mülkiyet devriyle işletme hakkı devrini birbirine karıştırıyor. Bir belediyenin kendisine ait bir otoparkın işletmesini bir özel şirkete vermesi, otopark arazisini satması anlamına gelmez. Devletin bir limanının, havaalanının veya otoyolun işletmesini özel sektöre devretmesi de aynı şekilde o varlığın mülkiyetinden vazgeçtiği anlamına gelmez. Özelleştirme kavramının kendisi yalnız satıştan ibaret değildir. Muhalefetin burada yapması gereken şey slogan üretmekten ziyade alternatif ortaya koymaktır. Özel işletmeye karşı çıkılıyorsa devlet işletmesinin neden daha verimli olacağı anlatılmalıdır. Köprülerden elde edilecek gelecek gelirlerin daha değerli olduğu düşünülüyorsa bunun hesabı ortaya konmalıdır. Özel işletmecinin geçiş ücretlerini aşırı yükselteceğinden endişe ediliyorsa ücretlendirme ve denetim modeli tartışılmalıdır. Satıyorlar, peşkeş çekiyorlar veya benzeri ifadeler iktisadi bir argüman olamaz. Bu tartışmanın tarihi bir ironisi de var. Türkiye'de büyük altyapı yatırımları yapılırken bunların gereksiz, pahalı veya yanlış olduğunu savunan siyasi çevreler geçmişte de oldu. İlk Boğaz Köprüsü yapılırken projenin ekonomi ve şehircilik bakımından yanlış olduğunu düşünen güçlü bir muhalefet vardı. Bugünse aynı çevreler köprülerin kamu elinde kalmasının önemi üzerinden siyaset yapıyor. Türkiye siyasetinde yatırımlara yapım aşamasında karşı çıkıp daha sonra onların statüsünü korumayı bir siyasal sembole dönüştürme eğiliminin bulunması üzerinde düşünmeye değer bir mevzu. Asıl mesele devlet mi özel sektör mü şeklindeki kaba bir ikilik de değildir. Özel işletme kötü bir ihale ve kötü bir sözleşmeyle kamuya zarar verebilir. Devlet işletmesi de verimsizlik, siyasallaşma ve kötü yönetim yüzünden topluma pahalıya mal olabilir. Bu yüzden her somut olayda şartlara bakmak gerekir. Sonuçta söz konusu karar köprülerin mülkiyetinin satılmasını öngörmemektedir. Tartışılan devletin mülkiyetindeki bu tesislerin 30 yıl süreyle özel işletmeye açılmasıdır. Bundan sonra sorulması gereken esas sorular bunu hangi bedelle, hangi ihale şartlarıyla, hangi ücretlendirme sistemiyle ve hangi kamu denetimi altında yapılacağıdır.
Muhalefetin görevi de yalnız yapılan her şeye karşı çıkmak değil, bu sorulara tutarlı ve uygulanabilir cevaplar vermektir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Köprüler satıldı mı, satılıyor mu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in "Sürecin En Kritik Toplantısı" başlıklı makalesini sunuyorum. Çözüm sürecini yürütmekle görevli Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bu kurul en üst düzeyde bakanlık yapmış isimlerden oluşuyor, önemi de biraz buradan geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş kurulda yer alıyor. Kurulun ikinci toplantısı son derece önemliydi. Nitekim toplantıda bu kurula bağlı olarak çalışacak 4 al komisyonun görevleri ve yetki alanları karara bağlandı. Bu 4 komisyonun kurulması birinci toplantıda kararlaştırılmıştı. Komisyonları hatırlayacak olursak, Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Gözlerin çevrildiği komisyonsa Abdullah Öcalan'ın başında yer alacağı iddia edilen Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. İmralı Dem ve Kandil hattı bu komisyonun bir an önce kurulmasını ve Öcalan'ın da söz konusu komisyonun başına getirilmesini bekliyor. Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yapan kurulun bu konuda aldığı karar merak ediliyor. Bu hafta İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmesi bekleniyor. Bu randevuda Öcalan'ın görev alacağı komisyon ve statü meselesi de açıklığa kavuşacaktır. Çözüm sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi için MGK'nın silahların bırakılmasına ilişkin tespit ve teyit raporu belirleyici olacak. Tespit ve teyit için öngörülen tarih Ekim ayı. Silahsızlanma ve Stratejik Alt Komisyon'un yeni oluşturulduğunu göz önünde bulundurursak takvim biraz sıkışık görünüyor. Ancak buna rağmen sürecin aksamayacağı yönünde iyimser bir hava var. Hem Ankara'da hem de DEM tarafında. Kandil'den şartlı, koşullu açıklamalar gelmesine rağmen perde gerisinde silahların bırakılmasıyla ilgili sürecin sürdüğüne dair bir takım bilgiler de geliyor. PKK'nın ikinci Kandil olarak anılan Sincar'ı boşaltması ve PKK'ya bağlı YBŞ adı verilen yapılanmanın silahlarını bırakarak Suriye'deki SDG gibi Irak merkezi hükümetiyle bir entegrasyon sürecine girmesi son derece önemli. Suriye'den sonra Irak ve ardından da Türkiye'de silahların tümden terk edilmesi süreci başladı. PKK içinde bu sürece direnenler elbette olacak. Ancak örgüt üzerinde Öcalan'ın etkisi tesis edildiği sürece bu süreçten geri dönüş oldukça zor görünüyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Sürecin En Kritik Toplantısı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Fon Krizinde Çıkarılacak Dersler" başlıklı makalesini sunuyorum. Fon mağdurlarıyla ilgili krizin çözümü için devletin en üst kademesi devreye girdi. Malumunuz dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da külliyede bir toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra SPK, BDDK, Borsa İstanbul, Takas Bank, MKK, Emlak Katılım yetkilileri katıldı. Toplantının ilk bölümü yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan tek tek ekonomi bürokratlarından yaşanan sıkıntıyı dinledi. Daha sonra toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam etti.
Beştepe'den partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına geçen Erdoğan, fon kriziyle ilgili yol haritasını belirlediklerini, bir kurul oluşturduklarını, Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanının şu sözleri de parti kurmayları açısından kritikti. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O aklına leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanlarla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim, yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarının çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağına işaret etti. Belli ki hükümet kararlı. Bu kriz Türkiye açısından bir fırsatı da beraberinde getirebilir. Uzun vadede sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşturulması açısından bir ders niteliği taşıyabilir. Mevzuatların eksik tarafları giderilebilir, şeffaflık daha fazla yabancı yatırımcının Türk sermaye piyasalarına girişinin önünü açabilir. Gelelim ne dersi alınacağına. Yaklaşık bir yıl önce gündeme getirmiştim. SPK borsadaki manipülasyonlar konusunda yavaş hareket ediyor. Bence SPK kanunda bir değişiklik yapılması fon krizinden sonra daha da elzem haline geldi. Borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına re'sen soruşturma yetkisini tanıyacak bir yasal düzenlemenin ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Hatırlayın. Fon soruşturması sırasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SPK'ya gönderilen müzekkere ortaya çıkmıştı. Yazıda Yarız'ın Katılım Evin, Birleşim Grup Enerji ve MOPAŞ hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların ayrıntılı araştırılması istenmişti. SPK'dan raporlar beklenmişti. Çünkü sermaye piyasası suçları özel dava şartına tabi. Bu suçlar hakkında Cumhuriyet Savcıları doğrudan soruşturma başlatamıyor. Soruşturma açılabilmesi için SPK'nın Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunması zorunlu. Soruşturma SPK uzmanlarınca hazırlanan teknik bir denetim raporu üzerinden yürütülüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarına yetki tartışması fon soruşturması öncesinde de ekonomi çevrelerinde tartışılan bir durumdu. O zaman Cumhuriyet Başsavcılıklarına bu yetkinin verilmesinin sakıncalı olduğu, piyasada müdahale algısı oluşturabileceği, yatırımcıların ürkebileceği ekonomi yönetimi tarafından dile getirilmişti. Ancak bugün yaşadığımız fon krizi böyle bir düzenlemenin gerekliliğini bize gösteriyor. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün fon krizinde çıkarılacak dersler başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Nedim Şener'in yolsuzluk ve rüşvet sanığı İmamoğlu, fon vurguncusu Sayan'ı eleştirmiş, rezalete bak başlıklı makalesini sunuyorum.

Son yılların en büyük vurgunu olan fon dolandırıcılığının en büyük mağduru elbette yatırımları heba olan, çoğunluğu küçük yatırımcıdan oluşan 455 bin tasarruf sahibi yurttaşlardır. Ardından yaşanan tedirginlik de trilyonlarca lira kayba uğrayan finansal piyasalar ve Türkiye ekonomisi oldu. Öyle bir vurgun ki para piyasalarında işini hakkıyla yapan finans kuruluşlarına, kamu kurumlarına, bürokrasiye, siyasete, hatta devlete olan güveni sarsacak boyuta ulaştı. Konu basit bir finansal dolandırıcılık olayından çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisinin el koyduğu devlet sorunu haline geldi. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oyun çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun, devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Sermaye piyasası kurulları içinde devlet, hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır. Bu konudaki kararlılık daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon vurguncuları arasında olduğu ortaya çıktığında ortaya kondu. Eşiyle birlikte 163 milyon lira yatıran ve kısa süre içinde kazancı 2.2 milyar TL'ye çıktığında en yüksekten satıp parasını çekerek adını fon vurguncuları listesine yazdıran Kaya, parti görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Dün medyaya yansıyan bilgilere göre fon vurgunundan elde ettiği 2.2 milyarlık kazancını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba geri ödedi. Eğer adı ortaya çıkmasaydı Kaya hem kazancı saklayacak hem de görevlerine devam edecekti. Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının ortaya çıkması diğer fon vurguncularının elde ettiği haksız kazancın da geri alınmasında etkili olabilir. Ortaya atılan iddialara göre CHP'li Ensar Öğütçü'nün kardeşinin 3 milyar, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin 11 milyar lira çektiği yazılıp çiziliyor. Yine bir holdingin ortaklarının 50 milyar liranın üzerinde satış yaparak haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor. 830 milyar lira dolayında zarar öncelikle dolandırıcılık amacıyla fon kuranlardan sonra haksız kazanç elde edenlerden tahsil edilmeli. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'nin Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını açıklamasından sonra hem AK Parti yönetiminden hem de kamuoyu baskısı nedeniyle haksız elde ettiği kazancı hazineye iade etmesi önemli bir gösterge. Dolayısıyla devletin ilgili kurumlarının skandal ortaya çıkmadan hemen önce fonlardan çıkış yapan vurguncuların isimlerini tek tek açıklaması haksız elde edilen kazancın iadesini de sağlayabilir. Nitekim Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre dün ellerinde çok daha fazla isimle ilgili bilgiler olduğunu belirterek "Siz açıklayın, bize bırakmayın" çağrısı yaptı. Böyle bir durumun Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetini savunan Yeni Parti sözcüsü tarafından yapılması ayrı bir garabet olarak karşımızda duruyor. Hele hele yolsuzluk ve rüşvet parasıyla CHP'yi ele geçirmekle kalmayıp adeta maşa olarak kullandığı partinin bölünmesine yol açan İmamoğlu gibi birinin diline düşmek gibi daha büyük bir garabetle karşı karşıya kalınıyor. Usulsüz sahip olduğu üniversite diploması iptal edilen, yolsuzluk ve rüşvet yanında casusluk davasında da yargılanan Ekrem İmamoğlu, dünkü duruşmada fon soruşturmasında adı geçen 2.2 milyar TL'yi aşan hisse satışı yaptığı belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şunları söylemiş. "Benim babam burada. Biz 35 yıldır ticaret yapıyoruz. Benden önce bir 30 yıl daha var. Ben 35 yılda biriktiremediğimi 3300 tane daire, villa, iş yeri yapan bir insan olarak, bir tacir olarak biriktiremediğimi vatandaş karı koca 4 ayda almış ya, 4 ayda almış. Rezalete bakar mısınız? Binlerce insan çalışsın ve biz aile boyu hesapları blokaj altında, hayatı blokaj altında, tecrit altındayız. Anlatıyorlar ya bize sistem sistem diye. Kişi kendinden bilir işi misali. Onların zihniyeti oluşturdukları sistem denetleyeni denetlenenle aynı koltuğa oturtur. Soyanı korur, sorgulayanı hapseder. Ama aynı anda bu ülkede birilerinin fon soygununun failleri korunuyor."
En yakın aile dostları, müteahhitlerin, çalışma arkadaşlarının, hemen her gün bir tanığın nasıl rüşvet verdiğini anlattığı yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, fon dolandırıcılığı için rezalete bak demiş. Gerçekten İmamoğlu ve suç ortaklarına, hele hele onu savunan Özgür Özel başta yeni partililere her baktığınızda rezaleti görmek mümkün. Fatma Betül Sayankaya'nın fonlar üzerinden haksız kazanç elde etmesinin ortaya çıkması gibi Ekrem İmamoğlu'nun milyonlarca dolar tutarında rüşvet aldığı tanık ifadesiyle MASAK raporlarıyla mahkemede sergileniyor. Hele hele çok yakın arkadaşı olan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri tanıdığı iş insanı Ali Nuhoğlu'ndan piyasa değeri yaklaşık 50 milyon dolar olan 1,5 milyar 2 milyar lira tutarındaki iki villayı sadece rüşvet olarak 15 milyon TL'ye devralan Ekrem İmamoğlu'nun ahlak dersi vermeye kalkması en büyük garabeti oluşturuyor. Ama devlet bu konuda kararlı. Verilen zarar ne fon dolandırıcılığı yapanların ne bundan haksız kazanç elde eden Fatma Betül Sayankaya gibilerin ne de yolsuzluk yapan ve rüşvet alan İmamoğlu gibilerin yanına kar kalmayacak. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in yolsuzluk ve rüşvet sanığı İmamoğlu fon vurguncusu Sayan'ı eleştirmiş, rezalete bak başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Nedret Ersanel'in Washington-Mekke ittifakına karşı başlıklı makalesini sunuyorum. Tam İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford üssü yakınında 3 şüpheli araç içinde 5 İngiliz vatandaşının gözaltına alındığı, bomba düzenekleri ve kimyasal maddeler ele geçirildiği haberi üzerine 3 olan şüpheli var. Rusya, İran, İsrail şeklinde tefekkür ederken daha ilginç bir habere, daha doğrusu Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoya kaydı gözüm. Görüntülerde Hava Kuvvetleri Komutanımızla İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı kol uçuşu yapıyordu. Önce Ankara'da resmi görüşmelerini yapmışlar, sonra Konya'ya geçip F-4E'lere binip havalanmışlardı. İster istemez kurcalıyor insanı, bir mesaj mı var, varsa kime diye. Bir de F-4'leri vintage bulmuş izleyenler, belki de mesaj oradadır. Böyle sonu bir yere bağlanmayan, olaylar arasında ilintiler, örüntüler yakalanmayan ama albenisi yüksek haberleri severim. Zihni keskin tutarlar. Tersine en azından ilgili herkesin bildiği haberlerin, olayların, çoktan oraların geçildiği bilgilerin manşete çekilmesi ilginç gelir bana. Pazar günkü Milliyet tam böyle bir haberi görmüş, büyütmüş. Başlığı şu: Panzehir Mekke İttifakı. Özü şu: Reagan döneminde bir ABD Ulusal Güvenlik Strateji raporu yayınlanıyor. 1988. Altında da doğal olarak onun imzası var. Yeni bir şey değil, hatta eski bir şey de değil. Aynı isimli raporlar bugün de yayınlanıyor. 88 öncesinde de yayınlandı. Sonuncusu Trump'ın yayınladığı rapor da bu ülkede günlerce haber yapılıp tahlil edildi. Diyor ki: Düşman bir devletin veya devletler grubunun küresel ölçekte sıklıkla dünyanın can damarı olarak adlandırılan Avrasya kara kütlesine hakim olması durumunda, ABD'nin en temel ulusal güvenlik çıkarlarının tehlikeye gireceği yönündeki kanaattir. Bunu önlemek için iki dünya savaşında mücadele ettik. 1945'ten bu yana Sovyetler Birliği'nin jeostratejik avantajını kullanarak Batı Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki komşularına tahakküm etmesini ve böylece küresel güç dengesini aleyhimize olacak şekilde kökten değiştirmesini engellemeye çalıştık. İşte haberde mealen bugün de aynısını yapıyorlar. Bunun karşısında Mekke İttifakı var. Bunu da gündeme bir Danimarkalı getirdi. Pes. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, meslektaşlarım, Türkiye bu okumayı çoktan yaptı, geçti. Bağlayın, ardı kırık Danimarkalı bir akademisyenden çok evvel. Daha boyutlu ve katmanlı olarak hocalar, köşe yazarları, televizyon programları bunun üzerinde tepindi neredeyse. Bu fakirin bile hiç yoksa 10 tane yazısı vardır bu teşhise, hatta sonrasına dair.
Ukrayna hele İran Savaşı'nın, İsrail soykırımı ve Filistin'in çok kutuplu düzenin kurgusuna geçiş dönemine dahil olduğunu, Körfez ve Güney Kafkasya'yı kapsadığını, Batı Asya'ya dayandığını, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin de bu yaklaşımın tezahürlerinden olduğunu bazen tek tek bazen toptan işaretledi bu ülke. Hepsini yok sayıyorsanız size kalmış ama ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak'ın sadece bu köşede en az 3 kez delil olarak gösterilen haritası var. 4 olsun. Başkan Trump çok sayıda ülke ve farklı planlar arasında yaşanan karmaşayı ayırmaya, refah içinde yaşayabilirsiniz diyerek ilerlemeye çalışıyor. Düşünün, sadece İbrahim anlaşmalarını bölgenin güçlü oyuncularından Türkiye'yi, ki Türkiye bölgedeki önemini her geçen gün artırıyor, birleştirdiğinizi. Ama sadece Türkiye değil, Arap olmayan nüfusu Müslüman ağırlıklı bir ülke olarak Türkiye, İsrail, Körfez ülkeleri, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, kuzeye çıkarak Azerbaycan, Ermenistan, bunları birleştirdiğinizde dünyanın en güçlü bölgesi ortaya çıkar. Neden olmasın? İşte o raporun planı bu. Avrasya'yı ya da atıf yapılan kalp yağı Batı'nın kontrolünde tutma girişimi. O tarihte birinci tehdit Sovyetlerdi, bugün Çin ve Rusya. Bir de ABD'nin askeri varlığıyla değil, politik ve diplomatik kurgusuyla bunu sağlama arzusu, mecburiyeti. Mekke İttifakı'nın bölgesel farkındalık ve gerektiğinde, olgunlaştığında bölgesel müdahalelerle bölge ülkeleri kendi sorunlarına el atmadığından hegemon dışarıdan gelip işleri daha berbat ediyor düsturuyla vaziyet etmesinin anlamı, raporla zıtlığı tabii ki bu. O halde arkasını İsveçli bilim insanları üç açılı diş fırçası buldular kafasıyla Danimarkalı birine yaslayarak manşetlere çekmenin anlamı, muradı ne? Aklıma bir soru geliyor. Onu konuşabiliriz. Amerika'nın mevcut dış politikası ister Avrupa'ya ister Orta Doğu ve Doğu'ya yönelik genişletilmiş olsun kabaca. Trump eşittir Reagan formülüne indirilebilir. Bunun da gizlisi saklısı yok. Beyaz Saray'da Trump da Reagan'ı çok söyledi. Eğer Reagan planına karşı Mekke İttifakı diyorsanız lafın ucu Trump Mekke İttifakı'na karşıya varır. Verilen mesaj buysa kulağa tersten gösteriyorsunuz ama ele alınabilir. Washington'un resmi söylemi Mekke İttifakı'nı desteklediği demeyelim ama beğendiği yönünde. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan üçgenindeki ülkelere ABD'nin doğrudan karşı çıkması bugünkü konjonktürde zaten mümkün gözükmüyor. İran'dan dayak yemiş Amerika bunu yapamaz. Kerhen olumluyorlar. İsrail'in hem ABD bakışından hem ittifak bakışından tek kangren sorun olduğu düşünüldüğünde gayet anlaşılabilir haldir. Çin ve Rusya'nın ittifakı alenen olumlamaları da daha bağımsız Orta Doğu ihtimalini satın almalarından ileri geliyor. Yeni Şafak gazetesinde Nedret Ersaner'in Washington-Mekke ittifakına karşı başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un "Terör hortlar mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir önceki yazımda adına birleşmiş denilen ama kurulduğu günden bugüne bir türlü birleşememiş milletlerin geçtiğimiz hafta Amerika'da yaptığı toplantıyı yazmıştım. Toplamda 193 ülkeden oluşan dünyanın en büyük teşkilatı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde toplantı ve yine bir tiyatro klasiğiyle

Mossad düzenlediği terör saldırısıyla Hizbullah'ın 4000 kişilik lider kadrosunu tek bir tuşla yok etti. Bu saldırıya maruz kalan Hizbullah liderlerinden şanslı olanlar gözlerini, kulaklarını ya da bir başka uzvunu, şanssız olanlarsa hayatlarını kaybetti. Peki nasıl oldu? Esasen saldırı çok basit ama bir o kadar da zekice planlanmıştı. Önce binlerce çağrı cihazının içine günü ve saati geldiğinde infilak ettirilmek üzere patlayıcı madde yerleştirildi. Sonrasında bu cihazlar lider bazında haberleşme maksatlı kullanılacak diyerek Hizbullah liderlerine dağıtıldı. Beklenen gün ve saat geldiğinde tek bir komutla cihazlardaki patlayıcılar patlatıldı ve böylelikle Hizbullah'ın 4000 kişilik lider kadrosu bir anda devre dışı bırakıldı. Bu konuyu hepinizin aklından geçen şu kritik soruyla kapatalım. Bu cihazları Hizbullah'a kim dağıttı? Tabii ki İran. O halde ikinci soru. Bu durumda devrim muhafızları İsrail'le işbirliği mi yapıyor? Elbette. Şüpheniz mi var? Bu konuyu bir kenara koyalım ve devam edelim. Geçtiğimiz yıllarda Gazze kasabı Netanyahu kendisine olan tepkiler artınca üç cepheli bir tehdit sarmalı oluşturmuştu. Hakkında eleştiriler artan vatansız, soysuz Netanyahu önce Amerika'ya, sonra Avrupa'ya ve son olarak da Körfez ülkelerine tehditler yağdırdı. Amerika'yı "Açtırma ağzımı, Pearl Harbor baskınında ikiz kulelerin vurulmasında çevirdiğim pis işleri dökerim ortalığa" diyerek tehdit etti. Körfez ülkelerinin sultanlarını "Oturduğunuz tahtın kıymetini bilin, daha fazla şansınızı zorlamayın" diyerek tehdit etti. Avrupa'yı tehdit ederken de aynen şu cümleleri kullandı. "Avrupa'da herhangi bir terör saldırısı yaşanmıyorsa bunu bana borçlusunuz." İsrail terör örgütü bu çıkışıyla alenen Avrupa başkentlerini "üstüme gelirseniz tüm Avrupa'yı kan gölüne çeviririm" diyerek tehdit etti. Şimdi çağrı cihazı olayıyla bu tehdidi İngiltere'de gerçekleşen bir olayla birleştirmek istiyorum. Geçtiğimiz gün İngiltere'de Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan Fairford hava üssüne terör eylemi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 5 İngiliz gözaltına alındı. Askeri üste Amerika'nın B-1 ve B-52 bombardıman uçakları var. Burada bir sahte bayrak operasyonu mu yapılacaktı bilinmez. Bunlar soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Gözaltına alınan İngilizlerin hepsi erkek ve 23 ile 25 yaş arası gençlerdi. Gençler ve bu kişilerin kullandığı 3 şüpheli araç üssün girişine 350 metre kala yakalandı. Gözaltına alınan gençlerle ilgili soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Birleşmiş Milletler zirvesinde Netanyahu denilen katilin eline çağrı cihazı alarak kürsüde konuşmasını yerden yere vurarak eleştirmiştim. Bir önceki yazımı okuyanlar hatırlar. Aynı okurlar şunu da hatırlar. Katilin elinde çağrı cihazıyla yaptığı konuşmayı tüm dünyaya yönelik hamirine yazılmış bir tehdit olduğunu da söylemiştim. İşte kürsüde savrulan bu tehdit İngiltere'de karşılık buldu ve İsrail Fairford hava üssüne yapacağı bu saldırıyla hem İngiltere'yi hem de Amerika'yı sarsmayı planladı. Bu saldırı önlendi mi bilinmez ama bilinen o ki Avrupa'da yakın zamanda İsrail tarafından tezgahlanan önemli terör eylemleri gerçekleşebilir. Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un "Terör Hortlar mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Abbas Güçlü'nün "Üniversiteler neden boş kaldı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Üniversitelere olan ilgi her geçen gün daha da azalıyor. Sadece bizde mi? Hayır. Kan kaybı dünyanın her yerinde yaşanıyor. Oluşturacağı sorunlara ise çok ciddi kafa yoruluyor. Peki ya bizde sorusuna geçmeden önce isterseniz gelin bir durum tespiti yapalım. Üniversite başvuruları son 5 yılda 1 milyondan fazla azaldı. Elemeye ve yeterliliğe yönelik üniversite birinci basamak sınavı adeta kaldırıldı. Baraj puanı eskiden 180'di, sonra 165'e indirildi. Şu andaki durumsa vahim ötesi. YKS'de 180 soru soruluyor ve bu 180 sorudan sadece birini doğru cevaplayıp sınavdan çıksanız bile puanınız hesaplanıyor ve kontenjanlar dolmadığı için de o bölümden birini tercih ettiğinizde üniversiteli olabiliyorsunuz.

Şimdi tam da böylesi bir ortamda kapı önünde bekleyen 2 milyon civarında aday varken, ikinci yerleştirme sonunda 42 bini vakıf üniversitelerinde olmak üzere 55 bin kontenjan boş kaldı. Kazanıp da kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayanlarla birlikte bu sayı 70 bine çıkarsa hiç şaşırtıcı olmaz. Peki bu nasıl planlama? Nasıl bir öngörü ve nasıl bir israf? YÖK ve ÖSYM bu konuda ne düşünüyor? Rektörler ne diyor? En önemlisi de onlara tüm kontenjanlar dolacak diye kadro ve bütçe veren Maliye Bakanlığı yaşananları nasıl değerlendiriyor? Vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanların oluşturacağı bütçe açığı nasıl kapatılacak? Bu ağır yük umarız diğer öğrencilerin sırtına yüklenmez. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 28 Eylül Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü dolayısıyla yayımladığı aşağıdaki mesajdan bir paragrafı X'te paylaştım. Bu cümlenin kime ait olabileceğini sordum. Listede Milli Eğitim Bakanı, Fransız Eğitim Bakanı, Harvard Rektörü ve YÖK Başkanı Özvar vardı. Harvard Rektörü açık ara önde çıktı. Tahminlerde en az oy alansa YÖK Başkanı oldu. Nedenlerini irdelemeden önce gelin o kutlama mesajına bir göz atalım. Bilgi, dünyayı anlamak kadar insanın dünyadaki yerini tayin etmesinin de en güçlü kaynaklarından biridir. Ona erişebilmekse düşüncenin serbestçe gelişmesinden bilimin ilerlemesine uzanan geniş bir alanın kapısını açar. Dijital çağ bu alanı hiç olmadığı kadar genişletti. Kaynaklar çeşitlendi, dolaşım hızlandı. Mesafeler büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak bu imkanların çoğalması beraberinde temel bir meseleyi de getirdi. Bilginin doğruluğunu, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyabilmek. Dolayısıyla bilginin süratle çoğaldığı bir çağda asıl mesele daha fazlasına ulaşmak değil, kaynağını sorgulayabildiğimiz, doğruluğunu sınayabildiğimiz ve yeni düşüncelere zemin kılabildiğimiz nitelikli bilgiyle sahih bir ilişki kurabilmektir. Paylaştığım paragraf koyu olan bölümdü. Tahminlerde en düşük oran onunki oldu. Peki ama neden? Örneğin söylemleriyle üniversitelerdeki uygulamaların örtüşmemesi olabilir mi? Harvard gibi bir üniversiteden söz ediyor ama bu işin en tepesindeki isim olmasına rağmen üniversitelerde yaşananlardan haberdar değil mi? Üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumdan haberdar ama gönlündeki üniversiteler çok mu farklı? Üniversitelerimiz hemen her açıdan Harvard gibi ve o da bunu mu dile getiriyor? Çok daha önemlisi, önemli olan yaşananlar değil, oluşturulmaya çalışılan algı mı? Erol hocamızın içi de dışı da aynı ama görünen o ki üniversitelerimize yönelik algıyla onun dile getirdiği üniversiteler aynı değil. Öyle olsaydı böylesine bir algı söz konusu olabilir miydi? Gelelim yazımızın en başındaki soruya. Üniversitelerimizdeki kan kaybı nasıl durdurulabilir? Öğrencilerin üniversitelerden kaçışı nasıl tersine çevrilebilir? Bu konu bir cümleye, bir yazıya, bir kitaba sığmayacak kadar çok boyutlu bir sorun. Doğru teşhis koymadan da tedavi mümkün değil. İşe oradan başlamak sanki en doğru olan olacaktır. Özetin özeti, söylemlerle yapılanlar örtüşmüyorsa gerisi teferruat. Milliyet gazetesinde Abbas Güçlü'nün "Üniversiteler Neden Boş Kaldı?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 3, Sure Ali İmran Suresi 16-52. Ayetler. Sayfa 51-55.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.

0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. İçeri Resulullah teşrif etti bir yerden. Saygı için ayağa kalkıyordum ki hemen, "Kalkma," deyip oturdu gelip yana başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet, beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki, dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, "Ya Ayşe, nedir seni ağlatan?" Arz ettim düşüncemi. Buyurdu, "Ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye?" Dedim ki, "Hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün ihali." Buyurdu, "Ya Ayşe, doğru, bu çok çetindir. Bundan daha şiddetli acaba hangisidir?" Dedim, "Kabre konup da üzeri örtülünce, ameliyle baş başa kalır herkes gidince." Buyurdu, "Ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için?" Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi, "Allah ve Resulullah bilirler daha iyi." Buyurdu, "Ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe, elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayrı işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, "Ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi. Zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet." Teneşire gelince der ki, "Ricam var benim. Suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim." Kefene sarılırken nida eder bir daha. Der ki, "Yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer." Musallaya gelince seslenir, "Ey iyalim, bakın, ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha." Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki, "Yavaş götürün, incinirim yoksa ben." Kabirde seslenir ki, "Ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden bir Evliya-i Keram'dan olan Muhammed bin Hamid rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, evliya olan zatlar evliyalıklarını daima gizlerler, söylemezler. Fakat onların halleri ve davranışları evliya olduklarını gösterir. Evliyalık iddiasında bulunan kimseler ise dilleriyle bunu söylerler. Fakat hal ve hareketleri onların yalancı olduklarını ortaya çıkarır buyuruyor Muhammed bin Hamid rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurunuz. Hayırlı. Alo. Buyurunuz.
3: Merhabalar. Osman hocamla öncelikle dua istiyorum. Özellikle günahlarda ısrarcı olmasam bir türlü kendimi alıkoyamadığım için.
2: Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun ve yüzünüzü ahirete dönmekte de Rabbim lütuf ve ihsanda bulunsun. Büyüklerin hatır ve hürmetine ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah.
3: İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. 3 tane sorum olacak hocam benim. Birincisi şuydu, ben Maliki mezhebini taklit ediyorum abdestte. Daha önce ellerimi yıkarken niyet ediyordum ama yakın bir dönemde bir yayınınızda yüzümüzü yıkarken niyet edersek sanırım bu konuda fikir ayrılıkları varmış, yanlış hatırlamıyorsam söylediğinizde.
2: Fikir demeyelim, iştahat ayrılığı, fikir değil.
3: Evet, affedersiniz, kelimeyi çok bilemedim. Ben şimdi daha öncesinde ellerimi yıkarken hep alışık olduğum için şimdi yüzü yıkama konusunu sürekli unutuyorum. Ellerden devam etsem acaba bir mahsur oldum, yoksa buna kendimi alıştırmak için zorlamalı mıyım? Unuttuğumda başa dönüp tekrar mı abdestimi alayım?
2: Yok, başa dönme. Tamam.
3: Tamam hocam. Bir de gıybet ettiğimiz ya da böyle hakkına girdiğimiz birinden helallik isterken hani bazen bir bahane istiyoruz ve karşıdaki insan bunu bilmeden hakkını helal ediyor ya bize. Hı-hı. Ama belki de bunu bilse helal etmek yerine daha kötü düşünecek. Burada karşımızdaki insanı kandırmış olmuyor muyuz? Bunu soracaktım. Son olarak da lise çağında bir yeğenim var. Geçenlerde dolmuşa para vermeyi unutmuş ama o parayı da sadaka kutusuna atmış. Uygun olur mu? Ya da yapması gereken başka bir şey var mı? Bunu soracaktım.
2: Peki efendim.
3: Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm kardeşler hocam.
1: Aleyküm selam.
4: Hocam, buyurun. Size benim iki sorum olacaktı.
2: Dinliyoruz.
4: Şimdi Peygamber Efendimizin İslam'ın engellere bakış açısında sunduğu ilk sorum bu olacak.
1: Evet.
4: İkinci sorum da evliyaların, peygamberlerin cesetleri toprak yemez diye duyduk hocam. Bu doğru mu?
2: Peki efendim.
1: Peki. Hayırlı teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Toprak yemiyormuş.
1: Öyle duymuş.
2: Bak sana anlattıkça toprak yemiyor, yani çürütemiyor. Doğru söylüyor. Efendim dinleyicimiz, yalnız şeye geçmeden önce TGRT'nin uzun yıllar elemanı olan iki kardeş vardı bize. TGRT'de çalışıyordu, Cüneyt Aksungur ve Selahattin Aksungur. Bunların bu gece, bu akşam anneleri vefat etti Kütahya'da. Yetiştirebilirlerse öğle namazında defnedecekler. Allah-u Teala rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah Teala. Geride kalanlar da Allah-u Teala sabrı cemil ihsan etsin inşallah Teala. Efendim gelelim dinleyicimiz suallerine.
1: Suale geçmeden önce o dinleyicimizin söylediği bir şeye hemen düzelttiniz. Böyle bir fikir varmış falan dedi. Niye, çok mu önemli? Niye düzelttiniz? Yani içtihatla fikir
2: çok önemli. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte torunlarına din bilgisi öğretiyor. Bir torununda fıkıh bir kitabı, Nurul İzah mı ne, okuturlarken orada Hanefi mezhebinde işte İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin farklı iştahatları bildiriliyor. Şimdi bu büyüklerin şeyi öğretmeleri, öğretme metotları, hani eğitimcilikten gelmemiş, hemen dikkatimi çeker ben. Hata yapmadan bunu böyle yapma demiyorlar. Yani seni denize atıyorlar. Ondan sonra elini böyle at, ayağını böyle yap, başını şöyle tut. Yoksa dışarıda tarif etmiyorlar. Efendim tarif edilse. Yok, o pratik öğretiliyor. Pratik öğretiliyor. Deniyor torununa. Ne diyor burada diyor? İşte İmam Şeybani'nin görüşü ve İmam Eyyubus'un görüş derken bir şeylerden el var. Görüş değil kardeşim buyuruyorlar. Görüş değil. İştihat, iştihat. Neymiş buyuruyorlar? İştihat. O zaman benim görüşüme göre abdesti öyle almamalı canım. Ne yapmalı? Her seferinde banyo yapmalı. Yok öyle bir görüş. Şimdi piyasadakiler onu görüş zannediyor ya. Fikir zannediyor ya. Düşünce zannediyor ya. Görüş değil, fikir değil, düşünce değil. Peki iştihadın aynı şekilde ne farkı var? Ha, iştihadın ne farkı var? İştihad ayet-i kerimede, hadis-i şerifte açıkça bildirilmiştir. Ki bunlarda iştihad olmaz. Ama işaret vardır. Ayet-i kerimede veya hadis-i şerifte bu kısmen açıklanmıştır. Ayet-i kerimeye bakıyor, hadis-i şerife bakıyor. O anda kalbine bir nur doğuyor. Bu diyor böyledir bunun hükmü. Allah-u Teala bunları seçip yaratmıştır. Kalbe doğan bir nurdur buyuruluyor. Ha diyeceksiniz efendim size çok böyle şeyle afaki şeyle anlatıyorsunuz falan. Yok afaki falan anlattığım yok. Çünkü böyle şiir gibi okur geçersin Yunus Emre Hazretleri'ni. Okur geçersin. Fakat okurken dikkat edersen çok şey anlatıyor mübarek. Allah-u Teala şifatların aileyesi.
1: Amin.
2: Gören o, gösteren o buyuruyor. Bilen o, bildiren o. Yapan o, yaptıran o. İki kelimeyle hepsini izah ediyor. Yani Allah-u Teala, yani o müştehit olacaklar yaratırken öyle yaratılmış. Dolayısıyla onların zahiri ve batini ilimlerle mücehhez oluyor. Ondan sonra kalpleri temizleniyor. O kalbi o nur olarak gelen iştahattır. Dolayısıyla görüşü değil. Kendi görüşü değil. Kendi fikri de değil. İştahatı. İmam-ı Şeyban Hazretleri iştahatı, İmam-ı Yusuf Hazretleri iştahatı, İmam-ı Züper Hazretleri iştahatı, İmam-ı Azam, Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunların hepsi bunlar iştahattır. Görüş değil, yorum değil, fikir değil. İslamiyet nakil değildir, selim olan akla uygundur. Peki efendim, yani her konuda mı? Hayır. Çünkü açıkça bu kitaplarda bunun usulü var. Mesela domuzu hınzır diye geçiyor Kur'an'a göre. Açıkça haram etmiş. Artık burada hiçbir müştehit alim bunun üzerinde şey yapmaz. Haram diyor, gidiyor. Açıkça bildirilmiş. Alkol haramdır. Açıkça bildirilmiş. Gidiyor. Ha, o fermante olmaları, safhaları konusunda açık bilgi olmadığı için İmam Asun İbrahim Hazretleri, İmam Yavuz Hazretleri, İmam Muhammed Şeyban Hazretleri iştahatları farklı olmuş. Bunlar iştahattır. Şey değildir. Görüş, yorum değildir. Onun için müdahale. Bir de şeye, işte imam nikahı. İmam nikahı değil arkadaş. Maille yazıyor mesela. Diyor ki bizim imam nikahımız, hemen yazıyorum. İmam nikahı değil. Bunu masallar, komünistler uydurdu. Dinsizler, mürtetler uydurdu bunu. Halen daha Hristiyan dünyasında Hristiyanlar kilisede evlenir. Papaz kıyar nikahlarını. Ama hiçbir Hristiyan ülkesinde bu nikaha papaz nikahı denmez. Yahudiler Havra'da haham nezdinde kıyarlar bu dini nikahını. Ama hiçbir Yahudi haham nikahı demez. Nereden çıktı bizde imam nikahı? İmam kıymaz ki bunu. Yok öyle bir şey. Mustafa Töküz de kıyar, Osman Ünlü de kıyar. Yani
1: bilen birisi kıyar ya.
2: Sorma şart değil. Hatta tam İlmi Hazreti Ebediye kitabında nikah şöyle yapılır. Yani şahitler toplar götürür adam. Yani imama müftüye gitmesine bir aç arayınca gibi o akdi yapar mı? Duası bile var. Oraya yazmışlar, açıkça yazmışlar. Dolayısıyla o nikahın ismi dini nikahtır. İmam nikahı değildir. Şimdi kanun, belediye başkanı gibi belediye nikahı mı oldu şimdi? Ha? Niye demiyorsun ona belediye nikahı değil? Ve bir de adam söylüyor mesela, belediye başkanı olarak sizi karı koca ilan ettim. İyi, sen öldün, ne oldu şimdi? Karı koca bitti mi? Yani karı kocalık bitti mi? Burası var yani. Yani sen kalkıyorsun, dini kötülemek için oraya imam nikahı diyorsun. O Yeşilçam'daki filmlerde bir imam yapıyorlar. Nerede kırpani bir adam, nerede at hırsızı. Başına bir sarık sarıyorlar. Yani hani çok affedersin, babaannem derdi falan. Aha, bir kazan pilav pişirilir yağıyla diye, öyle kirli paslı şeyli falan. Niye? Hakir gösteriyor. Dinle alay ediyor. Yani ona bakan, onu seyreden kimse imamdan, dinden uzak kalsın. E şimdiki imamdan, din şeyler de insanlar camiden uzak kalsın diye artık hareketleri, tavırları, hani biraz önce naklettik diye, evliya hiçbir zaman ben evliyayı bilmez. Hal hareketlerinden belli olur. E şimdikiler de aynı şekilde din adamı demek için hal hareketlerine bakıyorsun. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Dinle alakası yok. Allah'a da hepimizin anlayışını artısını hidayet nasip etsin inşallah.
1: Ömer hocanın sesini bir kontrol eder misin? Ömer. Buyurunuz hocam. Özür dilerim.
2: İlk dinleyicimiz Maliki mezhebini taklit ederken abdest dedi. Yani eli yıkarken niyet ediyordum dedi. Fakat dedi başka bir dedi, bir suale cevap verirken orada Maliki mezhebinde eli yıkarken de niyet edilebiliyor. Yüzü yıkarken de niyet edebiliyor. Diğer üç mezhepteki müştehit alimler de yüzü yıkarken tercihleri öyle. Onların iştahatları öyle. İşte İmam Malik Hazretleri de yüzü yıkarken kavli olduğu için, hani yüzü yıkarken niyet edince öbürler de uymuş olur diye naklettik. Biz bilgiyi ortaya koyduk. Olmaz demedik. Ben dedi bugüne kadar eli yıkarken niyet ediyordum falan. Yani olmadı, oldu. Peki böyle devam etsin mahsur var mı? Hayır, yok. Mahsur yok. Kendimi zorlasam olur mu? Olur. Mesela ben seneler önce mektubatı okurken orada İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki tek başına namaz kılarken rükû ve secde tesbihlerini işte 3 defa söylemek sünnet. Bir defa söylemek farzı yerine getirmiş oluyorsun. Subhanallah diyece kadar rükûda secdede kalınca farz yerine geliyor. 3 defa söylemek sünnet. 5, 7, 9, 11 defa söylemek müstahap. Tek başına namaz kılarken bu tesbihleri 5'ten aşağı söyleyene yazıklar olsun yazıyor. Aa, ben bunu bir okudum. Terimden aşağı kaynar su döküldü. Ondan sonra hemen birden geçmiyor ki hayatına. Mesela rükuda 5 söylüyorum, secdede unutuyorum. Secdede 5 söylüyorum, rükuda unutuyorum falan. Ama bırakmadım peşini. Peşini bırakmadım. İşte onu sonra bir müddet sonra zaten o sene meleki haline gelir. Şimdi bu dinleyicimiz zaten eli yıkarken niyet ettiği için niyeti var. Yani ben geri döneyim de tekrar orada bir daha abdest alırken oradan. Yok öyle değil. Ha, bu sefer söylemedin. Ya öbür sefer de söylemek için zorlarsın. Elini yıkarken, yüzümü yıkarken de niye dediğim diye hatırlarsın falan. O şekilde zorlarsın. Bir gün gelir, o da meleki haline gelir. Kendisini şey yapmasın. Bir de dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Dedi ki hani bazılarına mesela diyoruz ki işte böyle gönlünü hoş edici şekilde biraz muhabbet ettik, bir de hediye falan da götürmüştük. Ya böyle karşılıklı konuşuyoruz, ediyoruz, bazı şeyler hediye veriyoruz, alıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Hakkımız, hukukumuz oluyor birbirimize. Ben bugüne kadar ki hakkımın hepsini helal ettim sana. Sen de helal et. O da helal olsun dedi, helal etti. Tamam, helal ettim dedi. Helal etti. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, belki de benim ona yaptığım o bir helal etmez. Doğru. Helal etmez. Fakat işte Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak yazmışlar. O umumi olarak bizi kurtaran bir şey. Umumi olarak kurtaran bir şey. Çünkü ben onu söylesem bir, onunla dostluğumuz, onunla alışverişimiz, onunla şeylerimiz hepsi biter. Düşmanlık meydana gelir. Bu kavgaya gidebilir. Cinayete gidebilecek şeyler olabilir. Büyük fitnelere sebep olabilir. Bu tehlikeleri var. Bu tehlikelerini gözeterek böyle davrandığımız için de Rabbimiz affediyor. Rabbimiz affediyor. Helal etmiştir. Yani helallaşma olmuş mu olmuş. Yoksa öbür türlü hani mesela dinleyicimizin hatırla belki o da gelebilir. Fuday bin Nihat Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Kimleri soyduysa zaten defter tutuyormuş. Ben onun hayatını okurken ya dedim derdine ne yani, hem eşkıyalık yapıyorsun hem Mustafa Tokus, sen nerelisin? İşte başmakçılık. Babayın adı ne? Ali. Anayın adı ne? Meşru. Sana soruyor, bundan kaç altın aldınız? Mustafa Tokus, bir çuval. Bir şey eksilmez yani.
1: Geri geleceğini bildiğim için ben de rahat veriyorum. Bu da elbini yan hasretleri.
2: Yazıyorlar. Aratan zaman geçiyor. Hidayet nasip ediyor. Tövbe nasip ediyor. Tellalar mı artıyor? İşte parasını altlar gelsinler. O defter açıyor.
1: Ya.
2: Osman'ın dediği benim de aynı şekilde bir şey var. Bak tamam, yarım çuval altınım falan. Adın ne? Osman. Babayın adı ne? Mehmet. Nerede? Bakayım. Senin ne adın var, ne soyadın var? Şeyin var falan. Ben senden ne para almışım, ne seni soymuşum. Hadi güle güle. Yallah. Kandıramıyor. Onu ben okuyunca Allah Allah dedim. Demek ki ileride tövbe edecek. Hakikaten ya, soyduğun adamın adını, soyadını, memleketini niye yazıyorsun ki, değil mi? Aldığın altını. Adam soymuş bir kere. Bir de şey çok hoşuma gidiyor. Onu hatırladıkça bazen böyle hoşuma gidiyor ama. Gülüyorum da. Adam işte tepenin arkasında da namaz kılıyor diye tayfası da soyuyor kervanı. Adamın bir kese altın var falan. Bakmış tepenin arkasında birisi namaz kılıyor falan. Çadırda var orada. Demiş namaz kılıyor. Emniyet de demiş çadır. Şurada eşkıya demiş bastı demiş. Koy oraya demiş. Koy, iyi gidiyor. Tabii üzün arıyorlar. Yok. Eşkıya gittikten sonra tabii tepenin arkasına dolaşıyor. Bir bakmış ki eşkıyanın hepsi topla. Bu eşkıya reisi. O şeyde duruyor. Ondan sonra kesede orada duruyor. Gel gel diyor, al keseni. Diğer eşkıya efendim falan diyor. Yok diyor, ben söz verdim. Babanın üç saniyeti diyor. Namaz kılıyor, hainlik hem al diyor falan. Adam şaşırıyor tabii. Ya diyor, hem namaz hem bu. Namaz değil, emir. Rabbimizin emri. Öbürsü, o da iş diyor. Allah'a şefaatler ayrı etsin.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı baş olma sevgisi. İnkardan, küfürden sonra en büyük günah, en büyük felaket kibirdir. Bundan sonra ise hubbu dünya, yani dünya sevgisi gelmektedir. Zira Peygamber Efendimiz dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurmuştur. Dünya Allahü Teala'dan başka her şey demektir. Allahü Teala ve onun için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Mevki sevgisi, para sevgisi, baş olma sevgisi, alim olmak sevdası gibi Allah için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Kalbinde dünya sevgisi olan kimse daima tehlikededir. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi dünya sevgisi üzerine ölmesindendir buyurmuştur. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi insanın nefsini azdırdığı ve şeytanın aldatma vasıtası olduğu içindir. Şeytan insanı dünya sevgisiyle, dünya rahatlığıyla ve dünya imkanlarıyla kandırır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede mealen ihtiyaçsızlığın azgınlığa sebep olur buyurulmuştur. İnsanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa hiçbir sıkıntısı, hiçbir derdi, hiçbir üzüntüsü olmazsa Allah korusun bunun ardından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü olmak, hasta olmak, dertli olmak iyidir. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Ebu Bekri Verrak Hazretleri, İhlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at. Sonra kendini kimseden üstün görme buyurmaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri, insan varlığını öldüren 10 şeyden birisi baş olma sevdasıdır buyurmuştur. Ebul Hasan-ı Şazili Hazretleri de buyuruyor ki, en büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmektir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğuyla batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allah sevgisi bulunur. Dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar, suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan veya kalbinde dünya ile zerre kadar ilgisi bulunan yahut kalbine zerre kadar dünya düşüncesi gelen kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Hadis-i şerifte dünya sevgisi arttıkça ahirete olan zararı da artar. Ahiret sevgisi arttıkça dünyanın ona zararı azalır buyurulmuştur. Ebu Muhammed Razi Hazretlerine dünya sevgisi nedir diye sual edilince dünya Allahü Teala ile senin aranda perde olan her şeydir cevabını vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle birlikte olur buyuruldu. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu dileyen kimselere müjdeler olsun. Bu hadis-i şerife göre bu kimse Allahü Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlarla birlikte ve onlarla alışverişte ise hakikatte Allahü Teala iledir. Kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, met olunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgili de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kulla Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Kul hep nefsini düşünmektedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Kul kendinin nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahü Teala'nın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Davud-u Tayyi Hazretleri evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu yine hızla giderken görenler, "Niçin acele ediyorsun?" diye sorarlar. O da, "Askerler beni bekliyorlar." cevabını verir. Kendisine, "Biz asker falan görmüyoruz. Nerede askerler?" diye sorulunca, mezarlıkta bulunan ölüler cevabını verir ve "insanlar dünyaya çok bağlanıyor, onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor." buyurmuştur. Netice olarak İbrahim-i Havas Hazretlerinin buyurduğu gibi, bir kimse baş olma sevdasına kapılırsa artık ibadetten, ihlastan sıyrıldı demektir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümü var. Buyurunuz hocam.
2: Birinci bölümdeki dinleyicimiz dedi ki, "Yeğenim dedi dolmuşa binmiş dedi, para vermeyi unutmuş dedi. Eğer aynı güzergahta bilinen birisi tanıyorsa onu kendisine iade etmesi gerekir. Doğrusu bu. Efendim yani farklı bir mahallede bir dolmuşa bindi. Nerede bulacak onu, nerede görecek? E dedi o dolmuş parasını dedi sadaka kutusuna atmıştı dedi. Sevabı ona olmak üzere yapılır böyle şeyler. Mesela bir para buldu değil mi? Sahibini aradı. Hele bu zaman da böyle bulduğun paranı kendisine gösterme. Sen böyle herkese üstün zannedi veriyorsun. Yani 200 lirayı yerde bulup da geçecek. Böyle eline kaldırıp da bu kimin dersen 50 kişi birden saldırır. Yapma öyle.
1: Yapmam.
2: Yapma.
1: Yapmam hocam.
2: Eskiden önceki asırlarda öyle değil. Adam kendi sıdkatin sahiplenme sonra. Bir tereddüdü varsa birazcık bile gene yanaşmaz. Almaz yani o. Benim demez. Benim demez. Şimdi öyle değil. Oho, 50 kişi. Ya bunu mübalağını söylemiyor Mustafa Bey. Kendini de aynı şekilde görüyorsun. Ya adam doğru zekat vermeye kalktı da bunların hepsi fakir miydi? Adam öldüreceklerdi neredeyse bir Ramazan-ı Şerif'te. Eyüp Sultan.
1: Eyüp Sultan. Adam yaptığına pişman oldu.
2: Parada varada varada. Adamın üstündekini bile soyacaklardı yani. Dolayısıyla hani sahibini arar. Şey yaparız yani. Altın bile bulmuş olsa falan. Hani ben kaybettim diyor. Neydi kaybettiğin? Parayı sen neydi düşürdüğün? 100 liralık mı, 50 liralık mı, 200 liralık mı? Neydi? O hani anlattığı şeyler senin elindekine uyuyorsa verirsin, üstüne edersin, verirsin. Zaten onların hali belli olur. Gerçekten şeyse, düşürmüşse, şey yapıyorsa, arıyorsa belli olur. Ama diyelim ki sahibini bulamadı. O kitapta saatte belliydi, lukata bahsi var. Orada anlatırken buyuruyor ki, eğer bulan kimse kendisi fakirse kendisi de kullanabilir. Mesela çoluk çocuğu fakirse onları kullanabiliyor. Fakir değilse fakire verir. Sevabını da o kaybeden ödür deniyor. Kitapta da böyle bildiriliyor. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualleri. Dedi Peygamber Efendimizin dedi aynı şekilde bir dedi yani engellerle alakalı bir görüşü yorumu yok. Görüşü de yok, yorumu da yok. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'de anlatırken o ne söylerse vahiy de söyler. Kendi düşüncesi, kendi fikir, kendi yorumu değil. Şimdi mezhepsiz tayfası, o zındık tayfası işte kadınlar başlangıçta açıktı. Sonradan işte bu işte mezhepçiler, fıkıhçılar onda uydurdu. Alçak herif ya. Tesettür ayeti kelimesi Medine-i Münevvere'ye geldi. Evet, Peygamber Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Mekke'de de vahiy gelmeye başlasın. O zaman kadınlar mahalli olarak başlar açık, kollar açık falan geziyorlardı. Medine'de Müslüman olan hanımlar da öyleydi. Hatta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gelirlerdi. Sohbet ederlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri ya Resulullah hani izin verme falan. Benim yetkim yok dedi. Bu konuda Rabbim bir emir vermedi ki. Ondan sonra hiç olmazsa dedi başlarını örtsünler, kollarını örtsünler senin huzuruna gelirken. O konuda da yetkim yok dedi. O konuda da yetkim yok. Ondan sonra Maide suresinde falan, Nisa suresinde ayet-i kerimeler peş peşe gelmeye başladı. İşte bir kadın 18 erkekle, bir erkek 18 kadınla görüşebileceği, peygamberimizin huzuruna ve gururuna zaman gidilmemesi, erkeklerin bile yüksek sesle konuşmasının caiz olmadığı, sesinizi kısın. Ayet-i kerimeler peş peşe ondan sonra geldi. Yani içki bile aynı şekilde şey değildi başlangıçta. Men edilmedi. Peygamberimizin yetkisi yoktu ki. Yani peygamberimizin yorumu, peygamberimizin düşüncesi yoktu. Peki peygamberimiz size Allah-u Teala neleri bildirdi? Muhtaç olan kullarına yardım etmeyi, muhtaç olan kullarına yardım etmeyi, hatta bunların içerisinde yani eli kolu yani tutmayan ve hatta aynı şekilde konuşabilenler olduğu gibi görebiliyor, konuşabiliyor ama eli tutmuyor, ayağı tutmuyor falan, tam bu da engelli. Bunların içerisinde en ağırı gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, böyleler de var. O gözü görmeyenler hakkında İmam-ı Gazali Hazretleri bir şeyler naklediyor. Yani İmam-ı Gazali'sinin de yorumu değil o, naklediyor. Mahşer günü Allah-u Teala dünyadayken gözleri ama olanları iman etmiş, Cenab-ı Hakk'ın emri yerine getirmek için gayret sarf etmiş, haramdan sakınmak için elinden geleni yapmış, imanla da ahirete gitmiş. Bunları ayrı bir yerde toplattır Cenab-ı Hak meleklere. Ve Cenab-ı Hak bunlardan bunlara özür diler gibi muamele edermiş. Yani işte ey kulum, ey kullarım, sizin dünyada görme özelliğinizi aldım, görme nurunuzu vermedim. Ama size ahirette bunun karşılığı işte şu köşeleri vermek, şu yeri vermek. Eğer memnun olmadıysanız şunları da vereyim, şunları da vereyim. Diğer eli ayağı düzgün olanlar da bunları görecek. Allah-u Teala'nın hitabını aynı şekilde onlar da orada görüp duyacak. Diyecekler ki keşke dünyadayken bizim de gözümüz görmeseydi, elimiz ayağımız tutmasaydı da bu müjdelere biz de muhatap olsaydık. Ama sabır gerekir tabii, kolay iş değil. Sabır gerekir. Eğer sabrediyorsa, engelli de olunca, gözü de görmüyorsa, kulağı da işitmiyorsa, Rabbim beni böyle imtihan ediyor, böyle dilemiş,

0: olarak sormuş olduğu bir sual var. Toprak dedi, peygamberler bir evliyayı yemez mi? Toprak peygamberleri yiyemez, yani çürütemez. Cenab-ı Hak emir vermiştir. Ve Allah Teala yine emir vermiştir toprağa. Benim salih kullarımı, yani haram yemeyen, haram demeyenim kullarımı, bana doğru iman ile inanmış bu kullarımın da aynı cesetlerini çürütme, dinleyicimizin tabiriyle yeme emir vermiştir. Dolayısıyla bunların cesetleri çürümez. Bunların cesetleri çürümez. Peki efendim, işte şehidin, bak orada geçiyor, haram yemeyen vücudu toprak çürütemez buyuruyor. Haramla beslenmişse, haramla beslenmişse böcü örtü falan, sen dünyada demek ki bizim için beslemişim bunu. Allah dedik diye derler, haram parça ederler o cesedi de yerler. Dolayısıyla her müminin efendim işte cesedi çürümez mi? Her değil. Haram yemeyen. Efendim ben de yemedim. Bilmiyorum, garanti veremezsin. Bu zamanda, bu şartlarda alışveriş bilgilerini bilmiyorsan, ondan sonra ne bileyim kul hakkın neler olduğunu bilmiyorsan, mutlaka sirayet etmiştir. Ve insan bilmediği için bunlardan tövbe etmeyi, helallaşmayı da düşünemez ki, hatırına gelmez ki. Ancak ne hatırına gelir? Yani altyapısı olursa, bilgisi olursa o zaman olur. Mesela İbrahim bin Ethem Kudüs-i Resul Hazretleri için anlatılır zaman zaman, biz de burada naklediyoruz. Hayatan, bu zaten hayatı anlatılırken anlatılıyor. Küfe'de işte kalbine bir sıkıntı geliyor. İstiğfar okuyor, ondan sonra sadaka veriyor, bir türlü gitmiyor o sıkıntı. Ondan sonra yani danışabileceği, görüşebileceği, işler edebileceği kimselere gidiyor falan, yok. Oradan işte Bağdat'a geçiyor, Bağdat'tan Şam'a geliyor. Bir türlü geçmiyor. Oradan da Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te işte Mescid-i Aksa'da orada inzivaya çekilecek, dua edecek. O sıkıntının, kalbindeki o sıkıntının gitmesi için uğraşıyor. İşte akşam namazını kılmış, yatsıyı da kıldıktan sonra böyle kenara çekilip ibadet edecek. Fakat o zamanlar böyle camilerin kapıları yatsı namazı falan olunca kapanmıyor, kilitlenmiyor. Bütün cemaatin hepsi gitmiş tabi, bunlar falan da söylemiş. Bakmış kapı gıcırtıyor falan, bir bakıyor 30-40 kişi birden girmiş. Hemen onları görünce orada hasırlar varmış son cemaat halinde. Hemen hasır üzerine çekmiş, görmesinler beni diye. Karanlıkta da olsa 50 odam yine görülür. Ondan sonra neyse onlar geçiyorlar. Orada kendi ibadetlerini yapıyorlar, konuşmalarını yapıyorlar. Yaptıktan sonra onların başı dönüyor onlara. Bugün diyor bizden olmayan, yani bu cemaatten olmayan bir misafirimiz var. Ta Kufe'den kalbinin sıkıntısına çare arıyor deyince bu hemen hasır atıyor. Madem derdimi bildin diyor, çaresini söyle. Çaresini söyle. Diyor ki sen falan zamanda Kufe'de bir hurma satıcısından hurma aldın. Yere bir hurma düşmüştü. Kendin zannıyla koydun. O hurma senin değildi diyor, satıcınındı. O hırma sana geçtiği için o sıkıntı ondan. Ondan helallaşman lazım. Hemen apar topar dönüyor Kübe'ye. Adam buluyor. Helallaşıyor. Parasını veriyor. O sıkıntı arkadan gidiyor. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Bize olmuyor o sıkıntı. Kalp kararmış. Ne sıkıntısı? Tamam. Kalp kararmış. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin kalbi parlak. Yani en ufak bir çizgi, en ufak bir ne bileyim ben sis hemen aynı şekilde onlarda görünüyor. Bizde ya rahmetli babaannem de annem de derdi, adam yüzüne tükürsen yağmur yatsın. O duruma gelmiş, kayış gibi olmuş falan. Bu sebepten dolayı defnedilenlerden peygamberlerden kesin. Allah bana emir vermiştir, peygamberleri zaten Cenab-ı Hak koruyor. Çünkü peygamberlerin emrün azır sıfatı var. Peygamberlerden sonra aynı şekilde o korunurlar.
1: Alınmaz yani. Alınmaz, peygamberlik yani, geri alınmaz.
0: Bir de peygamberlerde isme sıfatı var. Yani günah işlemezler. Bazılarının kafasına geliyor. Et ve kemik değil mi? Tabii et ve kemik. İnsan çünkü şey yapamaz mı? Evet de Allah-u Teala onlar koruyor. Düşürmüyor yani ona. Allah-u Teala muhafaza ediyor.

0: fanusun içindeler. Yoksa hatta Yusuf Aleyhisselam demiş, benim nefsim kötü şeyler istemiyor demiyor mu ki buyuruyor. Çünkü onlarda da aynı şey var. Ama Cenab-ı Hak muhafaza ettiği için, peki melekler? Ha, melekler de nefis olmadığı için onlar hiç günah işlemezler. Melekler de, peygamberler de öyle. Peki evliya hata edebilir mi? Günah işleyebilir mi? Tabii evliya hata edebilir, günah da işleyebilir.
1: Ama ısrar etmez. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanın başkalarından nefret etmesi, tiksinti duyması, onlardan uzak durması doğru bir şey midir? Böyle insanlarla çünkü karşılaşmak da mümkün. Belki biraz da psikolojik bir şey, hani tedavi gerektirecek bir şey ama dinimizde mutlaka bu konuda bir takım telkinlerde bulunuyordur.
2: Mustafa Bey, şimdi suizan etmek, riya gösteriş yapmak, kibir, kendini beğenmek, uçup yaptıklarını beğenmek, insanlara kin beslemek, nefret etmek, bunların hepsi kitaplarda anlatılırken bunlar kalp hastalığıdır buyuruyor. Yürek değil ha. Yürek ayrı, o et parçası. Bunun mütehassısları ayrı. O yüreği tedavi edecekler, evet, doktorlardır. Öbür kalbi tedavi edecek de doktorlar var. Bunlar İslam alimleri, evliya-i kiramdır. Onlar mütehassıslar da onlardır.
1: Neticede bir hastalık yani.
2: Bu hastalık. Evet. Tedavi olması gerekir. Mutlaka. Benim tedavi olabilmesi İslam alimlerini, kitaplarını okumak. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki tedavi olabilmek için önce mesela zahiri hastalıklarda doktora gidiyorsun. İşte film çekiyor, tahlil yapıyor, bilmem ne yapıyor. Senin hastalığın bu diyor. Önce teşhis. Teşhis konduktan sonra ilaç veriyor. Tedavi süresini ona göre, hastalığın durumuna göre. Onun için de kötü huylarda, kalp hastalığı olan kötü huylarda önce teşhis edilmesi gerekir. Kişi bunu ya kendisi tespit eder veya güvendiği birisine, bir alim evliyayı tanır, ona anlatır. Güvendiği bir arkadaş veya işte alimlerin kitaplarını açar. Mesela Muhammed Hadim Hazretleri'nin Berika diye kitabı var. İşte o Berika kitabından Hakikat Kiram yayınladığı İslam Ahlak kitabı var. 40 tane orada kalp hastalığı var. Açan onu okur. Okudukça İmam Gazali'nin İhya'da da var. Okur. Okudukça Allah Allah der ya. Bir dakika ya. Bir daha okur. Bu bende var der ya. Ben kibirliyim demek ki. Aa bak, kabullendi. Ama birisi dedi ki sen kibir, yok canım senin ne kibir ya.
1: Sen kendine bak.
2: Sen kendine bak diyecek falan. Önce kabul etmesi lazım. Mesela sinirsel hastalıklarda psikiyatristler, nörologlar genellikle zorlandıkları nokta nedir? Hasta bunu kabul etmiyor. Hasta kabul ederse tedaviye başlıyor.
1: Hasta olduğunu kabul etmiyor.
2: Hasta olduğunu kabul etmiyor. Evet. Dolayısıyla mesela nefret etmek, kin beslemek. Hani nefret herhangi bir şeyden tiksinmek, iğrenmek, ondan ürküp kaçmak diye tarif edilmiş. Nefret. Bir insandan nefret ediyorsun. Hangi sebepten dolayı nefret ediyorsun? Ha, bir insan sevilmeyebilir. Nesi sevilmez? Huyu. Yoksa boyu, posu, şekli değil. Kötü huyludur. İnsanlar kaçar ondan. Tamam, doğru. Yani ama onun da tedaviye ihtiyacı var. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri devlet başkanı iken bir gün Şam'dan, Eshab-ı Kiram'dan birisi geliyor. Hazreti Ömer'in Şam'da bir arkadaşı varmış. Onu soruyor. O nasıl diye. Efendim diyor, şu anda işte bir günaha düştü. Tekrar sus. Tamam diyor. Tekrar döneceğim mi Şam'a? Evet diyor. Bir mektup yazıyor. Bunu ona ver diyor. Selamını söyle. Mektubu götürüyor. Ona diyor ki işte Ömer İbn-i Attab radıyallahu anh senin arkadaşınmış, sana mektup gönderdi. Açıyor. Bugün nasihat ediyor. Ha, Hazreti Ömer bir şey buyuruyor da. Buyuruyor ki daha önce bana ihtiyacı yoktu. Şu anda hasta. Bana ihtiyacı var. Bana ihtiyacı var. Mektubu okuyunca ağlıyor. Allah-u Teala razı olsun Ömer'den radıyallahu teala. Arkadaşlığın hakkını yerine getirmiş. Hı. Şahit oldu. Ben tövbe ettim o işten. Ben o işten tövbe ettim. Ve onda şahit tutuyor. Şimdi kendi haline bırakmak o da uygun değil.
1: Tabii.
2: Ya kitap vereceğiz ya sevdiği birisiyle şey yapacağız. Onun için tiksinmek, insanlardan uzaklaşmak. Nefretin ahlak kitaplarındaki ismi hıkttır. Hıkt, başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemektir ki kalp hastalıklardan ve kötü huylardandır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hani Beyazı Bissiyami Hazretleri buyuruyor ki kibir, öfke, zulüm, kin ve nefret insanı alçaltır buyuruyor. Hakikaten öyle. Kindar indar işte. Nuh der peygamber demez. Bu Müslüman için söylenmez ama bazıları bunu hak ediyor. Evet. Nuh der peygamber demez. Hakikaten öyle. Adam işte o siyah ama ben demem. Öyle çok gelmiştir. Kibirli, inat. Ondan sonra ne bileyim ben böyle insanlara karşı nefretle bakıyor falan. Kindar. Allah-u Teala böyle olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Ve dinimiz insanlardan nefret etmeyi değil onlara merhamet etmeyi. Sevmeyi, iyi güler yüzle davranmayı emretmekte. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar kendilerine iyilik edenleri sever. Yoksa nefret eden, kin besleyen, böyle onu ezer, hakaret eden tiplere yaklaşmaz. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hediyeleşiniz buyuruyor. Hediyeleşiniz, hediye muhabbeti arttırır. Yani hani birine karşı böyle bir şey oldun, ne bileyim kızdın, öfkelendin, sonra bu kin haline döndü, nefrete dönüştü. Tedavisi nedir? Onun gıyabında onun hayırlı bir kimse olması için dua etmek ve ona hediye götürmek çok zordur. Hakikaten doğru, zordur. Evet. Ama denesinler, yani bizi izleyen ve dinleyenler de, ben kendim de denedim. Birisine vaktiyle böyle bir kızmıştım, kitaptan okudum. Allah Allah dedim, bunun tedavisi böyle. Mesela bir şeyler hediye ettim, sadaka dağıttım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okudum, elimi açtım. Ondan sonra o kızdığım arkadaşın işte geçmişlerine hediye ettim, kendisine hediye ettim, onun hayırlı şeyler işte, içimden bir ses yeter, yapma yapma yapma diyor. Sanki önce cebinden bir şey dağıtıyorsun da yapma diyor falan. Ve sonra bir daha aynı şey, ona hediye götürüyorsunuz falan. O zaman tamamen yelkenleri indiriyor. Nefsten mi kaynaklanıyor? Evet, çünkü nefs kendini beğenen, kendinden başka üstün varlık tanımayan İnsan herkese aynı şekilde kindar, nefretle bakan, uzaklaştıran,
1: küçük gören,
2: hakir gören bir varlık. Şimdi bir hikaye anlatılıyor da İslam alimleri de kullanıyor böyle şeyleri, eğitimciler de çok kullanır. Şimdi vaktiyle bir beldede işte kayınvalidesi birlikte yaşayan bir gelin varmış. Kayınvalidenin ve gelin hanımın karakterleri birbirlerinden çok farklı olduğu için iki de vuruşuyorlar bunlar, kavga ediyorlar. Ve artık ikisi de gerilmiş, kayınvalide zayıflamaya başlamış falan neyse. Tabii gelin hanım da sinirleri bozulmuş, o da şey yapıyor falan. İyice sinirler tepesinde, gelin hanım bir şey kuruyor falan. Bundan kurtulayım diyor ya. Hani bunu at dese yani kocası olmayacak falan. Nasıl kurtulayım? İşte babası da vefat etmişmiş, onun da arkadaşı varmışmış. Öyle attarlık yapıyormuş babası. Gün görmüş bir adamcağızmış, ona gidiyor. Diyor ki hani babamın diyor siz arkadaşıydınız, atlarsınız. Benim durumum bu diyor ya. Buna bir çare. Adam gün görmüş olduğu için ne yapalım diyor. Vallahi diyor kimse çaktırmadan diyor sen bana bir zehir yap diyor. Ben onu diyor yiyeceğine katayım bunu. Ondan sonra peki kızım diyor sen yarın gel. Geliyor. Ondan sonra yapıyor. Bak diyor bunu diyor azar azar ver diyor ama her gün ver. Böylece diyor senin zehirlediğini kimse bilmesin. Yavaş yavaş verirsen yavaş yavaş ölür. Ha eceliyle geldi zanneder, sen de kurtulursun. Ama demiş bu arada çaktırma. Şüpheleri üzerine alacak davranış da yapma. Tabii gelin hanım hani kurtulacağım ben diye yavaş yavaş her gün onun yemeğini o ilaçtan katıyor. O zehirden katıyor. Tabii kayınvalidesine de üstü muamele ediyor. Hani ölü verirse
1: iyi davranıyor.
2: Evet. Geliyor, öyle bir durum oluyor ki, bu iyi davranmanın neticesinde onun her gün yemeğini getiriyor, bilmem ne yapıyor falan. Tabii gelin hanımın hareketlerindeki bu değişiklik kayınvalideye de tesir ediyor. Ona da değişmeler başlıyor. Ve hatta o zayıflıktan şey yapıyor, vücudu toparlanıyor falan. O zehri içtikçe toparlanıyor falan. Şimdi gelin hanım da tabii kayınvalide de değiştiği için o da buna iyi muamele ediyor. Ev daha önce kavga gürültüden şey yaparken cennet gibi oluyor. Ya bu sefer gelin hanım pişman oluyor. Eyvah diyor ya. Şimdi öldüreceğiz. Şimdi ne yapayım ben bunu falan. Kadıncağız yaşlı diyor. Bir de zehir verdik buna. Hemen koşuyor tekrar attara. Bugün ne diyor? Baharatçı diyoruz işte. Evet. Baharatçı koşuyor. Aman diyor amca etme eleme. Ben diyor pişman oldum. Tövbe ettim diyor ya. Ya diyor benim zannettiğim gibi değilmiş yani. Ben diyor sevdimmişim diyor kayınvalidem. O da beni sevdi diyor. Biz diyor hani de artık gelin kaynana değil diyor. Ana kız gibiyiz diyor. Ve hele diyor onun bile bu sebepten dolayı diyor ölmesini de diyor. Hiç istemem diyor. Ne olur diyor, bu zehirin diyor şeyini vücuttan atabilecek bir şey yap. O gün görmüş Bahar Hacı, diyor ki otur kızım diyor, oturuyor. Kızım diyor, sana verdiğim karışım zehir değildi diyor. Zehir değildi. Sadece şifalı otların karışımı iyiydi. Yaptığım o karışım kayınvalideni güçlendirdi. Ona sıhhatini geri iade etti. Hastalar ve yaşlılar çabuk sinirlenirdi ya. E şimdi hastalıktan da kurtuldu kadıncağız. Kendisini toparladı. E bu da alttan alınca, o da kendini toparlayınca da alttan aldı. Arada muhabbet meydana geldi. Ve atların orada baharatçının söylediği bir söz var, o önemli. Kızım diyor, esas zehir senin gönlündeydi. Kin ve nefret senin kalbine oturmuştu. Şimdi diyor, o zehiri sen kendi vücudundan attın. Onun için her şey sana güzel gözüküyor. Yani kin ve nefret kalpteki bir zehir midir? Evet, kalpteki bir zehirdir. Ve netice itibariyle bunu sen içinden atarsan, içinden atabilirsen, attığın zaman ne olur? Attığın zaman sıhhat bulursun. İnsanlara iyi davranırsın. Kötü bu huy mudur? Kötü bu huydur.
1: Kendine de zarar veriyor.
2: Aynen yani, netice öyle. Itibariyle. Tabii tabii, kendisine de zarar verir. Netice olarak nefret gibi kalbindeki kötü huyları, yani zehirleri bir kimse temizlerse herkes de iyi geçinir. Ve herkese de huzur verir. Ebu Abdullah el-Mukri Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, fütüvvet kızdığı kimseye karşı güzel huylu olmak, hoşlanmadığı kimseye ihsan etmek ve nefret ettiği kimseyle de güzel sohbette bulunmaktır buyuruyor. Cenab-ı Hak bize de nasip eder inşallah.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan herkese lazım olacak bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Bugün bütün Hristiyan memleketlerinde bir çocuk dünyaya gelir gelmez buna kendi dinlerinin icablarını yapıyorlar. Her yaştaki insanlara Yahudiliği ve Hristiyanlığı titizlikle aşılıyorlar. Müslümanların imanlarını, dinlerini çalmak ve yok etmek ve onları da Hristiyan yapmak için sandık doluları kitap, broşür ve sinema filmlerini İslam memleketlerine gönderiyorlar. Mesela Hristiyanlar İsa aleyhisselamı Allahü Teala'nın haşa oğlu sanıyor ve Allahü Teala'ya baba, Allah baba diyorlar. Yazdıkları romanlarda ve filmlerde Allah baba bizi kurtarır gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki Allahü Teala'ya baba, Allah baba diyen kimsenin İmanı gider, kâfir olur. Müslümanlar böyle hileli filmlere gitmemeli, romanları okumamalıdır. İşte bunun gibi daha nice yollarla gençliğin imanını sinsice çalıyorlar.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri. 1. Bölüm. Sağ iken cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. Ümmetin emini lakabıyla övülen yüce sahabinin asıl ismi Amir bin Abdullah bin Cerrah bin Ka'b bin Dabbe bin Haris bin Fihr'dir. Bütün gazalarda bulundu. Çok kahraman idi. Rumlar ile olan muharebelerde senelerce nefer olarak savaşırken Halife Hazret Ömer radıyallahu anh tarafından Şam ordularına başkumandan yapıldı. Adaletiyle Rum halkını hayrette bıraktı. Şamlıların seve seve iman etmelerine sebep oldu. 18. Miladi 639 yılında 58 yaşında Kudüs ile Remle arasında taundan vefat etti. Hicretten 40 yıl önce Mekke'de doğdu. Okuma yazma bilen birkaç kişiden biri olduğu için Kureyşliler ona değer verirdi. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh vasıtasıyla imana gelenlerin 10.'sudur. İmana geldiğinde 31 yaşındaydı. O günden vefatına kadar malıyla, mevkisiyle ve canıyla İslamiyeti yaymak için çalıştı. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında bütün gazalarda bulundu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleriyle şereflendi. Ebu Bekr cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Talha cennettedir, Zübeyr cennettedir, Abdurrahman bin Avf cennettedir, Sa'd bin Ebi Vakkas cennettedir, Said bin Zeyd cennettedir, Ebu Ubeyde bin Cerrah cennettedir. Mekke'deyken kâfirlerin eza ve cefalarının çoğalmasıyla Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem izniyle ikinci Habeşistan'a hicret kafilesine katıldı. Ancak bir müddet sonra Mekke'ye döndü. Daha sonra Medine'ye hicret edince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Hazreti Sa'd bin Muaz ile kardeş yaptı. Bedir gazasında düşman saflarında babası da bulunuyordu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kumanda ettiği bu gazaya melekler de katılmış, insan şekline girerek ellerindeki kılıç ile kâfirlerle çarpışıyordu. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh babasıyla karşılaştı. Babası oğlunu öldürmek için saldırınca Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh "Ya Allah!" diyerek babasıyla mücadeleye başladı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla yanan Ebu Ubeyde Hazretleri babasıyla İslam için çarpışıyordu. Bir fırsatını bulup kılıcıyla babasının başını gövdesinden ayırıp kesik başı Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce çok sevindi ve Allahü Teala bu hadise üzerine Allahü Teala'ya ve kıyamet gününe iman edenler Allahü Teala'nın ve Resulünün düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve münafıklar müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da bunları sevmezler. Böyle olan müminleri cennete koyacağım, buyurdu. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır, şehvetler, afet, lezzetler, ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin ziynetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise, dinin meyvesi, yakinen inanmanın alametidir. Hikmet, akılların bahçesi, ermişlerin mesiresidir, gezinti yeridir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Cahil, dayakla uslanmaz, nasihatlerden payını almaz. İlim, insanı akla götürür. Kim ilim öğrenirse akıllanır. İlim nefsi, ruhu ihya eder, diriltir, aklı aydınlatır, cehaleti öldürür. Zulüm ayakların kaymasına, nimetin zebaline, elden gitmesine, milletlerin helakine sebep olur. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allah için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Güzellik sevap güzelliğidir, elbise güzelliği değil. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. Allah'a vuslat, erişmek insanlardan uzak durmakla olur. İhtiraslı kimse bütünüyle dünyaya malik olsa dahi fakirdir. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allah için cömertlik mukarrebinin, ermişlerin ibadetidir. Allah'ın azabından korkmak müttakilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak tövbekârların ibadetidir. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Cennet en hayırlı mal, cehennem ise en kötü barınaktır. Kanaatkâr olmak boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik zincirden bir bağ olup onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Mümin nimetle hata arasında olup nimete yalnız şükür ve istiğfarla erişilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm zalimlerin gazabından korur. Olgunluk üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Yumuşaklık durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. Alim cahili hemen tanır. Çünkü daha önce o da cahildi. Cahil alimi tanımaz. Çünkü daha önce alim değildi. Muvaffakiyet ve başarısızlık nefs ile mücadele etmektedirler. Hangisi galip gelirse ona hakim olur. Tesiri altına alır. Mümin daima günahlardan kaçınır, beladan korkar ve Rabbinin rahmetini talep eder. Akıl ve ilim birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir. İman ve haya birisi diğerinden kopmayan bir bütündür. İman ve ilim ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir. İman bir ağaç gibi olup kökü yakin, dalı takva, yaprağı haya, meyvesi cömertliktir. Öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür ve her kim onu salıverirse ilk yanan kendisi olur. Arif kendini bilen, nefsini Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden temizleyendir. Ahmaklık dermanı bulunmayan bir dert, şifası olmayan bir hastalıktır. Allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için kısa sürer. Bir an gelir, son bulur. Akıllı kimse, bugünü dünden hayırlı olandır. Şaki, haline aldanan, emellerinin aldatmasına kanandır. Leyim, alçak, değerinin üzerine çıkınca eski halini inkâr edendir. Allah'a yaklaşmak, ondan istemekle, ahirete yaklaşmak, dünyayı terk etmekle, dünyanın fani olduğunu, sen onunla kalsan bile, onun sana kalmayacağını bilmekle olur. Dünya, itaat göstermeye değmeyecek kadar küçük ve hakirdir. Doğruluk, sevimli olanlarda zinet, üzüntülü olanlarda metadır. Büyük ihsan, dostunun hatasını doğruya çevirir. Düşmanının doğruluğunu da hataya çevirir. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh vefat edince yerine geçen Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Ubeyde'nin radıyallahu anh başkumandan olarak yine fetihlere devam etmesini emretti. Ebu Ubeyde Hazretleri ordusuyla Humus'a hareket etti. Sulh ile Humus'u aldı. Rum Kayseri Heraklius'un büyük ordularını perişan eden İslam askerlerinin başkumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri zafer kazandığı her şehirde adamlarını bağırtarak Rumlara Halife Hazreti Ömer'in radıyallahu anh emirlerini bildirdi. Humus şehrini alınca da "Ey Rumlar, Allah'ın yardımıyla ve halifemiz Hazreti Ömer'in radıyallahu anh emrine uyarak bu şehri de aldık. Hepiniz ticaretinizde, işinizde, ibadetlerinizde serbestsiniz. Malınıza, canınıza, ırzınıza kimse dokunmayacaktır. İslamiyetin adaleti aynen size de tatbik edilecek, her hakkınız gözetilecektir. Dışarıdan gelen düşmana karşı Müslümanları koruduğumuz gibi sizi de koruyacağız. Bu hizmetimize karşılık olmak üzere Müslümanlardan hayvan zekatı ve uşru aldığımız gibi sizden de senede bir kere cizye vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almamızı Allahü Teala emretmektedir." dedi. Humus Rumları cizyelerini seve seve getirip Beytülmal eminine teslim ettiler. Heraklius'un bütün memleketinden asker toplayarak Antakya'ya hücuma hazırlandığı haberi alınınca Humus şehrindeki askerin de merkezdeki kuvvetlere katılmasına karar verildi. Ebu Ubeyde Hazretleri şehirde memurlar bağırtıp "Ey Hristiyanlar, size hizmet etmeyi, sizi korumayı söz vermiştim. Buna karşılık sizden cizye almıştım. Şimdi ise halifemiz Hazreti Ömer'den radıyallahu anh aldığım emir üzerine Heraklius ile gaza edecek olan kardeşlerime yardıma gidiyorum. Size verdiğim sözde duramayacağım. Bunun için hepiniz Beytülmal'e gelip cizyelerinizi geri alınız. İsimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır," dedi. Suriye şehirlerinin çoğunda da böyle oldu. Hristiyanlar Müslümanların bu adaletini, bu şefkatini görünce senelerden beri Rum imparatorlarından çektikleri zulümlerden ve işkencelerden kurtuldukları için bayram yaptılar. Sevinçlerinden ağladılar. Çoğu seve seve Müslüman oldu. Kendi arzularıyla Rum ordularına karşı İslam askerine casusluk yaptılar. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri böylece Heraklius ordularının her hareketini günü gününe haber alırdı. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Hiçbir günahı küçümsememeli, çok çalışmalı. Boş gezenler zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak için kabristanları sık sık ziyaret etmelidir. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmemeli. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir. Haram giren, haram çıkan ağızdan yapılan duayı Allahü Teala kabul etmez. Duanın kabul olması için ağza da mideye de dikkat etmek lazım. Vesile ile dua etmek lazım. Küfre, bid'at ve günahlara karşı emre maruf yapılırsa Allahü Teala o beldenin hak ettiği azabı tehir eder. Emre maruf yapılmazsa azab-ı ilahi gelir. Nefs bütün iyiliklerden süzülmüş. Sadece bütün kötülüklerin bulunduğu varlıktır. Her istediği aleyhinedir. En ahmak varlıktır. Asıl arzusu kendini ilahlaştırmak, kendine taptırmaktır. Kötülük yaptırmakla tatmin olmaz. İnsanların dünyada işlediği suçlardan dolayı Allahü Teala iki şekilde cezalandırır. Ya cezayı ahirete bırakır, kâfirlerinki böyledir, yahut dünyada sıkıntı verir. Ahirete bir şey kalmaz. Bunun için sıkıntı, Müslüman için bir nimettir. Bunun ahiretteki karşılığını bilseler, sıkıntı gelsin diye dua ederler. Dünyalık olan şeylerin Allahü Teala indinde sivrisine kanadı kadar kıymeti olsaydı kâfire bir yudum su vermezdi. Kâfirlere dünyalığı çok veriyor. Onlar da buna aldanarak felakete sürükleniyorlar. Müminin Allahü Teala indinde kıymeti topladığı dünyalık kadar azalır. Dünya sevgisi arttıkça ahirete olan zararı da artar. Ahiret sevgisi arttıkça dünyanın ona zararı azalır. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Birine yaklaşan diğerinden uzaklaşır. Dünyalık peşinde koşmak su üzerinde yürümeye benzer. Bunun ayaklarının ıslanmaması mümkün değildir. İslamiyete uymaya mani olan şeylere dünya denir. Allahü Teala bir kulunu severse onu dünyada zahit ve ahirete ragıp yapar. Ayıplarını ona bildirir. Dünyada zahit olanı Allah sever. İnsanlarda bulunanlarda zahit olanı insanlar sever. Dünyalık arayanın buna kavuşması güçtür. Ahireti arayanın buna kavuşması kolaydır. Dünyalığa düşkün olmak hataların başıdır. Yani her türlü hataya, günaha sebep olur. Dünya peşinde koşan kimse, şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Geçmiş ümmetlerin peygamberlerine aleyhimüs salavatü ve teslimat, inanmamalarına sebep, dünyaya düşkün olmalarıydı. Dünya muhabbeti, sarhoş eden şaraba benzer. Bundan içen ancak ölüm zamanında ayılır. Musa aleyhisselam Tur dağına giderken birinin çok ağladığını gördü. Ya Rabbi, kulun senin korkundan ağlıyor dedi. Kan ağlasa dahi onu affetmem çünkü o dünyaya düşkündür buyurdu. Hadis-i şerifte dünyayı helalden kazanana ahirette hesabı vardır. Haramdan kazanana azabı vardır buyuruldu. Bir kimse helal parayla bina yaparsa insanlar bundan faydalandığı müddetçe kendisine sevap verilir. Dünya uykudaki bir kimsenin rüyası gibidir. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ahiret ebedi hayattır. Cennet dünyanın karşılığıdır. Dünyayı terk edene, bırakana oranın ebedi nimeti verilecektir. Yani dünyayı, dünya malını sahiplenmeyen, onun bir karanlık olduğuna, emanet olduğuna iman eden için Allahü Teala kalıcı olanı verecektir. Cehennem de dünyanın karşılığıdır. Dünyayı isteyip ahireti unutana verilir. Oradan ebediyen ayrılamaz. Bu bir tercih meselesidir. Allahü Teala ahireti tercih edene cenneti verecektir. Dünyayı tercih edene cehennemi verecektir. Hayırlı insan odur ki dünyada Allahü Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem iman eder, itaat eder ve ömrünü o yönde bitirir. Eğer bir şey mutlaka olacaksa onu olmuş bilmelidir. Ölüm muhakkaktır. Ona göre yaşamalıdır. Namaz çok önemlidir. Dinin direğidir. Namaz kılmayanın yapmış olduğu bütün ibadetler havada asılı kalır. Namaz kılmadıkça bir işe yaramaz. Cenab-ı Allah, saçı sakalı ağarmış Müslüman bir kuluma azap etmekten haya ederim buyuruyor. O halde saçlarımızı Allah yolunda ağartmalıyız. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır.

Bugünkü konumuz, insan tercihinden sorumludur. Allah-u Teala emirleri ve yasakları yapabilecek kadar insanlara ihtiyar, seçme hakkı ve kuvvet vermiştir sevgili dinleyiciler. Kalbin atmasıyla insanın yürümesi elbette başka başka hareketlerdir. Kalbin atması insanın elinde değildir. Fakat insan isterse yürür, istemezse yürümez. Allah-u Teala kerim olduğu, merhameti çok olduğu için güçleri yetişmeyen şeyleri insanlara emretmemiştir. Yapabilecekleri şeyleri istemiştir. Bekara suresinin son ayetinde mealen Allah-u Teala kullarına yapabilecekleri şeyleri emretmiştir buyuruldu. İnsanın bir işi yapmak istemesi için önce bu işi görerek, işiterek, düşünerek hatırlaması, kalbine gelmesi lazımdır. İnsan kalbine gelen bir şeyi yapmak ister veya istemez. Bir kimse herhangi bir şeyi kendisi için faydalı bulur ve yapmak ister, bir başkası da o şeyi kendisi için lüzumsuz görür ve yapmak istemez. Elin titremesi insanın dilemesiyle değildir. Eli yukarı kaldırmaksa insanın istemesi ve dilemesiyledir. Ahkaf suresinin 14. ayetinde mealen yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını görürler buyuruldu. İnsanlar irade yani tercih sahibidir. Düşüncelerinde ve hareketlerinde hürdürler. Fakat düşünceleri ve işleri bir sebebe bağlıdır. Bu sebeplerse insanı hür olmaktan çıkarmaz. Çünkü insanlar bu sebepler olmadan da irade sahibidirler. Sebepsiz olarak da irade eder ve yaparlar. Sebepler varken insan istemezse iş çok zaman olmaz. İnsan bir işi yapıp yapmamayı irade etmeden önce bu işi zihninde düşünür, tartışır. Hangi taraf ağır gelirse onu irade eder. Mesela bir satıcı malını en çok para veren müşteriye satar. Bu müşteri malı satıcıdan zorla alamaz. Fakat satıcı elindeki malı çok para veren adama satmaya mecbur gibidir. Biri çıkıp da az para verene satamazsın diyerek satıcıyı kızdırırsa, başka düşünceler ve yeni tartışmalarla buna satmaya da mecbur olabilir. İnsanlar kendi iradeleriyle kaderdeki işleri yapmaya başlarlar. Allah-u Teala da bunları irade ettikten sonra iş meydana gelir. İşte kaderdeki işler kaza haline yani meydana gelince insanların iradesi artık bunu değiştiremez. Saadet veya felaket geri dönemez. Yasin suresindeki onların önlerine ve arkalarına set çektik. Gözlerini perdeledik. Artık görmezler mealindeki ayeti kerimeyle Bekara suresinin baş tarafındaki Allah-u Teala onların kalplerini mühürledi, kulaklarını ve gözlerini perdeledi mealindeki ayeti kerime bu hali haber vermektedir. Allah-u Teala gönderdiği dinlerle insanlara iyi, kötü işleri ve bunlara karşılık olan nimetlerini ve azaplarını bildirmiştir. Ayrıca kulların iradelerine sebepler hazırlamakla beraber insanların zihinlerinde onları iyi ve kötü yollara sevk edebilen ve birbiriyle tartışmakta, çekişmekte bulunan sebepler, düşünceler de yaratmıştır. Dolayısıyla insan Allah-u Teala'nın bildirdiği ve zihinde yarattığı sebeplerin çatışmasından iyilik tarafı ağır basarsa iyi tarafı, kötülük tarafı ağır basarsa kötü tarafı irade eder ve yapar. Bazı kimselerin hatırına insanların her işi Hak Teala'nın dilemesiyle olmakta olup, hayır ve şer ezelde takdir edilmiş, yazılmıştır. Bunun için herkesin ezelde takdir edilmiş olan iyi ve kötü şeyleri yapması lazım gelmez mi diye bir sual gelmektedir. Ehl-i Sünnet alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Hazretleri böyle düşünenlere şu cevabı vermektedir. Ezeldeki takdir, filan kimse kendi isteğiyle filan işi yapacaktır şeklindedir. Ezeldeki takdir, insanda seçme hakkının bulunmadığını değil,
tercih hakkının bulunduğunu göstermektedir. Ezeldeki takdir, insanlarda seçme hakkı bulunmadığını gösterseydi, Hak Teâlâ'nın da her gün yarattıklarında, yaptıklarında ihtiyar yani tercih hakkı olmaması, mecbur olması lazım gelirdi. Çünkü Allahü Teâlâ da her şeyi ezeldeki takdire uygun olarak yaratmaktadır. Allahü Teâlâ muhtardır. Yani diler, seçer, dilediğini ve seçtiğini yaratır. Değerli dinleyenler, Ehl-i Sünnet'e göre insan kendi işlerinin yaratıcısı olmadığı gibi bu işleri yapmaya mecbur da değildir. İslamiyet'te ve semavi olan bütün dinlerde her şey, her iş Allahü Teala'nın takdiri, iradesiyle hasıl oluyor. Fakat insan bir işin ezelde nasıl takdir edildiğini bilmediği için Allahü Teala'nın emrine uyarak çalışması lazımdır. Kaza ve kader insanın çalışmasına mani değildir. İnsanlar kaza ve kaderi bir işi yapmadan önce değil, yaptıktan sonra düşünmelidir. Hadid suresinin 22. ayeti kerimesinde mealen, dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel ezelde levh-i mahfuza yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah'ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. Allahü Teala kibirlileri, egoistleri sevmez buyuruldu. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki, kaza ve kadere iman eden bir kimse, hiçbir zaman ümitsizliğe düşmez ve şımarmaz. Kaza ve kadere inanmak, insanın çalışmasına mani olmaz. Hatta çalışmasını kamçılar. Çalışınız. Herkes kendisi için takdir edilmiş olan şeylere sürüklenir hadisi şerifi de, insanın çalışmasının kaza ve kaderin nasıl olduğunu göstereceğini, çalışmakla kaza ve kader arasında sıkı bir bağlılık bulunduğunu bildirmektedir. Bir kimsenin iyilik için çalışması, bu kimse için ezelde iyilik takdir edilmiş olduğunu göstermektedir. Çünkü herkes kendisi için ezelde takdir edilmiş olan işleri yapmaya sürüklenir. Kaza ve kadere inanmak ve bütün hayır ve şerleri Cenab-ı Hak'tan bilmek, Müslümanlar için nasıl bir vazife ise, hayırlı işleri yapmak ve kötü işlerden kaçınmak için çalışmak da vazifedir. Allahü Teala'nın bir şeyin nasıl olacağını olmadan evvel bilmesi, o bilgisine göre takdir ve irade buyurması insanlara zorlama olmaz. Çünkü kulların irade ve ihtiyarlarını nasıl kullanacağını da ezelde biliyordu. Bu bilmesi ve takdir etmesi kulların arzularına, iradelerine zıt değildir. Cenab-ı Hakk'ın ezelde bilmesi, işlerin olmasına veya olmamasına bir tesir yapmıyor. Allahü Teala herhangi bir kimsenin yapacağı işi ezelde bilmiş ve bildiğine göre takdir eylemiştir. Allahü Teala'nın takdiri yerini bulacaktır ve bu takdire sebep olan ilmi de yanlış çıkmayacaktır. Görülüyor ki insan bu işi yapmakta mecbur olmuş değildir. Allahü Teala bu kimsenin o işi kendi iradesi, arzusuyla yapacağını ezelde bilmiştir. Kulun iradesi ezeldeki kaza ve kaderin sebebi olmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki Allahü Teala o işin yapılacağını ezelde bildiği ve öylece takdir ettiği için insan o işi yapmayı irade edecek değildir. İnsanın iradesini o işi yapmaya kullandığı için, yani o işi yapmak isteyeceğini Allahü Teala ezelde bildiği için takdir eylemiştir. İnsan bir şey yapacağı zaman önce bunu seçer, irade eder, ister ve sonra da yapar. Bundan dolayı kullar iş yapmakta mecbur değildirler. İster yaparlar, istemezse yapmazlar. Sadece tercih edip yaptıklarından sorumludurlar.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur.

Şiirlerle menkıbeler. Süfyan-ı Sevrî rahmetullahi aleyh. Dünya 3 gündür. Allah adamlarından bir zattı o elbette. Asla taviz vermedi İslam'a tabiyette. Ölüm hastalığında çok karnı ağrıyordu. Bu sebeple abdesti sık sık bozuluyordu. Fakat tekrar alırdı her abdest bozuluşta. En ufak bir gevşeklik etmedi bu hususta. O, abdestli ölmeyi arzu ediyordu hep. Çok abdest almasına buydu asıl sebep. Bu yüzden 60 defa abdest aldı o gece. Ve nihayet vefatı yakınlaştı iyice. Buyurdu, "Vakit tamam, indirin yere beni." Derhal ifa ettiler Süfyan'ın bu emrini. Bu hali dostlarına söylemek gayesiyle, çıkınca gördüler ki cümle halk gelmiş bile. Girdiler içeriye o ara gelen zevat. Süfyan, "Allah!" diyerek eyledi Hakk'a vuslat. O esnada gayipten duyuldu bir ses yine. "Takva sahibi Süfyan, vasıl oldu Rabbine." Derdi ki, "Asıl iman bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o ahireti düşünür gece gündüz. Dinin sınırlarını eylemez hiç tecavüz. O sobayı görünce hatırlar cehennemi. Başkası günah yapsa ona gelir elemi. Her nerede, kiminle, ne zaman etse sohbet, derdi ki, dünya fani, ebedidir ahiret. Ölümü hatırlatır o her arkadaşına. Zira kapta ne varsa hep o sızar dışına." Bir günde buyurdu ki, "Mütevazı olunuz. Zira siz bir damlacık sudan halk olundunuz. Sonunda da bir avuç toprak olursunuz hep. Böyleyken neyinizle kibredersiniz acep? Rabbimiz her günahı affedebilirse de, kibirli olanları hiç affetmez yine de. Öyleyse iş çok mühim. Anlayın artık bunu. Çıkarın kulaklardan bu gaflet pamuğunu. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Lakin o uyanmanın faydası olmaz zinhar. Ölüm ve ahirete elbet inanırsınız. Lakin nasıl iman ki hazırlık yapmazsınız?" Bir günde buyurdu ki genç bir talebesine, "Kötü arkadaşları düşman bilsen kendine. Bu ömür fırsatını büyük bir ganimet bil. Zira ecel ne zaman gelecek belli değil. Bu bapta Resulullah buyuruyor ki zaten, muhakkak ziyan etti yarın yaparım diyen."

Abdullah Harras Hazretleri buyuruyorlar ki, kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmektir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TFM Haber.
1: Faturaydı, faturaydı derken. O yüzden emekçinin sesi de olmak istiyoruz efendim. Emekçinin sesi etiketine sosyal medyadan mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye başlıyor.
2: Soykırımcı İsrail'e karşı Filistin siyasetinde birlik adımı atıldı. Hamas ve İslami Cihat eski El Fetih lideri Dahlan'la seçim ittifakına gidecek az sonra. Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Birliği'nin gücü 2026 tatbikatında gökyüzündeki ortak gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi. İki kardeş ülkenin çelik kanatları belirlenen yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti. Az sonra.
1: Haydi başlayalım. Beştepe'de çok kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi kulislerde sık sık AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Mansur Yavaş'ın külliye ziyaretinden sonra yine dikkat çeken ilginç bir ziyaretti bu. Peki orada neler yaşandı? Cemil Tugay neler söyledi? İddialar ne? Bir izleyelim haberimizde.
3: 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, şimdi ise adı sık sık AK Parti ile anılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay, Haziran ayında CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etti. Adı pek çok kez AK Parti'ye geçecek iddialarıyla anıldı. İddialar gündemde yerini korurken yapılan bu görüşme siyasi kulisleri hareketlendirdi. Tugay, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemil Tugay'ı kabulüne ilişkin fotoğraflar AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Erdoğan'la görüşmeden önce de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir araya geldi. O görüşmede ise İzmir'in öncelikli ulaşım konuları, ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri değerlendirildi.
1: Bakalım bunun ardından neler yaşanacak? Merak konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük tatilin ardından bugün yeni yasama dönemi için kapılarını açacak. Açılış konuşmasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kritik mesajlar vermesini bekliyoruz. Aslında meclis tatile girdiğinden beri sürekli şunu konuşuyorduk. Meclis bir açılsın, gündem çok yoğun, konuşacak çok şey var. Meclis açıldıktan sonra şunlar konuşulacak, bunlar gündeme gelecek diye. İşte o şunlar bunlar dediğimiz birçok konu için ilk gün bugün efendim.
5: Meclisimizin yeni yasama yılının milletvekillerimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
6: Tatil sona erdi. Meclis 1 Ekim'de kapılarını açıyor. Terörsüz Türkiye'den fon soruşturmasına yeni anayasadan süresiz nafakaya birçok kritik konuda vekiller yoğun mesai yapacak.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Ekim'de yeni yasama dönemi başlayacak. Gündemde ise son derece kritik başlıklar yer alıyor.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük yaz tatilinin ardından 1 Ekim'de mesaiye başlıyor. Meclis en son 10 Ağustos'ta Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası'nı kabul ederek tatile girmişti.
5: Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
6: Meclisin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. 1 Ekim Perşembe saat 14'te kürsüde olacak. Gündeme ilişkin kritik mesajlar verecek. Akşam da meclisteki resepsiyona katılacak. Açılışın ardından en sıcak başlıklardan biri de fon soruşturması olacak. Araştırma komisyonu kurulması gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaysa mecliste bir izleme komisyonu kurulacak.
8: Alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
6: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal etmesi sonrası meclis yeni yasal düzenlemeye gidecek.
9: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
6: Ekim ayında genel kurula gelmesi beklenen 13. yargı paketinde reform önerileri milletvekillerinin önüne gelecek. Sosyal medyadaki köklü değişiklikler de paket kapsamında görüşülecek.
9: Sosyal medyada artık gerçek bilgilerle, kişisel kimlikle girilecek.
6: Yeni anayasa seçim ve

0: siyasi partiler kanununa ilişkin değişiklikler de yeni yasama döneminin tartışılacak başlıkları arasında olacak.
1: Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonundan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları çıktı. Dosyada Özel ve Yıldırım'ın birlikte katıldıkları yemek ve eğlence görüntüleri de yer aldı. İzleyelim.
0: Özgür Özel'in ismi uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki yazışmalarda çıktı. İçkili masalarda çekilen görüntüleri dosyaya girdi. Ezan okunurken içkili eğlencenin sürdüğü görüntüler de soruşturma dosyasında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım hakkında hazırlanan soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın dosyaya giren ekran görüntülerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı çok sayıda WhatsApp yazışması yer aldı. Yazışmalardan birinde Yıldırım'ın içki fotoğraflarını paylaşarak "Başkanım koleksiyon delirdi, kim içecek?" diye yazdığı, karşı tarafınsa "Gelince uğrarım" cevabını verdiği görüldü. İkili arasındaki yazışmalar bununla da sınırlı değil. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Yıldırım, "Başkanım, iki mü, iki koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajını gönderdi. Karşılığındaysa "Eyvallah" cevabını aldığı görüldü. Soruşturma dosyasında Yıldırım'la Özgür Özel ve çok sayıda kişinin birlikte bulunduğu çilingir sofrasına ilişkin görüntüler de yer aldı. Görüntülerde ezan sesi duyulmasına rağmen içkili eğlencenin sürdüğü görüldü. Dosyada Yıldırım'ın Ankara'daki bazı eğlence ortamlarında üniversiteli gençlerin ve genç kadınların uyuşturucuya yönlendirilmesinde adı geçen isimlerden olduğu iddia edildi. Soruşturmanın bu kapsamda derinleştirildiği belirtildi. Öte yandan uyuşturucu kullandığı Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilen Yıldırım'ın banka hesapları da MASAK tarafından incelemeye alındı. Yıldırım'ın hesabına narkotik suç kaydı bulunan 3 kişiden toplam 4 milyon lira geldiği belirlendi. Yine hesaplardansa 9 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen bir kişiye 71 işlemde 7,3 milyon lira gönderildiği ortaya çıktı.
1: Buca Belediyesi'nde bu kez haciz krizi patlak verdi. 118 kiralık araç ve iş makinesinden kalan 150 milyon liralık borç nedeniyle icra ekipleri belediye binasına girdi. Makam odalarındaki eşyalar için haciz işlemi başlatıldı.
2: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
0: Tatilci başkanın belediyesinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Maaş eylemlerinin ve yolsuzluk skandalının ardından bu defa haciz şoku yaşandı. Belediyeye haciz geldi.
3: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
0: İzmir'de Buca Belediyesi daha önce belediye başkanı Görkem Duman'ın işçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la tatile gitmesiyle gündeme gelmişti. Başkan daha sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
4: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
5: Evet ben kapattım.
0: Belediye için bu kez de haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar, icra memurları ve polis ekipleri belediye binasına girdi. Haczin nedeni 2024 ve 2025 yıllarında kiralanan araç ve iş makinelerinin ödenmeyen borçları. 118 araç için vadesi geçen borç 150 milyon liraya ulaştı.
3: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
0: Alacaklı şirketle belediye arasındaki uzlaşma görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Kamu hizmetinde kullanılan mallara haciz uygulanamayacağı için belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşyalar için işlem başlatıldı.
2: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
6: Bu burnunu kapatıp söylüyormuş.
1: Fon soruşturmasında İsrail bağlantısı olabileceğini söyledi. Vurgunu kim yaptıysa zararın onlardan tahsil edilmesi gerektiğini vurguladı. TGRT Haber'de Fatih Atik'in konuğu olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
7: Bu Ben bunların hiçbirisinin bağlantısı olmadığını düşünmüyorum. Şöyle, yani fonun spekülasyonun bir tarafında da olabilirler. Yani özellikle İsrail destekli yapılar ki bir tanesi ortaya çıkarıldı. İki, olan bir meselenin üzerinde sörf yapmaya da çalışabilirler.
0: Fon soruşturmasında İsrail bağlantısı olabileceğini söyledi. Küçük yatırımcının zararını vurgunu yapanların ödemesi gerektiğini vurguladı.
7: Özellikle küçük yatırımcının zararları devlet hazinesinden değil de yani kim bu çıkar odaklı grup oluşturup da buradan vurgun yapmışsa onlardan alınarak bu paralar misliyle mağduriyetinin giderilmesi.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici TGRT Haber'de Ankara temsilcisi Fatih Atik'in konuğu oldu.
7: Haksız kazanç elde edip vurgun yapanlar konumları ne olursa olsun ister siyasetçi olsun ister bürokrat olsun ister iş adamı olsun bunların hepsinin mutlaka ama eksiksiz bir şekilde üzerine gidilip bu vurgunla ele geçirdikleri paralar hepsi kuruşu kuruşuna tekrar tahsil edilmeli ve mağduriyet yaşayanların mağduriyeti ortadan giderilmelidir.
0: Destici futbol dünyasındaki soruşturmalara da değindi.
7: Bence benim gördüğüm bu MHK ile artık devam etmez. Çünkü yani soruşturma yapılmış, gözaltına alınmış, efendim hakkında bir sürü iddia var. Tabi bu iddialar şu anda hani masumiyet karinesi var ama bir sürü de iddia var.
0: Programın bir diğer önemli başlığı ise Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıydı. Destici soruşturmanın yıllardır takipçisi olduklarını söyledi.
7: Biz başından itibaren ilk günden itibaren takipçisiyiz ve bugün de takipçisiyiz. Sonuna kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz.
1: Efendim biraz dış gündeme bakalım. Orta Doğu semalarında faciadan dönüldü. Dün bir uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e gidiyordu. Yolcu uçağı. İkinci pilot diğer pilotu bıçakladı ve uçağı kaçırmak istedi. Dün sabah saatlerinde, daha 24 saat bile olmadı. O pilot etkisiz hale getirildi. Uçak da Suudi Arabistan'a indi. İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu şöyle dedi. Uçak ikinci pilot tarafından düşürülmek istedi. İddiası böyle. Bir izleyelim.
8: Orta Doğu'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren dev bir havacılık krizi yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında kaçırılma alarmı verildi. İçerisinde yaklaşık 180 İsrailli'nin bulunduğu yolcu uçağı Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada aniden rotasını değiştirdi. Kriz uçağın önce genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu iletmesiyle başladı. Kısa süre sonra ise kokpitten havacılık literatüründe yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi. Alarm kodunun yayınlanmasıyla İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları acil koduyla havalandı. Uçağın İsrail hava sahasına inişine izin verilmezken telsiz temasının da kesildiği bildirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil istişare toplantısı gerçekleştirdi. İsrail yönetimi her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu duyurdu. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçak Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine emniyetle iniş yaptı. Yapılan ilk incelemelerde uçağa herhangi bir güvenlik tehdidi veya terör müdahalesinin bulunmadığı belirlendi. Dakikalar sonrası İsrail'den bir açıklama daha geldi. Krizin kokpitteki iki pilotun kavgası nedeniyle çıktığı, hatta pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu yüzden gönderildiği anlaşıldı. İsrail yetkililer uçağın ikinci pilotunun uçağı kaçırmak istediğini söyledi. İkinci pilotun kendisine müdahale etmek isteyen pilotu bıçakladığı, mürettebatın ve yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Pilotun Birleşik Arap Emirlikleri, ikinci pilotunsa Umman vatandaşı olduğu belirtildi. Havada yaşanan skandalla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, uçağın ikinci mürettebat tarafından indirildiğini belirtti. Saldırganın Suudi görevlilerce sorgulandığını kaydetti.
1: Şimdi gelin biraz komplo teorisi üretelim. İsrail'de herhangi bir olay olduysa, hele ki böylesine bir olay. Bir kere şimdiye kadar gördüklerimizden yola çıkarak bunları söyleyeceğim. Bunlar bir bilgi değil, dediğim gibi. Şu anda sabahın bu saatinde komplo teorisi üretesim geldi. O yüzden konuşacağım. İsrail'de böyle bir olay olursa asla %100 gerçeği öğrenemezsiniz. Bu birincisi. İkincisi, kaçırılmış bir uçak, bıçaklanmış bir pilot ve sonrasında acil durum kodları havalarda uçuşurken bir anda sağlıklı bir şekilde yere inen başka bir senaryo. Üstelik tüm bunlar dünya üzerinde mağdur edebiyatını en iyi oynayan İsrail'in ve Netanyahu'nun seçime kısa bir süre kala yaşanmasıyla biraz daha artı puan toplama çabasını da gözler önüne seriyor mu? Şimdi uçaklarda böyle durumlarda korsanlar tarafından kaçırılırsa bir uçak verilen kodlar var. Acil kodlar, az önce bahsedildi ya. Bu kodlar gizli kodlar. Yani sadece o uçağın pilotları tarafından bilinen kodlar. Herhangi bir kişinin de gelip o kod nasıl veriliyor, nasıl oluyor bilme ihtimali yok. Ve bu kod verilirken o sırada ayakta olan ve diğer pilotu bıçaklamış, uçağı kaçırmaya çalışan ikinci pilotun buna mani olması da çok zor değil. Ya da bütün iletişim kanallarını keserken hala daha kod verilmesine imkan sağlaması çok akıl kârı değil. Hadi bunlar oldu. O pilot nasıl etkisiz hale getirildi? Eli bıçaklı pilot ya da elindeki o bıçakla uçağa nasıl bindi? O kadar çok soru işareti var ki. Ve bu kadar soru işaretinin arasında sadece etkisiz hale getirilmiş bir saldırgan aşağı inmiş, Suudi Arabistan'a inmiş, sağlıklı bir şekilde kimsenin canına zarar gelmemiş böyle bir pilot ve çıkıp biz 11 Eylül gibi bir saldırının eşiğinden döndük, çok büyük bir terör saldırısı olabilirdi bu, faciadan döndük, uçağı düşürmeye çalışıyordu bu pilot diyen bir Netanyahu. Dediğim gibi bunlar sadece düşünceler, şu anda sabahın köründe ürettiğim komplo teorileri ama bir yandan da bu kadar soru işaretinin arasında da insan bunları düşünmeden edemiyor. Devam edelim şimdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'daki ara seçimler sonrasında İran'a yeniden saldırı emri vereceği öne sürüldü. Trump, İran önünde sonunda pes edecek açıklaması da bu iddiaları güçlendirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçimler sonrası İran'a yönelik dev bir savaşa hazırlanıyor. Küresel enerji piyasaları için felaket senaryosu anlamına gelecek bu iddia Amerikan haber sitesi Axios'tan geldi. Katar'ın ABD ile İran arasındaki diplomasi çabaları tarafların taviz vermemesiyle tıkandı. Tam da müzakerelerin yapıcı geçtiği yönünde mesajlar yayılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a hiçbir şey teklif edilmediğini beyan etmesi havadaki olumlu atmosferi bir anda dağıttı. Her iki tarafta da yeni bir askeri çatışma olasılığının arttığı yönündeki inanç güçlendi. ABD'li yetkililer Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından büyük çaplı operasyonlara geri dönme emri verebileceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Donald Trump uzlaşmaz mesajlarını sürdürdü.
9: İran'ın durumu şu an çok kötü. Pes edip etmeyeceklerini henüz bilmiyorum ama eninde sonunda pes edecekler. Nükleer silahı engellemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç günde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok petrol çıkardık. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.
0: Trump'ın bu çıkışına Tahran'ın cevabı sert oldu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Trump'ın karar alma yetisinden yoksun olduğunu iddia etti. Ne müzakere edebildiği ne de savaşabildiği bir bataklığa saplandı ifadelerini kullandı. İran, ABD'nin Haziran ayındaki mutabakata dönmesini şart koşarken, ABD tarafı ise sahada üstün konumda olduğu gerekçesiyle taviz vermeye yanaşmıyor.
1: Türkçesi şu olabilir. Zaten Irak'tan çekiliyorum. Suriye'den büyük bir bölümde çekildim. İçerideki seçimler var. Onları bir atlatayım. ondan sonra İran'la daha yakından ilgileneceğim diyor gibi Donald Trump. O zamana kadar biraz daha güç toplarım, stoklarımı yenilerim, sonrasında görüşürüz. Biraz bakış açısı böyle gibi duruyor ki zaten savaş başladığı ilk günden beri, müzakerelerin konuşulduğu ilk günden beri sıkı Günaydın Türkiye izleyicileri de biliyorlar ki, onlar da tahmin eder ki her seferinde zaten aynı şeyi de söylüyordum. Büyük ihtimalle bunu göreceğiz efendim. Kasım'dan sonra ABD-İran savaşı çok başka bir yere evrilebilir. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı. Savaş suçlusu dedi El Sani. İsrail'in arabulucu ülkeye saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.
0: Orta Doğu'daki arabulucu rolüyle öne çıkan Katar bu kez İsrail yönelik zehir zemberek açıklamalarıyla gündemde. İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Gazze'de yaşananların açık birer savaş suçu olduğunu belirtti. El Sani, soykırımcı Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı.
10: Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kendi ve hükümetinin eylemlerine bakmak yerine başkalarını suçluyor. Kendi yaptıklarını başkalarına yansıtmaya çalışıyor. Katar'a saldırarak kamuoyunu manipüle etmeye ve sahte bir gerçeklik algısı oluşturmaya çalışıyor.
0: Katar Başbakanı Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı ifadesini kullandı. Arabulucu ülkelere ve diplomatik aktörlere saldırmanın uluslararası siyasette tehlikeli bir emsal teşkil ettiğinin altını çizdi. El Sani tüm baskılara rağmen diplomasi ve arabuluculuk rolünü sürdüreceklerini vurguladı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde kapalı kapılar ardındaki diplomasinin önemine dikkat çekti.
1: Efendim şimdi İsrail'in nasıl Gazze'yi dümdüz ettiği az önceki haberde de görüldü. Ve savaş suçlusu dedi El Sani. O savaş suçu her gün işleniyor. Sadece birkaç kere işlenmedi ki, hala devam ediyor. Şimdi Gazze'de sivilleri taşıyan bir araç vuruldu efendim. En az 6 ölü, 20 yaralı var. İsrail'e karşı Filistin siyasetinde de bir birlik adımı atıldı. Hamas ve İslami Cihat eski El Fethi lideri Dahlan'la seçim ittifakına gidecek.
0: Katliamcı İsrail yine Gazze'yi kana buladı. Sivilleri taşıyan bir aracı vuran İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi katletti. Onlarca kişi de yaralandı. Saldırı Gazze'nin batısındaki Tel El Hava mahallesinde düzenlendi. Kanlı hava saldırısının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Öldürülen Filistinlilerin naaşları Şifa Hastanesi'ne götürüldü. İsrail'e karşı Filistin siyasetinde ise birlik adımı atıldı. Hamas ve İslami Cihat Hareketi El Fetih'le tarihi bir ittifakın yolunu açtı. Sürpriz açıklamayı İslami Cihat Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El Hindi yaptı. Buna göre Hamas ve İslami Cihat eski El Fetih yöneticilerinden Muhammed Dahlan liderliğindeki grupla seçim ittifakına gidecek. El Hindi söz konusu ittifakın parti mensuplarından ziyade bağımsız isimlerin bulunduğu bir ortak ulusal listeyi temsil edeceğini söyledi.
1: Milliyet gazetesiyle devam edelim efendim. İsrail seçimlerinde Arap oyunu başlığı var. Ne demek bu? İsrail'de Merkez Seçim Komitesi'nin apar topar Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin 27 Ekim seçimlerine katılımını yasaklaması tartışılıyor. Son kararı aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin kontrolündeki bir organ olan Yüksek Mahkeme'nin vermesi bekleniyor. Arap partilerinin olmadığı seçimler sonrasında koalisyon pazarlıklarının uzaması, hükümetin kurulamaması ve tekrar seçimlere gidilmesi ise Netanyahu'ya yarıyor. Yani Netanyahu diyor ki Arap partilerini buradan egale edelim. Tek başına muhalefet iktidara gelemesin. Onlar tek başına gelemeyince süreç uzar. Koalisyonu kurdurmayız. İyice süreci uzatır. Ondan sonra da tekrar seçime gider. Biraz daha güç toplamayı bekleriz. Yani her türlü ayak oyununa da bir şekilde el uzatıyor Netanyahu. Bakalım seçimler neleri gösterecek. Bütün dünya için oldukça önemli. Orta Doğu'nun huzuru için önemli. 27 Ekim seçimleri onu da dikkatle takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri 2003 işgaliyle başlattığı askeri varlığını Irak'ta resmen sonlandırıyor efendim. Yıllarca sürdü ABD varlığı bölgede. Ve o varlıktan geriye bölünmüş, istikrarsız bir Orta Doğu kaldı. İşgalin 23 yıllık bilançosunu derledik sizler için. Bakın neler oldu Orta Doğu'da.
8: Bağdat semalarında gecenin karanlığını yırtan bombalarla başlayan bir işgal, yüz binlerce can kaybı, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak dengeler ve kaderi yeniden yazılan bir Orta Doğu coğrafyası. ABD askeri 23 yıl önce işgal ettiği Irak'taki resmi varlığını sona erdirdi. Irak'ta bulunan 2500 Amerikan askerinin tamamı ülkesine döndü.
11: Bu İran güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu tamamen üstlendiği yeni bir aşamaya geçiş anlamına geliyor.
8: Bağdat bir dönemin kapanışını egemenlik bayramı ilan ederek karşılarken kitle imha silahları iddiasıyla başlayan bu serüven arkasında derin izler bıraktı. Tarih 20 Mart 2003. ABD Başkanı George Walker Bush, Irak'ı özgürleştirme operasyonu adını verdiği saldırının düğmesine bastı. 11 Eylül saldırıları sonrası küresel terörle mücadele söylemi, asılsız çıkan kitle imha silahı arayışına dönüştü. Irak ordusu haftalar içinde çöktü. Irak lideri Saddam Hüseyin'in heykelleri birer birer devrildi. 13 Aralık 2003'te yakalanan devrik lider tartışmalı yargı sürecinin ardından 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.
12: Takbir!
13: Allahu Ekber!
8: Amerika'nın özgürlük vaadi ise kısa sürede kanlı bir mezhep çatışmasına ve direniş dalgasına dönüştü. Ebu Garip cezaevindeki işkence skandalları ve aranan kitle imha silahlarının asla bulunamaması işgalin meşruiyetini kökten sarstı.
14: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
8: 2009'da koltuğa oturan Barack Obama seçim vaadini yerine getirerek savaşı bitirme kararı aldı. 2011 yılına gelindiğinde binlerce ABD askeri Irak'ı terk etti. Ancak arkalarında bıraktıkları siyasi boşluk ve ordu zafiyeti bölgeyi daha büyük bir felakete sürükledi. 2014'te sahneye çıkan DAEŞ terör örgütü, Musul dahil Irak topraklarının üçte birini kontrolü altına aldı. Obama yönetimi çekildikten sadece 3 yıl sonra, bu kez küresel koalisyon liderliğinde hava harekatları ve danışman birliklerle Irak'a geri dönmek zorunda kaldı.
15: We're Baghdadi in the tunnel. And he had dragged three of his young children.
8: Donald Trump dönemi ABD'nin Irak'taki varlığının İran'la hesaplaşma alanına dönüştüğü yıllar oldu. DAEŞ'e karşı sahadaki zaferin ardından Trump sonsuz savaşlardan çıkmak istediğini söylese de gerilim tırmandı. Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Irak Meclisi ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için tarihi bir tavsiye kararı aldı. Joe Biden yönetimi ABD'nin rolünü muharip güç olmaktan çıkarıp danışmanlık seviyesine çekti. 2024 yılında Bağdat ve Washington arasında varılan nihai uzlaşı çekilme takvimini netleştirdi. İran yanlısı milislerin üslere yönelik saldırıları ve bölgedeki bölgesel krizlere rağmen süreç aksamadı.
16: Troops are preparing to leave Iraq for the second time in nearly 15 years.
8: Aynı ile Esed ve Erbil'deki son muharip birliklerinde aşamalı çekilmesiyle ABD'nin Irak'taki askeri varlığı tam 23 yıl sonra resmen noktalandı.
11: Yasanın çatısı dışında silah, devlet kurumları dışında güç olmayacak.
8: 2003'te hava saldırılarının gürültüsüyle başlayan askeri müdahale, 2026'da Bağdat sokaklarındaki resmi geçitler ve egemenlik kutlamalarıyla son buldu. ABD doğrudan askeri varlığını geride bırakırken, Irak şimdi kendi güvenliğini ve geleceğini tek başına inşa etme sınavıyla baş başa.
1: Aslında tam da haberdeki son cümle en etkili noktası. Geleceğini ve güvenliğini inşa etmekle baş başa artık Irak. Özellikle güvenlik noktası oldukça önemli. Çünkü Kuzey Irak'tan aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkiler var. Bir yandan neden bu şekilde hemen gidiyorsunuz? Ortada başka bir terör örgütü ya da başka bir saldırı söz konusu olabilir. Hava savunma sistemleri bir anda gitti diye. Bakalım bundan sonrası Irak için, Orta Doğu için nasıl olacak? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan parça parça böyle tamamen çekilecek mi? Enerjisini başka bir yere mi yönlendirecek? Yoksa Irak'tan çekilip başka bir yere mi tekrar güç kazanıp bu enerjiyi aktaracak? Onu da göreceğiz. Devam edelim efendim. Tekrar dönelim ülkemize. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nda temiz futbol operasyonu yapılıyor biliyorsunuz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Asker kökenli Gündoğdu'nun darbeci eski kor general Metin İdil'in yaveri olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı VAR odası ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'nu yalanladı.
12: Benim kalbimi vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülkeye görecek.
8: Kulüpler isyan etti. Hakemler baskıya dayanamadı. Merkez Hakem Kurulu'na şafak operasyonu yapıldı.
13: Bu adamı TFF Yönetim Kurulu ve Başkanı da alamıyor. Almıyor demiyorum, alamıyor. Başka bir gücü var.
8: HTS ve MASAK kayıtları incelendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Gerekçe olarak evrakta sahtecilik, mobbing, hakem atamaları ve klasmanlarda yapılan usulsüzlük gösterildi. Merkez Hakem
17: Kurulu. TGRT FM.
18: Şimdi reklamlar.
19: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
21: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Bu adam bu işi yapamaz, bu hakemlerle bu futbol gitmez, bu lig bitmez diyen kim varsa, bir yandan da onları da asıp kesenler vardı. Bu kadar tepki çekip milyonların ilgilendiği bir sektörü böylesine ayaklar altına alan bir grup söz konusuyken, bu işin zaten bir hakemin şikayetiyle ortaya çıkması aslında başlı başına bir problemdi. İşin ilginç tarafı, bugün Ferhat Gündoğdu'nun görevden alınıp alınamayacağı, bununla ilgili talimatnamenin nasıl olduğu ve nasıl sonuçlanacağı bile belli değil. Çünkü kendisinin istifa dilekçesi yok. Diğer bütün MHK üyelerinin var. Onun yok. O yüzden kendi isterse görevden ayrılabilir şu anda. Ya istemezse? Bundan sonra bu futbol nasıl ilerleyecek? Önümüzdeki hafta lig maçları var. Bu hafta sonundan sonra bir dahaki hafta lig maçları geliyor. MHK başkanı gözaltındayken ligler nasıl oynanacak? Yani böylesine büyük bir skandallar silsilesinin arasında biz bekliyoruz ki Türkiye'de temiz bir futbol oynansın, temiz sonuçlar alınsın. Üstelik tüm bunların yanı sıra bir de bahis skandalı çıktı efendim. Son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisi disipline sevk edildi. Soruşturmada 4 büyüklerin yöneticileri de yer aldı. Hatta Trabzonspor başkanı bile var.
4: Bahis soruşturması derinleşiyor. Yüzlerce kulüp yöneticisi PFDK'ya sevk edildi. Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Hakemler, futbolcular derken bahiste sıra yöneticilere geldi. Süper Lig ve TFF 1. Lig mercek altına alındı. Son 5 yılda bahis oynayan 448 yönetici 57. maddeden disipline gönderildi. Trabzonspor'da 13, Beşiktaş'ta 10, Galatasaray'da 5 ve Fenerbahçe'de 3 yöneticinin son 5 yılda bahis oynadığı tespit edildi. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya ve Ceyhun Eskici listede yer alıyor. Beşiktaş'ta Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsay'a bahisten sevk edildi. Galatasaray'da Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm, Fenerbahçe'de ise Eren Ali Dişli, Bekir İrdem ve Erdem Sezer bahis listesinde bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce sevk edilen kişilere 12 aya kadar hak mahrumiyeti cezası vermişti. Yöneticilerin kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edilirse daha ağır cezaların verilmesi bekleniyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Ural Aküzüm görevinden istifa etti.
3: Fanatik gazetesinde tarihi çağrı, artçı şok manşeti vardı. Futbol konuştuğumuz bu dakikalarda ya transferden bahsederdik, ya alınan sonuçlardan, ya hakem hatalarından. Şimdi ne skandalları konuşuyoruz efendim. Tarihi çağrı, eski yardımcı hakem Ali Tuna'dan geldi. Dedi ki, diğer hakemler size sesleniyorum. Varsa tehdit, baskı, şantaj, mobbinge uğradığınızı söylüyorsanız gidin şikayetçi olun. Gösterin bütün delillerinizi, notlarınızı, dijital materyallerinizi, gelen mesajları, korkmayın diye bir çağrı yaptı. Şimdi biz bir yandan konuşurken MHK'daki krizi, bu iddiaları, mobbing iddialarını, resmi belgede sahtecilik iddialarını, bir de bahis soruşturması çıktı ortaya. Son 5 yılda Süper Lig'de, TFF 1. Lig'de kulüplerinde görev yaparken bahis oynadığı tespit edilen yöneticiler, bazı başkanlar, yönetim kurulu üyeleri, aralarında tanıdığım başkanlar da var. Ve hepsi bu listede yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Bundan sonrası ne olacak? Çok büyük soru işareti. Çünkü bazı yöneticilerin ve başkanların şöyle iddiaları var. Bizim oynadığımız liglerde ya da alt liglerde maçların yayıncıları bu bahis şirketleri. Ve o bahis şirketlerinde para yatırıp bir kupon yapmadan biz o maçları izleyemiyoruz. Sırf bundan dolayı 3 lira, 5 lira bu tip küçük, en küçük rakam ne kadarsa bir tane maça bahis yapıp o sistemin açılması için böyle bir işe girdik. Bir kere yaptık maçları izleyebilmek için diye iddialarda bulunuyorlar. Bunların hepsi incelenecek tabii. Ama kendi maçlarına dair yüklü bir miktarda oynandığı görülürse de o zaman tabii çok başka şeyler konuşulacaktır. Bakalım, göreceğiz. Bir soruşturma devam etsin. Dün Konya tarihi bir güne ev sahipliği yaptı efendim. Filistin günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli takımıyla Konya Spor dostluk maçında karşı karşıya geldi. Bakın o maçta neler yaşandı.
4: Yeşil sahada futbol değil, insanlık dersi vardı.
0: Özgür Filistin için!
4: Binlerce yürek aynı ses oldu. Özgür Filistin diye bağırdı. Futbolun ötesinde kardeşliğin ve dayanışmanın gecesi yaşandı. Burası Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık. Ellerde ay yıldızlı ve Filistin bayrakları. Filistin milli takımı sahaya çıktığı an adeta yer yerinden oynadı. Binlerce taraftar futbolcuları bağrına bastı.
0: Özgür Filistin için! Dinç Hazar! Haydır Konya! Tüm bayraklar!
4: Binler tek yürek oldu. Filistin'e özgürlük diye haykırdı. Futbolcular sahaya Gazeri çocukların ellerini tutarak çıkarken milli marşlar esnasında statta adeta çıt çıkmadı. Tarih sussa hakikat susmayacak pankartıyla katledilen sporcu ve gazeteciler anıldı. Saha zeminine zeytin dalları serilirken gökyüzüne barış güvercinleri uçuruldu.
5: 42 güvercin burada uçuruluyor. Güvercin demek barış demek, özgürlük demek.
4: Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil pankartı da dikkat çekenler arasındaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, dünyadaki Filistin protestolarını hatırlattı.
6: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi Filistin halkının haklı davasının ve bağımsız Filistin devletinin yanındadır.
4: Konya'da futboldan çok daha fazlası vardı. Skorun önemsiz olduğu dostluk maçında kazanan kardeşlik ve özgür Filistin çığlığı oldu. Konya Spor'la Filistin milli takımı arasındaki karşılaşma 90 dakika dolmadan Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir mesajıyla sona erdi. Maç sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında dostluk maçı ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur ifadesini kullandı.
3: Müthiş bir iş, tüm dünya görsün duysun efendim. Filistin'e özgürlük. Emekçinin Sesi etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: TGRT efendim.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
2: TGRT efendim haber.
3: Sahil güvenlik, deniz polisi ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Alabora olan teknedeki kişilerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru olduğu belirlendi. Denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan polis memuru müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinop Valiliği acı haberi doğrulayarak kayıp polis memurunun bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Kayıp polis memurunu arama çalışmaları sahil güvenlik helikopterleriyle deniz polisi ve jandarma ekiplerince havadan ve denizden aralıksız sürdürülüyor.
4: Arap robot işi de tamam. İnsansı robotlar geleneksel Arap kıyafetleri içinde kılıç dansı yaptı. İlginç gösteri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlendi. Çin Büyükelçisi Riyad Belediye Başkanı'nı böyle karşıladı. Geleneksel entari, şemak ve yeşil kuşaklarla donatılan robotlar ellerindeki kılıç benzeri çubuklarla ritim tutup ülkenin ünlü Ardah dansını sergiledi. Çin'in Vizyon 2030 hedefini simgeleyen şov, Suudi yetkililerin büyük beğenisini topladı.
5: Çık oradan, çık!
4: Görüntüler Kayseri Melikgazi'den, seyir halindeki kamyon kasasından aniden dumanlar yükseldi. Saniyeler içinde koca kasa adeta bir alev topuna döndü.
5: Vur abi kurban olayım, kurtar abi.
4: İhbar üzerine bölgeye ekipler gitti. Polis yolda barikat kurdu, trafiği kesti. Alevler o kadar güçlüydü ki müdahale etmek hiç de kolay olmadı.
5: Kurban olayım abi, kupayı kurtarak abi, bari kurban olayım sana.
4: Uzun uğraşlar sonuç verdi. Yangın güçlükle söndürüldü ama geriye sadece demir yığını kaldı. Kamyonun kasası tamamen küle döndü. Büyük faciadan kıl payı dönüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Meksika Ulusal Muhafızları'nın en küçük üyesi göreve başladı. 7 kilo ağırlığındaki Chihuahua cinsi komando özel ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Minyatür gözlük, taktik yelek ve başına monte edilen kamerayla eğitimlere katılan komando, arama kurtarma görevleri için yetiştiriliyor. 13 aylık köpek eğitim sırasında merdivenleri tırmanıyor, engelleri aşıyor. Komando, uyuşturucu ve patlayıcı tespiti yapan büyük köpeklerden farklı olarak daha çok sosyal görevlerde kullanılıyor. Okul etkinlikleri ve halkla buluşmalarda da güvenlik ekiplerine eşlik ediyor. Küçük boyutuna rağmen eğitimlerde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Batan göçmen teknesinde nefes kesen kurtarma operasyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Porto Rico açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Amerikan sahil güvenlik ekipleri dev bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler hızla müdahale ederek onlarca kişiyi sudan çıkardı. Bazılarının cansız bedenine ulaşılırken kayıplar için arama çalışmaları başlatıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından sınır muhafaza birimlerine teslim edildi. Gözü dönmüş boğa ahırı bastı. Yeni alınan makineyi boynuzuna takıp kaçtı. Yer Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi. Gözü dönmüş bir boğa ineklerin peşine takıldı. Komşu ahıra daldı. Öfkesi dinmeyen hayvan sağa sola saldırdı. Gözüne süt sağım makinesini kestirdi.
0: Benim süt makinesini, daha yeni aldığım makineyi aldığı inen boynuzuna takıp sürükleyerek götürmüş.
4: Makineyi peşine taktı, arkasından sürüklendi. Metrelerce sürüklenen cihaz paramparça oldu.
0: Makinama da hasar da vermiş. Şimdi eski düzeni de yok. Bir iki bazı yerleri kırılmış. Motorunda arızalar meydana gelmiş.
4: Ev sahibi şoke oldu. Yeni aldığı makine ise hurdaya döndü.
6: Kötü dedim. Ben gidiyorum abi.
7: Git.
6: Çık. Git. Kimin
4: sözden oğlum? Malzeme indirecekti. 5 dakikalığına park etmek istedi. Şehir eşkıyaları engelledi.
6: Sen benden para istedin. 5 dakika malzeme indirecektim
4: oğlum. Magandalardan biri tartıştığı sürücünün araç lastiklerini elindeki kesici aletle patlattı.
6: Arabanın tekerleklerini patlatıyor.
4: Yetmedi, sürücüyü ölümle tehdit etti. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Sürücü yaşadığı saldırıyı cep telefonuyla kayda aldı.
6: Sen benden para istedin. 5 dakika malzeme indirecektim
4: Polis ekipleri kavganın yaşandığı adresin Korsan Otopark olarak kullanıldığını tespit etti. Kimliği belirlenen bir şüpheli tutuklandı.
6: Ekip gelecek buraya. Ekip gelecek. Bekle. Ekip gelecek birader.
4: Ne olduğunu anlayamadı, ayağa kaydı, gaza yüklendi. Bir anda dükkanın tam ortasına daldı. Her şey saniyeler içinde oldu. Çekmeköy'de bir alışveriş merkezindeki otoparkta arabasını çıkaran sürücü bir anlık dikkatsizliğin kurbanı oldu. Ayağı fren yerine gaza gitti, park halindeki otomobile çarptı. İki araç sürüklenerek kafeye girdi. Neyse ki o anlarda vitrin kenarında kimsenin oturmaması tek teselli oldu. Önce alevler, ardından simsiyah duman yükseldi. Başkentte çıkan yangın korkuttu. Altındağ ilçesi Hacı Bayram mahallesinde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan bir dükkanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan metrukaldeki başka bir dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Korkutan yangında neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı. Reçeteyi usulsüz düzenlediler, ilaçları el altından sattılar. Kamunun zararı 30 milyon lirayı buldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM ekipleri harekete geçti. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Soruşturmaya göre şüpheliler 2022 ile 2024 yılları arasında doktor onayına tabi ilaçların reçetelerini usulsüz şekilde düzenledi. İlaçlar daha sonra para karşılığı üçüncü şahıslara satıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. İkinci saat dilimindeyiz. Hemen başlayalım başlıklarımızla. Gelsin ekranlar efendim. Bakalım neleri konuşacağız bu saat diliminde. Öncelikle ilk başlığımız MGK'dan terörsüz Türkiye vurgusu. 2026 yılının 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantıda İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Neler konuşuldu? Gelecek ekranlara. Fon olayında yanlış yapana tolerans yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine el attı. Ekonomi kurmaylarıyla sorunu masaya yatırdı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Ödemelerin en kısa sürede adil bir şekilde yapılmasının öncelikli olduğunun altını çizdi. MHK operasyonunda skandal detaylar. Merkez Hakem Kurulu'nda temiz futbol operasyonu yapılıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Asker kökenli Gündoğdu'nun darbeci eski kor general Metin İdil'in yaveri olduğu da ortaya çıktı. Skandallar da dijital verilerde neler neler var anlatacağız. AYM süresiz nafakayı iptal etti. Anayasa Mahkemesi devrim niteliğinde bir karara imza attı. Süresiz nafaka tarihe karıştı. Binlerce insan bekliyordu. O da o müjdeli haber de geldi efendim. Resmi gazetede de yayımlandı. Şimdi meclisin nafaka kriterlerine dair yeni bir yasa hazırlaması bekleniyor. Ve Güneydoğu Anadolu'da Teknofest coşkusu. Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atağının gösterisi Teknofest memleketimde Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin hava, kara araçları ve bilimsel yatırımları nefes kesti efendim. İzleyeceğiz onları da. Hemen haberlerimize de geçeceğiz ama etiketimizi de bir tekrar hatırlayalım. Emekçinin Sesi etiketine. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edelim.
1: Yasa dışı ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, gençleri ve toplumsal yapıyı tehdit eden bu uygulamalara karşı alınacak tedbirleri görüşmek için toplandı. Az sonra. Yunanistan'dan kritik bir Türkiye itirafı geldi. Yunan vekil Rum kesimiyle başlattıkları elektrik hattı projesini Türk savaş gemilerinin gelmesi üzerine iki kez durdurduklarını açıkladı. Az sonra.
0: Hemen Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlayalım. 5. toplantıydı bu yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan Başkanlığı'nda yapıldı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri konuşuldu. İzleyelim.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, ABD ve İran arasındaki gerginlik, 2026 yılının 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3,5 saat sürdü. 8 maddelik açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Bölgenin güvenliğiyle Türkiye'nin komşularının huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Suriye'deki gelişmeler de toplantıda ele alındı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin devam edeceğinin altı çizildi. Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulandı. Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irade vurgulandı. İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi. Taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkesi ihlal ederek sürdürdüğü saldırılarda toplantıda ele alındı. Uluslararası toplum bir kez daha İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Rusya-Ukrayna savaşında son durum da ele alındı. Kontrolsüz tırmanma ve yayılma belirtileri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısı bir kez daha yapıldı. Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin bölgede güvenlik risklerini artırdığı vurgulandı. Küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükunetin hızla sağlanması gerektiğinin altı çizildi.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine el attı. Ekonomi kurmaylarıyla sorunu masaya yatırdı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunun altını çizdi. İşte toplantıda alınan kararların detayları.
3: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
4: Fon soruşturmasında mesajı netti. Yanlış yapan bizimle yol yürüyemez mesajı verdi.
3: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine el attı. Mağduriyetlerin giderilmesi önceliğiydi. Süreci yürütmek üzere bizzat yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı görevlendirdi. Yılmaz başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu.
3: Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.
4: Erdoğan salı günü ekonomi kurmaylarıyla tam 3 saat süreci değerlendirdi.

0: Tedbirler de hızlı alınacak.
1: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır mesajı verdi.
1: Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
2: Efendim ekranlarda son dakika ibaresiyle görüyorsunuz Mersin'de büyük bir operasyon var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 59 şüpheli gözaltında. Hemen detayları muhabirimiz Hanefi Bayar bize anlatsın. Hanefi günaydın. Sabahın erken saatinde yapılan bir operasyon, nedir detayları?
3: Gün yine oldukça sıcak bir gelişmeyle başladı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli ilçe belediyelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlattı ve bu soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde polis ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Hemen son dakika gelişmesini bir kez daha paylaşalım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le beraber Yenişehir İlçe Belediye Başkanı ve Mezitli Belediyesi Başkanı gözaltına alındı. Belediye başkanları Vahap Seçer, kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı, bir kez daha söyleyelim, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralığında bulunduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiasına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildi diyor Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu tespitiyle beraber, iddiasıyla beraber bir soruşturma başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Belediyesi ve Mezitli İlçe Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gözaltındaki isim olarak dikkat çekiyor diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
2: Teşekkürler Hanefi. Kolay gelsin. Mersin'de 3 belediye yolsuzluk operasyonu yapıldı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 59 şüpheli gözaltında. İlerleyen dakikalarda soruşturmaya dair yeni detaylar geldikçe de anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi İzbeton soruşturmasında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı. Savcılık eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için 14, diğer 11 şüpheli için 20 yıla kadar hapis istedi efendim.
4: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı.
0: İzbeton soruşturmasında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı. Dosyada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yer aldı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi hem yurtta hem dünyada barışı savunan bir partidir. Sorunların çözüm yolunun müzakere masası olduğuna inanan bir partidir.
0: Soruşturmanın odağında Gaziemir'deki kentsel dönüşüm projesi var. Savcılığın iddianamesine göre İzbeton'la Yapı Kooperatifi arasında yönetim kurulu kararı olmadan protokol imzalandı. Aynı işin aylar sonra 178 milyon liraya aşan farkla taşeron şirkete devredildiği belirtildi. Kooperatifin alt yüklenici şirkete 47 milyon liraya aşan avans verdiği, projede bulunmayan villalarında sonradan projeye eklendiği iddianamede yer aldı. Savcılık dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de iki ayrı suçlama yöneltti. Soyer hakkında zimmet suçuna yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de aynı suçlardan 14 yıla kadar hapis istendi. Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli içinse zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4 şüpheli hakkında da isnat edilen suçlara göre 6 yıldan 16 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi. 1008 sayfalık iddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
2: Sabah gazetesiyle devam edelim efendim. VIP Yakup rüşveti anlattı, İmamoğlu suspus oldu. Sabah gazetesinin manşetindeydi bu. İmamoğlu suç örgütü davasına Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damga vurdu. Danışmanının her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendini savunamadı. Rüşvet taksitle tahsil edildi yazılmış. Vaniköy'deki yalı sahibinden

0: güçlendirme ruhsatı için kreş bağışı adı altında istenen 800 bin doların daha sonra elden verildiğini aktaran Öner, Tarabya'da bir otelin tadilatında da 13 milyon lira 3 taksitle alındı diye yazılmış. Aynı zamanda her ihalede %10 pay da söz konusu. Her yıl bir poşet içerisinde 100 bin dolar gayri resmi maaş aldım. Parayı İmamoğlu Saraçhane'deki makamında bizzat verdi diye konuştu. Bir poşette 100 bin dolar nasıl bir poşet su artık. Devam edelim. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Yeni partiye açıktan destek verdikleri gerekçesiyle İstanbul'dan 3, Antalya'dan 2 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
1: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, yine Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğer ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini biz MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da 3, Antalya'da 2 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Yeni partiye verdikleri destek krize neden oldu.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Oraya katkı veremez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
2: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemde ihraçlar vardı. Alınan kararlara ilişkin parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur.
2: Sarı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen belediye başkanlarına da deyim yerinde ise kapıyı gösterdi.
1: Ahlaki olan, etik olan şudur. Bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın partiyle yollarını ayırmasıdır. Siyasal tercihlerini yapmasıdır.
0: Suriye'ye dönüşler hızlandı. 2016'da savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ebubekir Halil Muhammed Zeyn ve 12 kişilik ailesi yaklaşık 10 yıl sonra vatanlarına döndü. Aile Türkiye'den ayrılırken geride "Kalpten teşekkürler Türkiye" başlıklı bir mektup bıraktı.
3: Hoşça kal Türkiye. Hoşça kalın.
4: Yıllar önce savaş nedeniyle evlerini, yurtlarını terk ettiler. Türkiye'ye sığındılar. Savaş bitti, diktatörlük devrildi. Şimdi yeniden yuvalarına dönüyorlar. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de bulunan 12 kişilik Zeyn ailesi de Suriye'ye dönme kararı aldı. Aile dönüş öncesinde Türkiye'ye teşekkür ettikleri duygusal bir mektup bıraktı.
5: Vatanımız ağır yaralar aldı ve artık evlatlarına bakamaz hale geldi. Biz de başka bir ülkeye sığındık. O ülke bize şefkat gösterdi, kollarını açtı, yaralarımızı sardı ve 14 yıl boyunca bize sahip çıktı.
4: Ebubekir Halil Muhammed Zeyn ve ailesi minnet duygularıyla ayrılıyor.
3: Adım İsra, soyadım Halil Muhammed Zeyn. 13 yıldan beri buradayım. Geldiğinizde ne evimiz vardı, ne bir şeyimiz vardı.
4: Aile bir araya geldi, hislerini kağıda döktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ayrı bir parantez açtı.
5: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Selamlarımızın kendilerine ve Sayın Mustafa Çiftçi'ye ulaşmasını umut ediyoruz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Zeyn ailesinin bıraktığı mektuba kayıtsız kalmadı. Onlara sosyal medyadan cevap yolladı.
6: Savaşın en ağır günlerinde ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman kendimizden ayrı görmedik. Aziz milletimiz tarihinden ve medeniyetinden aldığı sorumlulukla Ensar'ın muhacire uzattığı kardeşlik elini uzattı. Yolunuz açık olsun kardeşim.
0: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu gençleri ve toplumsal yapıyı tehdit eden bu uygulamalara karşı alınacak tedbirleri görüşmek için toplandı. Bakın o toplantıdan hangi kararlar çıktı?
7: Yasa dışı bahisle mücadele, etki mücadele içinde sadece kanunlar yeterli olmuyor. İyi bir eğitim gerekiyor, iyi bir altyapı gerekiyor, iyi bir mücadele metodu gerekiyor.
2: Yasa dışı bahsin toplum ve devlet üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Mücadelenin sürdüğünü vurguladı.
7: Yasal düzenleme ve çalışmalar devam etmekte. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında pek çok farklı yöntem bu mücadele eş güdümlü olarak devreye alınmıştır.
2: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplandı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'la ilgili kurum ve bakanlık temsilcileri katıldı. Bakan Bak, yasa dışı bahis oynatılan sistemlerde 18 yaş altındaki kişilere yönelik herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığını belirtti.
7: Yasa dışı bahisle 18 yaşın altındakilere kontrol yapılmadığından gençlerin gelişimi olumsuz etkilenmektedir.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumsa, yasa dışı bahis ve sanal kumar dünyasının hukukun denetiminden bağımsız olmadığını vurguladı.
8: Teknoloji yeni imkanlar ortaya çıkarabilir, fakat teknolojinin hukukun işlemediği yeni bir alan oluşturmasına asla müsaade edilemez. Özellikle gençlerimizin ve toplumsal yapının korunması bu mücadelenin önemli gerekçelerinden biridir.
0: Merkez Hakem Kurulu'nda temiz futbol operasyonu yapılıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Asker kökenli Gündoğdu'nun darbeci eski kor general Metin İdil'in yaveri olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı VAR Odası ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığını açıklayan TFF'yi yalanladı.
9: Benim kalbimi vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.
4: Kulüpler isyan etti. Hakemler baskıya dayanamadı. Merkez Hakem Kurulu'na şafak operasyonu yapıldı.
10: Bu adamı TFF Yönetim Kurulu ve Başkanı da alamıyor. Almıyor demiyorum, alamıyor. Başka bir gücü var.
4: HTS ve MASAK kayıtları incelendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Gerekçe olarak evrakta sahtecilik, mobbing, hakem atamaları ve klasmanlarda yapılan usulsüzlük gösterildi.
11: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada?
4: Tüm bu iddiaların merkezindeki asker kökenli MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gündoğdu'nun 15 Temmuz'un hain darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ'cü eski kor general Metin Yiğidir'in yaveri olduğu öğrenildi.
12: Nereden tutsak elinde kalan bir MHK var karşımızda ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK Başkanı hala koltuğunda oturmaya devam ediyor.
4: MHK'daki deprem eski hakem Ali Tuna'nın şikayetiyle yaşandı. Sınav kağıdındaki yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı, başkası tarafından soruların cevaplandırıldığı tespit edildi.
13: Çok bir orada bir çelişki yaşıyor hakem arkadaşlarımız, zorlanıyorlar.
4: Ali Tuna ifadesinde sınav kağıdını görmek istediğini ancak Sebahattin Şahin'in göstermediğini söyledi. Şahin'in kendisine emir büyük yerden dediğini belirtti. Ali Tuna, Yunus Yıldırım'ın ise özel hayatı ile ilgili bir kişi hakkında araştırma yapmasını istediğini iddia etti. Asıl skandal Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nde yaşandı. Şoke eden dijital belge ele geçirildi. Dernek Başkanı Ferdi Karadoruk'un GSM hattıyla çocukların kullanıldığı müstehcen video yüklendiği tespit edildi. Karadoruk istismar videosu için hacklendiğini söyledi. Bilirkişi hacklenmeye dair veri olmadığını açıkladı.
11: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada?
4: MHK yetkilileriyle gözlemcilerin arasındaki şoke eden mesajlar soruşturma dosyasına girdi. Bir hakem hakkında madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin ifadesi dikkat çekti.
14: Hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı.
4: Türkiye Futbol Federasyonu, mali suçlarla mücadele ekiplerinin VAR odasında inceleme yaptığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından TFF'ye yalanlama geldi. VAR odası ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. MHK operasyonu Avrupa'da geniş yer buldu. İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere basını olayı Türk futbolunda skandal olarak duyurdu.
15: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
4: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla hakem atamalarında belirsizlik yaşanıyor. Bu süreçte geçici olarak MHK Başkanlığı görevine TFF Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın getirileceği iddia edildi.
0: İlginç bir detay da var efendim. Milliyet gazetesinde bu ilk sayfada yer alıyor. İstifa dilekçesiz başkan diye. Ne demek istifa dilekçesiz başkan? Hemen anlatalım detayını. Şimdi TFF MHK'yı göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Peşin peşin. Yani dediler ki istifa mektubunuz bizim çekmecemizde duracak. Sadece TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan böyle bir dilekçe almadı. Bu yüzden de şu anda eli kolu bağlı federasyonun. Eğer kendi isterse Ferhat Gündoğdu görevden ayrılabilecek. Yazılı olmayan bir gelenek diye de belirtilmiş gazetede bu. Her kurula girenden gerektiğinde kullanılmak üzere boş istifa dilekçesi alınıyor. Yunus Yıldırım da 2025'te kendi inisiyatifleri olmamasına rağmen görevden ayrıldıkları yönünde açıklama yapılmıştı. MYK ile ilgili gündemi sarsan soruşturma yeni isimlerin görevden alınıp alınmayacağı tartışmasını gündeme getirdi. Şimdi istifa dilekçesi yok Ferhat Gündoğdu'nun, değil mi? Burada bir başka detay var. TFF ana statüsünün 43. maddesine göre MHK başkanı ve üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamaz hükmü içerdiği için federasyon çaresiz. Yani istifa yoksa görevden alınamıyorlar. 3 yıllık sözleşme imzalayan 2 kurul başkanı olarak kayıtlara geçen Gündoğdu'nun 15 milyon lira tazminat hakkı da var efendim. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iş. Neden istifa dilekçesi yok madem öyle? Ya da böyle bir kural neden var? Neden görevden alınamıyorlar? Burak Yılmaz diyordu ya, dokunulmaz mı bu Ferhat Gündoğdu diye. Dokunulmazmış. Talimatname de öyle diyor. İstifa dilekçesi de alınmamış. 15 milyon lira da tazminat. Afiyet olsun. Devam edelim. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. Ayrıca eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın da mal varlıklarının dondurulması istendi.
2: Fon soruşturması derinleşti. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı. Eski bakan ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında başsavcılık fon krizinden önce 2,2 milyar liralık çıkış yaptığı ileri sürülen eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.
16: Mesele sadece rakamlar değil sevgili arkadaşlar. Ve milletin emanetini, milletin parasını, milletin kuruşunu millet namına kullanmak.
2: Mal varlığına tedbir konulan 42 kişi arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal da bulunuyor. Soruşturma öncesinde 11 milyar lira çektiği iddia edilen Sandal hakkındaki iddialara cevap verdi. Yurt dışında olduğunu doğruladı.
17: Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Ancak yazılan rakamlar doğru değil. Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şu an büyük mağduriyet yaşıyorum. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım. İfademe başvurulursa dönerim.
2: Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu. Baba kız hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen villalara da el konuldu. Üçüncü kişiler adına kayıtlı 5 lüks villanın değeri yaklaşık 1,2 milyar lira. Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna da el konuldu. 29 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için havalimanına giden Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt hakkında da inceleme başlatıldı. Mali incelemelerde 1 Temmuz 16 Eylül arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Öğüt tespitlerin ardından gözaltına alındı.
0: O SPK başkanı Hürriyet gazetesine konuşmuş efendim. 1000 kat artışı o başkana sorduk diye manşetteydi. Şimdi Hürriyet ifadeye çağrılmadan önce konuşuyor başkanla. Şüpheli sıfatıyla gidiyor ya. Bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi? Soru bu. Başkanın verdiği cevap ne? Hemen onu okuyalım. Halk teveccüh eder. Bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır ifadesini kullanıyor. Yani bir hisse bir anda binlerce kat artıyor. Bu zaten bir süreç. Vatandaşlar oraya yığılıyorlar. Bir anda oradan milyarlarca liralar tek parçada çekiliyor ve Bunun soruşturması 3-4 ay sürüyor. Hemen de öyle bir yaftalama yapılamıyor başkanın iddiasına göre. Diyor ki adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı. Bültenlere de geçti. Yani böyle bir savunma var ama fon mağduru 455 bin vatandaş var. Milyarlarca lira var ortada. Bunlar nereye gitti o zaman? Nasıl bu vatandaşlar mağdur oldu? Bu mağduriyetler nasıl giderilecek? SPK bugüne kadar niye müdahale etmedi sorularının cevabı yok. Şimdilik. İllaki olacaktır. Devam edelim. İstanbul'da cezaevine uyuşturucu madde sokan avukat 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlginç haberin detaylarına da muhabirimiz Hanifi Bayar ulaştı efendim, izleyelim.
2: Cezaevine defalarca uyuşturucu madde getirdi. En sonuncusunda yakalandı. 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da bir avukat tutuklu müvekkiliyle görüşmek için cezaevine gitti. Jandarmanın dikkati sayesinde cezaevine uyuşturucu maddeyle girerken yakalandı. Başlatılan soruşturmada avukatın cezaevine uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Hazırlanan iddianame sonucu Anadolu Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukat 23 yıl hapse çarptırıldı. Sanık avukata infaz kurumuna yasak eşya sokma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından indirim yapılmaksızın hapis cezası verildi.
0: Ankara'da trafik ekipleri ağır vasıta denetimine çıktı. Bir çekicide takograf kayıtlarına müdahale etmeye yarayan cihaz bulundu. Sürücü ve araç sahibine rekor ceza kesildi.
18: Şu an araç seyir haline geçti.
2: Takografı yanıltmak istedi ama denetimde yakayı ele verdi. Sürücü ve araç sahibine toplamda 555 bin lira ceza kesildi. Görüntüler Ankara'dan. Bölge trafik ekipleri ağır vasıtalara yönelik denetime çıktı. Aracın hızını, kat ettiği mesafeyi ve sürücünün çalışmayla dinlenme sürelerini otomatik kaydeden takografları kontrol etti.
18: Hız göstermiyor. Takograf da şu an istirahat gösteriyor.
2: Bir çekicide kumandayla açılıp kapatılabilen takograf manipülasyon cihazı tespit edildi. Yasa dışı düzenekle takograf kayıtlarına müdahale edildiği belirlendi.
18: Kilometre saatimiz sıfır.
2: Sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira para cezası uygulandı.
18: Kilometre saatimiz sıfır.
19: TGRT FM.
20: Şimdi reklamlar.
21: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
23: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM haber.
3: Gel gitti bölge. Yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye de hemen köprünün altına şişme yatak kurdu. Polis yaklaşık bir saat konuştu. İkna çabaları sonrası da adam atlamaktan vazgeçirildi. Artık polis ne dedi, nasıl ikna oldu orasını bilmiyoruz. İstanbul'da bir binada çökme yaşandı. Neyse ki kimse yaşamıyordu. Bakırköy'de etrafı demir sacla çevrili olan iki katlı binanın üst katı yıkıldı. Binadan kopan parçalar sokağa düştü. Tamamen kapandı sokak. Ekipler hemen gitti, bir inceleme yaptı. Binada neyse ki kimse yoktu. Çevresinde şu anda güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri de yola savrulan molozları temizledi. Devam edelim efendim. Adıyaman'da anız yangını çıktı. Çok sayıda ağaç zarar gördü. Neden çıktı yangın? Henüz bilinmiyor ama kısa sürede büyüdü. Olay yerine hemen itfaiye gitti. Yangını söndürmek için çalıştılar ama rüzgar da vardı. Zor anlar yaşandı. Saatlerce sürdü yangın ama neyse ki sonunda kontrol altına alındı. Arazide bulunan birçok ağaç da zarar gördü. Adana'da huzur denetimi vardı efendim. Polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı. 2241 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı zamanda 45 araca toplam 1.245.144 lira para cezası uygulandı. Geceden kalanlar böyleydi efendim. Geçelim dış gündeme. İsrailli işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. 1300'den fazla işgalci yaşlı Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi ise kenarda olan biteni izledi.
4: İsrailli haydutlar Filistinli yaşlılara böyle saldırdı.
5: Yok,
4: 1300'den fazla İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi işgalcilerin İsrail polisinin koruması eşliğinde kutsal mekana girdiğini açıkladı. Yahudilerin Sukot Bayramı'nı bahane eden işgalciler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi. Şarkı söyleyerek dans etti. İsraillilerin dini bayram bahanesiyle Mescid-i Aksa saldırıları günler önce başladı. Kısa bir süre önce de soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, kutsal mekanda zorbalık yaparak dans etmişti.
3: Sinir bozucu değil mi? Suriye'de doğalgaz hattında patlama gerçekleşti. 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı.
6: Suriye'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama enerji üretimini olumsuz etkiledi. Tişin elektrik santralindeki gaz hattında yaşanan patlama sonrası 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Suriye Elektrik Şirketi, Tişrin, Deir Ali ve Nasiriye santrallerine gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı. Gaz akışının kesilmesiyle birlikte elektrik üretim kapasitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer bu nedenle ülke genelinde elektrik kesintilerinin geçici olarak artabileceği uyarısında bulundu. Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi. Uzman ekipler hasarın boyutunu belirlemek ve gaz akışını yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Patlama sonrası akıllara İsrail'in sabotajı olabilir mi sorusu gündeme geldi.
3: Türkiye gazetesinde Yılmaz Bilge'nin haberiyle devam edeceğiz. Irak'ta yeni sayfa başlığını görüyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te işgal ettiği Irak'tan tamamen çekildi. Ülke siyaset ve güvenliğinde radikal değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor efendim. Şimdi bu neden önemli? Irak'ta neler oluyor bundan sonra? 2003'te ve 2006'da neler yaşandı? Fotoğrafa bir daha yukarı doğru bir çıkalım. Bakın şimdi 2003'te heykeller yıkılırken, Saddam heykelleri yıkılırken Iraklılar böyle seviniyorlardı efendim. Bayram ettiler o dönemde. Ve ülkede 30 Eylül egemenlik günü ilan edildi 2003'ten sonra. Ve ardından 23 yıl geçti. Ve hemen alttaki fotoğraf. 23 yıl sonra yine sevinçle sokaklardaydı Iraklılar. 23 yılda Amerika geldi sevindiler. Gitti sevindiler efendim. ABD ordusu Irak'taki son askerlerini de çekti. Eş zamanlı diğer saldırıları başladı. Yeni dönemde Irak'ın yine huzura hasret kalacağı tahmin ediliyor. ABD'nin çekilmesi DAEŞ bahanesiyle 15 yıl geciktiğini belirten Irak milletvekili Erşad Salihi, ülke güvenliği ile ilgili bazı kirli hesapların yapıldığını ve ülkenin bir çete savaşına sürüklenmek istediğini söyledi. Bundan sonra Irak'ta da yine çok farklı işleri konuşabiliriz. Gündem biraz da oraya kayacak gibi duruyor. Yunanistan'dan kritik bir Türkiye itirafı geldi. Yunan vekil Rum kesimiyle başlattıkları elektrik hattı projesini Türk savaş gemilerinin gelmesi üzerine iki kez durdurduklarını açıkladı.
4: Yunanistan'dan Türk savaş gemisi itirafı geldi. Yunan milletvekili Angelos Sirigos, Atina yönetiminin Türk savaş gemilerini görünce yaşadığı korkuyu anlattı. Sirigos'a göre Atina ve Rum kesiminin Türkiye'den habersiz Doğu Akdeniz'de başlattığı elektrik hattı projesine karşı Türkiye 5 kez savaş gemisi gönderdi. Bunun üzerine iki taraf geri adım attı. Yunan vekil Sirigos deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik dedi. Geri adım mı attığının sorusuna ise doğrudan evet yanıtı verdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin deniz yetki alanından geçecek bir denizaltı elektrik kablosu projesi yürütüyor. Projede Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz altından İsrail'e bağlanması planlanıyor.
3: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Bir çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Saldırıların ardından Romanya ve Polonya savaş uçaklarını havalandırdı. Bölgedeki gerilim yine yükseldi.
4: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda altyapı tesisleri, konutlar ve depolar hasar gördü. Çok sayıda araç da saldırılardan etkilendi. Kiev'e yönelik saldırılar sırasında Romanya ve Polonya'da hava sahalarının güvenliği için savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de Ukrayna ordusuna internet ve istihbarat hizmeti sağlayan iki veri merkezinin vurulduğunu açıkladı. Rus güçlerinin ayrıca Kiev'de yakıt altyapısını, Vasilkiv askeri havaalanındaki tesisleri ve Odessa'daki İzmail Limanı çevresindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise Ukrayna güçlerinin Rusya'daki savunma sanayi tesisleriyle petrol altyapısını hedef aldığını açıkladı. Zelenskiy, Rusya'nın insansız hava aracı saldırılarında kullandığı bazı tesislerinde vurulduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarının bedelini ödemesi gerektiğini savundu.
3: Sakarya Karasu'da yoğun sağanak sonrası barajın taşmasıyla yaşanan selde neredeyse bir mahallenin tamamı sular altında kalmıştı. O sular yavaş yavaş çekildi ve temizlik başladı. Hasar tespitini sürdüğü ilçede 18 okulda eğitime ara verildi.
4: Gökyüzü delindi, baraj taştı. Koskoca mahalle bir anda suların hapsinde kaldı. Burası Sakarya'nın Karasu ilçesi. Sağanak iki gündür durmaksızın sürdü. Sonunda korkulan oldu. Darçayırı mahallesindeki baraj daha fazla dayanamayarak taştı. Sular bir anda sokaklara aktı. Evlerin bodrum katlarını yuttu. Suyun boyu tam 1 metreyi aştı. 60 hane sağanaktan etkilendi. Facianın eşiğinden dönüldü. Ahırlardaki hayvanlar son anda kurtarıldı. Tek bir cana bile zarar gelmedi ama mahalleli kabusu yaşadı. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri hemen seferber oldu. Sokak sokak karış karış çamur kazındı. Dün sadece bir okul tatil edilmişti ama temizlik bitmedi, risk geçmedi. Tedbir amacıyla tam 18 okulda eğitime ara verildi.
0: Mahallede yaşanan felaket son yılların en büyük yağışını aldığı için felaket biraz daha büyük boyutlara ulaştı. Her zamankinden daha büyük oldu.
4: Bölgede şimdi yaralar sarılıyor. AFAD ve bakanlık ekipleri ev ev gezerek hasarı belirliyor. Darçayırı şimdi eski günlerine dönmek için gün sayıyor.
3: Haydi şimdi ekonomi konuşalım. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonominin gündemine başlıyoruz. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
5: Günaydın, hoş bulduk Okan. Sana ve sevgili izleyicilerimize, yavaş yavaş haftayı kapatacağız. Bugün önemli yeni yasama yılı başlıyor. Ve gün içerisinde de meclisten özel yayınlarımız olacak. Bunu hatırlatarak istersen döviz piyasalarına da bir bakalım.
3: Evet, hem dövize hem altına hem borsaya bakalım. Çünkü yine öyle bir oynaklık var ki vatandaş ne yapacağını şaşırdı.
5: Evet. Dolarda 49 lira seviyeleri var. Euro 56 liranın altında kalmaya devam ediyor. 55 lira 62 kuruşta. Gram altın serbest piyasa rakamlarını az sonra paylaşacağız. 6.598 lirada. Endekse baktığımızda 12.000 puanın da altına indi. 11.947 puanda. %2.79'luk değer kaybı var BIST 100'ün. Devam ediyoruz çeyrek altından. Çeyrek altında 10.787 lirayı paylaşalım. Yarım altın 21.574 lirada. Tam altın 43.000 lira seviyelerinde. Ve bakıyoruz hemen kripto paralara. Bitcoin'de son durum ne? 84.312 dolar seviyesini görüyoruz. Ethereum 2.719 dolar. Litecoin'e baktığımızda 67 doların biraz üzerinde. Ripple hafif de toparlandı. Gördüğü seviyeye tekrar geldi. 1 dolar 50 sent.
3: Şimdi ilk başlığımız altın olsun mu?
5: Olsun.
3: Çünkü vatandaşların en çok merak ettiği konu. Yani altın ne olacak? Bir iniyor bir çıkıyor derken artık bir çıkıyor kısmını hiç konuşmamaya başladık. Hep düşüyor bu aralar. Nereye gidiyor bunun sonu?
5: Yani evet, altın yatırımcısı için maalesef diyeceğiz tabii ki. Bu arada istersen Eylül ayına bir bakalım.
3: Tabii.
5: Dediğin gibi Eylül ayında da inişli çıkışlı bir grafik gördük. İyimser haberler hafif yükselmesine neden oldu altının Eylül ayı içerisinde. O haberler neydi? Amerika'da özellikle bu petrol arzında bollaşmanın olabileceği sinyalleri ve aynı zamanda biraz bu Orta Doğu'daki işte Amerika İran arasındaki savaşta hafif sönümlenme olması, daha doğrusu açıklamalar bakımından, yoksa devam ediyor biliyorsun oradaki stres, ama bir miktar enerji fiyatlarını geri çekmişti. Dolayısıyla Eylül ayı içerisinde bir yükseliş gördük. Fakat sonrasında durum tam tersine döndü. Az önce bahsettiğim koşullar yine o stresli dönemlerini yaşamaya başladı ve sonrasında enerji fiyatlarında yükselişleri gördük. Hatta 107 dolar biraz daha üzerine çıkan Brent petrol gördük. Orada da emtialarda altın başta olmak üzere düşüşleri yaşadık. Şimdi Eylül'ün geneline baktığımızda durum ne oldu? Dün de son gününü yaşadık biliyorsun. Evet. %6'ya yakın bir kayıp yaşandı altın fiyatlarında. Sabaha baktığımızda şimdi Brent petrolde 97-96 dolar seviyeleri var ama artık yeterli değil. Çünkü orada kalıcı bir barışın olması bekleniyor. Diğer taraftan tabii ki enerji arzının da artık istenilen düzeye, savaş öncesi dönemlere dönmesi bekleniyor. Öte yandan bu yüksek faizlerin enflasyon baskısıyla birlikte geride kalması bekleniyor piyasalar tarafından. Dolayısıyla dün itibariyle de her ne kadar 96 dolar 97 dolar seviyelerine geri çekilse de çok büyük yükseliş görmedik altında. Sıcak verileri hemen ben sevgili izleyicilerimize paylaşayım. Ons'ta 4.184 dolar seviyeleri var. Biz ons'u konuşurken ne diyorduk? 4.300 dolar seviyeleri kritik. Bunun altına inerse bir miktar daha düşüş gelebilir diyorduk ki öyle oldu. Gram cephesinde bankalar arası rakamları az önce ekranlara getirdik ama serbest piyasa bir miktar daha farklı. Hı hı. Serbest piyasada 6.646 lira seviyelerinde. Gümüşü takip ediyoruz. Gümüş gerçekten altın yükselirken çok farklı bir rally yaptı biliyorsun. Ciddi yükselişleri görmüştük ama şu an itibariyle düşen emtialar arasında. Ons bazında 61 dolar, grama baktığımızda da 97 lira seviyelerini görüyoruz. Gümüşte de Ekim ayı oldukça kritik. Diğer taraftan artık yavaş yavaş Kasım'a yaklaşıyoruz. Amerika'da ara seçimler var biliyorsun. Evet. Hatta Trump biliyorsun yaptığı açıklamalarda bir öyle diyor bir böyle diyor. Dolayısıyla bir açıklaması vardı hatırlayacak olursak. Seçimlerden hemen sonra sonlandırabiliriz. Şimdi yapabiliriz. İşte anlaştık anlaşacağız. İşte tekliflerini kabul etmedik vesaire. Yine böyle açıklamalar gelecek gibi görünüyor. En azından Kasım ayında Kasım ayına kadar diyelim.
3: Kasım'dan sonra o savaş daha da hararetlenir. Benim gözlemlediğim o, hiç kimse müzakere beklemesin.
5: O kadar belirsizlik var ki Okan, gerçekten yani yapılan açıklamaların hangisi doğru, hangisine inanalım, hangisini baz alalım ki piyasalarda işte bu belirsizlik nedeniyle maalesef az önce bahsettiğimiz durumları yaşıyor.
3: Evet. Ne yazık ki Trump bir öyle bir böyle konuştuğu için biz de bilemiyoruz piyasalar nereye gidecek. Altın konusunu şimdilik bir kenara bırakalım. Evet. Zaten onu daha önümüzdeki günlerde çok konuşacağız belli. Resmi gazetede yayınlanan yeni bir karar var. Akaryakıtta Eşel mobil sistemi sona erdi. Neydi bu Eşel mobil sistemi ve sona ermesi bize ne getirecek?
5: Biliyorsun artışlar devlet tarafından kompanse ediliyordu. Biz bunun aynısını ne zaman yaşadık? Pandemi döneminde yaşadık. Şimdi artık sona erdi. Sen de az önce söyledin, resmi gazetede yayımlandı. Acaba işte sona ermesiyle birlikte çok yüksek artışları mı yaşayacağız? Biliyorsun eriyecek cümlesi sarf edildikten hemen sonra şöyle deniliyordu. İşte motorine özellikle 12 liranın üzerinde bir zam gelecek. Bu beklenti vardı. Öyle olmadığını söyleyelim. Artışın hemen bakıyorum 4 lira 15 kuruş civarında olduğunu ifade edelim. Değişti rakamlar. Kademeliye geçildi. O da şu, ÖTV birden yansıtılmayacak, aylara bölünerek yansıtılacak. Yine tabii ki bu savaş bitene kadar bir takım tedbirlerle birlikte süreç yönetilecek gibi görünüyor. Şunu söyleyelim, akaryakıt fiyatları neden önemli? Enflasyon rakamlarını oldukça etkiliyor. Evet. Çünkü A'dan Z'ye tüm maliyetleri etkiliyor biliyorsun enerjideki yükselişler. Bir de bizim gibi enerji bakımından dışa bağımlı olan ülkelerde bu durum biraz daha tabii zorlaşabiliyor. Bunun için devletin almış olduğu tedbirler var. İşte bir tedbir bitti, başka bir tedbirle yola devam ediliyor diyebiliriz.
3: Tabii bir yandan da fırsatçıların da dört gözle beklediği haberler oluyor.
5: Evet.
3: Bir
5: evet.
3: Zam gelse de şöyle biz de bir zam yapsak diye benzine 3 kuruş zam gelse sattığı mala 50 kuruş zam yapanlar da var. Onları da Allah ıslah etsin diyoruz.
5: Öyle diyelim ama Okan şöyle de söyleyelim. Biliyorsun denetimler sahada titizlikle yapılıyor. Hiç olmadığı kadar sıklaştığında söyleyelim bu fahiş fiyat artışı ile ilgili. Dikkat etsinler.
3: Peki son başlığımız var, hemen onu da verelim, süremiz bitmek üzere. Evim sistemi kuralları değişiyor. Hani bu bilmem ne evim bir şey ev gibi isimleri olan sistem değişiyor. Ne oluyor?
5: Valla orada ben süremiz bir dakika olduğu için hemen şunu söyleyeyim. En fazla 2 sözleşme yapılabilecek. Yani bu ne olacak? Daha önce 2-3 taşıt alınabiliyordu. Şimdi tek taşıt alınacak. Onu ifade edelim. Tek konut alınabilecek. Tek iş yeri alınabilecek. Çerçeve bu şekilde. Diğer taraftan işte peşinat tutarları, bunların aylık taksitlendirme olanları, vadeleri, bunların hepsi değişti. Sevgili izleyicilerimiz bakabilir, süre az olduğu için üzerinden geçiyorum. Öte taraftan da biliyorsun bu paralar değerlendiriliyor bir şekilde şirketler tarafından. Bu değerlendirilen unsurlar daha az riskli varlıklar olacak. Buna yönelik de bir düzenleme olduğunu ifade edelim.
3: Bitiriyorum 5 saniye. Aynı anda mı birer tane sözleşme yapılabilecek, sırayla yapılabilecek mi?
5: Şöyle, 2 sözleşme ancak şu şekilde yapabiliyorsunuz. Bir konut alabilirsiniz ya da bir iş yeri. Hı-hı. Artı bir araç alabilirsiniz. Böylelikle 2 sözleşme yapabilirsiniz.
3: Taksitleri bittikten sonra yeni bir tane alabiliyor muyuz?
5: Evet,
3: yapabilir. Tamam, buydu. Çok teşekkürler efendim.
5: Rica ederim.
3: Evet, ekonomi gündeminde konuştuk, bitirdik. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar. Oh, oh, oh.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
10: TGRT FM.
11: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
9: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
12: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
8: TGRT FM Haber.
4: Malzemelerinden para kesme cihazlarına sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelinin 9 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüphelinin ortağı da gözaltına alındı. Gerin metrelerce altında siloya düştü. Hayatını kaybeden işçi geride doğmamış bebeğini ve acılı eşini bıraktı. Kaza Zonguldak'ta yaşandı. Ufuk Demir tıkanan kömür silosunu temizlemek istiyordu. Dengesi bozulunca boşluğa düştü. Üzerine kömür parçaları yığıldı. Nefessiz kalan madencinin kalbi durdu. Arkadaşları onu silodan hemen çıkardı. Kalbi ilk müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Genç işçi acilen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan madenci tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ufuk Demir için Kozlu'da cenaze töreni düzenlendi. Törene kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide gözyaşları sel oldu. Kaybolan kadından yıllardır haber alınamıyordu. Katili en yakınıydı. Mağarada yakalandı. Dehşetin adresi Artvin'in Şavşat ilçesi. Tarihler 1996 yılını gösteriyordu. İlçede Nigar Bilgin isimli kadın bir anda ortalıktan kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Nigar Bilgin, nüfusta kimlik kartını yenilemeyince jandarma suç araştırma timi harekete geçti. Araştırmalar derinleştirildi. Gerçekse zanlının kardeşlerinin beyanlarıyla ortaya çıktı. Kadının kocası tarafından şiddet gördüğü tespit edildi. Ekipler katil kocayı 20 yıldır köy dışında saklandığı mağarada operasyonla yakaladı. Katil zanlısının eşini öldürdüğü noktada Bilgin'e ait kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Nigar Bilgin'in cinayetinde zanlılar adalete teslim edilirken cani koca tutuklandı. Kardeşleri hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi. Bakan Çiftçi de cinayeti çözen Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nı ve jandarma personelini tebrik etti. Güney Kore'de bir köpek balığı mahsur kaldığı kanalda adeta ünlü oldu. 3,5 metrelik köpek balığını görmek için yaklaşık 600 bin kişi bölgeye akın etti. Busan kentindeki Kuzey Limanı'nda görülen köpek balığı 18 Eylül'den bu yana kanaldan çıkamıyor. Yetkililer hayvanı açık denize döndürmek için kurtarma operasyonu başlattı. 5 tekneyle yapılan çalışmada köpek balığını su püskürterek yönlendirmeye çalıştılar. Ancak köpek balığı teknelerin arasından geçerek ekiplerden kaçtı. Saatler süren operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi yaklaşık 50 metrelik özel bir ağ kullanılarak yeni bir kurtarma planı hazırlanıyor. Bu sırada köpek balığı bölgenin yeni turistik cazibe merkezine dönüştü. Kente gelen yüz binlerce kişi kanaldaki hayvanı görmek için kıyıya akın etti. Yerel halk köpek balığına Bukangi adını verdi. Busan yönetimi de hayvanı kentin fahri tanıtım elçisi ilan etti. Paraya tapan zehir tacirleri bu kez Bartın'da ortaya çıktı. Belediye zabıta ekipleri ihbar aldı. Belirlenen depoya baskın yaptı. İçeri giren ekipler gözlerine inanamadı. Çuvallar dolusu unun içi tamamen böcek kaynıyordu. Üstelik unların son kullanma tarihi çoktan geçmişti. İnsan sağlığını hiçe sayan bu 7,5 ton una zabıta anında el koydu. Skandal bununla da kalmadı. İşletme çalışanlarının böcekli unları elekten geçirdiği saptandı. Unları temizleyip yeniden piyasaya sürecekleri anlaşıldı. Zabıtanın zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi. Zehirli unların sofralara ulaşması engellendi. Halk sağlığını içe sayan işletmeye ağır para cezası kesildi. O iş yerinin faaliyetleri kapısına vurulan mühürle durduruldu. Yeni aldığı motosikletiyle yola çıktı. Bir anda kamyonun önünde kaldı. Yaklaşık 30 metre sürüklendi. 38 yaşındaki belediye çalışanı bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci bir hafta önce aldığı motosikletiyle seyir halindeydi. Karşı yöndeki sokağa girmek için manevra yaptı. Arkasından gelen kamyonu son anda fark etti. Kamyon şoförünün fren çabası kazayı önleyemedi. Motosiklet ve sürücüsü kamyonun önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Ekinci hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki Ekinci bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim almaya gelen ağabey ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ekinci'nin cenazesi Aksu'daki Yeşil Karaman Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere götürüldü.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye'nin 3. saat diliminde efendim. Saatlerimiz 9'a geldi. Bakalım şimdi neleri konuşacağız. Gelsin hemen başlıklar. Bizler de okuyalım, aktaralım efendim. İlk başlığımız külliyede dikkat çeken görüşme. Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi kulislerde sık sık AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Sonrasında da Tugay'dan açıklama geldi. Ne söyledi? Getireceğiz ekranlarımıza. MGK'dan terörsüz Türkiye vurgusu. 2026 yılının 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı bu toplantı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı efendim. Gelecek ekranlara. Mecliste yeni yasama dönemi bugün başlıyor. Az sonra gideceğiz Ankara'ya efendim. 51 günlük tatilin ardından bugün meclis kapılarını açıyor. Neler yaşanıyor başkentte, birazdan muhabirimiz bizlere aktaracak. Fon olayında yanlış yapana tolerans yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine el attı. Ekonomi kurmaylarıyla sorunu masaya yatırdı. Toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı Erdoğan. Ve son başlığımızda Orta Doğu'da 11 Eylül'ün eşiğinden dönüldü. İlginç bir olay yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden yolcu uçağı İkinci pilot tarafından iddiaya göre kaçırılmaya çalışıldı. Hatta bir pilotu da bıçakladı o ikinci pilot. Sonrasında neler yaşandı anlatacağız efendim. Etiketimizi de tekrar bir hatırlayalım. Bugünkü etiketimiz emekçinin sesi. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten, yani Twitter'dan, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Milyonlarca aileyi ilgilendiren doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1.320.760 anneye 27,6 milyar liralık ödeme yapıldı. Az sonra. Ne pop ne de rap. Gençlerin en çok dinlediği müzik türü arabesk. Öyle ki son 6 yılda arabesk müzik dinleyenlerin sayısı 4 kat arttı. En çok da gençler dinler oldu. Az sonra.
0: Efendim, sabahın erken saatlerinde Mersin'de bir operasyon düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı dahil 58 kişi gözaltında, 59 kişi özür diliyorum. Son durumu Hanifi Bayar bize aktaracak, muhabirimiz. Hanifi.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine yönelik bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla dikkat çeken isimler bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı onlardan birisi. Yine ilçe belediye başkanları da gözaltındaki isimler olarak dikkat çekiyor. Şimdi burada baktığımızda dikkat çekici detaylardan birisi şu ki iki ilçe belediye başkanı, birisi Yenişehir İlçe Belediye Başkanı, birisi de Mezitli İlçe Belediye Başkanı ve Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının yaklaşık 1 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı iddia ediliyor. Yenişehir Belediyesi'nde ise kamu zararının 105 milyon TL'yi geçtiği belirtiliyor. Ve yine dikkat çeken bir gelişme Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca duyuruldu. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca kendisi hakkında silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu iddia edildi. Oldukça ilginç bir gelişme olarak bu da karşımıza çıkmış durumda. Bizler gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gözlerin çevrildiği Mersin'de an itibariyle 59 şüpheli gözaltında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Çekar, Yenişehir İlçe Belediye Başkanı ve Mezitli İlçe Belediye Başkanı da bulunuyor. Ayrıca Mezitli İlçe Belediye Başkanı hakkında sadece yolsuzluk suçlamasıyla gözaltı kararı verilmedi. Ayrıca hem yolsuzluk suçlaması hakkında gözaltı kararı verildi hem de silahlı suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verildi. Bizler
0: Mersin'deki gelişmeleri
2: an be an aktaracağız.
0: Hanifi, teşekkürler. Kolay gelsin. Mersin'deki operasyonun detaylarını aktardı bize Hanifi Bayar. Şimdi geçelim Ankara'ya efendim. Biliyorsunuz başkentte bugün önemli bir gün. Mecliste yeni yasama yılının ilk günü ve arkadaşımız Şerif Ali bize meclisten son gelişmeleri aktaracak. Şerif Ali günaydın. Gündemi bir hayli yoğun meclisin. Çok yoğun bir tempoya girecek vekiller. Neler yaşanacak bugün? Gündemi senden dinleyelim.
3: Günaydın Okan Ateş. Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük aranın ardından bugün yeni yasama dönemine kapılarını açıyor. En son 10 Ağustos'ta tarihi bir mesai yapmıştı ve terörsüz Türkiye yasasını kabul ederek tatile ayrılmıştı. O uzun tatil bitti. Bugün saat 14'te ilk gong zili çalacak ve meclisin yeni mesaisi başlamış olacak. Peki bugün dün programında neler var? Bugün neler yaşanacak? Saatler 13'ü gösterdiğinde mecliste bulunan Atatürk Anıtı'nda bir tören gerçekleşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderleri de orada olacak. Asıl ise bizim gözlerimiz saat 14'te olacak. Çünkü meclis açılacak ve açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada iç politika, dış politika, gündeme ilişkin, fon soruşturmasına, terörsüz Türkiye'ye ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Aynı zamanda da bu konuşmanın gerçekleştiği esnada gözlerimizde siyasi parti gruplarında olacak. Kim Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılayacak, kimler alkışlayacak, o tepkiler de bizim radarımızda olacağını aktarmış olalım. Akşam ise resepsiyon olacak. Saat 18.30'da meclisin açılışında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Yine bu resepsiyonda da ikili temaslar, diyaloglar dikkat çekici olacağının altını çizelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında bugün resepsiyon yer almıyor ama onun da katılması kuvvetle muhtemel olduğunu da aktarmış olalım. Demiştik meclisin gündemi de bir aylık yoğun. Özellikle bundan 2 yıl önce bugün meclisin açılışında terörsüz Türkiye süreci

0: 51 günlük bir ara vermişti. En son 10 Ağustos'ta mesaisini yapmıştı. Saat 14'te genel kurulda ilk gong zili çalacak. Biz de burada yaşanan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkürler Şerif Ali. Kolay gelsin. Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşme sonrası Tugay'dan da açıklama geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'in gündemindeki önemli konuları arz ettik dedi. İzleyelim.
2: 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, şimdi ise adı sık sık AK Parti ile anılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay, Haziran ayında CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etti. Adı pek çok kez AK Parti'ye geçecek iddialarıyla anıldı. İddialar gündemde yerini korurken yapılan bu görüşme siyasi kulisleri hareketlendirdi. Tugay, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemil Tugay'ı kabulüne ilişkin fotoğraflar AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Erdoğan'la görüşmeden önce de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir araya geldi. O görüşmede ise İzmir'in öncelikli ulaşım konuları, ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri değerlendirildi.
1: 2026 yılının 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantıda İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Taraflara müzakerelere geri dönme çağrısında bulunuldu.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, ABD ve İran arasındaki gerginlik, 2026 yılının 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3,5 saat sürdü. 8 maddelik açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Bölgenin güvenliğiyle Türkiye'nin komşularının huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Suriye'deki gelişmeler de toplantıda ele alındı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin devam edeceğinin altı çizildi. Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulandı. Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irade vurgulandı. İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi. Taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz

0: ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 29. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu anmasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliye savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu sırada Dankler'ın kızını vermek istediği sahte zengin aslında kraliye savcısının gayrimeşru oğludur ve analığını diri diri yaktığı için hüküm giymiş ancak cezaevinden kaçmıştır. Önünde engel gördüğü Kadrüs'ü de öldürür. Şimdi Monte Cristo ölen Kadrüs'ün başında sahte papaz rolüyle kraliye savcısının gelmesini beklemektedir.
1: 10 dakika sonra doktor ve kraliyet savcısı geldiğinde papaz Busoni'yi ölünün başında dua ederken buldular. Dante savcıya Kadrüs'ün ölmeden önce yazdırıp imza ettiği ifadeyi verdi. Bunun üzerine savcı Benedetto isimli mahkumu aramaya başladı. Oysa Benedetto, Andrea Cavalcanti adıyla Dangler'ın kızıyla nişanlanmış, evlenme hazırlıklarına başlamıştı. Öte yandan Dangler'ın oğlu Albert'in gazeteci arkadaşına tanıdığı 3 haftalık süre dolmak üzereydi.
2: Girin.
3: Monsieur Albert, bir ziyaretçiniz var. Almamı ister misiniz?
4: Sabah sabah kimmiş bu ziyaretçi?
3: Gazeteci dostunuz Monsieur Beauchamp.
4: Beauchamp mı? Hemen al içeri.
3: Baş üstüne efendim.
4: Umarım babama atılan iftirayı öğrenmiştir.
5: Merhaba sevgili dostum.
4: Hoş geldiniz Monsieur Beauchamp. Ben de bugün sizi ziyaret etmeyi düşünüyordum ama siz atik davrandınız. Kararınızı verdiniz mi? Babamla ilgili haberi tekzip mi edeceksiniz yoksa benimle düello mu yapacaksınız?
5: Albert, öyle sorular vardır ki hemen bir çırpıda cevap vermek mümkün değildir.
4: Üçüncü bir ihtimalden söz ettiğimizi hatırlamıyorum.
5: General Senatör Comte de Morcerf gibi bir insanın şerefi, sosyal mevki ve hayatı mevzu bahis olunca kuru bir evet veya hayır ile cevap verilmez.
4: Peki ne yapılır?
5: Benim yaptığım yapılır Albert. Böyle ciddi bir konuda para, zaman ve yorgunluk esirgemeden ortaya atılan dedikodunun gerçek olup olmadığı araştırılır. Çünkü sevdiğim bir dostumla karşı karşıya gelmeden, ona kılıç veya tabanca çekmeden önce bunun sebebini bilmek isterim.
4: Sözü uzatma. Ne demek istiyorsun Boşam?
5: Demek istediğim şu. Yanya'dan geliyorum.
4: Yanya'dan mı? Demek oraya gittiniz.
5: Evet sevgili Albert. Siz 3 ay önce bana hakaret eden ve başından def etmek için vuruşmak zorunda kalıp da öldürdüğüm o İngiliz gibi yabancı biri olsaydınız asla bu kadar zahmet ve masrafa girmezdim.
4: Ah dostum, ne diye 7 dereden su getirerek beni heyecanlandırıyorsunuz? Araştırmanız sonunda o mektubun bir iftiradan başka bir şey olmadığını öğrendiğinizi söyleyin bitsin. Tekzibe gelince, bunun sizi fazla üzeceğini sanmıyorum.
5: Ah sevgili dostum, şu söylediğiniz şeyi yapmayı ne kadar isterdim bilemezsiniz.
4: Bu da ne demek oluyor?
5: O yazı iftira değilmiş Albert.
4: Aman Allah'ım. O Fransız subayı Fernand, hizmetinde bulunduğu Vali Paşa'nın şatolarını teslim eden satılmış benim babam mıymış?
5: Üzgünüm ama ne yazık ki gerçek bu dostum.
4: Nasıl olur? Nasıl olur?
5: İşte ispatı da burada Albert. Bu kağıtta Yanya eşrafından 4 kişinin yeminli yazılı ifadesi var. Tepe Delenli Paşa'nın hizmetinde bulunan Fransız subayı Albay Fernand Mondego'nun Yanya Kalesi'ni 2000 kese altın karşılığında teslim ettiği yazılı. İmzalar konsolos tarafından da tasdik edildi.
4: Olacak şey değil. Şerefimiz, itibarımız 2 paralık oldu.
5: Dostum, bütün acını paylaştığıma inanmanı istiyorum. Paris'e döner dönmez mektuba ait dedikodunun çoktan unutulduğunu sevinçle gördüm. Çünkü kimsenin aklına Fernand adındaki o Fransız subayı ile babanız arasında bir bağ kurmak gelmemiş. Dolayısıyla bu korkunç sırrı Paris'te benden ve sizden başka kimse bilmemektedir. Eğer eski dostluğumuzu iade edecekse her şeyi unutmaya hazırım. Çünkü bu dostluk benim için o kadar kıymetli ki ne kadar önemli olursa olsun hiçbir gazete haberine değişmem.
4: Ah aziz dostum, bu nasıl da soylu bir kalp. Bu âli cenaplığını ömrüm oldukça unutmayacağım.
5: Alın bu belgeyi dostum. Bu size ait. Artık benden çıktı. Size yemin ediyorum bu sır benimle birlikte mezara gömülecek.
4: Teşekkür ederim boşanım. En iyisi bu belgeyi şömineye atıp yakmak. İşte belge ortadan kalktı. Sevgili dostum, size karşı öyle mahcubum ki yaptığım hakaretler için utanç duyuyorum.
5: Bence bu olayı unutsak daha iyi olur.
4: İyi ama gazetenize o mektubu gönderen kimdi? Gerçek düşmanımızı bilmek istiyorum. Bir dost olarak bunu benden esirgemeyin. Söyleyin Boçam, gazetenize babamın tepedelenli Ali Paşa'ya ihanet ettiğiyle ilgili mektubu gönderen kim? Bunu öğrenmenin bir yolu yok mu?
5: Bunu asla öğrenemeyeceğiz Albert. Çünkü mektubu gönderen imzasını atmamış. Dua edelim de bu isimsiz muhbir başka bir mektup göndermesin.
4: Böyle bir ihtimal mevcut mu?
5: Hayatta her şeye hazırlıklı olmak gerekir dostum. Şimdi izninle gazeteye gitmek istiyorum.
4: Ben de seninle çıkayım. Ne zamandır Monte Cristo'ya uğramıyordum. Hem senden gelecek cevabı bekliyordu. Onu da haber veririm.
6: Demek babanızla ilgili o gazetede çıkan haber iftiradan başka bir şey değilmiş, öyle mi?
4: Evet kontum. Gazeteci dostum öyle söyledi.
6: Peki tekzip edecek mi haberi?
4: Hiç kimse o haberde sözü geçen kişinin babam olduğunu anlamadığı için buna gerek görmedi.
6: Neyse. Neticenin iyi olduğuna sevindim. Başıma gelenlerden haberin var mı genç dostum?
4: Yok. Neler geldi kontum?
6: Neler gelmedi ki? Hırsızlar evimi basıyor. Dostum papaz Busoni onunla cebelleşiyor. Adamlar kaçarken dışarıda bekleyen bir başka hırsız tarafından öldürülüyor. Of! Kraliyet savcısı işe el koyup soruşturma açtı.
4: Aman Allah'ım, neler gelmiş başınıza kontum? Peki hırsızın kim olduğu tespit edilebildi mi?
6: Evet, bereket versin. Ölürken papaz Busoni'ye yazılı bir ifade vermiş. Adı Kadrus'muş. Marsilya'da bir kürek mahkumu. Kraliyet savcısı da banker Dankler de adamı tanıyorlarmış. Şimdi her tarafta onun katilini arıyorlar işte.
4: Katilin kim olduğu belli mi?
6: Benedetto adında biri. Ailesi ve memleketi belli değilmiş. İsmi de gerçek olmayıp vaftiz adıymış.
4: Hay Allah. Neler gelmiş başınıza kontum?
6: Bu arada banker Dankler de kızını size vermekten caymış. Bu haber doğru değil mi?
4: Evet. Sayenizde o kızdan kurtuldum. Dankler'in kızı şimdi sizin Vicomte Andre ile evlenme hazırlığı içindeymiş.
6: Sizin hesabınıza çok sevindim Albert.
1: Aradan 2 gün geçmişti ki kızılca kıyamet koptu. Uşağı Albert'e sabah gazetelerini getirmişti ve İmperyal gazetesinde delikanlının kanını beynine sıçratacak bir haber vardı.
4: Yanya valisi Ali Paşa'nın hizmetindeyken yalnız şatoyu teslimle kalmayıp veli nimetini Türklere satan Fransız subayı hakkında 3 hafta önce İmperyal gazetesinde çıkan haberin doğru olduğuna dair kesin deliller ele geçirmiş bulunuyoruz. Bu subayın o devirde adı Fernand Mondego idi. Fakat sonradan ihanetinin karşılığı olarak aldığı altınlarla toprak ve ünvan elde etmiş olduğundan bugün adı General Comte de Morcerf'tir. Ayrıca senato üyesidir.
7: Ay aksi şey yerin dibine batasıca. Nereden haber almışlar bu kadar bilgiyi? Bu sefer iyice rezil olduk. Babamın adına açık açık yazmışlar. Milletin içine nasıl çıkacağız?
4: Söyle boçam. Allah aşkına söyle. Bu ihaneti yapan kim?
5: Sakin ol Albert. Önce birlikte bir kahvaltı yapalım.
4: Görüyorsun ki kahvaltı yapacak durumda değilim dostum. Konuş lütfen. Gazetenize bu haberi veren kim?
5: Yemin ederim ki bilmiyorum Albert. Ben de bu sabah gördüm. Hemen yazı işleri müdürüne koştum. Belgelerin Yanya'dan gelen bir yabancı tarafından verildiğini söyledi. Ama adını açıklamaktan çekindi. Ben de ısrar edemedim.
4: Kahrolası şeyin bu. Bu isimsiz muhbirin kim olduğunu öğrenemeyeceğiz mi yani?
5: Küçük de olsa bir ipucu var ama...
4: Hadi söyle dostum. Söyle neymiş o ipucu? Belki bu muhbirin kim olduğunu çıkartabiliriz.
5: Yanya'ya gittiğim zaman konsolosa niçin geldiğimi anlatınca adam siz aynı konuda müracaat eden ikinci kişisiniz demişti. Birincinin kim olduğunu sorduğumda Parisli bir banker cevabını verdi.
4: Parisli bir banker mi? Hı hı. Parisli bir banker. He? Bunun kim olduğunu şimdi anladım. Parisli bir banker. Ben gidiyorum.
5: Nereye?
4: Banker Dankler'ı düelloya davet etmeye.
5: Seninle gelmemi ister misin?
4: Hayır, hayır. Düelloyu kabul ettiği takdirde, ki etmesi için zorlayacağım, o zaman şahidim olmanı isteyeceğim senden.
5: Olur mu elbet? Ancak Dankler yaşlı olduğu için düelloyu kabul etmeyebilir.
4: O zaman ben de damadı olacak Andre Cavalcanti'ye teklif ederim. Bu Cavalcanti dövüşten kaçmaz herhalde.
8: Albert, Banker Dangler'ın evine giderken hiçbir şeyden haberi olmayan babası General Morcerf, eski adıyla Fernand, aynı saatte mecliste toplantı salonundaydı. Ne senatörlerin nefret dolu bakışlarından ne de kendisiyle ilgili gazetede çıkan haberden bilgisi yoktu.
9: Sessizlik. Kürsüye buyurun Senatör Comeletti. Konuşma süreniz 5 dakikadır.
10: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Senatörler, sanırım bugün İmperial Gazetesi'nde çıkan ve Senatomuzu halkın gözünde küçük düşüren haberi benim gibi sizler de okumuşsunuzdur.
11: Evet.
10: Gazetede Senatör General Morcerf'in Yanya valisi Ali Paşa'nın hizmetindeyken 2000 kese altına hem şatoyu hem de paşayı Türklere sattığı yazıyor. Ayrıca generalin gerçek adı Morcerf değil, Fernand Mondego'ymuş.
12: Evet. Aman Allah'ım. Bu adam benden söz ediyor. Senatör, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu yalanlarınızdan dolayı sizi dava edeceğim.
10: Bunu ben değil, gazete yazıyor Monsieur General. Dava edecekseniz onu dava edin.
11: Evet. Evet.
10: Senato üyeleri şerefli insanlardır. Mazileri temiz olmalıdır. Böyle yüz kızartıcı suçların sahibi olmamalıdırlar. Huzurlarınızda General Morcerf ya da hakiki adıyla Fernand Mondego ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını talep ediyorum Sayın Başkan.
12: Yalan! Söylenen her şey iftira. Ben asla böyle bir geçmişe sahip değilim. Yargısız infaz yapıyorsunuz burada.
9: Susun! Susun! Az önce konuşan değerli senatör Monsieur Comeletti'nin talebini duydunuz. Soruşturma açılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Soruşturma açılması kabul edilmiştir. General Morcerf, savunmanızı hazırlamak için kaç güne ihtiyacınız var?
12: Sayın Başkan, böyle saçma sapan bir iftira için sizden zaman istemeyeceğim. Bu akşam saatlerinde meclise gelerek savunmamı vereceğim efendim.
9: Çok. General, bu sözlerinizi suçsuzluğunuzu kabul edecek yeterli belgelere sahip bulunduğunuz şeklinde anlayabilir miyiz?
12: Sayın Başkan, bana bu iftirayı yapan düşmanım adını açıklamayacak kadar korkak ve alçağın biridir. Elimde suçsuzluğumu ispat edecek belgelerim var. Ama bunları o alçağa cevap vermek için değil, şerefli senatoyu ikna etmek için emrinize sunmaya hazırım.
9: Madem öyle, bugün akşam 8'de hazır olacak şekilde bir komisyon kurulsun. Monsieur General gelip savunmasını verecek.
8: Fernand, mecliste komisyon üyelerince suçlanırken oğlu Albert, gazeteye haberi sızdıran banker Dangler'ın evine gitmişti.
3: Monsieur Dankler, Monsieur Albert Morcerf geldiler.
13: Şimdi onunla uğraşamam, alma içeriye. Çok meşgul olduğumu ve ziyaretçi kabul edemeyeceğimi söyle.
4: Monsieur, bazı öyle ciddi durumlar vardır ki insanı gelen ziyaretçiyi kabule mecbur bırakır.
13: Şu terbiyesizliğiniz aile asaletinizle bağdaşmıyor Monsieur.
4: Bir alçak bu asaletimizi lekeledi Monsieur ve ben o alçağa hesap sormaya geldim.
13: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Kızımı size vermedim diye bana düşman olmanız gerekmez.
4: Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki gelişimin sebebi bu değil.
13: Nedir öyleyse?
4: Yanya'dan gelen mektuptan bahsetmeye ve bunun hesabını sormaya geldim.
13: Kızımı vereceğim aileyi araştırmak en tabii hakkımdır. Bunu hiçbir kanun ve vicdan yasaklayamaz.
4: Neden Paris polisine değil de Yanya polisine sordunuz? Hadi Monsieur, ya soruma tatmin edici bir cevap verin ya da benimle düelloya hazır olun.
13: Babanız Yanya valisi Ali Paşa'nın hizmetinde bulunmadı mı?
4: Bundan size ne? Tarih uzmanı mısınız yoksa askeri ataşe mi?
13: Bu konuda haklısınız. Tarihten hiç anlamam. Bana Yanya'ya yazma fikrini değerli dostunuz Monte Cristo verdi.
4: Ne? Monte Cristo mu dediniz?
13: Evet. Neden şaşırdınız bu kadar?
4: Yani babamla ilgili bilgi almak için Yanya'ya yazmanızı Monte Cristo mu söyledi?
13: Evet. Niçin saklayayım? İnanmıyorsanız kontun yanında da bunu söylemeye hazırım.
4: Peki Monsieur. Peki. Ama sizin de işimin bittiğini sanmayın. Suçlamalarınızın doğruluğunu anlamak için Monte Cristo'ya gideceğim.
13: Kimseyi suçladığım yok. Ben olanları anlatıyorum. Yanya'dan gerekli bilgiyi alınca sizinle kızım arasındaki nişanı bozdum. Bana bu kadarı yeterdi. Babanız itibarını kaybederse keseme kaç para girecek ha?
0: Monte Cristo adlı oyunun 29. bölümünü dinlediniz. 30. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Keyifli ve güzel bir gün diliyoruz. Radyo başında olan herkese umarım gününüz güzel geçer. Bu arada tabii günün güzel geçmesi için yapacaklarımız var. İyi başlamak, iyi niyetlerle başlamak. Kimileri için bir kahve gün başlangıcı için vazgeçilmez. Biz de bugün Dünya Kahve Günü'nde kahveden konuşacağız. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte olacak. Ama sadece kahveyi değil, kültürümüze nasıl girdiğini değil, bizde nasıl yerleştiğini, nasıl ikram edildiğini ve kahvenin, farklı kültürlerde de olan kahvenin farklı bir pişirme yöntemiyle nasıl Türk kahvesine dönüştüğünü konuşacağız.

Efendim biz program içinde tabii ki hava durumuna, yol durumuna da bakacağız. Özellikle bugün itibariyle şu anda İstanbul'da yağmur bekleyenlere yeni bir yağmur periyodunun başlayacağını da söyleyelim. Bugün cumartesi, pazar. Pazar belli değil ama bugün ve yarın için yeniden yağmur bekleniyor. Detaylara bakacağız. Önce bir yol durumuna bakalım. Şu anda İstanbul'da trafik nasıl? Onu beraber görelim.

%58'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. Avrupa yakasında 3, Anadolu yakasında 1 noktada kaza var. Anadolu yakasıyla başlayalım. Şile yolu Çamlık Madenler yönünde bir kaza var. Bölge yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi'nde Maslak Sanayi Mahallesi yönünde orta şeritte bir kaza var. E5'te bir kaza var. Cevizibağ Topkapı yönünde sağ şeritte ve Boğazköy Kayaşehir yönünde bir trafik kazası var. Burada da bölge yoğunlaşmış durumda ki bu bölge zaten normalde de artık yoğun güzergahlar arasına katıldı. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapağı arası yoğun görünüyor. Şu anda E5'te devam edenler için Yenibosna yoğun, İncirli yoğun, arkasından Cevizibağ Haliç Köprüsü arası yoğun, köprü istikameti daha rahat. Bir araç arızası var bağlantı yolunda Büyükdere Caddesi'nde Gültepe Zincirli Kuyu yönünde. Bu da teme bir yoğunluk oluşturmuş, teme sarkmış. Firuzköy Isparta Kule trafiği var TEM'de. Devam edenler için Astal Serantepe trafiği var. Sahil yolu tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı ise iyi bir alternatif. Anadolu yakasına geçelim. Anadolu yakasında Kartal yoğun, sonrasında Maltepe Ataşehir arası yoğun, ardından trafik rahatlayacak. Göztepe bir parçacık yoğunlaşmış, şu anda hafif bir renk değişikliği var. Sancaktepe yoğunluğu var, Sultanbeyli'den başlıyor Ataşehir istikametine. TEM trafiği Ataşehir'de yoğunlukla başlama sonra rahatlıyor, ancak Ümraniye'den köprü çıkışına kadar, Avrupa yakasına kadar trafik yoğunluğu devam ediyor. E5'i kullanacak olanlar için Çamlıca Altunizade trafiği var. Küçükyalı Bostancı'da yine yoğun görünüyor. %58 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu.

İstanbul'da şu anda sıcaklık 18 derece, gün içinde 21 dereceyi göreceğiz. Bugün yarın cumartesi günü için yağış var. Özellikle yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Haftanın en soğuk günü yarın cuma günü. Pazar pazartesi hava biraz yükselecek, sıcaklık da yükselecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu atlattıktan sonra aslında biraz daha mevsim normallerine, Ekim'in olması gereken sıcaklığına da yaklaşmış olacağız. Gece sıcaklıkları artık yavaş yavaş 13-14 derecelere doğru gerilemeye başladı İstanbul'da. Şu anda bizim bulunduğumuz yerde yağmur yok ama bulutlanma çok. Dolayısıyla bu yağmurun habercisi diyebiliriz. Başkent'e geçelim, Ankara'ya. Ankara'da sıcaklık 13 derecenin üzerinde, gün içinde 17 dereceyi görecek. Bugün yağış yok. Hatta pazartesi gününe kadar yağış yok. Yarın hava biraz daha güneşli. Cuma, cumartesi bulutlu. Gece sıcaklıkları yarından itibaren tek haneli değerlere düşecek Ankara'da. Gece soğuk, gündüzse 17-19 derece aralığında. Pazartesi bölgeye yağmur geliyor. İzmir'e bakalım, sonrasında da meteorolojinin uyarılarına kulak verelim. İzmir'de şu anda sıcaklık yavaş yavaş 20 dereceye yaklaşıyor. Bugün sabah saatlerinde yağmur var ama sonrasında hava açacak ve sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek. Hafta boyunca 24-26 derece gündüz sıcaklıkları, 15-16 derecede de gece sıcaklıkları var. Rüzgar yarın etkisini artıracak, İzmir için konuşalım. Bu arada meteorolojinin de uyarılarına geçelim. Güneydoğu için var uyarılar bu defa. Kuvvetli yağış uyarıları Güneydoğu için yapılıyor. Son değerlendirmeler, yurdun doğu kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü, yani bugün, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel ve kuvvetli olarak etkili olacağını gösteriyor. Yine Doğu Akdeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu arada denizlerimiz için de bir uyarı var. Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına etkili olabilir. Özellikle denizcilikle ilgilenenleri uyarmış olalım. Bugün Türkiye'ye şöyle bir baktığımızda haritamıza, Güneydoğu'daki kuvvetli yağışları söyledik. Aslına bakarsanız yağış almayacak yerleri söylemek daha kolay zannediyorum. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, Ege'nin içleri, işte Uşak, Kütahya, bu bölgelerde yağış yok. Afyon yağış almayacak. Bölgenin kuzeyinde Eskişehir'de yağış yok. İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde yağış yok. Konya yağış almayacak. Onun dışında tüm Türkiye'de yağış var. Özellikle Balıkesir'i söyleyelim. Rüzgar kuvvetli, yağış yok ama kuvvetli bir rüzgar var. Onun dışında Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in doğu kıyıları, buralarda yağış da kuvvetli. Yarın itibariyle ise Marmara'da yağış kuvvetli. Özellikle İstanbul'da, Karadeniz'in tamamı, Doğu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Akdeniz'in tamamı, Muğla, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısı, bu Akdeniz'in doğusuyla da birleştirelim bu bölgeyi, İç Anadolu bölgesinin doğusu yağış alacak bu bölgelerde. Yarın kuvvetli yağış bekleniyor özellikle Güneydoğu'da ve Marmara'nın bazı yerlerinde. Yarın yine Sinop'ta da yağış kuvvetli. Yarın hafta sonunu daha detaylı göreceğiz. Cumartesi yağış var genel olarak ama pazar batıdan itibaren yükselecek. Pazartesi günü ise yağışın olduğu yerler sınırlı. Türkiye genelinde hava açacak ama o pazartesiyi görene kadar hem üşüyeceğiz hem de biraz ıslanacağız galiba.

Efendim biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Kahve konuşacağız ama kahvenin bir kültüre dönüşmesini konuşacağız. Yani neden biz kahveyi bu kadar çok seviyoruz? Neden iki tane çok sıcak içecek bizim hayatımızın merkezine oturmuş durumda? Kahveyi konuşacağız. Çay da belki onun rakibi olabilecek ya da birbirinden rol çalabilecek iki içecek. İkisi de tahtı birbirine bırakmıyor ve hakikaten aralarında çok kıyasıya bir yarış var toplumumuz için. Çayda, kahvede gerçek anlamda bir neredeyse toplumun kimlik belirleyicisi haline dönüşmüş durumda.

Şöyle bir hava durumuna bakıyorum. Hafta sonu dışarıda bir şeyler planlayanlar için yarını göreceğiz ama pazar günü biraz daha yüksek görünüyor. Yani en azından pazar günü daha batıda, Ege'nin içlerinde, Karadeniz'in büyük kısmında, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde ve batısında hava biraz daha yüksek görünüyor. En azından bugünden böyle bir şeyler konuşacaksanız. Ama Türkiye'nin güneyinde, doğusunda yağış var pazar gününü. 4 Ekim pazar günü TGRT FM'de kuruluş yıldönümü biliyorsunuz. Yağmurla karşılayacağız, öyle görünüyor.

Ne pişirelim bugün, takvim yaprağımız bize ne önermiş? Burada yeni bir aya geçtik. 1 Ekim bugün Dünya Yaşlılar Günü, aynı zamanda Dünya Kahve Günü. Pek çok kahve markasında bugün bazı kahve çeşitleri ikram olarak veriliyor sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla yakın yerlerde sürekli alışveriş yaptığınız bir kahve dükkanı varsa, bir kafe varsa belki oraya uğrayabilirsiniz. De mesela kahvenin yanına bir şeyler ikram ediliyor. Böyle güzel bir günü kaçırmak istemezsiniz. Her zaman kahve aldığınız yerle birlikte kutlamak da anlamlı olabilir. Hemen bakalım takvim yaprağımıza. Bugün için ne söylemiş takvim yaprağı? 1 Ekim için bakıyoruz. Bugün için bir sayfada bir öneri yok ama ben hafta sonundan size alıntı yapacağım. Şehriye çorbası, zeytinyağlı barbunya pilav demiş. İşte bu da yine birbirini çok seven bir ikili, zeytinyağlı barbunya. Şimdi artık dondurucuya koymak için de son günler, hala almadıysanız. Eğer kendi damak zevkinize göre pişirmek gibi bir şeyiniz yoksa, bir ayrımınız yoksa, içine biraz havuç ilave edebilirsiniz. Bazıları biraz patates doğrar. Dediğim gibi damak zevkinize göre. Ben genelde bunları koymam ama güzel bir zeytinyağı kullanırım, sarımsak kullanırım, domates mutlaka rendelerim ya da rendelenmiş yazdan kalan domatesim varsa kış mevsiminde onu kullanırım. Biraz salça elbette koyarım. Yine mevsimine göre bazen biraz şeker, çok az, böyle kaşığın ucuyla bırakırım. Ve düdüklüde bir miktar pişirsem bile son tam o helmelenmesini ya da kendini bulmasını böyle biraz işte düdüklünün kapağını açıp, normal bir tencere kapağı kapatıp ve bir 5-10 dakikada kendi kendine pişmesini isterim ve hiçbir zaman zeytinyağlımı soğumadan tenceresinden çıkartmam.

mevsim cilt sağlığı açısından dikkat etmemiz gereken kuralları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Suna Dumankaya'nın ağzından sonbahar cilt bakımını konuşmuştuk. Sonbaharda sadece iklimin değişmesi değil, aynı zamanda yediğimiz içtiğimiz yiyeceklerin değişmesi de cildimizi rahatsız ediyor. Özellikle de cilt sağlığı açısından riskli bazı gıdaları biraz daha az tüketmek lazım. İşte bunların içinde bazı bitki çayları da var. Onları da kullanırken dikkatli olun. Aslında her şey için aynısı geçerli. Çok da aşırıya kaçmadan tüketmek lazım. Her gıda için kural bu. Ne kadar çok seviyor olsanız da domatesi çok tüketmek mesela, ya da bazı meyveleri aynı zamanda alerjik reaksiyonu tetiklediği için. Mesela bazen bakıyorsunuz küçücük bir sinek ısırı, orayı kaşıyorsunuz, etrafı kızarıyor, sivilceleniyor. Aynı zamanda cildimizin alt tabakalarında var olan ve yukarı çıkmak için fırsat bekleyen ve cildimizi dolduran adeta kirli maddelerin de dışarıya çıkmasına, işte bu sivilceler vesaireler bir yol oluşturuyor. O zaman bakıyorsunuz küçük bir sivilce kocaman bir hale dönmüş. Bir kere bu mevsimde yine rüzgar sebebiyle cildimizdeki oluşan küçük çatlaklar, onlara dokunmak bu bölgenin kirlenmesini, mikrop kapmasını, sivilcelenmesine zemin oluşmasını sağlayabilir. Elimizle yüzümüze çok dokunmamak lazım. Bunu yapacaksak da mutlaka elimizin temiz olması lazım. Bundan emin olalım. Cildimizi sabah akşam yumuşak bir temizleyiciyle arındırmak, sonra o açılan gözenekleri kapatmak ve mümkünse bir nemlendirici sürmek. Bu da cildimizin genel sağlığı için önerilenler arasında. Her zaman çok pahalı ürünlerden bahsetmiyoruz. Bazen işte dermatologları görüyorsunuz, evde yapılabilecek şeyleri de öneriyorlar. Mesela salatalık soyduğunuz kabuğunu hemen iç tarafını cildinize sürüp şöyle bir ferahlık elde edebilirsiniz. Bu aynı zamanda cildinizin bir böyle bir sıkılaşmasını da sağlayacak. Acil bir yere gideceksiniz gece ama yorgunsunuz, cildiniz düşmüş. Hemen soğuk suyla yıkamak, arkasından bir poşetin içinde ya da bir buz çantasının içine koyduğunuz buzu cildinize uygulamak cildinizin gerginleşmesine, daha zinde görünmesine yardımcı olabilir.

Evet, biz program içinde ikinci bölümde kahve konuşacağız dedik. Varsa sorularınız sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Facebook'ta Hülyan Sabahlar Fan Kulüp üzerinden sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de bir yandan sayfamızı açarak sizden gelecek olanlara bir post oluşturayım. Ondan sonra belki arkasına altına yorumlar yazmak isteyebilirsiniz. Kahve tüketiminiz, günde kaç fincan kahve içiyorsunuz mesela, bunları bilmek isteriz. Eğer varsa paylaşmak istediğiniz notlar, kahve pişirme yöntemleriniz, ilk kahve içtiğiniz kişi, onları da yine bizimle buradan paylaşabilirsiniz.

Derin dondurucunuzda neler var? Mevsim biterken işte biraz domates mesela, hiçbir şey yapamadınız, sos yapmak istiyorsunuz, fırsatınız olmadı. Domatesleri böyle iri parçalar halinde doğrayıp poşetleyin lütfen. Sonrasında sadece ateşin üstüne koyup işte yağını, tuzunu ilave edeceğiniz neyse onları ilave edip kaynatmanız kalır geriye. Kış mevsiminin ortasında tazecik domates sosu yapabilirsiniz. Eğer şu anda domates kaynatmaya vaktim yok, sos yapmaya vaktim yok diyorsanız, menemenlik için aynısını söyleyemem çünkü biber dolaba girdiğinde tadını kaybediyor bir parça. Onu hemen pişirmek lazım. Doğrayıp işte bir kavurayım dediğinizde iş biraz tadını kaçırıyor domates sosunun. O yüzden menemenliğin. O yüzden ben mümkün olunca onu yapmaya, ama domates sosu yapamadıysam onun için gerekli olanları da dolaba atmaya çalışıyorum. Yani kırmızı biber közlemek için, patlıcan közlemek için çok doğru zamandayız. Böyle bir gününüzü bu işlere ayırıp bütün kış boyu taze güzel sebzelerinizi tüketebilirsiniz.

Bu arada bizi sosyal medyada takip edenler, TGRT FM'i takip edenler de görüyorlardır. Bugün de yapacağımız sohbetle ilgili olarak bir paylaşımda bulunduk. Bizim açımızdan baktığınızda sosyal medyada takip edilmek hem sizi konularımızı daha önceden haber verebilme fırsatı veriyor, hem bizden haberler duyabiliyorsunuz. İşte bugün de Profesör Doktor Ekrem Buğra II ile ilgili paylaşımımızı Twitter'da ve Instagram'da bulabilirsiniz.

Çocuklar okula alıştı mı? Nasıl durumunuz evde sabah kalkarken, okuldan geldikten sonra, okuldaki davranışlarında, arkadaşlarıyla ilişkisinde, ödev yapmakta artık değil mi? Ödevler de başladı. İlk mevsim hastalığına yakalanmakta, sadece yakalanmakla kalmıyorlar, eve de taşıyorlar. Eğer evde yaşlılarınız varsa, hastanız varsa, bebeğiniz varsa mesela, çocuğunuz okula gidiyor, evde bebek var ve tabii ki gelir gelmez ilk iş kardeşini görmek istiyor. İşte o eller yıkanmadan, üst baş değiştirilmeden asla bir bebeğe dokunmak, yaşlıya dokunmak, sarılıp evdekileri öpmek olmamalı. Bunu kural haline getirin. O da buna alışacaktır bir süre sonra. Önce üstünü değiştirsin. Elini yüzünü yıkasın. Arkasından keyifli bir şekilde kardeşiyle vakit geçirsin. Anneannesi, babaannesi, dedesi, kim varsa evde onunla konuşsun, abisi, ablası. Ama önce bir üst baş değişsin, bir el yüz yıkansın. Burada önemli kriterlerden bir tanesi çocuğun bu düzene alışması. Yani evde hiç kimse olmasa bile gelir gelmez üstünü değiştirmesi ve ellerini yıkaması gerçekten çok kıymetli. Bu arada ellerini yıkayıp üstünü değiştirmek değil sıralamamız. Önce hızlı bir şekilde üstünü değiştirmek, sonra elini yüzünü yıkamak ve temiz kıyafetlerle bunu yapmak. Böylece hem kıyafetleri temiz kalır hem eli yüzü temiz kalır. Bunu ona öğretmek, sonrasında o da çocuk yetiştirdiğinde, anne baba olduğunda çocuğun öğreteceği doğru bir kuralla mümkün olduğunca erken yaşta tanışmak anlamına geliyor.

Evet, ben kahve ikramı, kahve markalarında söz konusu dedim ama şimdi şöyle bir bakıyorum sosyal medya üzerinden gelenlere, gönderdiklerinize. Aynı zamanda makine, yani kahve makinesi üretenlerde de bugün özel indirimler varmış. Yani eğer bir kahve makinesi almak istiyorsanız belki senenin en uygun gününde olabilirsiniz.

Enerji fiyatları yükselince altın fiyatı düşüşe geçti. Bu altın almak isteyenlere, işte düğün yapacak olanlara, altında yatırımımız olsun diyenlere bir fırsat oluşturuyor aslına bakarsanız. Gram altın fiyatları, şu an güncel fiyatları da bakıyorum bir yandan. Şu anda 6603 lira. Gece saatlerinde bir düşüş yaşamış, 6532 liraya kadar. Sabah biraz yükselmiş. Akşam 18'den sonra daha düşük bir seyir izlemiş. Online alışveriş yapmak isteyenler için akşam bir fırsat verebilir. Yeni günle birlikte bir parça yükselmiş ve 6603 liraya kadar çıkmış. Eğer yatırım amaçlı altın almak istiyorsanız gram altın almanızı öneriyoruz. O işte küçük altınlar, yarım altınlar ya da kulplu altınlar, öyle söyleyelim, bozdururken ve miktar zarar etmenize yol açabilir.

0: Bu saat için izninizi isteyelim. Birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikte buradayız.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.
7: Şiddetli yağışların yol açtığı sel Nepal'de yıkıma neden oldu. Ortaya çıkan görüntülerde Baglung bölgesindeki bir hükümet binasının Daram nehrine doğru çöktüğü görüldü. Yetkililer bina yıkılmadan önce önemli belgeler ve bilgisayarları tahliye etti. Olayda yaralanan olmadı. Gözü dönmüştü, bıçakla dükkanı bastı. İki çocuk annesini katletti. Olay Kütahya'nın Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda yaşandı. 51 yaşındaki Nalan Temel Kıran kendi iş yerindeyken saldırıya uğradı. Dükkana gelen bir şüpheli Temel Kıran'ı bıçakladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırgan Gaybi Efendi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken Nalan Temel Kıran'ın cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeni nesil dediler. Klavyeden racon kesip dükkanları yaktılar, esnafı kurşunladılar ama polisten kaçamadılar. Dört farklı eylem, onlarca mağdur. Şüphelilerin izi sadece İstanbul'da değil, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'e kadar uzanıyordu. İstanbul Emniyeti, organize suçlar ve istihbarat ekipleri günlerce iş sürdü, düğmeye basıldı. Dört ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Kundaklama ve kurşunlama şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
8: Evet. Şurada da hazır onlar gör. Burada da basımı tamamlanmış.
7: Milyonlarca sahte euro bastılar. Kalpazanlar parayı piyasaya süremeden yakalandı. İstanbul Fatih'te bir şüpheli polise sahte kimlik verdi. Ekiplerin dikkatiyle kalpazanların matbaa deposuna ulaşıldı.
8: Hologramı kullanmak için kullanılan o parıltılı kağıtlar.
7: Adrese giden polisler sahte serveti ele geçirdi. 963.800 euro ve 91.100 dolarla tabak halinde henüz kesilmemiş sahte 1.680.000 euroya el konuldu.
8: Renklendirmesi yapılmış, sadece kesime.
7: Depoda yapılan aramalarda hologram şeritlerden kalıplara, baskı malzemelerinden para kesme cihazlarına, sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelinin 9 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüphelinin ortağı da gözaltına alındı.
6: TGRT FM Haber.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla... ...taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince... ...idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar... ...İPÇEP'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPÇEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı... Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.
3: Kifayetsiz tipi de görüyorsunuz.

Çocukları sosyal medyadan nasıl koruyacağız? Dünyanın her yerinde bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de sesler biraz yüksek geliyor. Yani artık çocukları sosyal medyadan bir şekilde uzak tutmalıyız. Özellikle küçük yaştaki çocukları. Bir kere gerçeklik duygusu tam oluşmadan çocukların sosyal medyayla çok erken buluşması, gördükleri her şeyi gerçek zannetmesine yol açıyor. İşin içine bunu daha da zorlaştıran yapay zeka üretimleri var, içerikleri var. Bunlar pek çok kişi tarafından gerçek zannediliyor. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni yönetmelikle yapay zeka ile üretilmiş tüm görsellere yapay zeka ile üretilmiştir ibaresi yazılmak zorunda. Ama tabii kaç kişi uyuyor, kaç kişi uymuyor, o ayrı bir tartışma konusu. Peki ne yapacağız? Çocuklar için ideal sosyal medya yaşı nedir? Bu çok tartışılan bir şey. Psikologlar, psikiyatristler, pedagoglar ayrı bir şey söylüyor. Ticaretle uğraşanlar ayrı bir şey söylüyor. İçerik üretenler ayrı bir şey söylüyor. Bir kere sosyal medyada bir içerik üreticisi iseniz, hedef kitleniz çocuklar mıdır? Çocukları hedef alan bir sosyal medya içerik üretimi söz konusu olabilir mi? Aslına bakarsanız çok da kolay yapabildiğimiz bir şey değil bu. Yani bir şey üreteceksiniz ama bunu çocuklar görmesin diyeceksiniz. Kendi üretim sisteminiz içinde, sosyal medyadaki içerik üretim sisteminiz içinde her ne kadar siz kendi, diyelim ki annelerle ilgili bir şey üretiyorsunuz, bizim Bebeğimle Mutluyum sayfası için konuşalım. Eğer anne kendi telefonunu çocuğunun eline verdiyse ve çocuk o görselleri gördüyse bundan kaçarınız yok. Burada sorumluluğumuz aslında o içeriğin altına yazacağımız mesajlarda ve çocuğun anne ya da babasını uyaracak notlarda saklı.

günde kaç fincan kahve içersiniz diye sordum. Bir anket paylaşmak yerine sizin yorumlarınızı bekledim. Bekliyorum. Hadi bakalım ne istiyorsunuz, ne söyleyeceksiniz. Bu anlamda işin kahve ile ilgili paylaşmak istediğiniz yorumlar kısmını da aslında açık tutuyorum. Ne seversiniz kahveyi, mesela diyelim ki kahveye biraz kakao ilave etmeyi sevebilirsiniz, böyle hafif bir çikolata tadı elde etmek için kahveye kakule ilave etmeyi sevebilirsiniz. Şekerli seversiniz, sade seversiniz, kendi özel fincanınız vardır, orada içmek istersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kahve sevenler buyursun, parmak kaldırsın efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün kahve konuşacağız. Kahve deyince her toplumda sevilen bir içecek aslında. Biraz uzunca bir giriş yapacağım izninizle.
1: Buyurun.
0: Kahveyi de özlemişiz belki, estağfurullah. Şimdi her toplumda içiliyor kahve. Ama bizdeki kadar çok sevilen, bir pişirme yöntemiyle adını veren.
1: Marka olmuş.
0: Evet, Türk kahvesi yani, diye bir şey var. Ağır bir kahve.
1: Evet, dünyada hiçbir kahveye benzemez. Çünkü pişirimi diğerlerinden farklıdır.
0: Ve telvesi içinde kaldığı için evet. Hakikaten ağır bir kahve. Yurt dışından arkadaşlarımız geliyor, kahve seven insanlar. Bir Türk kahvesi verdiğimizde, siz bunu nasıl içiyorsunuz? Bu çok ağır diyor, diyorlar.
1: Arap kahvesini içseniz daha da ağırdır. Çünkü onlar kavurmadan, kaynatarak yaparlar. Bir de şöyle bir durum var. Kahve her yerde var. Çoğu Türklerden öğrendi biliyorsunuz Avrupa'da kahveyi. Oradaki kültür daha çok kahvehane kültürüdür. Türkiye'de ise hem kahve kültürü vardır, hem kahvehane kültürü vardır. Yani Türk Osmanlı kültüründe kahvenin müstesna bir yeri vardır.
0: Pişirme yöntemiyle alakalı herhalde. Bizde kahve evde pişirilebiliyor da orada, ne bileyim, mesela İtalya'ya gittiğinizde bir espresso için biz gün sonunda bir makineye
1: tabii
0: ihtiyacımız
1: makine
0: var.
1: Ya bu tabii son zamanların mahsulüdür makine kahveleri. Eskiden bunlar iptidai el makineleri
0: nasıl yapılırmış acaba espresso mesela, şimdi, ezerek çıkartmak?
1: Şimdi biliyorsunuz Türkler Viyana'yı ikinci kuşatmalarına kadar Avrupa'da kahve bilinmiyordu. Daha doğrusu biliniyordu da çok yayılmamıştı halk arasında.

0: Çünkü Avrupa'da kahve ile ilk tanışanlar, tek tük seyyahlar vesaire, kahveyi hemen salgın hastalıkları yayıcı bir madde olarak suçladılar. Tıpkı domatesin suçlandığı gibi ilk bulunduğunda. Uyuza ve cüzzama, özür dilerim, saraya ve cüzzama yol açtığı için suçladılar. Ve uzun zaman Avrupa'da kahveye kötü gözle bakıldı.
1: Sarayı anlıyorum da cüzzama nasıl bağlaştırdı?
0: Deri hastalığı. Halbuki yanlış hatırlamıyorsam İbn Sina'nın kitabında kahve cüzzam, uyuz hastalığına, cüzzam değil de uyuz, bir o da bir deri hastalığı biliyorsunuz. Ona iyi gelir diye anlatılıyor. Koleraya iyi gelir diye anlatılıyor. Sebebini bilemiyorum. Yani neyle alakalıdır vaktiyle. O da gene İbn Sina'nın kitabında okuduğumu hatırlıyorum. Yani Şark'ta kahve şifalı bir içecek olarak görülmüşken, daha sonra zevk vasıtası olmuşken, Avrupa'da bir hastalık vesilesi olmuş. Fakat ondan sonra Türklerin ikinci Viyana kuşatması Türkler için bir hezimet. Hezimet değilse bile bir geri çekilmenin başlangıcıdır. Ama Avrupa'da çok şeyin değiştiği bir tarihtir.
1: Türklerin gücünün kaynağı sihirli iksir
0: demişler o zaman. Evet, Türkler buradan alıyor. Hatta o zaman ordu birlikleri çekilirken tabii ağırlıklarını bırakıyor. Çünkü süratli bir şekilde çekilmek icap ediyor. Çok sayıda kahve çekirdeği bırakmışlar o zaman cephede. Kahve çekirdeğini Avusturyalılar buldukları zaman önce deve yemi zannetmişler. Çünkü Türk ordusunda ağır yükleri taşımak için develer istihdam edilirdi. Sonra Türklerle irtibatı olan bir Polonya Yahudisi bunun kahve olduğunu söylemiş. Tabii o da nasıl pişirildiğini çok iyi bilmiyor. Kavurulduğunu atlamış o. Kaynatıyor kahveyi. Eziyor, öğütüyor, kaynatıyor, öyle pişiriyor. İşte ilk
1: Arap kahvesi.
0: Bir nevi Arap kahvesine benzeyen işte espressonun ilk atası budur. Tahta havanlarla bunu yaparlardı daha evvel. Zahmetlidir. Ama büyük zengin evlerinde vardı. Ondan sonra bu iş makineleşti. Ve Avrupa'da kahve o kadar çok tutuldu ki, Türklerin vasıtasıyla, yani Türk kültürünün bir empozesidir Avrupa'ya. O zamanlar Türk modası vardı. Avrupalılar kahveyi çok sevdiler. Ve kahveyi bir sosyalleşme vasıtası yaptılar. Meşhur bestekar Bach'ın Kahve Kantatı diye kahveye mahsus bir eseri vardır. Orada kız kahve müptelası. Babacığım ne olursunuz beni kınamayın. Ben günde 3 fincan kahve içmezsem kendimi sütü kesilmiş keçi gibi hissediyorum diyor. Kendisinin evlenmeye talip olan herkese de şart koşuyor. Yani kahve, ben kahve içerim diyor. Yani başka
1: böyle kabul edin.
0: Böyle kabul edin. Tabii biraz mizahi ama bu Avrupa kültüründe çok erken zamanlarda kahvenin ne kadar tutulduğunu gösteriyor. Evet. Ama kahve demek, yani Türk kültüründeki kahve esaslıdır.
1: Şimdi biraz
0: İkramından,
1: geriye dönelim.
0: İkramından, pişirilmesinden, onunla alakalı şiirler var, kitaplar var. Yani muazzam bir kültür teşekkür etmiştir.
1: Şimdi biz kahve deyince sabah programındayız. Sabahları böyle bir kahve içmeden güne başlayamayan insan çok. Gerçi uzmanlar doğru saatin böyle biraz kahvaltıdan sonra olduğunu
0: adı
1: söylüyor
0: üstünde.
1: Ama
0: aç karnına kahve içilmez. Kahve altı. Kahve iç, yani
1: kahvaltı
0: işin esası
1: önce
0: kahve zaten. Kahve içebilmek için karnınızı doyuruyorsunuz.
1: Kahvaltı ediyoruz.
0: Hatta eskiler derler ki hiçbir şey bulamazsan düğmeni kopar ağzına at.
1: Boş gitmesin.
0: Ondan sonra iş derlerdi.
1: Ve sırasını bilsin kahve. Evet. Şimdi bizim nasıl tanıştığımıza bakalım. Dünyada işte Araplarda, biraz daha Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da kahve Çin'de oldukça yaygın kullanılan içeceklerden bir tanesi. Bizim de tanışmamıza bakalım. Oradan başlayalım. Zamanı da efektif kullanalım istiyorum. Çünkü sormak istediğim çok şey var. Evet.
0: Kahvenin bize, yani bizim kültürümüzü ve dolayısıyla Avrupa'ya geçişinin başlangıcı 16. asırdır. Habeşistan'ın Kaffa mıntıkasında.
1: Yani 1500'ler.
0: 1500'ler. Bir efsanesi de var. Çobanın bir tanesi belli bir yerde otlattığı koyunların çok daha canlı olduğunu, hoplayıp zıpladıklarını görüyor. Bunun sırrını merak ediyor. Orada farklı bir bitkinin varlığını keşfediyor. İşte bu kahve bitkisidir. Kahvenin çok güzel çiçekleri vardır. Ama çiçekler döküldükten sonra kalan taneleri, tohumları esas kahveye hakiki madde teşkil ediyor. Ve ondan sonra bunlar da bunu deneme yanılma metoduyla kullanmaya başlar. Kahve ismi oradan geliyor. Yemen'e geçiyor. Yemen Habeşistan'ın hemen karşısıdır biliyorsunuz. Yemen'de Mokka diye bir şehir var. Mokka'nın kahvesi çok meşhurdur. Aynı zamanda bir ayakkabısı çok meşhurdur. Mokka sen. Oranın ayakkabısıdır.
1: Bir Bağcıksız kahve türü olarak da şimdi Mokka,
0: Mokka
1: değil mi?
0: Mokka kahvesi meşhurdur. Mokka kahvesi meşhurdur. Hacılar gidip geldikçe bunun farkına varıyorlar. Çünkü Kahire'de kahvehaneler kuruluyor. İlk defa kahve Kahire'de. Kahire'den sonra Hicaz. Hacılar vasıtasıyla Anadolu'ya geliyor. Peçevi diyor ki 1554 senesi ki Kanuni Sultan Süleyman Saltanatı'nın son zamanlarıdır. İstanbul kahveyi bununla tanıştı diyor. Hakem adında bir Halepli ve Şems adında bir Şamlı Tahtakale'de bugünkü Eminönü'nde birer kahve açıyorlar. Ve böylece İstanbul kahveyi tanıdı diyor ama bana sorarsanız bu kahvehane. Hı hı. Bundan önce de kahve var. Hı hı. Hacılar vasıtasıyla gidiyor geliyor ama yayılması bu kahvehaneden sonradır.
1: Yani aslında önce evlerde pişiriliyor.
0: Evet.
1: Sonra her insanların buluştuğu ama. Yeri.
0: Oralardan haberdar olan insanlar, yani hacısı olan, oraya gidip gelenle irtibatı olanlar.
1: Mesela üst düzey yöneticilere bakalım, saraya bakalım. Mesela
0: saraya çok sonra.
1: Çok sonra.
0: Şimdi tabii bir şeyin kabulü kolay değil, hele yeni çağ dünyasında. Kahve o tohumları, çekirdekleri kavrulur. Kavrulduktan sonra çekilir, çekildikten sonra kaynatarak pişirilir. Şimdi İslamiyet'te yanmış yiyecek yemek haramdır. Yanık yemek haramdır. Ulemaya soruyorlar şimdi bir kahve diye bir şey çıktı bunu içmek caiz midir? Malum İslam kültüründe bazı şeyler haramdır pek çok şey helaldir. Ama yeni ortaya çıkmış bir şeyin helal ve haram olduğunu anlamak için teknik bilgiye ihtiyaç olduğu gibi dini bir referansa da ihtiyaç var. Hocalara soruyorlar. Hocalar şöyle bir üstün körü bakıyorlar. Bu yanıktır. Bunu yemek caiz değildir diyorlar. Kahveye haram fetvası çıkıyor. Fakat kısa bir zaman sonra kahvenin aslında yanmadığı, kavrulduğu fakat kavrulduğu zaman hakikaten yanmış gibi bir manzara hasıl oldu. Anlaşılınca ulema fetvasını geri çekiyor. Hatta en çok kahveye rağbet eden ulema oluyor. Çünkü kahve zihin açıcı, rahatlatıcı, harekete getirici olduğu için en önce dervişler ve ilim talebeleri arasında meşhur oldu. Sofi şerbeti derler Mısır'da. Tekkelerde içilir. İnsanı uyanık tutuyor. İbadetlere ve ders çalışmaya sevk ediyor. Zaten talebeler de ekseri kahve içerler. Evet. Onun için ulema buna çok rağbet etti. Bu kahveye. Ondan sonra halk arasında yayıldı. Öyle bir yayıldı ki artık önünü almak mümkün olmadı. Avrupa'ya girdiğinde ama menfi bakış vardı. Saraya girişi çok sonra. Tespit edebildiğimiz kadar saraya girişi 100 yıla yakın bir zaman sonra.
1: Peki red mi etmişler hayır, yoksa? Hayır.
0: Saray bazı şeylerin kolay giremediği.
1: Önce olduğu düşünülür ya toplumda.
0: Bu hususlarda biraz daha muhafazakar. 4. Sultan Mehmet zamanında giriyor. Ama bunun bir sebebi var.
1: Yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında coğrafyamıza gelen kahveyi Kanuni Sultan Süleyman hiç içmemiş mi?
0: Peki bunu şöyle onu bilemiyoruz ama şunu söyleyebilirim. Anru'yi siyah ki namı u kahve. Dafi'un nevmi ve qati'uş şehve. O kara yüzlü kahve uykuyu kaçırır, iştahı keser. Bu iştah hem yeme içme iştahıdır hem de karı koca münasebetlerindeki arzudur. Şimdi sarayda hiç istenmeyen bir şeydir. Çünkü çocuk doğması arzulanır. Hatta bir ara sarayda şehzade doğumu ara verince dedikodu çıkarmışlar. Sarayda o kadar çok kahve içiliyor ki artık buna bağlamışlar. Buna bağlamışlar. Yani bu da bir şeydir kahvenin böyle
1: defans
0: bir
1: defans oluşmuş.
0: Evet. Benim tahminim sarayda buna çok itibar edilmemesinin sebebi hakkındaki bu referanstır.
1: Yani bu da bilimsel bir veri değil tabii.
0: Değil. Kahvenin iştah kestiği söylenir ama bu ne kadar, ne derecededir? Yani kahve biliyorsun yemekten sonra içilir. Yemekten önce kahve içmek adet değildir. Hiç kimse içmez. İştah kesilir çünkü diye. Ama bunun ölçüsü ne derecededir? Yani ama biliyorsunuz bazı şeyler halk arasında abartılır. Yani İran Şah'ı bir zaman kahve müptelası olmuş. Bir de atı varmış çok hareketli. Karısı demiş ki ona da kahve içinin. Şah'a benzer demiş. Yani o bir halk kültürüdür.
1: Halbuki İnsanların hareketliliği enerjiyi arttıran bir şey.
0: Enerjiyi arttıran bir şey. Evet. İştaha kesmesi belki olabilir. Yani o mideyle alakalı bir şey. Ama harekete arttırdığı, reaksiyon verici olduğu bilinen bir şeydir.
1: Enerji
0: kahvenin
1: artıran.
0: Enerji verir. Onun için içilir zaten. İlk zamanlarda içilme sebebi de buydu. Sonradan bir zevk vasıtasına dönüşmüştür. İşte zevk vasıtasına dönüşünce de muazzam bir kültür doğdu. Buna biz kahvehane kültürü diyoruz. Daha önceki programlarda anlatmıştık. Kahvehane kültürü insanların bir araya geldiği, entelektüel sohbetlerin yapıldığı bir merkezdir. Bunun da sebebi kahve olmuştur. Yani kahve dünyada ciddi bir kültürel canlılığın, hareketliliğin sebebi olmuştur.
1: İşte o zaman şunu sormak lazım. Bir araya geldikleri için mi kahve içmişler, kahve içmek için İkisi mi bir de. Araya gelmişler?
0: Bu bir dilemma. İnsanlar bir araya gelmek isterler ama bunun için de bir vesile ararlar. Madem ki gelmişiz fani cihane, kahrımızı çeksin şu kahvehane. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Eskiden kahvehanelerde asılıydı bu. Demek ki insanlar bir araya gelmek istiyorlar ama bir bahane arıyorlar. İşte o bahane kahvedir. Şimdi bir de şöyle bir durum var.
1: Hiç de etkisini kaybetmeyen. Hala
0: evet, hala öyle.
1: Genç yaşlı bir yerlere hadi bir kahve içmeye gidelim sözü çok yaygın.
0: Şöyle bir durum var Hülya Hanım. Bazı şeyler, mesela ben tek başına yemek yemeyi pek sevmem. Birisiyle yemek yemek hoşuma gider. Bazıları tek başına yemek sever. Ama kahve, kahve, çay gibi şeyler mutlaka birisiyle isteniyor.
1: Eşlikçi arıyor.
0: Evet. Hatta ben eskiden gezdiğim zaman esnaf derdi ki şu saatte gel beraber çay içelim. Yani yalnız başına adam çay, dükkanında çay kaynatıp içmek istemiyor. Biriyle içiyor. Kahve de böyledir. Kahve beraber içilirse güzeldir. Hatta her insanın hayatında belli kahve saatleri vardır. Bu kahve saatleri ailesiyle veya arkadaşlarıyla veya neyse mahiyetindekilerle bir araya geldikleri bir saattir. Onun için kahvenin sadece bir gıda maddesi olarak değil, sosyal hayatta da insan tabiatlarının tabiatına da çok muazzam tesir olmuş. Bu şaşılacak bir şeydir.
1: Şimdi biraz böyle geriye dönerek ilerlemek istiyorum. Toplumumuza girmiş kahve ama geldiği zaman da belki özellikle ilk zamanlarda az bulunan bir şey olduğu için bir takım törenlerle, kendi fincanıyla, kendi sunumuyla, yanındakilerle birlikte gelmiş. Şimdi Topkapı Sarayı'nı gezenler, sarayda yeni açılan bölümleri görenler sadece kahve fincanları, kahvenin yanında sunulan şerbetler ve şerbetlikler, kahvenin pişirilme biçimi, kahvenin pişirildiği cezveler ve küçük mangallar, bunların hepsinin hatta nasıl kavrulduğu, bunlara ait çok ciddi bir alan bulabilirler. Yani biz şimdi gidiyoruz, en fazla yaptığımız ne? Kahve makinesinin içine kahveyi koyuyoruz. Suyu da kendisi evet. alıyor. İstiyorsak belki şeker koyuyoruz. Düğmesine basıyoruz. Halbuki bir fincan kahve içmek için belki de yarım saat, bir saat öncesinden çalışmaya başlamanız lazım.
0: Evet. Benim dayım subaydı. Kore Harbi'ne gitmiş. Hastalanmış, Japonya'ya geçmiş. Orada bir Japon kızla tanışmış, evlenmiş. Yengem Japonyalıydı benim. Japon kültürüyle ilk tanışmam yengem vasıtasıylaydı. Yengem anlatırdı ki bizde çay içmek sadece çay içmek demek değildir. Çay bir ayin gibi merasimlere ve zamana bağlıdır. Sonra Japonya ile alakalı romanlar ve kitaplar okuduğum zaman bunu gördüm. Çay ayini. Bunun bir benzeri bizde kahve içindir. Kahve ritüeldir. Bizde kahveyi yaptım, hemen anında içtim, işime devam ettim. Öyle bir şey yok. Evlerde, konaklarda ve sarayda kahve içmek, kahve pişirmek ve kahve ikram etmek ciddi bir merasimdir. Nasıl bir merasimdir? Bir kere kahvenin güzelliği bana sorarsanız kendinde değildir, kokusundadır. Kahvenin kokusu kendinden daha iyidir. Eğer kahvenin kokusunu almıyorsanız bir kere o içtiğiniz kahve eksiktir. Kahvehanelerde kahve içmenin aslında psikolojik sebebi de budur.
1: O kokunun cezbedici.
0: Eskiden yani. Evlerde, konaklarda, saraylarda kahve mutfakta pişip ikram edilmezdi. İkram edilen yerde pişirilirdi. Mangallarda. Hafif hafif. Ağır
1: hatta ağır. Taze çekmek.
0: Taze çekilir.
1: Değil mi? Yani öyle, bizim tabii. alıp da kavanoza koyalım yok, gibi bir
0: değil.
1: Şey yok.
0: O anda çekilir, kavrulur, çekilir. Ondan sonra taze taze mangalda ağır ağır pişirilir. Ondan sonra onun ayrı kahve güğümü vardır, ayrı ikramcısı vardır. Kahveci diye saraylarda ve konaklarda bir meslek var. Kahveci başı, kahveci. Bu işi yapanlar, yamakları var. Kahveci geliyor, yanında yamağı var. Biri mendili tutuyor, diz çöküyor, fincana koyuyor, ikram ediyor. Onun hepsi bir merasime tabidir ve dediğiniz gibi çok zaman sürüyor. Bu enteresandır bu kahveciler. Kahveciler kulağa delik insanlardır. Çünkü kahve pişiren büyüklerin, benim mesela büyük bir teyzem vardı. Çok şey bilirdi. Derdim teyze sen kadınlar arasında olan şeyleri biliyorsun da. Babanın arkadaşlarıyla konuştuğu, kadılarla, kaymakamla konuştuğu için nereden biliyorsun? Yavrum ben çocukken babamın kahvecisiydim derdi. Selamlık'ta onu çağırlamış küçük diye oturulmuş orada kahve pişiyor. Bir de kahve şimdiki gibi bir kere içilmiyor. Çay olmadığı için kahve içiliyor, bir müddet sonra bir daha kahve içiliyor. Yani bir mecliste bazen iki kere, üç kere kahve ikram edildiği oluyor. Kahveci orada kalıyor,
1: bir
0: bekliyor.
1: Şimdiki kadar büyük fincanlar yok. Da yok.
0: Hayır. Şimdi çayın lezzeti nasıl ince ve küçük bardaktaysa kahvenin lezzeti de ince ve küçük fincandadır. Başka hiçbir şeyde kahve içilmez. Kahveyi fincan dışında, porselen fincan dışında, ince porselen fincan dışında bir şey de içmek kahveye bir hakaret addedilmelidir. Şimdi bu fincanlar bile enteresan. Şimdi eskiden ilk zamanlarda ağzı yukarıya doğru genişleyen kutsuz fincanlar vardı.
1: Huni gibi fincanlar
0: vardı. Bunlarla ikram edilirdi. Bugün hala Araplar kahveyi buna benzer küçük fincanlarda ikram ederler. Fakat bu kahveyi soğuttuğu için olsa gerek daha sonra kallavi denilen büyük fakat çok zarif fincanlar ihdas edildi. Kallavi Osmanlı vezirlerinin sarıklarına verilen isimdir. Şöyle burma şeklinde sarılır ve yukarıya doğru incelir. Kallavi fincan da biraz büyükçedir ama ince bir fincandır. Üste doğru daralır hafifçe.
1: Yani ortası geniş böyle bir meyve gibi düşünün.
0: Aynen öyle.
1: O yukarıya doğru daralıyor.
0: Ki soğumasın. Böyle çok müzelerde çok zarif kallavi fincanlar görmek mümkündür. Hatta kallavi olsun bir tabire girmiştir.
1: Tabii,
0: çünkü
1: büyük,
0: biraz büyükçedir. Evet. Ama bu erkekler için. Kadınlara hiçbir zaman büyük fincan olmaz. Kadınların fincanları küçük olur. Kenarları böyle hafif tırtıklı gibi olur. Ona bülbül tükürüğü adı verirler.
1: Allah
0: o kadar
1: Allah.
0: Küçük ki kadın zarafeti. Yani küçük her zaman zarif görülmüştür.
1: İçindeki kahvenin az olduğunu anlatmak için.
0: Az olduğundan
1: için.
0: Dolayı bülbül tükürüğü derler. Kahvenin adına. Şimdi bir de tabii kahvenin
1: araya gireceğim. Buyurun. Daha az hani mesela bünyesi daha zarif daha çok içemez denmiş.
0: Tabii kadınlar az içer. Çocuklara hiç verilmezdi biliyorsunuz. Ben çocukken kararlısın derlerdi. Evet. Kahve içenin kararmayacağı malum bir şey. Çocuklara zararlı olduğu düşünülürdü.
1: Enerjisini artırıyor. Ben hep bunu böyle içindeki kafeine bağlıyorum.
0: Bir de diüretiktir biliyorsunuz. Affedersiniz insanı devamlı idrara sevk eder. Onun için kabızlık yapar. Onun için belki çocuklara onu uygun görmemiş. Çünkü çocuklarda da bu gibi şeyler biliyorsunuz çok daha bariz ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Bunun için biz mesela çocukken hiçbir zaman evde kahve içildi ve ikram edilirdi mutlaka. Bir de şöyle bir şey vardı. Bizim çocukluğumuzda gelen misafire mutlaka önce kahve ikram edilirdi. Yani yemekten sonra ama yemekli davet değilse çaydan önce mutlaka kahve olurdu.
1: Sorulmuyordu mesela. Sorulmazdı. Eskiden kahve içer misiniz?
0: Nasıl içtiği sorulurdu. Hatta öyleydi ki çok gelen misafirin nasıl kahve içtiği bilinirdi. Hatta sormak bile abes karşılığı bilmiyor musun derdi mesela. Yani bu kadar bana kahve yaptın.
1: Geldim gittim. Evet.
0: Tabii uyanıklar sormadan yaparlardı. Veya sorup da bildiği gibi yapardı. Çünkü herkes farklı bir şey söyleyince kahveyi pişirmek kolaydı. Eskiden biliyorsunuz cezvelerde pişiyor.
1: O yüzden orta kahve var. Herkesin buluştuğu yer.
0: Hatta ben bir kahve yapana dedim ki sen bu kadar şeyi nereden hatırında tutuyorsun? Dedi ki ben dedi orta yapıyorum dedi. Veriyorum dedi. İçen dedi ya zannediyor ki kendisine yanlış verildi. Aldırmıyor içiyor dedi. Eğer ben istemem bunu derse yaparım tekrar derdi. O da çok düşük bir risk malumunuz. Hatta emireri kumandanın odasına girmiş. Misafirler hepsi soruyor. Kimi yandan az şekerli, kimi sade, kimi şekerli falan çıkmış. Demişler Memo sen bu kadar şey hatında tutuyor musun? Demiş ben bir tek komutanın kahvesini hatımda tutuyorum. Gerisini boş verdim.
1: Zaten komutanın yanında kimse de kahveyi
0: yanlış olmuş demeyeceği için. Dedim emireri çok akıllıymış. Kahvenin yanında mutlaka su ve lokum ikram ediliyordu. O zamanlar şimdiki bir şeker yoktu. Su içiliyor. Ağızdaki başka tatları temizliyor. Çünkü kahvenin tadı bambaşka bir tattır. Ve ağız tatlandırılıyor. Onun üzerine kahve nötrleştirici oluyor. Sonra kahvenin diüretik olduğunu yani insanı devamlı idrara çıkardığını ben öğrenince anladım ki eskilerin bir bildiği var. Evet. Kahveyi mutlaka içermiş. Kahvenin sonunda su içilmez. Ancak eğer kahvenin telvesi boğazda kalmışsa su içilir. Onun için başta ikram edilen suyu tamamı başa dikip içilmez. Bir kısmı içilir. Ağız temizlenir başka tatlardan. Sonra kalan icap ederse kahveden sonra o da icap ederse içilir. Kahvenin böyle bir kültürü var. Ben çocuktum. Kahve her zaman pahalı. Ucuz değil. Çünkü dışarıdan geliyor. Çocukken ben 70'li yıllarda kahve bulunmaz oldu. Pek çok şey bulunmadığı gibi kahve de bulunmaz oldu. Benim babam da kahve tiryakisiydi. Kahvesiz yaşayamazdı. Şimdi arkadaşları vasıtasıyla yurt dışından, Brezilya'dan bize gelen kahve Brezilya kahvesi, Yemen kahvesi. Yemen'de meşhur olmuş ama Brezilya kahvesi çok tutulmuş sömürgeciler vasıtasıyla. Brezilya'dan kahve gelirdi. Bizim evde kavurma için bir tava vardı. Kavurma tavası hususi kahve içindi. Ayrıca kahve değirmeni vardı, pirinç. Kahveyi kavuran.
1: Bizim evlerde değil mi hep böyle?
0: Evet, bendeniz. Onu o kahve değirmenini de çeken bendeniz. Şimdi o çok zahmetli bir şey. O kahve değirmenini dizinize oturtuyorsunuz. Çok sert bir şekilde. Ha şimdiki şey, bu gençlerin jimnastik salonlarında yaptığı işi yapıyorsunuz aslında o zaman. Sıcak tabii, pirinçten çünkü şey, o kahve,
1: sıcak kahve koyuyorsunuz.
0: Sıcak koyuyorsunuz tabii.
1: Sıcak içine. Öğütülüyor değil
0: sıcak
1: mi?
0: Sıcak öğütülüyor. Hmm. Şimdi bir gün artık usandık. Bizde de bir kahve çok eskiden alınmış bir robot vardı. O zaman robotlar bu kadar yaygındı. Yurt dışından almıştım, Molinex. Pudra şekeri yapılıyordu onda. Tabii çok şey vardı. Bir tanesi de pudra şekeri. Ben pudra şekeri departmanında kahveyi öğüttüm. Ay, aynı şey gibi oldu.
1: Görüntüsü.
0: Evet. Kahve, tamam dedim. Biz bu işin kolayını bulduk. Akşamleyin verdim. Babam ağzını böyle şap şap yaptı. Bu ne dedi? Adam anladı. Biz anlamadık, görüntü aynı.
1: Ama görüntü aynı da pudra şekeri geçmiş oradan.
0: Ama onu temizledik çok, anlamasın diye. O yepyeni hale getirdik. Buna rağmen demek ki onun o minicik şeysi bile, yani şeye döndük. Sonra neyse, kara borsa kalktı da rahatladık. Yani böyle zamanlar geçirdik. Kahve tiryakileri ne yapar? Yapar kahvelerini içerler. Kahvesiz yaşayamazlar.
1: Şimdi bu tiryakiliği konuşacağız. Tiryaki kahve bulamadığı zaman ne yapmış, onu da konuşacağız. Evet. Ama ben özellikle bütün bunların içinden biraz daha fincanlara odaklanmak isteyeceğim. Çünkü fincanlar, onların süslenmesi, bezenmesi de ayrıca porselenle ilgili farklı çalışmaları beraberinde getirmiş. Bunun için özel yerler kurulmuş. Kısa bir aradan sonra buradayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi biraz sunumundan bahsetmek istiyorum kahvenin. Sorularım var. Şimdi çocuklar içmez dediniz. Kadınlar ve erkekler için farklı fincanlar olduğunu söylediniz. Ama ne olursa olsun boyutları değişse de her birinin çok süslü, el işi ve belki de özel kutularda saklanan, hatta birisine bir hediye gönderecekseniz ki bu padişah ve onun ailesi bile olabilir, tercih edebileceğiniz bir hediyeye dönüşmüş aynı zamanda.
1: Evet, kahve takımı diye evde bir şey var, kahve takımı. Yani kahvenin piştiği ibrikler, cezveler, kahvenin çekildiği tavalar ve değirmenler, kahvenin ikram edildiği fincanlar, onların zarfları. Bunların hepsi ayrı bir kutuda.
0: Bir de bunların sarıldığı örtüler.
1: Bunlar bir kutuya konur. Statü kurduktan sonra bohçalanır. Hı hı. Buna kahve takımı denir. Mesela kahve takım, kahveci kahve takımının yanında taşır. Misafir geldiğinde kahve takımı çıkarılır. Hı. Adı bu. Kahve takımını çıkarmak. Hazır durur kahve takımı. Eski evlerde her şeyin çok kolay olmadığını düşünürseniz, bunun için ayrı bir şey, müstahsarat hazırlanmasını yani, evet, normal bir şey. Bir iş ve de ciddi anlamda.
0: Bir de bunlar hassas şeyler yani, günlük kullanılan kabın kacağın yanında kalacak şeyler değil.
1: Hizmetkarın çocuğun eline bırakılacak şeyler değil, kırılır ve bulunması zor. O zaman pahalı şeyler, imalatı zor. Bir de şöyle bir durum var, daha önce de anlatmıştık. Eskiler estetiğe ehemmiyet verirlerdi. Gündelik işlerinde bile her şeyi belli bir estetik çerçevenin içinde yapar, koyarlardı. Şimdi eskilerden kalma binalara bakıyorsunuz. Osmanlı mimarisinin son zamanları bugünkü insanların daha çok hoşuna giden ihtişamlı, zarif binalardır. Eskiye doğru döndüğü zaman biraz daha sadedir. Fakat o sadelikte bile muazzam bir estetik vardır. Selçuklara gidiyorsunuz, daha tabii natürel maddeleri kullanmışlar ve aynı estetiği onlar da katmışlar. Tuğladan bir bina örmüşler. Arasına Çin'den bir motif yapmışlar. Aman yarabbim, bakmaya kıyamıyorsunuz. Camilere giriyorsunuz, medreselere giriyorsunuz, çeşmelere bakıyorsunuz. Bu diyorsunuz, estetiği bunlar nasıl ölçtüler ki? Bunları yapan insanlar neticede ustalar. Hı hı. Yani cemiyetin içindeki insanlar. Bu estetik demek ki cemiyete
0: yansımış
1: hakim
0: ki onlardan, evet, da esere geçmiş.
1: Kadın erkek kıyafetlerine bakıyorsunuz. Bu kadın erkek kıyafetlerinde hiçbir zaman örtünmek değil birinci şey. Zarafet ön planda. Yani örtünmekle beraber de, tabii ki örtünmek
0: tabii amaç sahip var, ama bunu nasıl yaptıkları, evet, araçları
1: örtünün
0: da önemli.
1: Geçsin dememişler. Köylü kadınları en zavallı gariban köylerde, hatta göçebe, en çok zaten göçebeler süslüdür. Göçebelerde o kadınlık kıyafetlerine bakıyorsunuz, ihtişamına hayret ediyorsunuz. Peki kadınlar süslenmeyi zaten severler. Erkekler, erkek kıyafetleri hiçbir zaman şimdiki gibi soğuk, ciddi, gri, siyah öyle değil. Renkli. En azından gömlekleri renkli. Hı hı. Cübbeleri renkli. Ayakkabıları sarı, kırmızı.
0: Şimdi bir erkeğin kıyafetinde bir çiçek motifi düşünebilir misiniz?
1: Efemine derler. Evet. O zaman bütün erkeklerin gömlekleri, hatta bende çok eski fotoğraflar var, aile fotoğrafları. Kelli felli adamlar var, sarıklı adamlar var. Gömlekleri şal deseni mesela. Hı. Normal cübbesi var sizin veya ceketi var. Gömleği şal. Ama tabii bu şey, memur takımı olmayanlar için. Memur takımı biliyorsunuz artık son zamanlarda beyaz gömlek, yakalık ve kravat takmaktadır. Ama normal insanlar için söylüyorum. Bunu yapmışlar. Klasik devirde hep böyle. Nereden biliyoruz? İşte o Topkapı Sarayı kıyafet şeysinde, seksiyonunda var.
0: En başta padişah ve yakınlarına bakın. Yani cübbeleri, o karanfil, lale desenleri.
1: En çok karanfil. Şimdi bunu niye anlattım? Evlere bakıyorsunuz, ev dekorasyonu öyle. Anadolu'da bir hasbelkader muhafaza edilmiş bir ev görüyorsunuz. Hayran oluyorsunuz içindeki o zerafete, estetiğe.
0: Karadeniz'de bir cami gördüm bir belgeselde. Sarı, turuncu, mavi, pembe caminin içini süslemişler.
1: Evet, köylerde var bu. Ankara köylerinde bile var. Şimdi bu normalde biliyorsunuz bütün renklerin bir araya gelmesi bir şey meydana getirir.
0: Karışık.
1: Ama bunları çok ustaca bir kontrast hale getirmişler. Hı-hı. Şimdi bu iş kahve ikramında da böyle.
0: Bir de desenleri de öyle mesela. Hı. Şimdi onu söylemeye hazırlanıyordum. Bir kahve fincanı deseni var. Mesela karanfil. Değil mi? Mesela bugün bir Türk fincanı deseniz küçük ölçekli bir fincan ve üzerinde mutlaka karanfil veya lale motifi veya lale değil mi? Koyar, mesela şu anda benim de elimdeki fincanda her iki motif yan yana. Çok da güzel durmuş.
1: Evet.
0: Şimdi dümdüz olmasıyla bu fincanın yanında bu renkli çiçeklerin olması arasında bir fark yok mu?
1: Tabii. Bir de kahve bir çiçek aslında. Çiçeğin çekirdeği malumunuz. Bununla da bir irtibat kuruluyor. Şimdi bu kahve ikramı bu kadar ritüellere bağlanmış, ciddiye alınmış bir şey. Kahve takımı da aynı şekilde. Kahve takımında kahve ikram edenin koluna sardığı havlu, yani icabında elini sileceği veya karşı tarafa tutu. O bile bir sanat eseri. Mesela rastgele bir havlu koluna asıp gelmiyor. O da enteresan. Kahve cezveleri ve kahve güğümleri her biri bir sanat eseri.
0: Kahve güğümü nedir efendim?
1: Şimdi kalabalık olduğu zaman tek tek cezveler yerine kahveyi güğümde yapıyorsunuz. Hı-hı. Güğümü var, kapaklı, ucu açık. Aynı bir şey çaydanlık gibi düşünün. Hı-hı. Kahveyi o güğümde koyuyor. Büyük cezve düşünün.
0: Güğümü biliyorum nasıl olduğunu, şeklen, bakır vesaire.
1: Onu şeye, mangala gömüyorsunuz. Mangal, o hafif hafif orada kahve pişiyor. Çok kişi olursa. Çünkü biliyorsunuz kahve aynı anda sırayla verilmez, kalabalık olduğu zaman. Aynı anda pişirip vermeniz lazım.
0: Peki o zaman şöyle mi yapılıyor? Herkesin önünde fincanı var. Siz o güğümle fincanları mı servis ediyorsunuz,
1: şöyle,
0: yoksa doldurup mu yine tepsiyle servis
1: Şimdi,
0: ediyorsunuz?
1: Şimdi odanın bir köşesinde veya kahvehanede, bir selamlık dairesinin kahvehanesinde, yani odaya yakın bir yerde kahve pişiyor. Mangalda, külde pişiyor. Böyle şimdiki ocakta değil. Çünkü hızlı pişerse tadı bozulur. Mutlaka hafif pişirilmesi lazım. Zaten Türk kahvesinin hususiyeti uzun zaman sürmesidir. Uzun zaman sürdüğü için acı oluyor. Kafeini fazladır onun için. Hı. Bu sebeple diğerlerinden farklıdır. Onun için herkes içemiyor o kahveyi. Ama işte hususiyeti de oradadır. Hatta şair İzzet kahve fiyatları arttığı zaman demiş ki, bu kahve fiyatını arttıran kahve gibi azap çeksin demiş. Uzun uzun zaman pişiyor ya. Evet. Adeti budur. Hemen kaynatıp getirirseniz tadı olmaz. Ve ona Türk kahvesi denmez. Kafeini ölür. Hı. Şimdi bu sebeple pişiyor. Güğümle beraber kahveci ve yamakları geliyorlar. Ellerinde fincan. Fincanı kahve verecekleri kişinin önünde o güğümle doldurup fincanı ikram ediyorlar. Fincan orada dolup gelmiyor.
0: Anladım.
1: Şimdiki gibi değil.
0: Evet, biz şimdi mesela mutfakta hazırlıyoruz kahvelerimizi, ikram ediyoruz. Hı. Halbuki orada ikram da önünde,
1: evet,
0: yapılıyor.
1: Misafirin önünde diz çökülüyor. Sol diz yere konuyor, sağ diz kaldırılıyor. Sağ dizden sağ el destek alarak güğümü kahveye boşaltıyor. Güğümü yere koyuyor. Kahve fincanını sağ eline alıp ikram ediyor. Sol eli ikram etmek hakaret. İşte bu ritüel. Ama bu benim anlattığım kadar basit değil muhtemelen. Çok daha malum Osmanlıların kendine mahsus o zarafetleriyle, kim bilir nasıl enteresan bir sahne cereyan ediyor. Bu böyle. Kahve fincanlarının her biri bir sanat eseri. Zaten ne sanat eseri değil ki? Yemek yiyelim de geçsin demiyorlar. Bir de kahve fincanı yemek tabağı gibi değil. Yemek tabakları daha mütevazidir. Sarayda gördüğünüz çok süslü yemek tabakları ziyafetler içindir veya teşhir içindir.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi yemek tabağının görünen tarafı içi.
1: Evet.
0: Ama fincanın görünen tarafı dışı.
1: Dışı, evet, aynen öyle. Ama o yemek tabakları da çok zarifti. Sultanahmet'in yemek tabağı var. Evet. Beyaz, düz beyaz. Çok hafif, kendinde bir şeyi var. Böyle yükseltisi var. Kenarında altın yaldız var. Bir köşesinde padişahın monogramı var.
0: Bu zaten klasik olmuş, klasik bir, değil mi?
1: Ama ona baktığınız zaman bile o sadelikte muazzam bir zarafet görüyorsunuz. İşte diyorsunuz, bu padişah tabağı.
0: İşte o porselen, evet, ya da işte o fincanların yapımında kullanılan o incecik porselen. Evet. Şöyle tuttuğunuzda arkasında güneşi görebilecek
1: Şimdi,
0: kadar.
1: Fincanların alameti, daha önce de söyledik, ince olmasıdır. Mümkün mertebe ince. Elbette Türkler Çinli ve porselen sanatta çok ileri gitmişlerdi. Başkalarından öğrendiler bunu ama çok ileri götürdüler. Kendi damgalarını vurdular. Kahve fincanları porselenden yapılıyor. İnce porselenden yapılıyor ve şeffaf gibi olanı makbuldür. Camın yaygınlaşmasıyla camdan yapılanlar da olmuş. Cam fincanları da gördüm ben. Ama onu da cam olduğunu zor anlıyorsunuz.
0: O kadar süslemiş,
1: o kadar süslemişler ki porselen zannediyorsunuz.
0: Bir de hep altınlı bir şeyler var içinde.
1: Evet, mutlaka altın yaldız kullanılmış. Hı hı. Kahve fincanlarında sizin işaret ettiğiniz gibi çiçek kullanılmış. Motiflerin çok enteresan, yani her kahve fincanının üzerinde bir kompozisyon var. Yani sanatçı kahve fincanına bir kompozisyonu yerleştirmiş. Kahveden önce kahve fincanı sizi mest ediyor. Kahve fincanlarının çok çeşitli renkleri var.
0: Peki bu bir hiyerarşi belirtiyor mu? Rengi, deseni, inceliği?
1: Evet, işte inceliği ve deseni sadece kadın erkek farkını beyan
0: Mesela
1: ediyor.
0: Zengin yok, bir aileyle fakir bir aile arasında.
1: Tabii ki o
0: alım gücü.
1: Alım gücüyle alakalıdır. Anladım. Yani o oradaki desenlerin bir sembolü yok. Alım gücüyle alakalıdır. Ama şimdiki gibi düz beyaz bir fincan, porselen fincan hiçbir zaman bir Osmanlı Türkü'nün kahve içeceği veya kahve ikram edeceği bir şey değildir. Halbuki şimdi o düz beyaz porselenlerde ben zarif buluyorum. Ama bir Osmanlı için bir de şöyle bir durum var. Hayatın dirilme vasıtasıdır bunlar. Hı hı. Yani çok da renkli bir hayatınız yok. Bundan 500 sene önce rutin bir hayatınız var. Belli bir çevrede geçiyor. Bu hayatınızı işte renkli kıyafetlerle, camınızı çiçeklerle doldurarak, süslü kahve fincanlarıyla ikramda bulunarak renklendiriyorsunuz. Bu aslında yüksek bir insan meziyetidir. Küçük şeylerle zevkli bir ortam meydana getirmek.
0: Bir de şöyle bir şey var, kadınlar açısından bakalım. Zaten dışarı çok fazla çıkamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla dışarıda yapamayacağınız her şeyi o evin içine taşıyorsunuz. Evet. Aslında bu kadar yavaş yapılması, seremoniye dönmesi, gün içinde bunu yapabilecek vakitleri olmasından da kaynaklanıyor.
1: Tabii o da var. Hızlı evler, bir hayat yok.
0: Evet, evler kalabalık, bir fincan, yani o mangal yakılmış, kenarında kahve cezvesi sürekli bekliyor kenarda. Hadi kahve içelim dediğinizde en fazla biraz ortaya doğru sürüyorsunuz.
1: Evet. Bir de tabii Osmanlı Türk'ün sosyal hayatında bir ağırlık var. Bu ağırlığı bugünkü ağırlık gibi düşünmeyin. Yani tez canlılık yok, aşırı hareket yok. Normal bir, rutin bir hareket var.
0: Gün sonunda hepimizin hayal ettiği o günü yavaşlatma, anda kalma.
1: Evet, anda kalma.
0: Değil mi? Şimdi çok
1: onlar
0: konuşuyoruz.
1: Belki
0: onlar bizden önce yapmışlar.
1: Yapmışlar. Belki şuurluydu, belki değildi ama o bizim kültürümüzün eseridir. Yani ahireti devamlı düşünmek, dünya hayatının geçiciliğini bilmek, hiçbir şeyi çok fazla istememek, hiçbir şeye çok fazla üzülmemek. Ve bir de bana sorarsanız, şimdi insanlar eskilerin hayatının zor ve tatsız olduğunu düşünüyor. Zor olduğu belki doğru ama zor neye göre? Ama tatsız olduğunu
0: çok
1: düşünmüyorum.
0: Çok kolay şimdi hayatımız.
1: Fevkalade hayatı severek dünyayı ahirete feda etmeden severek, renklendirerek yaşadıklarını görüyoruz.
0: Kahveyle ilgili iki şey soracağım. Bir tanesi nohut kahvesi.
1: Evet.
0: İkincisi kız isteme kahvesi.
1: Evet. Şimdi kahvenin bulunmadığı zamanlarda, yani kıtlık zamanlarında ya fakirlik zamanlarında herkes kahveyi bulamaz, ne yaparlardı? Ben o zaman onu yaşlılara sordum. Dediler ki nohutu kavurduk, onun yerine onu bir kahve olarak pişirdik ve içtik. Nohut kahvesi bugün menengiç kahvesi denilen, ki benim çok tercih etmediğim bir kahveye benziyor. Ama yokluklar insanlara biliyorsunuz çok şey yaptırır.
0: Öğretiyor.
1: Evet. Çayın olmadığı bir zamanda hayatınızın merkezinde kahve var. Ve her ne şekilde olursa olsun bu kahveyi değerlendirmişler. Şimdi kahve her yerde ikram ediliyor. Herkese ikram ediliyor. Kahvenin bir ritüeli var elbette. Hı hı. Fakat tabii ki kahvenin en folklorik hususiyeti kız isteme kahvesidir.
0: Hep mi böyle?
1: Hep böyle.
0: Eskiden
1: evet.
0: Mesela.
1: Eskiden beri.
0: Hep mesela bazen bazı şeyleri merak ediyorum. Diyorum ki ilk kız istemeye gittiğinde kime kahve pişirmişler? Nereden çıkmış bu acaba?
1: Siz tabii hiç bulunamayacak bir şey istiyorsunuz. Bunu bilmek mümkün değil. Çünkü sosyal tarihin ilklerini bulmak çok zordur. Elinizdeki doneler size bunu verir ama şimdi kız istemede zaten erkek bulunmazdı. Kız istemeye de erkeğin bulunması çok sonraki tarihlerdir.
0: Bizde. Tuzlu kahve çok sonra.
1: Çok
0: yani.
1: Sonra. Ondan önce kızı istemeye gidenler oğlanın dayısı, baba da bir bulunmazdı umumiyetle. Yani oğlanın daha çok
0: erkek
1: dayı.
0: Erkek olur muydu kız istemede?
1: Tabii tabii tabii. Erkek olur, kadınlar olur, erkekler olur.
0: O zaman
1: kadınlar
0: şu,
1: içeride,
0: şöyle,
1: erkekler burada.
0: Şöyle ayırmak lazım. Önce bir görmeye gidiyorlar, bir kahve içiyorlar.
1: Şöyle. Şimdi evlenmek isteyen kişinin anne babası bu işi buluyor. Annesi buluyor. Oğlan kız bulamaz. O zaman şimdiki bir karışık bir hayat yok. Çok nadir kızı görmüştür, beğenmiştir, aşık olmuştur ayrı. Anne kız aramaya başlıyor. Kız nerede aranır? Etrafa sorarsınız. Bizim oğlumuz var. Şöyle bir kız arıyoruz. Filanca yerde bir kız var derler. Eğer akrabanızda yoksa. Gidersiniz o eve sabahleyin çok erkenden bir baskın yaparsınız.
0: Mümkün mü?
1: Evet mümkün. Çok gördüm.
0: Açılır mı kapı?
1: Gördüm tabii ki. Tabii
0: ne
1: ki.
0: Münasebet?
1: Açılmaması menfi bir dedikodu meydana
0: ama
1: getirir.
0: Ama şöyle bir şey. Yani tanımadığım bir insana.
1: Evet. Ben pederin amcazadesini ziyarete gitmiştim. Çünkü annesi gelmişti yaşta onu ziyarete. Bugünkü saatle 7:30-8 gibi kapı çalındı. Hemen evde bir telaş. Ondan sonra anladılar onlar tabii. Sonra ben dedim öyle evet dediler. Kadınları aldılar içeriye. Nasılsınız, iyi misiniz? Tanrı misafiri dediler. Geldiler içeriye, oturdular. Tabii biz oturmuyoruz, erkekler tarafındayız. Onlar hanımlar tarafında. Evde bir kız var. Güzelce bir kız, metini duymuşlar. Sarışın, mavi gözlü muhtemelen. Oturdular, bir kahve içtiler. Ve gittiler.
0: Kızı gördüler mi?
1: Kız gördüler. Kız çıktı yanlarına. Kız çıkmaması da ayıptır. Kapının açılmaması da ayıptır. Neden? Sağda solda derler ki gittik bizi eve almadılar. Gittik kız yanımıza çıkmadı. Kızın kısmeti kapanır. Kimse gelmez. Kız için menfi bir propaganda olur.
0: Allah Allah.
1: Sonra olmadı o. Kız tarafımı istemedi. Oğlan tarafımı zannediyorum kız tarafı istemedi. Oğlanın bulunduğu yer uzak diye emin değilim şu anda. Buna ben şahit olduğum için söylüyorum. Anlatsalar hakikaten inanılacak bir şeydi. Bunun esprisi şu. Sabah erkenden gidelim. Evi tabii haliyle görelim.
0: Ama sabah saat 7:30'da tabii hali evde yataktır yani.
1: İşte o, eskiden öyle değildi. Eskiden insanlar erken kalkarlardı. Hayata başlarlardı. Bu benim anlattığım tabii seneler önce. Şimdi artık böyle yapsanız kapı açılmaz çünkü uyuyor olurlar.
0: Tabii canım sabah 7:30 düşünün yani. Kendi evlerimizden paylaşalım. Evet. Şimdi, böyle bir şey mümkün
1: olmaz. Bu birinci
0: olmaz.
1: Safa. Kadınlar gördüler. Eğer kızı beğenirlerse tekrar görüşürüz derler. Kızı beğenmezlerse bir şey söylemezlerdi. Giderlerdi. Ondan sonra kızı soruştururlar. Veya zaten soruşturmuşlardır önceden. Derler ki size gelmek istiyoruz. Ne zaman gelelim?
0: Buraya bir parantez açacağım. Bir kitap okumuştum. Hı. Orada şöyle bir şey geçiyordu. Yine böyle çat kapı gidiliyor ama öğleden sonra kahve ikram edilmesini bekliyor erkek tarafı. Edilmiyor. Bekliyor edilmiyor. Kalkıp da gitmiyor.
1: Evet.
0: Yani kahve ikram edilmemesi aslında bu ziyaretten hoşnut olunmadığını da gösteriyor.
1: Evet. Şimdi şöyle. Eğer kız tarafı bu ziyareti abes bulursa kahve ikram etmez. Yani geçiştirir karşı tarafı. Karşı taraf mesajı anlar. Bu bir mesajdır. Ama yani kalkıp oturmaya devam etmezler. Bir müddet otururlar. Kahve ikram edilmiyorsa kalkarlar. Anlarlar ki kız tarafının
0: isteği yok, gönlü yok.
1: İsteği evlendirmeye gönlü yok. Ama nezaketen evi açtılar ve kızı bize gösterdiler. Bunu en azından bu propagandayı yapmazlar. Kız bize çıkmadı, kapıyı açmadı demezler. Bu gönül işi. İstemeye giderler. Kadınla erkekli bir grup. Bu grupta erkek olmaz. O zaman ayıp karşına damadın. Damat zavallı kızı görmüş müdür, görmemiş midir? İki türlü oluyordu bu iş. Bazen damada hiç sormuyorlardı. Kıza da damada da. Birbirini görmüyordu. Bu tabii yanlış bir şey. Ama şöyle düşünüyorlardı. Görsen ne olacak ki? Biz gördük, beğendik, karar verdik. Eskiden anne babalar çocukların namına karar verirlerdi. Haklılık payı da vardı. Çünkü gençlerin çoğu malumunuz çok mantıklı karar veremiyor. Ama bu kadar da belki mübalağa. Ama bu anlattığım çok eski bir devirde oluyor. Ama umumiyetle daha aklı başında olanlar.
0: Ama yine de bir kez görüşmesi değil mi? Evet demeden önce.
1: Bunun dışında
0: hayır demeden
1: aklı başında olanlar elbette ki kızı oğlana, oğlanı kıza müsait bir şekilde gösteriyordu. Çok Avrupa'yı babaannemin tabiriyle çok frank meşrep olanlar. İşte oğlan kız gelsin, oğlan gelsin kızı görsün konuşsunlar. Hani şey dairesinde yanlarında biri varken veya yokken.
0: Evde
1: yani görüşsünler.
0: Şimdiki kızı gibi beraber bir kahve içmeye
1: bir
0: çıksınlar.
1: Şey böyle bir şey yok. Evde görsün konuşsunlar. Hani birbirlerini görsünler diyordu. Frank meşrep olmayanlar ise şöyle yapıyordu. Kızı oğlana bir şekilde gösteriyorlar.
0: Kapıdan geçerken
1: veya işte bir yerde. Oğlanı da kızı sokaktan geçerken gösteriyorlar. Yani en azından dışarıdan görmüş oluyor. Böyle bir şey var. Kızı istemeye gittikleri zaman yani karşı taraf tamam gelin dediyse kızı vereceğiz veya vermeyin niyetimiz var demektir. Gittikleri zaman kahve ikram ederlerdi. Erkeklerin bu kahve ikramında tuz koyma meselesi çok modadır malum. Şimdi işi karikatürize ediyorlar. Kahveyi umumiyetle kız yapar. Halbuki evde herkes yapabilir kahveyi ama kıza yaptırırlar. Kız eğer kahveye tuz koyarsa ben evlenmek istemiyorum.
0: Şimdiki ailem mesajın tam tersi.
1: Ailem beni zorluyor. Lütfen beni istemeyin.
0: Demektir. Burada gizli bir aslında mesajı var. Bir kurtarın beni mesajı
1: Hatta
0: var.
1: Hatta oğlanların gelmesi adet olduktan sonra artık kaç göç ortadan kalkmış. Kızla erkekli beraber maile istemelerde. Hasreten oğlanın fincanını böyle yaparlardı. Oğlana bir mesaj verirlerdi. Yani izzeti nefsim varsa.
0: O da zaten işini belli etmez değil mi tuzlu olduğunu?
1: Tabii ki ayıp olur. Haysiyetin varsa ben seni istemiyorum. Nazikçe bu işten vazgeçin demektir. Diyeceksiniz o zamana kadar. O zamana kadar kolay değil. Kızın ben istemiyorum de haber göndermesi, aracı koyması her zaman mümkün olmuyor.
0: Peki o noktada yani artık herkes istemeye gelmişken çocuğun da annesi, babası, dayısı kimse hani
1: varken karşılıklı işaretleşmeler oluyor ve istemeden kalkıyorlar. Evet buna da ben şahit oldum. Karşılıklı bakışmalar, işaretleşmeler zaten biliyor insanlar bunu. Ama şimdi mesela bu unutulmuş tamamen. Şimdi kızın oğlana şeyse yani şaka jestidir.
0: Bir de tahammül gücü gibi hani bu tuzlu kahveye tahammül
1: ediyor mu etmiyor mu? Evet, oğlanlar şimdi oğlan eğer cabbarsa o içiyor ay çok güzelmiş kahve falan diyor. Yani neticede bir kere tuzlu kahve içmek zor bir şey değil. Yani yüzünü buruşturacak çıt kırıldı mı olan da var mıdır? Bundan dolayı kız damat tuzlu kahve yüzünü buruşturdu ben vazgeçtim der mi? Oralarını pek bilemiyorum ama tuzlu kahvenin böyle bir...
0: Gerçek hikayesi bu. Tuzlu kahvenin gerçek hikayesi.
1: Ben bunu eski insanlardan dinledim. Bu benim kendi yorumum değil. Eski insanlar dediler ki böyle yapardık. Başka çare yok.
0: Yani aslında son bir hamle
1: son
0: kızın.
1: Son bir hamle. Kızı kurtarma kendini, hamlesi. Evet.
0: Şimdiki dinleyeceğimiz gibi bir işaret var ya böyle dört parmağımızı açıp kapatıyoruz.
1: Onun gibi. Şeyden önce son çıkış. Çünkü diyeceksiniz ki ben istemeden sonra bozulur. Ama o zaman herkese duyulduğu için kızın da oğlanın da adı çıkar.
0: Bu daha az zarar veren bir şekil.
1: Anlaşamadılar derler. Kız istemedi anlaşamadılar derler. Ama ondan sonra olursa bir kusur çıktı, bir problem çıktı diye düşünürler. Hmm. Bu son şeysidir. Bakın kültürel şeyler, lisan nasıl değişiyor? Kültürel unsurlar bile zaman içinde değişiyor, farklılaşıyor, başka manalar kazanıyor.
0: Şimdi tabii günlük hayatımız o kadar değişti ki yani kızla erkeğin birbirleriyle ilgili fikirlerini ya da evlenmek isteyip istemediklerini daha önce birbirlerine söyleme fırsatları olduğu için
1: tabii,
0: artık
1: şimdi
0: bu işin magazinine,
1: doğru, magazine dönmüştür. Evet, magazine, komik de bir şey. Evet, magazine dönmüştür.
0: Programı böyle hakikaten ilk defa duyduğumuz bir şeyle kapatmakta keyifli oldu. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Özlemişiz bu güzel bilgileri.
1: UNESCO Dünya Kültürel Mirasına Türk kahvesini aldı bundan seneler önce ve çok çeşitli meziyetleriyle överek yani sadece bir kahve bir gıda olarak değil sosyalleşme vasıtası fiziki ruhi rahatlık vasıtası olduğu için kültürel miras almıştır.
0: 40 yıllık hatırı var diye boşuna demiyoruz değil mi?
1: Şimdi kahve unutuldu ama bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Dostluklar nasıl devam edecek?
0: Evet. Dargınları barıştıran 40 yıl hatırı olan kahvenin hikayesini konuştuk bugün. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: TGRT FM Haber.
1: Terör örgütünün çekilmesine yönelik mutabakata varmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde de Başika Zilka'nın Irak makamlarına devredilmesine karar verildi. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Bakanlık bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz dedi ve ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır açıklaması yaptı. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini çok daha ileri düzeylere taşıyacağımızı düşünüyoruz ifadeleri kullanıldı. Irak Silahlı Kuvvetleri'nin ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe uzmanlık paylaşımı ve askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında da destek vermeyi her zaman sürdüreceğiz vurgusu yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Bakanlığın gündeminde bir diğer konuysa Türkiye Birleşik Krallık'tan tam 12 adet C-130C yani askeri nakliye uçağı alacak. Tedarikine ilişkin de Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ikili anlaşmaya varıldı. İşte bu konuya ilişkin bir açıklaması vardı bakanlığın. Gelecek dönemde Aralık ayında ilk iki uçağın teslim alınması planlanmaktadır vurgusu yapıldı. Biliyorsunuz ki yine Birleşik Krallık'la Türkiye arasında Eurofighter anlaşması imzalanmıştı. Eurofighter uçaklarının tedariki devam ederken pilotlarımız da Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimlerine devam ediyor. Bakanlık buna ilişkin de eğitim faaliyetleri eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi Amerika'da, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık'ta belirlenen takvim doğrultusunda devam etmektedir açıklamasını yaptı. Bakanlığın gündeminde Güney Kıbrıs Rum yönetiminde geçtiğimiz günlerde düzenlenen askeri geçit töreni vardı. O askeri geçit töreninde de üçüncü ülkeler tarafından da katılım sağlanmıştı. Bakanlık bir kez daha Ege Adaları vurgusu yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin devam eden silahlanma faaliyetleriyle üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz denildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin adada karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır ifadeleri kullanıldı. Garantör ülke olarak Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statünün kabul edilmesine yönelik tekrar bu konuyu gündeme taşıyoruz açıklaması yapıldı. Bir kez daha ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik her zaman yanında olacaktır vurgusunu yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Bir diğer konu yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimin arasındaki elektrik kablosunun güzergahıyla ilgiliydi. Bakanlık o güzergahın öncelikle Türkiye açısından özellikle de her türlü kablo boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir açıklamasını yaptı. Yani öncelikle Türkiye açısından bir mutabakata varılması gerektiğini vurguladı Milli Savunma Bakanlığı. Öte yandan yine Mekke Savunma Anlaşması ittifakı gündemdeydi. Biliyorsunuz o da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında anlaşma sağlanmıştı. Savunma sanayinin güçlenmesi özellikle de caydırıcılık konusundaki imzalanan bir anlaşmaydı. Geçtiğimiz günlerde de bir toplantı yapıldı Riyad'da. İşte o konunun yansımaları ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileri taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunun artırılması yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından yansıyanlar bu şekildeydi.
2: Evet, arkadaşımız Aleyna Doğan'a teşekkür ediyoruz. Bu sefer yine meclisteyiz sevgili izleyiciler. Ankara'dayız. Arkadaşımız Ahmet Sözcan ve Ankara temsilcimiz Fatih Atik birazdan sizlerle birlikte olacak. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Tabii ki Ankara'da bugünler, bu dakikalar genelde heyecanlı geçer. Yoğun da bir yıl olacağını biliyoruz. Sözü uzatmadan hemen Ahmet'e ve Fatih Atik'e bırakıyorum. Çünkü ilerleyen dakikalar itibariyle yanlarında değerli konukları da olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz.
3: Teşekkürler Yaprak. 1 Ekim mecliste tabii ki yasama faaliyetleri başlıyor. Biz de TGRT Haber olarak meclis bahçesinde özel konuklarla, özel yayınlarla hem buradaki atmosferi seyircilerimize aktaracağız. Hem de özel konuklarla meclisin gündeminde neler yer alacak, neler görüşülecek onları değerlendirme imkanımız olacak. Şimdi Ankara temsilcimiz Fatih Atik'le başlıyoruz yayınımıza. Hoş geldiniz.
4: Merhaba Ahmet, günaydın.
3: Günaydınlar. Şimdi 1 Ekim'de tabii meclis açılıyor. Yoğun bir gündemi de var meclisin. Yeni anayasa, siyasi partiler kanunu, aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci, cumhurbaşkanlığı seçimleri erken alınacak mı alınmayacak mı, bütün bunlar tartışılacak. Öncelikle isterseniz terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım.
4: Evet.
3: Önemli bir konu. Şimdi bir izleme kurulunun kurulması planlanıyor. Ayrıca komisyonlar da kurulacak. Evet. Terör örgütü PKK 2. Kandil olarak bilinen Sincar'dan çıkma kararı aldı. Orayı boşaltıyor. Sıra Kandil'e de gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki süreçte mecliste bu süreç nasıl takip edilecek?
4: Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayağı burasıydı zaten. Yani mecliste yürütüldü bütün işler. Biliyorsun 100 yıllık bu terör sorunu, 40 yıllık terör sorunu, 100 yıllık Kürt sorununun çözümü için ilk defa meclis bu şekilde bütün partilerin katılımıyla, yani itiraz eden vardı, etmeyen vardı, hepsinin bir şekilde katılımıyla meclisin çatısı altında konuşulmaya başlandı. Şimdi 2 gün önce de buradan çıkarılan yasa çerçevesinde kurulan bir komisyon var. Cumhurbaşkanlığında bakanların olduğu, Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yürütülen. Orada da diğer alt komisyonlar kuruldu, oluşturuldu biliyorsun. 4 tane alt komisyon var. O komisyonların çalışma prensipleri de belirlendi. Mecliste de bir izleme komisyonunun kurulmasını bekliyoruz. Aslında o grup başkan vekillerinden, partilerin temsilcilerinden oluşacak. Zannediyorum çok kısa bir süre içinde oluşur. Az önce burada Fethi Bey vardı, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Bizim muhabir arkadaşlarımıza yaptığı açıklamada 10 güne kadar, bir hafta 10 güne kadar buradaki komisyon kurulur demiş. Bizim beklentimiz de o yönde. Terörsüz Türkiye süreci kendi mecrasında ilerliyor. Bir olumsuzluk görünmüyor şu anda. Ama buradaki en önemli konu biliyorsun PKK terör örgütünün silah bırakması, Türkiye'nin içindeki ve dışındaki mağaraları, üsleri boşaltması. Şu an bu yayına gelmeden dün güvenlik kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde de öğrendiğim şu, olumsuz bir tablo yok. Yani terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yayınladığı o ilk mektup vardı biliyorsun.
3: Evet.

0: Mecliste bu süreçte bir konsensüs oluşacak mı? Yani terörsüz Türkiye süreci başladığı zaman böyle çok gür bir biçimde itiraz eden bir İyi Parti vardı. Yeni parti içerisinde de meclisteki görüşmeler sırasında milletvekillerini serbest bıraktılar. Orada da bir görüş ayrılığı var mı yok mu? Meclis bu süreci nasıl yürütecek?
1: Bence şu ana kadar gayet iyi geldi zaten. Yani İyi Parti'nin itirazları olabilir. Herkesin fikrini açıklama özgürlüğü var. Yani İyi Parti bu itirazlarını da dile getirdi. Çünkü toplumda da bazı tepki gösteren vatandaşlarımız var. Ama neticede meclise bakıldığında şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Ahmet son dönemlerde, son yıllardaki en yüksek temsil oranına sahip meclis. Yani vatandaşın oy kullanan vatandaşımızın neredeyse %85'i 90'ı burada temsil ediliyor siyasi partiler aracılığıyla. Çok farklı siyasi partiler var ve herkes de sözünü dile getirebiliyor. Ama bu yüksek temsil oranında bir şey görüyoruz. Neredeyse bütün partiler, İyi Parti hariç mecliste grubu olanlar, olmayanlar da bu sürece destek verdiler. Meclis başkanlığının oluşturduğu komisyonun hazırladığı raporda bütün siyasi partilerin katkısı var. Dolayısıyla ben bunun daha hızlanacağını düşünüyorum. Yani yeni parti de kararsız kaldı. Bu evet de dedi, hayır da dedi oylama sırasında, yasanın çıkışında.
0: Evet.
1: Fakat bu kamuoyunda çok tartışılan bir durum. Yeni partiye olan bakışı eleştirileri artıran bir durum oldu. Bir tavır belirleyememe. Bir taraftan DEM Parti ile HDP ile eski adıyla seçim ittifakı yapabilen, seçim işbirliği yapabilen yeni parti ekibi şimdi burada tereddüt göstermesi onların aslında siyaseten biraz aleyhine oldu. Yani evet, kendi tabanlarında sürece destek olan da var, olmayan da var, ama neticede yeni partinin net bir tavır belirleyememesi hem parti liderliğinin, Özgür Özel'in tartışılır hale gelmesine sebep oldu, hem de Kürt seçmende ve bu sorunun çözülmesini bekleyen seçmende yeni partiye olan güveni zedeledi. Böyle siyaset olmaz, böyle bir tavırsızlık olmaz eleştirilerini duyduk. Fakat bu önemli değil. Ben sürecin ilerleyeceği kanaatindeyim. Yani parti yönetiminin, yeni parti özelinde söylüyorum, bu sürece destek vermeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama burada asıl önemli olan, demin de söyledim, silah bırakma işi. Yani silah bırakma gerçekleşir, o mağaralar, kamplar gerçekten boşaltılır, silahlar teslim edilir ve MİT başkanlığı, silahlı kuvvetler bu tespitleri yaparsa Türkiye'deki bakış da değişir. Halkın içinde zaten yüksek oranda bir destek var. Mecliste de buna itiraz olacağını zannetmiyorum. Ama her şey silah bırakmaya bağlı.
0: Evet.
1: Silah bırakma gerçekleşmezse başa dönme ihtimali de var yani. Ama şu andaki o olumlu havayı hepimiz görebiliyoruz.
0: DEM Parti'nin bu süreçteki rolü ne olacak? Zaman zaman oradan da aykırı sesler geliyor ya da terör örgütünün elebaşlarından farklı açıklamalar da gelebiliyor ya da tehditkar sözler sarf edebiliyorlar. Bunlar süreci zedeler mi?
1: DEM Parti'de geçen bir kongre oldu biliyorsun.
0: Evet.
1: Bir değişim gerçekleşti kısmen. Şimdi önümüzdeki süreçte Mart gibi, Nisan gibi belki bir kongre daha yapılması bekleniyor. Orada hem söylemde, hem partinin isminde, hem de yönetim kadrosunda da değişiklik bekleniyor. Ama DEM Parti'nin bu sürece karşı olması düşünülemez. Zaten bir takım eleştiriler yapsalar da yani süreci en başından itibaren destekliyorlar. Terör örgütünün tutumu da belli. Onlar da fesih kararını da açıkladılar. Silah bırakma iradesini de göstereceklerini söylüyorlar ama farklı farklı açıklamalar geliyor. Zaman zaman DEM Parti'den de böyle
0: evet,
1: süreci sabote edecek ileri açıklamalar geldiğini gördük. Rahatsız edici ifadeler kullanıldığını gördük. Sürecin ruhuna aykırı şekilde. Ama bu değişikliklerle beraber DEM Parti'nin de artık süreci %100 destekleyen bir pozisyona geleceğini düşünüyorum. DEM Parti biliyorsun bir koalisyondan oluşuyor. Yani koalisyon demek daha doğru olur. İçinde Türk Solu var. Muhafazakar partilerden temsilciler var. Aşırı ileri giden gruplardan temsilciler var. Bir koalisyon diyebiliriz. Farklı görüşler dile getiriliyor ama önümüzdeki süreçte gerçekleşecek kongreden sonra DEM Parti'nin daha farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe onun nasıl büyüteceğini

0: giymeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir adalet örneği. Bir gün Hazreti Ömer bir grup ashabıyla çıktılar Medine'den Şam'a gitmek azmiyle. Var idi kendisinin sadece bir devesi. Gelirdi yanı sıra Mugire nam kölesi. İkisinin bineği bir tek deve olunca, sırayla binerlerdi deveye yol boyunca. Bir saat biri biner, biri yaya giderdi, daha sonra o iner, ötekisi binerdi. Şam'a yakın gelince, kafile en nihayet, Mugire'ye gelmişti binmede en son nöbet. Lakin razı olmadı buna ashab-ı güzin. Hemen arz ettiler ki, ya emir el müminin, her ne kadar bu nöbet gelse de Mugire'ye, Şam'a gelmiş bulunduk, siz binseniz deveye. Zira yaya görürse sizi merak edenler, yanılıp kölenizi halife zannederler. Fakat o buyurdu ki, Mugire'nindir nöbet. Ben deveye binersem nerede kalır adalet? İşin hakikatini anlayın siz evvela. Niçin kurtulmadınız bu evhamdan siz hala? İslam'ın nuru ile aydınlandı kalbimiz. Resul'ün ahlakıyla düzeldi her halimiz. Hak Teâlâ bizlere vermişken bu nimeti, deveye binmemizin var mıdır bir kıymeti? Ey Resulün ashabı, hamdolsun Rabbimize, ashab olmak şerefi kâfi gelmez mi bize? Ve şereflendirdiler nihayet Şam şehrini. Halife, tellal ile bildirdi şu emrini. Sağ ve salim çıkmamız belli değil bu yerden. Kimin bir hakkı varsa istesin gelip benden. Kölesi öne çıkıp dedi ki, ey efendim, vaktiyle üstünüzde bir hakkım kaldı benim. Zira çekmiş idiniz bir zaman kulağımı. Şimdi müsaadenizle istiyorum hakkımı. Halife buyurdu ki, gel öyleyse kardeşim, sen de çek benimkini, dünyada ödeşelim. Ashab hayret ederek tekbir aldı o anda. Zira böyle bir adet vardı Arabistan'da. Dediler, ey halife, arzımız şudur ki ilk, gelmemiştir dünyaya sizin gibi bir melik. Caizken efendinin köleyi terbiyesi, doğru mu onun sizden böyle hak istemesi? Buyurdu, bu iş mühim, sakın mani olmayın. Bugün helallaşmazsak, güç olur sonra yarın. Ve Hazreti Mugire geldi ve çekti biraz. Buyurdu, ey Mugire, niçin çekersin az? Dedi ki, ey efendim, fazla çekersem eğer, korkarım senin hakkın bana geçer bu sefer. Mugire'nin bu işte şu idi ki gayesi, sevsin daha ziyade kendini efendisi. Zerre kadar şüphesi olsaydı bunda şayet, yapmazdı ona karşı asla böyle hareket. Hakikaten halife o günden itibaren, Mugire'ye daha çok oldu muhip ve yaren.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidin'den Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, alim cahili hemen tanır. Çünkü daha önce o da cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz. Çünkü daha önce alim değildi buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala.
1: Şimdi de dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, buyurunuz.
3: Hocama 3 tane sorum olacaktı ama.
1: Tamam, başlayın.
2: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hocam şimdi vakit namazlarının, tüm vakit namazlarının akşam namazı hariç ezan okunurken sünnetini kılabilir miyiz? Namaza durabilir miyiz? Onu soracaktım.
1: Tamam.
3: Ezan bitmeden. Bir de av hayvanları, kanatlı veya memeli. Bunları vurduğumuz zaman biz onun yanına gidinceye kadar uçuyorlar veya kaçıyorlar. Hayvan ölmüş oluyor. Yani nişan vermiyor, kan akıtılmıyor kesilse bile. Bu caiz midir? Bir de son soru, Sinsile-i Aliye büyüklerimizin son halkası, şu anda yaşayan abimizin eşi başörtülü değil. Burada bir sır var mıdır? Bu normal midir? Bir de bunu soracağım. Teşekkür ediyorum hocam.
1: Peki. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz efendim. Aldık mı? Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hocam hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim.
4: Hocam benim 3 tane sorum vardı. Birincisi, kadınlar hocam mahrem akrabası yoksa ya da hani mahrem akrabası var fakat kendisini hani götürecek durumda değil belki ya da götürmek istemiyor diyelim. Yani böyle kadınlar mahremsiz turizm şirketiyle hacca ve umreye gidebilir mi acaba?
2: Peki efendim.
4: Yani kendisine hani dinen zengin olanlar için de soruyorum bunu.
2: Tamam.
4: Hani dinen zengin ama mahrem akrabası yok. Hocam tamam. İkinci sorumda. Hocam bazen böyle dışarıda yolda görüyoruz böyle ambalajlar oluyor. Üzerinde Arapça yazılı. Bunları almadığımız zaman yani bir şey oluyor mu bize? Vebali oluyor mu? Günah oluyor mu bize?
1: Yerde görüyorsunuz
4: yani. Onları alıp da yerde görüyoruz mesela hani. Atıyorlar dışarıda sokakta.
1: Tamam.
4: Hani bunları alıp dönüşüm kutusuna her zaman koyamayabiliyoruz. Hani bundan hani vebali oluyor mu bize? Günaha giriyor muyuz? Hocam üçüncü sorum da böyle hocam bu paketler mesela ıslak mendil diyelim. Evde mesela sehpanın üzerine koyuyoruz. Sehpa da belimizden aşağıda ya. Bunların arkasında böyle Arapça yazılar oluyor. Hani o yüzden bunları da böyle belden aşağı koymak uygun mudur? Ya da başka bir paket de olabilir. Yani gıda ürünleri de olabilir. Ben bunu örnek olarak söyledim ama.
2: Tamam.
4: Ya bunları da belden aşağı koyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Efendim. Dinleyicimiz 5 vakit namazı işte ezan başladığı zaman o vakte ait farz veya sünnet kılınabilir mi? Hangisi var? Öğle namazı var. Akşam namazı var. Çünkü öğleden önce mekruh vakit var. Namaz kılması tahrimen mekruh. Akşam namazından önce de mekruh vakit var. İkindi ile akşam arasında namaz kılması tahrimen mekruhtur. Kur'an-ı Kerim okunabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de okurken orada secde ayeti geçse, tilave secdesi de yapılamaz. O vakit, o vaktin geçmesi lazım. Şimdi dinleyicimiz sorarken özür dilerim. Akşam hariç dedi. Yani akşamın farzından önce sünnet yok ya. Biz ona ilave ettik. Akşamın farzı kılınır mesela. Bu sünnet kılınır mı dedi. Kılınmaz. Peki öğle ile ikindi arasında kılınır mı? Namaz kılınır. Akşamla yatsı arasında yine kılınır. Peki sabahla kuşluk vakti arasında kılınır mı? Kılınmaz. Sabahta da girerken değil çıkarken mekruh vakit giriyor. Güneş doğdu dediği an mekruh vakit giriyor. Namaz kılınmaz artık orada. Zaten sabah namazının farzı ve ikindinin farzı kılındıktan sonra nafile namaz kılınmaz. Bu sebepten dolayı da orada aynı şekilde bir mani var. Peki teheccüd vaktiyle sabah arasında namaz kılınır mı? Kılınır, bir mahsur yok. Orada mekruh vakit yok. Herhangi mekruh vakit söz konusu değil. Efendim ezanı geç okumuştu da ben işte telefonuma baktım, vakit girmişti, ben sünnete başladım. Başlayabilir. Akşam da öyle. Ya enteresan. Yaz günleri hatta Türkiye takviminde bildirilen vakitten bile 10-15 saniye sonra okuyorlar falan. Seviniyor sonra, tamam mı? Ama Ramazan-ı Şerif gelince ya neredeyse 3 dakika önce okuyor. Ya derdin ne arkadaş, milletin orucunu bozdurmak mı ya?
1: Ramazan-ı Şerif gelince sağlamasını yapsın herkes. İftira falan atmıyoruz yani.
2: Bu değil mi?
1: Her sene böyle oluyor.
2: Her sene böyle oluyor. Öğle ve ikindiyi 5-6 dakika önce okuyorlar.
1: Akşamı şimdi tam zamanında okuyorlar.
2: Tam zamanında okuyorlar. Hatta dün mesela dikkat ettim. Türkiye takviminde girdi. Beylikdüzü'ndeyiz evet. Biz. Girdi. 15-20 saniye sonra okudular. Ya dedim Ramazan-ı Şerif'te de böyle yapsanız ya. Yani birazcık geciktir verseniz ne olur? Şimdi size kim geç okudun, erken okudun diye soran var mı ya? Demek ki hepiniz öyle yapıyorsunuz bunu. Ve Allah-u Teala size öyle bir hizmet vermiş. Milletin aynı şekilde namazı olmuyor. Bunun hesabı sadece ona değil, sana da sorulacak hemşerim. Ama ben ne yapayım ya? Ne yapayım? Elinden gelen gayreti sarf etme. Şimdi niye aynı şekilde geç okuyorsun peki o zaman? Değil mi? Dolayısıyla öyle vakti 5-6 dakika önce okuyor. O anda ezan okunuyor. Ben sünnet kılabilir miyim? Hayır, kılamazsın. Mekruh vakit var çünkü.
1: Yani vakit girmediği için mi kılamazsın?
2: Evet.
1: Vakit ezan okunuyor derken ben hani dinleyicim üstü zannediyorum. Sünnete uygun ezan okuyor tam vaktinde falan. O zaman kılınır.
2: Kılınır.
1: Vakit girdiyse yani.
2: Tabii. Şey de öyle mesela, adam unuttu mesela 5 dakika sonra Türkiye takviminde bildirilen o vakitten 5 dakika sonra ezan okunuyor falan. Ben o anda akşam farzına durmuşum. Mahsur yok. Hiçbir mahsur yok. Akşam namazının yatsı arasında mekruh vakit yok. Öğle ile ikindi arasında da mekruh vakit yok. Sabah namazından sonra kuşluk vaktiyle ikisinin arasında mekruh var. Kuşluk vaktiyle öğle namazı arasında mekruh var. İkindi ile akşam namazı arasında mekruh vakit var. Onlara dikkat edilir. Efendim gelelim.
1: İmsakla sabah namazı arasında bir 15 dakika var. Orada namaz kılınabilir.
2: Namaz kılınır. Kur'an-ı Kerim okunur. Tilavet silsilesi de yapılır. Orada sabah namazı vakti girmediği için sabah kılamıyoruz.
1: Yoksa orada başka namazdan, kazadan bahsediyorum mesela.
2: Evet, kılınır. Şimdi dinleyicimiz ikinci olarak, tabii böyle deyince bizim bir arkadaşlardan bir grup böyle avcılığa merak sarmışlardı. O hatırlama geldi. O hatırlatıcı da gülüyor falan. Bunlar ördeği vurmuşlar. Dedim ama görmedik, davet etmediniz. Abi vurduk da dedi, hayvan yaralandı dedi, gölün ortasına düştü. Balıkları yemiyormuş. Rızık balıkları.
1: Yanlış yerden nişan almışlar hayvana. Gölün ortasına düşecek şekilde.
2: Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki ok, daha önce hatırlıyordum. Şimdi silah kullanıyorlar. Besmele çekerek tetiğe bastın. Hayvan vuruldu. Sen gidinceye kadar hayvan öldü. Hayvan öldü. Bir kabile göre bu yenir buyuruluyor. Hani dinleyicimiz diyor ki ben yetişemedim, kesemedim.
1: Ölü hayvanı köpek getirdi. O da yenir mi?
2: Ölmüş hayvan.
1: Ölmüş hayvan.
2: Fakat onu da anlatırlarken şimdi aslında mesela o şekilde getiren köpeklere diğerlerinden ayırmak için av köpeği tabiri kullanılıyor.
1: Ha, evet.
2: Av köpeği. Ha. Av köpeği ise yenir. Sahibi bilir bunu. Yani av köpeği ise pişmiş et verdikleri için orada dişlemez onu. Yani onun dişlemesiyle ölmedi. Bunu da kesin biliyorsa, o saçma sebebiyle veyahut da aynı şekilde kurşun sebebiyle hayvan öldüyse, ben de aynı şekilde kurşunu saçmayı yerine koyarken besmele de çektiyse yenir buyuruyor. Yenir. Ama şimdi Anadolu'da ben çok duyardım bunu. Mesela ben de kitaplara dikkatli bakıyorum. Hani ruhsat var. İşte yetişecek, kesecek. yetişe kesecek. O yanlış bir şey mi? Hayır değil. O ihtiyatlıdır. Evla olanıdır. Gözünle görüyorsun. Öbürsünde tereddüdün var. Öbürsünde tereddüdün var. Ama yenir kabili de var. Onda da şey yok.
1: Peki avcılık yapmak caiz bir şey mi? Matah bir şey mi? Veya?
2: Ya Mustafa Bey, ben bir şey okumuştum, zaman zaman naklediyorum da, onu okuduktan sonra ben kendi kurbanlarımızı kesiyordum. Hele çocukken falan filan da ya bizi gönderiyorlardı ilk okula giderken. Mesela çoban haber sarmış, sizin bir hasta koyun var, ayırdım orada yatıyor.
1: Gelin kesin, alın götürün.
2: Alın götürün. Merkep'le beraber gittik. Bir de dayımın oğlu vardı, o da vefat etti ya, o daha da küçüktü. Gittik, elimize de bıçak vermişler. Ya hiç unutmuyorum onu. Çok ızdırap çekmiştim, çok da üzülmüştüm. Tövbe ettim ama. Gittim, hayvan ölmemiş daha. Hasta yatıyor. Tembih ettiler. Dediler getiremeyecek durumdaysa kesin öyle getirin. Yani hayvan iyice şeyse. Ya bıçak körmüş ya. Daha da doğru dürüst hayvan kesmemiştin. Baya zorlanmıştım yani o zaman. Baya zorlanmıştım falan. Sonra kitaplarda okuyunca falan. Bende bir korku hasıl oldu. Artık hayvan kesemez oldum. Zor mu? Zor. Bir de İmam-ı Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh, ya çocukken o hayvan otlatmaya falan giderken kuş falan avlardık, ocak yakardık. Fakat o büyük dev kitapları okuyunca onlara da tövbe ettim. Buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri, serçe, bak güvercin de öyle, leş yemez bunlar, dar yer, ot da yiyorlar. Allah Teala içgüdüyle onlara bildiriyor. Ne zaman ot yiyecekler mi? Onlar bile ay bile yiyor otu. Ufacık bir şey serçe. Yani karnını doyurabilmek için bir 8-10 tane serçe alman lazım. Ve de bir meşakkat vereceksin. Tüyü kaldıracaksın, şey yapacaksın. Birer lokma bir şey.
1: Pişireceksin, temizleyeceksin falan.
2: Şimdi İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh onu anlatırken buyuruyor ki, ya Rabbi, bu Osmanlı koluğun cebinde parası vardı. Hatta bunun aynı şey kümesi vardı, tavuklar vardı, horozu vardı, ördeği vardı, kazı vardı. Bir de koyunu keçisi de vardı.
1: Aşağıdaki yemekhanede de tavuk çıkmıştı o gün. Mesela.
2: Evet, beni bunlar için rızık olarak yarattın. İtirazım yok diyor serçe mahşer günü. Ama diyor bunun bu kadar diyor koyunu, keçisi, kuzusu, ondan sonra tavuğu, ördeği, kazı varken diyor, ben diyor tüyümle beraber bir lokma etmem diyor. Niye beni avladı? Davacın diyor. Çık çıkabilirsin ya. Avukatımı çağır. Ben onu okuduktan sonra daha çok korktum. Ya bırak onu. Aynı şekilde haşeratı bile aynı şekilde öldürmeye izin verilmiş. Onlara bile hani ilaç milaç falan varsa sıkıyorum da öbür türlü ya elimle falan böyle
1: vurarak falan öldürmüş.
2: Ya şey yaparken içim gidiyor. Ne geliyor aklıma biliyor musun? Minnacık bir böcek. Allah-u Teala kadir mutlak mı? Mutlak. He. Hemen bir onun cüssetini büyütür. Büyütmesine de gerek yok. O haliyle öyle bir ses verir ki Osman Ünlü ayıp değil mi? Sağmadım bu diye.
1: Dese.
2: Dedirse. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki söyleyen o, söyleten o. Dedirse ne diyeceğim? Özür dilerim böcek amca, ben yanlışlık yaptım. Hakkını helal et. Ne istersen yapayım. Git bakkaldan bir kilo kıyma getir. Tabii ya Rabbim. Ya insan bunları düşününce korkuyor. Niye? Onun sahibi de Cenab-ı Hak, sen de sahibini. Korkuyor. Ha, ancak kitaplara dikkatle bakınca zaruret olarak Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyorlardı? Kertenkele değil de keler mi? Ona keler. Benzer bir şey. Mesela onu öldürme. İzin verilmiş mesela. Kertenkele de, yılan da, Ondan sonra o keler dedikleri hayvan da, karınca da, ne bileyim ben, aynı şekilde
1: sivrisinek de.
2: Sivrisinek ve benzeri şeyler öldürülmeye izin vermiş. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir vuruşta şey yapan, zarar veren bir şey, bir vuruşta öldürürsen 30 sevap diyor. İki vuruşta öldürürsen 20 sevap. Üç vuruşta olursan 10 sevap alırsın. Ondan sonra yavaş yavaş onun hakkı sana geçmeye başlıyor. Eziyet ederek öldürüyorsan böyle durumlar dağıtırma şey geliyor. Temel pireler üzerinde deney yapıyor. Yanında asistanı da var falan. Ondan sonra ayağının birisini koparıyor pirenin, zıpla diyor, zıplıyor. Öbür ayağını koparıyor, zıpla diyor, zıplayamıyor hayvan. Asistanına yaz. Ayakları kopunca duymuyor de.
1: Kulakları duymuyor.
2: Kulakları duymuyor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
5: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allahü Teala zamanın tayininde, tespitinde güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında zamanın yaratılışı hakkında da bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekan her vakit göz önünde bulunduğu halde zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadis-i şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur buyurulmuştur. Bugün hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kârdır. Sonraya bırakılan işler zarardır. Çünkü sonraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız, sosyal münasebetlerimiz, çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada 5-10 saniye önce frene bassaydım yayaya çarpmayacaktım ve 3-5 dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız. Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Goethe, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş, öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak "Ne hakla benim yarım saatimi yersin?" demiş.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, dinleyicimizin bir suali daha vardı. Hani Nübüvvet yolu yolcularından işte hanımı işte İslamiyet'in bildirdiği şekilde uymuyor falan filan gibi bir şeyler söyledi. Tabii söyleniyor, kendi aralarında söylüyorlar. Şimdi bu ve benzeri sualler söz konusu olduğu zaman, ya dedim, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ısrarla hazırladılar bu kitapları. Emir abilere, hayattayken Emir abilere soruyorlar. Arkadaşlar, kitap okuyor mu? Kitap okuyor mu? Kitap okuyor mu? Bir gün Emir abilere anlattılar. Yine sordular. Arkadaşlar, okuyor mu? Ben de ne diyeyim, buyurdular. Okuyor dedim. Ben çıktıktan sonra oradakiler demiş ki, Emir Bey merhamet ediyor. Okuyor diye mi? Okumuyorlar demiştir. Okumuyorlar demiştir. Diyeceksiniz, niye oradan girdiniz konuya? Mustafa Bey, Emir Emre Allah-u Teala rahmet eylesin, hani mübareklerin kitabında da serpiştirilmiş, çok dikkatli bir şekilde okunca bunu görür, okur. Ama Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi de hazırlattı Emir abiler. Orada Lut Aleyhisselam'ın aynı şekilde hayatı da var. Nuh Aleyhisselam'ın da var. Yani hakkında bilgi olan bütün peygamberlerin hayatları hakkında bilgi var. Lut Aleyhisselam'ın hanımı diğer kılığı kıyafeti iman etmedi ya. Ve Lut Aleyhisselam'ı şikayet ediyordu, biliyor musun? Ve Lut Aleyhisselam yaptığı şeyleri onun düşmanlarına, inkar edenlere gidip ihbar ediyordu.
1: Hedef gösteriyordu.
2: Hedef gösteriyordu. Ve diğer peygamberlerden de aynı şekilde olanlar oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı dehşet bir imtihandı. Buna benzer çok şeyler olmuştur. Peygamber ya bu. Tamam, Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin hanımı Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ne inanmıyor. Hatta İbn-i Sina ile alakalı bir şey anlatılıyor da. O gençliğinde işte bir ziyaret etmiş Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ni. Gerçi sonra sapıttı yani. İmam-ı Gazali Hazretleri, Farabi de İbn-i Sina da aynı şekilde biri cenneti, biri cenneti cehennemi, öbürüsü de aynı şekilde ahireti inkar ediyor. Birisi melekleri, birisi ahireti inkar ediyor. Yanlış hatırımda kalmadıysa. Kafir olmuşlar yani.
1: Felsefeci.
2: Felsefeci. İşte evine gidiyor falan. İşte Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ni sorunca hanımı, ne yapacaksınız diyor, öyle adamı dedi, onu adam yerine koyuyorsunuz da geliyorsunuz. Ağzında neler neler çıkıyor kadın.
1: Kovuyor.
2: Kovuyor yani. En sonunda diyor ki, ya diyor, bari nereye gittiğini söyle bari, evde yoksa. Demiş, daha oduna gitti. Daha odana gitti. Düşünceli. Böyle bir zatın hanımı. Allah Allah. Allah Allah. Böyle düşüne gidiyor. Bir bakıyor üzerine ileriden dağ yoluna bir karaltı geliyor. Bir insan. Önünde bir hayvan. Hayvanın üstünde de odunlar yüklü. Önce merkep zannediyor uzaktan. Yaklaştırıyor. Bakıyor ki merkep değil. Odun yüklü. Arslan. Yaklaşınca Ebu Hasan Arkani Hazretleri daha o bir şey demeden, biz evdeki kurdun yükünü taşıdığımız için Allah-u Teala da bizim yükümüzü bu hayvanlara taşıttırıyor, buyuruyorlar. Tamam mı? Şimdi bu ve benzeri hadiseler kitaplarda aynı şekilde anlatılmış. Hikmetini ben bilemem. Yaratan bilir. O gün şartlar neydi? Ve o insanlara ne lazımdı? Bir şeyin örtülmesi gerekirse bir şeyle örtülmesi gerekirdi. Ya kitaptan okumuş olsan hatırına bunların hepsi gelir. Şimdi kalkıp da Lut Aleyhisselam'ın aleyhinde konuşabilir misin? Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin aleyhinde konuşabilir misin? Olmaz öyle şey ya.
1: Yaşayan o zaten.
2: Değil mi?
1: Ebu Hasan Arkani Hazretleri isteseydi boşardı.
2: Ve boşardı.
1: Demek ki bir şey var yani.
2: Bir şey var. Dolayısıyla bizim bilemediğimiz bazı sebepler var. Ve onun hesabı da senden sorulmayacak ki. Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin hanımının hesabı senden mi sorulacak? Lut Aleyhisselam'ın hanımının aynı şekilde hesabı senden mi sorulacak?
1: Ama senin hanımının hesabı senden sorulacak.
2: Senden sorulacak. sen kendi kızına oğluna mukayyet ol. Sen ne yapacaksın aynı şekilde? Sen senin önüne konana aynı şekilde dikkat et. Hem ne işin var senin? Nene gerek? Efendim bilmem lazım. Öbürlerini bildin mi? Bildiklerini amel ettin mi? Yok. Eğer sen Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendine rehber, yol gösteren, beni aynı şekilde Allah-u Teala rızasına kavuşturan bir zattır diye gördün, düşündün, inandın, ittiba ettiysen o zatın kitaplarını oku. O kitapları okuduğun zaman böyle bir sual hatırına da gelmez. Vardır bir hikmet dersin. Benim bilemediğim, göremediğim bir tehlike vardır. Onu ben bilemem dersin. Onu ben bilemem dersin. Ya TGRT açıldığı zamanlar falan işte böyle çok bilmiş. Hatta yüzüme karşı bilsiydi. Bir gün o TGRT, işte Enver abi beni bir TGRT genel müdür yapsa, işte bu o zaman neydi Seda Sayanlar?
1: Neyse, işte, sanatçılar falan.
2: Sanatçılar şey yapıyor.
1: Şarkıcı.
2: Ben bunların hiçbirisini yaptırmam. Yaşça benden büyük. İçimden dedim ki sana da Enver abi genel müdürlük vermez. Yaptım. Sonra Enver abi açık açık söylediler. Yani TGRT'nin sadece bir saati bana ait, öbürsü değil. Zannediyorlar ki bunlar Osmanlı döneminde. Ya Osmanlı döneminde olsa sana bana ihtiyaç yok arkadaş ya. TGRT'ye de ihtiyaç yok, Türkiye Gazetesi'ne de ihtiyaç yok. Sana bana ihtiyaç yok ki. Devlet zaten aynı şekilde medreseleriyle, dergahlarıyla hepsini de kontrol ediyor. Orada da sapık böyle şimdi alim geçirenler falan. Onlara da fırsat vermiyor. Eğer bir yanlış bir şey söylediyse alimler huzurunda tövbe ettirir. Etmedi, kafasını koparıyordu. Kafasını koparıyordu. Yanlış bir şey aynı şekilde hareket etme. Sahip olmaz şöyle dursun. Bir makama gelmez şöyle dursun. Kıpırdattırmazdı bile. Gereği yoktu. Ve Osmanlı zamanı olmuş olsa şimdi kendisini böyle şeyh, ondan sonra ben ilahiyatta profum, İmam Hatip'le öğretmenim, Kur'an kursunda medresede işte müderrisim falan diyenlerin çoğunu boynu giderdi. Giderdi. Koparırdı yani hiç kimse. Gözün yaşına bakmazdı.
1: 2001'de mesela finans krizi olduğu zaman Enver abiyi savunan bir tek televizyon kanalı vardı. O da TGRT'de.
2: Değil mi?
1: Yani. Bir işe yarıyor demek ki. Değil mi? O olmasaydı şimdi İhlas Holding'i bitirdilerdi.
2: Ya TGRT olmasaydı, o yayınlar olmasaydı. Sen bugün tam
1: bugün biz burada yayın yapmıyor olurduk.
2: Hem öyle o Tamil Mahir kitabını da göremezsin.
1: Evet.
2: Devlet bir yasakla basmaz. Bitti.
1: Bitti.
2: Bir kanuna bakar. Bir kanuna bakar. Onun için otur oturduğu yerde. Tabii böyle şeyler olunca hatırıma şey geliyor. Daha onu Gönen'de okumuştum. Tarihin yetiştirdiği en büyük kâsıtlardan diye. İsmi Mehmet. Sultan İbrahim Han döneminde yaşamış. Bunu devlet yetiştirmiş. Kabiliyeti var. Rahip olarak yetiştirmiş. Ve Orta Doğu'da Kudüs'te yetiştiriyor. Ondan sonra Endülüs üzerinden de Avrupa'nın içine sokuyor bunları. Böylece geldiği yerde ters olduğu için kimse şüphelenmiyor. Ve Fransa'da bu kabiliyeti olduğu için baş kardinal olmuş. Yükseltmişler yani. Ve baş kardinal devlet sırları toplantılarında mutlaka bulunması lazım. Bu da orada. Osmanlı'nın İstihbarat elemanı. Tabi papaz kıyafeti, boynunda haç, belinde zünnar, içki konuyor, mecburen içiyor, domuz eti geliyor. Tamam. Tabi mübarek tek başına şey yapamayınca arada ulaklar kullanıyorlarmış. Ulaklar. Kendisi istihbarat elemanı olduğu halde zaman zaman benimle irtibata geçenler oluyor. Arada kullandığımız ulaklardan şüphe ettiklerim var mı diye. Bir tanesine böyle tereddüt ediyordum. Gece irtibat kurdular, söyledim. Ertesi gün sabahleyin baktım o adamın cesedini Sen Nehri'nde gördüm. Osmanlı istihbaratının bu kadar süratli çalıştığını bilmiyordum diyor. Tamam. Bu şimdi tabii boynunda haç, belinde zünnar, onlardan sakınamıyor. Bir gün oturmuş bir mektup yazmış zamanlı Şeyhülislam'ına. Fakat Mustafa Bey yani ben tam detaylı bilmiyorum, şey yapmıyorum. Yani, tarihe merakım var ama tarihi seyrini okumuyorum. Ama lazım olan şeyler geldiği zaman da okuyorum. Detaylı bilmem. Osmanlı'nın kullanmış olduğu Avrupa içerisindeki o Akıncı Beyleri. Bunlar direkt sultana bağlıymış. bu istihbarat elemanları da, bu şekilde kullanılan istihbarat elemanları da direkt sultana bağlıymış, sadrazama da değil. Dolayısıyla bunlar Şeyhülislam'a, Kadı Efendi'ye, sadrazama mektup yazsalar, o mektuplar sultana gidermiş. Böyle bir sistem var, direkt. Yani sadrazam bile haberi yok. Evet. Şimdi o Türk dizileri yapıyorlar ya, hani işte Fetihler Sultanı falan. Mesela sultana diyor ki işte efendim böyle böyle haberimiz var diyor, başka bir haberin varsa onu da söyle. Mesela oradaki Akıncılar direkt sultana bildirdikleri için sadrazam bile haber olmuyor. Bu da tutmuş Şeyhülislam'a bir mektup yazmış. Demiş ki benim boynumda haç, belimde zünnar, önüme içki geliyor. O sana domuz eti geliyor. Bunlardan sakınamıyorum. Benim ahiretteki durumum nice olacak? Tabi mektup Şeyhülislam'a değil sultana. Sultan İbrahim Han'ın önüne. Ya mübarek kendisi kaleme almış. Ben bunu o zaman yayınlanan tercüme gazetesinde okumuştum. Başlık. Neydi ya? Belediye başlamış da. Orada böyle bir şey yapıyor.
1: Celalli mi?
2: Celalli bir şey. İkaz var. Biz diyor, senin ahiretini düşünmedik mi? Şeyhülislam orada soruyor.
1: Düşünmeden mi gönderdik?
2: Ve bu orada başına gelecekleri biz bilmiyor muyduk? Ha, bire densiz. Başlık bu. Bire densiz. Densizlik etmiş hakikaten. İstihbarat elemanısın, hem de öyle bir yerde kullanılıyorsun. Biz diyor sormadığımızı mı zannediyorsun? Başına bunların gelmeyeceğini mi zannediyorsun? Bizim bilmediğimizi mi zannediyorsun? Şeyhülislam'a sormadığımızı mı zannediyorsun? Ve senin biz ahiretini düşünmedik, seni yakmak için mi gönderdik oraya diyor. Bir kişi de Müslüman olsun diye aynı şekilde biz bütün aynı şekilde ordularımızı seferber ediyoruz. Seni mi ateş atacağız? Otur oturduğun yerde, yap vazifeni diyor, tamam mı? Özür dilerim de. Yani herkes otursun oturduğu yerde, vazifesini yapsın. Kitabı okusun.
1: Kendi işine baksın.
2: Kitabı dağılsın, kendi işine baksın. Gelelim son dinleyicimizin. Kadının mahremi yoksa veyahut da uygun bir kimse yoksa umreye ve hacca gidebilir mi? Gidemez.
1: Zengin de olsa.
2: Zengin de olsa gidemez. Üzerinde Kur'an harfleri yazdı dedi, bazı dedi, böyle dedi. Şimdi yaygın artık, Orta Doğu'ya şey yapıyor ya. Adam göndermese bile yazıyor. İngilizce yazıyor, Almanca yazıyor, Arapça yazıyor falan. Biz kaldırabileceğimiz fitneye veya böyle birisi görüp de hakaret etmesine sebep olacak durumlarda müdahale etmeyiz ve günah olmaz. Ama onun dışında imkanımız müsait, şartlar da müsait, kaldırırız. Bugün mesela çok yerde yaygınlaştı artık. Kağıt konteynerleri var. Götürürsün, onun içerisine atıverirsin. Gelelim mesela dedi, ben dün hatırıma geldi dedi, ıslak mendil diye misal veriyorum dedi. Çok var öyle, sabun üzerine bile yazıyorlar. Bunları dedi, yani dedi sehpanın üzerine koymak, netice itibariyle belden aşağı oluyor falan, günah olmuyor, günah olmaz. Yere atmak, üzerine basmak, o tehlikeli.
1: Üzerine oturmak,
2: o tehlikeli. Ya onun dışında, hele bir de mesela Orta Doğu ülkelerde, Kuzey Afrika'da falan gitmişse, orada yaşıyorsa falan, o daha da kritik. Çünkü adamlar hem o harfi kullanıyorlar, o harfi kullandığı için her şeyi onunla yazıyorlar. Hatta birisi dedi ki ta göreneydim o zaman, yaşça bizden küçüktü. Kendisi mimar mıydı, makine mühendisi miydi, işte Suud'da bir iş almışlardı, oraya gitmişlerdi, inşaat mühendisiydi herhalde. Dedi ki abi dedi, ya yerde bile yazılı dedi. Şimdi burada da var ya mesela, bizler mesela telefon hattı çekiyorsun veyahut da elektrik hattı çekiyorsun yahut da kanalizasyon geçiyor. Onların kapakları var, kapakların üzerinde yazıyor mesela, İBB yazıyor mesela şu burada, değil mi? Orada İBB neyi nasıl yazacaktı?
1: Mağazanın girişine Arabi olarak yazmış adam, giriş diye.
2: Tabii
1: giriş diye, manasında ama giriş Arapça manasında yazmış.
2: Duhul diyor mesela.
1: Evet.
2: Biz sadece orada onun üstüne, yani gördüysek basmayacağız, o kadar. Bunun dışında yapacağımız herhangi bir şey söz konusu değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Siyasi hayatı, siyasi partileri, demokrasi bakımından sorum şu olurdu. Hı hı. Türkiye'de parti kurmak mı zor, turşu kurmak mı zor derim. Tabii önce anlayamıyorlar bu espri içeren sözü. Ben de diyorum ki Türkiye'de en kolay şey siyasi parti kurmak. En zor şey de turşu kurmaktır. Çünkü turşu için bir sürü malzeme lazım. Suyunu ayarlayacaksın, tuzunu ayarlayacaksın. Sirke kıvamına gelmesi için belli bir zaman geçecek. Siyasi parti öyle değil. 7 kişi bir araya geliyor. İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi veriyor. Parti kurulmuş oluyor. Bizim Fethi Yıldız Bey de açıklamıştı. Yani şirket kurmak daha zor siyasi evet. partiler kurmaktan. Çünkü bir sürü hukuki prosedürleri var, şartları var bir şirket kurmanın. Siyasi parti kurmanın da 7 kişi bir araya gelip dilekçe verince bunun üzerinde durmak gerekir. Örnek için söylüyorum. Evet. Mesela bir iş yeri açıyorsunuz. Vergi dairesine mükellefiyet tesis ettiriyorsunuz dilekçeyle. Hemen mükellefiyetiniz aslında bir yoklama yapılıyor. Vergi dairesinin yoklama memurları o iş yerinde bir tespit yapıp tutanak düzenliyorlar. Hakikaten başvurudaki gibi adresinde böyle bir iş yeri var mı? Masası, sandalyesi var mı? Faaliyete geçmiş mi? Hangi konularda diye bir durum tespiti yapıp tutanak altına alındıktan evet. sonra mükellefiyeti gerçekleşiyor. Yani bu kadar da kuralsız, nizamsız bir siyasi parti olamaz. Şubesi yok, şu yok, üyesi yok, geliri yok, gideri yok. Böyle bir
3: biraz bu kadar kolay olmayacak yani.
2: Bu olmaması kadar olmaması gerekir. Yani şeylerde bir sürü dernekler var mesela.
3: Evet.
2: Veya parti bir vilayetin birinde parti adında kumarhane çıktı mesela.
3: Evet.
2: Bu hususları biraz çeki düzen vermek gerekir.
3: Başkanım, süremizin sonuna geliyoruz ama iki önemli bulduğum husus var, sormak istiyorum size. Bir tanesi bu yeni partinin açıklamaları. Yani hem terörsüz Türkiye konusunda ikircikli bir tavır oldu, hem evet hem hayır dediler. Bir de geçen sene meclis açılışında Sayın Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılamışlardı biliyorsunuz. Özgür Özel ve arkadaşlarım resepsiyona da geldiler. Bu sene tam tersi, işte ayağa kalkmayacağız, resepsiyona da gelmeyeceğiz diyorlar. Siz bu tavrı nasıl görüyorsunuz? Ne değişti de böyle bir şey yapıyorlar yani? Deneyimli bir siyasetçi olduğunuz için sormak istedim.
2: Sağ olun efendim. Yani doğru bulmuyorum bu tür tavırları. Hem çelişkili, işte bir yıl önce öyle, şimdi böyle, yarın ne olacak, nasıl bir tavır alacakları belli değil. Bu konuda siyasi partilerin tutumlarının net demokrasiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin mehabetine yakışır bir olgunlukla davranış sergilemeleri gerekir. Bazen Anadolu'da bazı illerde, ilçelerde bir takım işte çelenk koyma törenlerinde bile bir şeyi bahane ederek bakıyorsun belediye başkanları o törende sırtını dönüyor. Yani bunlar hoş davranışlar değil ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en birinci temsilcisi Cumhurbaşkanı'dır.
3: Evet.
2: Sevip sevmemek ihtiyaridir. Onu kimse karışamaz. Ama saygı duymak mecburiyettir. O mecburiyetin de yerine getirmesinde ve muhafaza edilmesinde biz fayda görüyoruz. İnşallah bunların da muhasebesini yaparak daha olgun, daha vakur ve sağlıklı bir tutuma doğru giderler.
3: Son sorum, sizi fazla tuttum ama bu fon krizi yaşadık. Hala devam ediyor. Bugün SPK'da bir ödeme planı açıkladı. Son gelinen durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatandaşlarımıza bir mesajınız olur mu? Fon yatırımcılarına.
2: Evet. Bilhassa bu ekonomideki güven başlığı adı altında finans piyasalarının, işte sermaye piyasasının güveninin korunması gerekir. Bunun bir istismar, siyasi istismar konusu, spekülasyonu yapılmaması gerekir. Adına bu fon krizi dediğimiz son çıkan hususlarda bu borsadaki işlem hacminin %1'ini teşkil ediyor hacim itibariyle. Elbette yargı devrededir, konuya el atmıştır. Yürütme erki yine Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda fon kurulları toplandı. Gerekli açıklamalar da yapıldı ve hadiseye de el konuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında bir takip izleme kurulu oluşturuldu. Yine Cumhurbaşkanı'nın direktifiyle Devlet Denetleme Kurulu'nda gerekli idari soruşturmalara da başladı. Yargı da işini yapıyor. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle bu sermaye piyasaları, borsayla ilgili hususlarda yapılması gereken düzenlemeler de tespit edilir ve yapılır. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye tecrübeli bir ülkeyiz biz. Hani Banker Castelli hadiselerinden baz alacak olursak zaman zaman yaşanmış bir takım sıkıntı ve kriz niteliğindeki hadiselerde de tecrübe olarak Türkiye'nin mali yapısı, finans, bankacılık sistemi pek çok ülkeye göre, buna Avrupa ülkeleri de dahil, sağlam bir bünyeye sahiptir. Bu çerçevede öncelikle bunların korunması ve bunlara dahil olan, işlem yapan vatandaşların hakkının, hukukunun korunması ve suç işleyen, kural ihlali yapanlara da her kim olursa olsun gerekli hukuki yaptırımların uygulanmasını savunuyoruz ve çalışmalarımız ve izlemelerimiz de bu yönde olacak.
3: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun. Tamam. Sevgili seyirciler, meclis bahçesinden, açılıştan bugün 1 Ekim meclis çalışmalarına başlıyor. Özel yayınlarımız devam edecek. Söz verinden şimdilik İstanbul'da, biraz sonra tekrar farklı konuklarla karşınızda olacağız.

0: 1 Ekim Perşembe gün ortasına hoş geldiniz. Sizlerle birlikteyiz. Tabii yoğun bir gündem sırasında sizlerle hem Ankara'ya gideceğiz hem de İstanbul'dan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Niye yoğun diyoruz? Tabii ki meclis açılıyor. Biraz önce de Fatih Atik değerli konuklarıyla canlı yayında TGRT Haber'de bu yayınlarını devam ettirecek diyelim. Peki bugün hangi konuları konuşacağız, konuşmaya gayret göstereceğiz? Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün itibariyle başlıyor. Saat 13'te Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak Numan Kurtulmuş ve saat 14'te de meclis resmi olarak açılmış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Kendisi saat 14'te bir konuşma yapacak açılışın hemen ardından. Önemli kanunlar var. Türk Kızılay Kanunu mesela yürürlüğe girecek. Bununla ilgili çalışmalar var ama en önemlisi terörsüz Türkiye meselesi ve çerçeve yasayla ilgili bugün artık tam anlamıyla start verilmiş olacak. En önemli konulardan bir tanesi bu. Yine yargı paketi meselesi özellikle yine yargı paketiyle ilgili o noktada meclisin çalışması bekleniyor. Bir kez daha ifade edelim, bugün gündem bir hayli yoğun meclis açısından. Evet, yine Türkiye'nin gündemlerinden bir tanesi fon soruşturması. Fon soruşturmasını da dün son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşmıştık 5. dalgayı. Şu an itibariyle 61 kişinin gözaltında olduğunu ifade edelim. Soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. Yeni detaylar, yeni bilgiler var. Konularla ilgili son durumu da Hanifi Bayar'dan birazdan almış olacağız. Fon koordinasyon toplantısının İlki yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılmıştı ve ekonomi kurmaylarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli konuları konuşmuştu. O toplantının ikincisi, daha da iyi adımlar atabilmek için, net adımlar atabilmek için fon toplantısının ikincisi gerçekleşecek. Fon kriziyle ilgili gelinen son nokta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşılacak. Ve yapılacaklar, atılacak adımlar da yine masada olacak. Bu konuda son derece önemli. Yine bültenimize girmeden bir son dakika gelişmesi oldu. O gelişmede zira önemli. Serbest Piyasa Kurulu çok önemli bir açıklama vardı. İsteyen hesaplarında, fon hareketliliğinde paralarını iade edebilecek SPK'nın paylaşmış olduğu IBAN numarasına, bunun da detaylarına bakacağız. Ve yine Türkiye'nin konuştuğu cinayet mi yoksa doğal ölüm mü konusunun bugün bir neticeye ulaşması bekleniyor. En azından Güllü konusuyla ilgili bugün dava saat 13.50'de görülecek. Biliyorsunuz kızı Tuğyan Ülker 11 aydır hakim karşısına çıkmamıştı. Cezaevindeydi. Bugün hakim karşısına çıkacak. Çeşitli konularla ilgili açıklamalarını gerçekleştirecek. Burada da önemli detaylar var. Türkiye'nin merakla beklediği cinayet mi yoksa doğal bir ölüm mü konusu saat 13.50'de masaya yatırılacak. Bizler de bu konunun takipçisi olacağız. Top dolu içeriğimize başlayalım. Evet, dediğimiz konu fon soruşturmasında hareketlilik devam ediyor. 61 şüpheli tutuklanırken 12 şüpheli de adliyeye sevk edilmiş durumda. Öte yandan SPK, biraz önce de söylediğimiz gibi, tasfiye sürecindeki bazı fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ara ödeme yapılmasına karar verdi. Peki soruşturmada son durum ne? Yatırımcılara yapılacak ara ödeme nasıl işleyecek? Tüm detayları muhabirimiz Hanifi Bayar'dan alacağız. Hanifi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve yürütülen fon soruşturmasında 61 şüpheli şu ana kadar tutuklandı. An itibariyle 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Dün Adalet Bakanı Akın Güllek fon soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonu duyurmuştu. 34 şüphelinin gözaltına alındığını söylemişti. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Bir yandan 12 şüpheli burada savcılık makamında fon soruşturması kapsamında ifade veriyor.

0: ödeneceğini duyurdu SPK. SPK gece yapmış olduğu bu açıklamadan sonra sabah saatlerinde yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama da oldukça dikkat çekici bir açıklamaydı. SPK genel hisse iadesi hesabını duyurdu. Kendi isteğiyle fahiş kazancı ile ilgili fona iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesapları açılmıştır dedi. İki banka hesabını duyurdu SPK. İsteğe bağlı iade hesaplarına ilişkin başvuru duyurusu diye SPK bunu kendi web sayfasından yayınladı. Oldukça iki önemli gelişme SPK tarafından paylaşıldı. Kendi isteğiyle fahiş kazancı ilgili fona iade etmek isteyenler için isteğe bağlı iade hesapları açılmıştır diyor. 12 şüphelinin de bir kez daha sevk edildiğini söyleyelim. Ayrıca burada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. SPK'nın tasfiye kararı verdiği 7 fonun yöneticilerine ilişkin tedbir kararları aynı şekilde devam etmektedir. Çünkü sosyal medyada özellikle dün akşam saatlerinden itibaren bazı bilgiler paylaşılıyor. Bu bilgilerin gerçek dışı olduğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Kapital, Pardus ve Buz portföy yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirleri aynen devam etmektedir. İkinci bir karar alınmamıştır diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada. Bizler bir yandan fon soruşturmasındaki adli süreci takip ediyoruz. Öte taraftan ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla SPK'nın yapmış olduğu açıklamaları takip ediyoruz. Çünkü 400 binden fazla yatırımcının olduğunu SPK ilk hafta duyurmuştu. Bizler gelişmeleri gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Gündem bir aylığım. Tabii SPK'nın açıklamaları bir taraftan, fon soruşturmasının geldiği son nokta bir taraftan, hepsini anlatmaya, aktarmaya gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan da fon zedelere devlet kalkan olacak dedik. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF bünyesinde oluşturulacak özel havuzda toplanacağını açıkladı. Mağdurlara ödemede 1 milyon lira ve altındaki hesaplara öncelik verilecek.
2: Toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik.
3: Fon soruşturmasında öncelikle küçük yatırımcı korunacak. Mağduriyet oluşturulmayacak. Haksız kazanç geri alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda kararlılık vurgusu yaptı.
4: Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişliyor. Sorumlular belirleniyor, mal varlıklarına el konuluyor. Villalardan lüks araçlara, milyonluk taşınmazlardan ve banka hesaplarına el konulan varlıkların TMSF bünyesinde oluşturulacak özel bir havuzda toplanması planlanıyor. Bu kaynakların mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılması hedefleniyor.
4: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
3: Küçük yatırımcıya geri ödemede öncelik tanınacak. İlk aşamada fonda 1 milyon lira ve altında parası bulunanlara ödeme yapılacak. Bu rakam bir tavan değil, ödeme sıralamasında öncelik kriteri olacak. Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul'daki işlemler mercek altına alındı. Bakan Gürlek 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu. Manipülasyondan menfaat sağlayanlara yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katını TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Bu şüphelilerden 56'sı tutuklandı, 88 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde kritik başlıklara ilişkin açıklamalar yaptı. Sincar'daki gelişmelerden Mekke Savunma İttifakı'na, Kıbrıs'taki gerilimden savunma sanayi adımlarına kadar birçok konu ele alındı. İngiltere'de alınacak nakliye uçaklarından ilk ikisinin ise Aralık ayında teslim edilmesi planlandı. Türkiye'nin savunma ve güvenlik gündeminde kritik başlıklar peş peşe geldi. Irak merkezli hükümetin Sincar'da devlet otoritesini sağlamaya yönelik adımları memnuniyetle karşılandı. Mekke Savunma İttifakı kapsamında 3 ülkenin genelkurmay başkanları da Riyad'da.

0: Riyad'da buluştu. Askeri koordinasyon, caydırıcılık ve kolektif savunma ele alındı. Kıbrıs başlığındaysa Genelkurmay'ın silahlanma faaliyetleri ve Yunanistan adımlarının güven ortamına zarar verdiği vurgulandı. Birleşik Krallık'tan yapılacak 12 C-130J uçağından ilk ikisinin Aralık ayında da teslim edilmesi planlanıyor. MİT, Reyhanlı saldırısının Suriyeli faini yakaladı. 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen Ömer El Hatip Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Kırmızı bültenle aranan El Hatip Türkiye'ye getirildi.
1: ...2013 Reyhanlı saldırısını planladı, organize etti. Esad rejimince ödüllendirildi. 53 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının sorumlusu MİT'in nokta operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Adı Ömer El Hatip. Tam 53 kişinin hayatına mal olan kanlı Reyhanlı saldırısının kilit ismiydi. Faillerle Esad diktatörlüğünün istihbaratçıları arasındaki bağlantıyı o sağladı. Kimliği belirlendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. MİT yakın takipteydi. Daha fazla kaçamadı. Suriyeli terörist deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Ömer El Hatip bombada kullanılacak malzemeleri temin etti, eylemin hazırlık sürecini yönetti. Katliamın ardından Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi. El Hatip yıllarca gizlendi. Ancak MİT'in takibi hiç bitmedi. İstihbarat birimleri teröristin deniz üzerinden Avrupa'ya kaçış planını belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Reyhanlı'nın firari faillerinden Ömer El Hatip kaçış hazırlığındayken yakalandı. Hesap vermek üzere Türkiye'de adalete teslim edildi. Yusuf Nazikki, Cengiz Sertel ve Temir Dükkancı gibi diğer kritik failler önceki yıllarda yakalanmıştı. Saldırı emrini veren Esad rejiminin generali Kifah Melhem ise yurt dışına kaçtı. Melhem'i yakalama çalışmaları sürüyor.
0: Ekonomiyle ilgili önemli adımlar atılacak ve bu konuyla ilgili gün gün size neler yapılacağının her birini başlıklarla anlatmış olalım. Değerli izleyenler, 3 Ekim'de dış ticaret rakamları açıklanacak. Dış ticarette gelinen son noktalar Ticaret Bakanlığı ve Ömer Bolat tarafından duyurulacak. Orada rakamların ne olduğunu hep birlikte merak ediyoruz. Hemen 2 gün sonra ise Eylül ayındaki enflasyon rakamları ortaya konacak. 4 gün sonra yine 9 Ekim'de sanayi üretim verileri duyurulacak. Sanayi üretim verilerinde gelinen son rakamlar duyurulacak. 17 Ekim'de merkezi yönetim bütçe kanun teklifi meclise iletilecek. Meclis biliyorsunuz artık bugün resmi olarak açılıyor ve saat 14'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor. 17 Ekim'de bütçe kanun teklifi de meclise sunulmuş olacak. 22 Ekim'de Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Bu faiz kararı gerçekten önemli. Özellikle enflasyonun düşmesi noktasında neler yaşanacağının ortaya konulacağı bir karar olacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı da 22 Ekim'de olacak. Değerli izleyenler, meyve ve sebzede fiyatlar dengeleniyor. 15 Eylül'de gerçekleştirilen hal operasyonunun ardından tezgahlardaki fiyat hareketleri yavaşladı. Bir ay önce 100 liraya kadar çıkan limonun kilosu 50 liraya, 60 liraya kadar yükselen domatesin fiyatı ise 25 liraya yükseldi.
2: Hayaşçı domates 3 kilo 100 liraya düştü benim.
3: Domates, biber, patlıcan.
4: Sebze, meyve fiyatları her geçen gün katlanıyordu. Adalet Bakanlığı duruma el attı, operasyon gerçekleştirildi. O günden bugüne fiyatlar dengelendi. Hatta bazı ürünlerde fiyatlar sudan ucuz hale geldi.
3: Domates, biber, patlıcan.
5: Valla bayağı bir denetleme var. Devlet isteyince denetleyebilir yani. 50'ye düştü bak limon. Tanerlerdeydi. Erik normal yani.
6: Halde her şey sudan ucuz. Mandalina 32 kilo 50 lira. Nektarine sen 30-35 lira. Adalet Bakanlığı gerçekten çalışıyor. Her şeye elini atladı. İnşallah düzelir.
3: Yankılandı domates, biber, patlıcan.
4: Limon daha bir ay önce yaklaşık 100 TL'ydi. Fiyatları yarı yarıya geriledi. 50 TL'ye kadar düştü.
7: Yani bu zamanda iyi yani. Artık kış geliyor.
8: Mandalina bile düşmüş. Ya geçen sene elmayı yememiştik. Onlar bile düşüyor. Geçen sene alamamıştık doğru dürüst meyve.
9: Gidiyorsun markete, gidiyorsun bir tane su alıyorsun. En küçüğü 100 lira. Bak 2 kilo mandalina bol bol sık.
3: Domates, biber, patlıcan.
4: bazı sebze meyvelerin fiyatları sezon sonu olmasına rağmen dibi gördü. Özellikle domates yaklaşık bir ay önce 50-60 TL'den satılıyordu. Şu anda fiyatı 25 TL'ye kadar geriledi.
10: Fiyatlar gayet makul. 25 liraya domates, 40 liraya salatalık. Abi ürün erik 20 TL, 3 kilo 50 TL. Daha ne olsun efendim ya?
4: Sudan ucuz mu?
10: Sudan tabii ki ucuz. Aynen öyle ya. Bir bardak limonata 50 lira ya. 20 lira erik.
11: Domatesin en lezzetlisi ayaştır. Eski ayaş yok. Eski ayaşta şöyle elini vurduğun zaman elin kokardı.
4: Eskiden vatandaş sebze meyve almaya giderken iki defa düşünüyordu. Ancak o devir geride kaldı.
12: Fiyatlar ucuz. 40 lira deniyor. Yani ben Esat civarında oturuyorum. 20 liraya kadar düşüyor. 15 liraya düşüyor. Domates, biber,
0: İndirim, bedava, son fırsat gibi kelimelerle tüketim tuzağı kuruluyor. Vatandaşa göre önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapmış gibi sunuluyor. Mağazalarda indirim var diye gereksiz alışveriş yapanlar tasarruf ettiğini düşünürken aslında cüzdanları boşalıyor.
13: Kesinlikle gerçekçi gelmiyor. O çılgınlığın sebebi insanlar kısa süreli dopamin salgılamak istiyordur diye düşünüyorum.
14: Biz mağdur konuma düşüyoruz.
15: Bu indirimler bana gerçekçi gelmiyor pek. İnsanların zihninde sanki ihtiyacı varmış gibi göstermeye çalışıyorlar.
16: Bu sene zam yapmadık diye reklam yapıyor artık bazı markalar.
17: Bedava, indirim, son fırsat. Bu kelimeleri vitrinde gördüğümüz zaman beynimiz bize bir oyun oynuyor. Hesap kitap rafa kalkıyor. Tasarruf ettiğimizi sanarken tüketim tuzağına kendi ayaklarımızla yürüyoruz.
18: İndirim olaylarına da tabii ki de yani inanmıyoruz.
19: Bir boyunluk alayım demiştim. 50 TL üzerine alışverişe seçal indirim yapıyorlar ya. O tür bir indirimden yararlanmak istedim. Ama ondan dolayı paramı verdim ve pişman oldum ben.
20: Bizi aldatıyorlar.
21: Bir alana bir bedava kampanyasında ikinci ürünün parasını da müşteriden alıyorlardır herhalde diye düşünüyorum.
17: Bir alana bir bedava denilince ihtiyacımız olmayan başka bir ürünü de almış oluyoruz. İade ettiğimiz alışverişin parası hesaba geri dönünce ise o para sanki havadan gelmiş gibi farklı bir alışverişe harcanıyor.
22: İhtiyacım olsa da olmasa da onu almak istiyorum. Hani bir gün ihtiyacım olur mantığıyla alıyorum.
23: 9.99 diye yanına ekliyorlar ya aslında 10 liralık bir şey yani. Olduğu fiyatını düşürüyorlar gibi gösteriyorlar ama düşen bir fiyat yok aslında orada.
17: Vatandaşa göre etiketlere önce bindirim sonra indirim yapılıyor.
24: Yüksek yazıyorlar sonradan indirim diyor.
25: 800 liralık ürünü 1000 liraya çıkartıp %100 indirim yapmış gibi 800 liraya düşürmüş gibi yapıyorlar ama aslında olan fiyatını bize satıyorlar.
17: Sistem size sadece bir ürün değil, sahte bir kazanç hissi de satıyor.
26: Uygulamalardan bildirim geliyor sürekli ama indirim olmadığı zamanlarda da yakın fiyat zaten.
27: Pazarlama tezgahı bunlar. Bu bende bir tane varken ikincisini, üçüncüsünü al diyorlar.
0: Milyonlarca aileyi ilgilendiren doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1.320.760 anneye 27.6 milyar liralık ödeme yapıldı.
28: İnsanı merkeze alan, aileyi ve nesillerin devamını ülkemizin geleceği için temel gören bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bugüne kadar doğum yardımından 1.355.110 çocuk yararlandı. Toplam 1.320.760 annenin hesabına 27 milyar 600 milyon liralık ödeme yapıldı. İki ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik düzenli destek de sürüyor. Buna göre 788.573 çocuk için her ay ödeme yapılıyor.
29: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır.
1: Doğum yardımından yararlanmak isteyen aileler başvurularını E-Devlet üzerinden veya İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasından yapabiliyor. Başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgilerini de aynı uygulama üzerinden takip edebiliyor. Ödemeler Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.
0: Değerli izleyenler, iş gücü piyasasında Ağustos ayına ilişkin veriler işsizlikteki gerileme ve istihdamdaki artışı ortaya koydu. İşsizlik oranı %7.8'e inerken istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştı.
1: İşsizlik geriledi, istihdam arttı. Ağustos ayında iş gücü piyasasından yüzleri güldüren rakamlar geldi. Hane halkı iş gücü araştırmasının Ağustos 2026 sonuçları açıklandı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8'e indi. İşsiz sayısı da 106 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 740 bine geriledi. İşsiz sayısındaki düşüşe istihdam artışı eşlik etti. Ağustos'ta çalışanların sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0,1 puan yükselerek %48,4 oldu. Genç işsizliğinde de dikkat çeken bir gerileme yaşandı. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 1,1 puan azalarak %13'e indi. İşsizlikteki düşüşe istihdam artışı eşlik etti. Ağustos'ta çalışanların sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0,1 puan yükselerek %48,4 oldu. Erkeklerde istihdam oranı %65,8 seviyesinde ölçülürken kadınlarda %31,5 olarak kaydedildi. İş gücündeki kişi sayısı da 29 bin artarak 35 milyon 247 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise %52,5 seviyesinde kaldı. Bu oran erkeklerde %70,5, kadınlarda %35 olarak gerçekleşti. İşsizlik gerilerken atıl iş gücünde artış yaşandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizleri kapsayan atıl iş gücü oranı 0,4 puan artarak %31'e yükseldi. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 0,5 saat artarak 42,5 saate yükseldi.
0: Evet, meclis açılıyor. Saat 13'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çelenk bırakacak ve saat 14'te resmi açılışın gerçekleşeceğini ifade edelim. Saat 14'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak. Yeni yasama yılında önemli açıklamalar olacak. Elbette ki terörsüz Türkiye meselesi en önemli gündemden bir tanesi. Şu an itibariyle tekrar Ankara'ya gidelim. Yayınlarımızı beraber ortak şekilde yapıyoruz. Fatih Atik'in konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman olacak. Hemen sözü kendilerine bırakalım.
2: Teşekkürler Mehmet. Meclis bahçesinden 1 Ekim günü yayınlarımıza, özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Tabii ki özel konuklarımız var. Şimdi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Fatih Bey.
2: Hayırlı olsun yeni dönem.
3: Evet, hayırlı uğurlu olsun size ve bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yeni yasama yılı hayırlı uğurlu olsun inşallah.
2: Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi tabii yeni yasama yılında en önemli gündem başlığımız terörsüz Türkiye. Siz de bu konuda hem meclisteki komisyonda görev yaptınız hem ziyaretleriniz oldu, çalışmalarınız oldu. Alt komisyonlar oluşturuldu. Geçtiğimiz günlerde Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda meclisteki izleme ve değerlendirme komisyonu da önümüzdeki günlerde kurulacak. Bu sene bu işi tamamlayacak mıyız hocam?
3: Evet, çok teşekkür ederim. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarihi bir komisyondur. Birkaç hususu hatırlatmak isterim. Geçen iki yılda karakolların basılmaması, canlı bomba eylemlerinin olmaması ve çatışmaların olmaması çok önemlidir, çok değerlidir. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hususen teşekkür etmek isteriz. Çünkü bu meseleni sahiplenip bu süreci başlatan en önemli liderlerdir. Dolayısıyla milletimiz şükranlarını sunmaktadır. Eğer onların cesur tavrı, kararlı duruşları olmasaydı süreç bugün bu noktaya gelmezdi. Birincisi komisyonun kurulması çok önemliydi. Komisyona bir parti hariç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilerin katılması tarihi bir andır. İkincisi komisyon herkesi tek tek dinlemiştir.
2: Evet.
3: Bu meselede sözü olan, derdi olan insanları dinlemek suretiyle herkese söz hakkı tanımıştır ve çok ciddi bir literatür oluşmuştur. Öbür taraftan yine raporun hazırlanması ve oy birliğiyle bu raporun kabul edilmesi çok önemlidir, çok değerlidir ve bu noktada gerçekten tarihi bir eşik aşılmıştır. Öbür taraftan yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesi Türk demokrasi tarihinde eşine az rastlanır bir durum oluşturmaktadır. Evet. Ve bu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararının da netliğini ortaya koymaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 467 kabul oy vermek suretiyle bir şiddeti sonlandırmak istediğini, iki artık terörün döneminin sona erdiğini, üç silahların miadının dolduğunu ve dört Türkiye'de konuşarak çözülemeyecek hiçbir meselenin olmadığını, Türkiye'nin demokrasi standartlarının yükseltilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bunlar çok önemlidir, çok değerlidir ve dolayısıyla 467 kabul oyu aslında Türk siyasetinde yeni bir siyasi rotanın da belirlenmesi, yeni bir siyasi rotanın da oluşabileceğinin, yani ittifaklar sisteminin değişeceğinin, Büyük Türkiye İttifakı'nın kurulabileceğinin ve Cumhur İttifakı'nın yanına başka partilerin de gelebileceğinin de ispatıdır. Önemlidir, değerlidir. Dolayısıyla bu kadar tarihi adımlar atılmıştır. Şimdi artık bir tek şey yapılmalıdır. Mağaralar boşaltılmalı ve silahlar bırakılmalıdır. Eğer bu adımlar atılırsa, yani mağaraların boşaltıldığının fotoğrafı yayınlanırsa, evet, silahların bırakıldığının fotoğrafını kamuoyu görürse, ben sürecin çok hızlı bir biçimde başka bir noktaya evrileceğini düşünmekteyim.
2: Siz daha önce iki ay, daha önceki görüşmelerimizde öyle bir tarih vermiştiniz. Yani yasa çıktıktan sonra 2-3 ayda bu iş çözülür demiştiniz.
3: Hayır, öyle demedim. Yani süreç hızlanır dedim ben. Hep süreç hızlanır, evet, diyorum. İşte sürecin hızlanması için, tabii sürecin hızlanması için mutlaka teyit ve tespit mekanizmasının işlemesi gerekmektedir. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekeni yapmıştır. Ve bu meselede silahın değil sözün konuşması gerektiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu saatten sonra mutlaka o silahların teslim edildiğinin, mağaraların boşaltıldığının fotoğrafını görmemiz lazım.
2: Görecek miyiz hocam? Yani oradan
3: göreceğiz. Haberler... Yakın zamanda biliyorsunuz Irak hükümetiyle bir anlaşma Sincar bölgesiyle ilgili. Sayın İbrahim Kalın'la sürekli temas halindeyiz, görüşüyoruz. Ben bu defa, yani 2005, 2009, 2013 süreçlerinin içinde olan birisi olarak ve bu sürecin de içinde olan birisi olarak bu sürecin diğerlerinden farklı olduğunu, hı hı, ve bu defa başaracağımıza %100 inanıyorum.
2: Meclisteki komisyon ne zaman teşkil edecek?
3: Meclisteki komisyon az önce Abdullah Güler Başkanımızla da beraber konuştuk. Önümüzdeki günlerde hemen bu komisyonun ben oluşturulacağını düşünüyorum. Ve bu noktada yani şöyle Fatih Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi sürecinde adımlar hızlanacaktır.
2: Evet.
3: Hiç kimsenin öngörmediği gelişmeler yaşanacaktır. Bunları yaşayıp hep beraber göreceğiz. Burada önemli olan ana fikre bağlılıktır. Öngörülen yol haritasına bağlılıktır. Ben bu noktada bu yol haritasına bağlı kalındığını görüyorum. Dediğim gibi Türkiye'nin konuşarak çözemeyeceği hiçbir meselesi yoktur. Meselemiz, hepimizin ortak meselesi, Türkiye'nin demokrasi standardının yükseltilmesidir. Türkiye'nin evrensel normda bir demokrasinin kurum ve kurallarıyla işletilmesinin sağlanmasıdır.
2: Hocam şimdi bir tartışılan konu var tabii. Bu alt komisyonlar oluşturulurken geçtiğimiz günlerde Sayın Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. Bu alt komisyonlarda görev alması bekleniyor İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın, ya da nasıl bir görev alacağı tartışılıyor. Bir statü konusu da var, eleştirilen zaman zaman. Burada nasıl bir yol izlenecek? Bu silahsızlandırma komisyonunda görev alacak mı?
3: Şöyle bir şey Fatih Bey, buradaki temel mesele nedir? Ana fikir nedir? Ana fikir silahların bırakılması, mağaraların boşaltılmasıdır. Ana fikir budur. Onun dışındaki her mesele tali bir meseledir. Statü meselesi konuşulur, demokrasilerde konuşuluyor. Başka konular konuşulabilir. Bunlar zaten konuşuluyor. Hep var. Hep var yani.
4: Ama bu, biz hedefe bakıyoruz.
3: Yani. Bak siz sordunuz o ki. İlk defa söyleyeceğim bir şeyi söyleyeyim. Biz meseleyi çözmek mi istiyoruz? Biz meseleyi yeniden bir retorikle tartışmak mı istiyoruz? Konu net. Olay çok net. Burada eğer bu sürecin adı Abdullah Öcalan süreci ise bu meseleye milletin verdiği destek yoktur. Türk milleti 86 milyon, bu sürecin adı Abdullah Öcalan süreci ise, bak ilk defa söylüyorum.
4: Evet.
3: Bu süreci desteklememektedir. Eğer bu sürecin adı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuysa ve Türkiye'nin kardeşliğini pekiştirme amacıysa bu süreci destek %75'tir. Toplumsal destek %75'tir. Siyasal destek 467'dir. Şimdi bu meselede konuşulmadık hiçbir şey kalmamıştır.
4: Evet.
3: Söylenmedik hiçbir söz kalmamıştır. Herkes her şeyi bilmektedir. Benim hakkımda söylenenleri de ben okuyorum, görüyorum. Başkaları hakkında söylenenleri de okuyorum, görüyorum. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Buradan kime ne söylediğimi herkes bilmektedir. Bizim derdimiz bu meseleyi çözmektir. Bizim meselemiz bu meselede ön almak, etkileşim almak, tıklanma almak değildir. Türkiye çünkü 2.3 trilyon gibi çok büyük bir bedel ödemiştir. Sürecin adı Milli Birlik, Kardeşlik, Demokrasi sürecidir. Bu bir devlet politikasıdır. Bu bir millet politikasıdır. Ve bu meseledeki yol haritası bellidir.
4: İsimlere ya da işte retorikte takılıp kalmayalım diyorsunuz. Son derece önemli. Hocam bir de son şunu soracağım. Sürenin
3: yani
4: sonuna geldik.
3: Fatih Bey, silahın sözde değil, özde bırakılması. Silahın sadece elden değil, zihinlerden de bırakılması önemlidir. Yani 2 yıl geçmiştir. Komisyon kurulsun demiştir, kurulmuştur. Rapor yazılsın demiş, yazılmıştır. Kanun kabul edilsin demiş, kabul edilmiştir. Peki silahların teslim edilmesiyle ilgili süreç nedir?
4: Bekliyoruz.
3: Evet.
4: Artık sıra onlarda diyorsunuz yani.
3: Kesinlikle.
4: Hocam, bir de şunu söyleyeceğim. Yeni partinin tutumu biraz farklıydı. Hem evet dediler hem hayır dediler. Muhalefetin yaklaşımı nasıl yorumluyorsunuz? Bir de DEM Parti'de de bir kongre oldu. DEM Parti'de söylemler de bazen rahatsız edici oluyor bu noktada. Orada yeni değişiklikler bekliyor musunuz?
3: Biz PKK silahları bırakırken DEM Parti silahları eline almak istiyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında çok ilginç, tuhaf konuşmaları duyuyoruz. Öyleyse ben de çıkıp konuşayım. Ben de çıkıp yani ben kendimi ifade edebilirim, anlatabilirim. Yani meselemiz şu, her şeyi konuşalım. Her şeyi konuşmak mı yoksa gerekli adımları atmak mı? Her şeyi konuştuk zaten. 2013 yılında konuştuk. Konuşmadık hiçbir şey kalmadı. Ne oldu süreç?
4: Akamete uğradı.
3: Yani Ceylanpınar'da polisler şehit edildi. Taksim'de bombalar patlatıldı. Burada Ankara'nın göbeğinde canlı bomba eylemleri oldu. Yani konuştuk, ne oldu? Şimdi artık konuşma değil. Şimdi artık hareket etme zamanı. Herkesin sözlerini yerine getirmesi lazım. Verdiği sözleri tutması lazım. İlk defa bu kadar uzun konuştum yani. Ben de çok hiçbir yayında konuşmadım.
4: Evet
3: ama
4: hocam, çok teşekkür ediyorum kurduğunuz cümleler için. Biz özel yayınlarımıza devam edeceğiz.
3: İnşallah bir günde geniş zamanda ayrıca yayına geliriz.
4: Ayrıca bir özel program yapalım sizinle.
3: Yapalım, konuşalım.
4: Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim Fatih
4: Sevgili
3: Bey.
4: Seyirciler, 1 Ekim Meclis açılışında özel yayınlarımız devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman. Ben de ilk defa kendisinden duyduğum bu netlikte cümleleri ilk defa duydum. Artık silahları bırakma noktasına geldik. Teferruatlara takılmayalım. Ana hedefimiz milli birlik ve kardeşlik mesajını verdi. Çok net konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi az sonra Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç Hanımefendi yanımızda olacak. Hocam teşekkür ediyoruz size.
3: Ben teşekkür ederim.
4: Az önce Hüseyin Hoca'nın anlattığı gibi en önemli konu meclisin açılışında terörsüz Türkiye meselesi bir devlet projesine dönüştürüldü ve ilk defa meclis bu konuyu gündemine aldı, komisyon kuruldu, özel yasa hazırlandı ve dolayısıyla önemli adımlar atıldı. Şimdi bundan sonra da Bundan sonra da atılacak adımları yine burada en hızlı şekilde takip ediyor olacağız. Terörist Türkiye konusu meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli gündemi olmaya devam edecek. Tabii sadece terörist Türkiye değil, vatandaşların yakından takip ettiği fon krizi, nafaka konusu, bunları da mecliste değerlendireceğimiz yayınlarımız olacak. Ama öncelikli konu olduğu için terörist Türkiye'den devam ediyoruz. Az sonra Filiz Kılıç'la da beraber olacağız. Kendisini arkadaşlarımız hazırlıyor. Yeni anayasa ve siyasi partiler kanununda, seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler de yine meclis gündeminde olacak. Ve konuğumuz Filiz Hanım, hoş geldiniz Sayın Başkanım.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç'la beraberiz. Efendim, şimdi Hüseyin Hoca ile konuşuyorduk. Sizi evet. De biraz beklettik, kusura bakmayın.
5: Estağfurullah. Dinledim ben de.
4: Evet, terörist Türkiye konusu tabii bir devlet projesi. Milliyetçi Hareket Partisi de burada çok önde yer alan bir parti. Hoca çok net konuştu. Komisyon dediler, komisyon kuruldu. Yasa dediler, yasa çıkarıldı. Her şeyi konuşalım dediler, konuştuk. Artık biz de sonuç görmek istiyoruz dedi. Siz katılır mısınız?
5: Elbette, elbette. Biz de bir an önce sonuç görmek için hakikaten çok büyük çabalar sarf ediyoruz. İnşallah mecliste de bu yapılanları izleyebilmek adına bir 10-15 gün içerisinde bir komisyon daha oluşturulacak. Bunun çalışmaları her siyasi partiden bir ya da iki kişi alınarak bu çalışmaları hem hızlandırmak hem de izlemek adına oluşturulacak bir komisyon. Zaten sizler de biliyorsunuz, meclis kapanmadan önce bakanlıklar nezdinde bir kurul oluşturulmuştu. Kanun çıktıktan sonra o kurul zaten çalışmalara başladı, alt komisyonlar oluşturuldu. Yani şu anda bir sürecin bir durumu söz konusu değil. Çalışmalar yapılıyor ve biz somut adımlar atılması hususunda çalışmaların hızlandırılması için çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz.
4: Ama işte DEM Parti'nin bu noktada yaptığı açıklamalar var, bazı sözcülerin. Yani tüm bu noktalar, gelinen aşamalar sanki hiçbir şey yapılmamış gibi bazen değerlendiriliyor. Çok sert açıklamalar geliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz DEM'lilerin yaptığı açıklamaları?
5: Yani bunlar kendilerini bağlar diye düşünüyorum. Ben DEM Parti'nin bütün vekillerinin de aynı şekilde düşündüğü kanaatinde değilim. Biraz şahsi açıklamalarmış gibi geliyor bana. Ve bu daha öncesinde 467 kişiyle birlikte kanun teklifi kabul edilirken DEM Parti de
4: Evet oyu kullandı.
5: Yani evet oyu kullandıktan sonra bu tür açıklamalar yapılması doğrusu yani akla zarar diyorum ben. Öyle söylemek istiyorum. O açıdan bundan sonraki süreçte yapılacaklarla ben o söylemlerin de değişeceği kanaatindeyim.
4: Anladım. Peki şimdi burada komisyon oluşturulacak dediniz mecliste tüm partilerin katılımıyla. Evet. Grubu olan tüm partiler mi yoksa aynı komisyondaki gibi mi olacak? Yani
5: orası daha çok net değil ama daha çok hepsinden birer kişi olması noktasında görüşülüyor ama henüz net değil.
4: Anladım.
5: Evet.
4: Yakın zamanda kurulur herhalde.
5: Tabii tabii, bir 10-15 günlük süreç içerisinde kurulması planlanıyor. Çalışmalar başladı. Sayın Numan Kurtulmuş'un, meclis başkanımızın bu konuda bir çağrı yapması lazım. O çağrıyı herhalde belki bugün yapar ya da haftaya yapar ve akabinde de zaten komisyon kurulması zor bir iş değil. Partiler birer ikişer aday gösterecekler. Yeter ki o çağrı yapılsın ve kuralına uygun olarak akabinde de partiler adaylarını göstersin ve hemen komisyonda toplantıya başlar.
4: Peki siz 2 ay 50-55 gün ara verdi meclis. Yani evet. Türkiye'yi dolaştınız. Nasıl bir atmosfer var? Vatandaşların desteği noktasında nasıl bir tablo görüyorsunuz?
5: Terörsüz Türkiye için mi soruyorsunuz? Işte. Terörsüz Türkiye için vatandaşlarımızın desteği bana göre olağanüstü. Herkes özellikle tabii ben Nevşehir milletvekiliyim. Evet. Nevşehir'den daha doğu kısımlar, özellikle Sivas'tan sonraki Güneydoğu, Doğu Anadolu'da çok çok büyük bir destek var. Biz saat 4'ten sonra dükkanımızı açamazdık. Koyunlarımızı, keçilerimizi dağda otlatamazdık. Sürekli bir korku içimizde ne olacak diye. Bu süreçte biz çok çok memnunuz. Bunun devamı noktasında da var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. bu o kesim bu taraftan Nevşehir ve bu taraftan Türkiye'nin diğer bölgelerine baktığımızda da belki bu kadar büyük bir işte söylem olmasa da yani işte biz şöyle zordaydık böyle zordaydık şeklinde, çünkü onlar bizler Orta Anadolu'da, Batı'da, Akdeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'daki yaşananlar kadar terörden direkt olarak günlük hayatımızda çok etkilenmedik. Tabii ki pek çok şehidimiz oldu, gazilerimiz var, her eve neredeyse bir ateş düştü. Bunların yanı sıra ama günlük hayatımızda çok terörle iç içe değildik. Ama oralarda da gidip gördüğümüz yerlerde vatandaşlarımıza yaptığımız sohbetlerde veyahut da yaptığımız telefon görüşmelerinde ya da meclise gelip yaptığımız görüşmelerde büyük bir çoğunluğun bundan çok memnun olduğunu, bazı endişeler var kafalarda, onu da ifade etmek gerekir ki sık sık basında da yer alıyor. Ama ben halkımızın asla bu konularda endişe etmemesi gerektiğini, bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak elbette vatandaşımızın rahatı, refahı ve geleceği için elimizden gelen gayreti, daha güçlü bir Türkiye için, bölgesinde daha güçlü bir Türkiye için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizler de bu vatanı çok seviyoruz, milletimizi çok seviyoruz. Bizler de şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz ve bundan sonrasında da zaten artık annelerin yürekleri yanmasın, gözlerinden acı yaşlar dökülmesin ve daha güçlü bir Türkiye, bölgesinde daha güçlü bir Türkiye ve daha da genişi, biz bölgede bir terör hadisesinin bitmesini istediğimiz için iç cepheyi tahkim edip bölgemizde de huzuru sağlamak için aslında bu adımları atıyoruz. Bundan da milletimizin büyük bir çoğunluğunun memnun olduğunu ifade edebilirim.
4: Anladım. Başkanım, şimdi son günlerde çok konuşulan bir konu var. Özellikle kadınları da ilgilendiriyor. İşte Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Süresiz nafaka konusu. Evet. Siz de bu konuyla ilgileniyorsunuz. 9 aylık da bir süre verdi. Anayasa Mahkemesi mecliste düzenleme yapılması için. Siz nasıl yorumladınız? Süresiz nafakanın kaldırılması tamamen kaldırıldı mı? Bundan nasıl yorumluyorsunuz bir siyasetçi olarak ve mecliste nasıl bir düzenleme gelir? Çok merak edilen bir konu olduğu için soruyorum.
5: Evet, kadınlarımız da bu noktada doğrusu zaman zaman bizleri arıyorlar. Ayrıntısını henüz bilmiyorum işin açıkçası. Çok dikkatli bir incelemede bulunmadım ama biz boşanan çiftlerde kadının lehine ne olabilir? Kadının ve çocukların lehine ne olabilir? Bunun arayışı içerisindeyiz. Ayrıntılı inceledikten sonra, şu anda yanlış bir şey söylemek istemiyorum, nafakanın da bu şekilde düzenlenmesi uygun olabilir diye düşünüyorum.
4: Anladım. Peki o zaman yine MHP'den gelen bir teklif vardı. Siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik. Fethi Bey bu konuyu tartışmaya açmıştı. Ama ne tür bir değişiklik yapılacağını pek söylemediniz.
5: Evet.
4: Nasıl bir formül öneriyor Milliyetçi Hareket Partisi?
5: Evet, onu zamanı geldiğinde Fethi Başkanımız gerekli açıklamaları yapar diyorum ben. Aslında bu yeni bir şey değil. Uzun zamandan bu yana söylenen bir şey ve Türkiye'de bu kadar fazla siyasi partinin ne gereği var şeklinde, yani dernek kurmaktan kolay neredeyse siyasi parti kurmak, biliyorsunuz. Bu sebeple bunların bir kontrol altına alınması, kontrol dediğim gibi bir kanunla bunların sayısının belli bir noktaya getirilmesi hususunda çalışmalar yapılmasın. Fethi Başkanımız, tabii Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla birkaç kez ifade ettiler. Sürece bırakalım diyorum ben. Kendisi gerekli açıklamaları yapar.
4: Anladım. Peki bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Fon krizi yaşanıyor. Evet. Sayın Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu. Alınan tedbirler var. Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında oluşturulan heyetler oldu. Ödeme planı da bugün SPK tarafından açıklandı. Hı hı. Siz hem fon krizini nasıl yorumladınız, hı hı, parti olarak, hem de alınan tedbirleri uygun, yeterli görüyor musunuz?
5: Öncelikle şunu ifade edeyim. Elbette çok üzüldük. Bu sürecin bu noktalara kadar gelmesi bizleri parti olarak, vekil olarak, insan olarak aslında çok üzdü. Ama Sayın Genel Başkanımız da hemen açıklamasını yaptı. Hak hukuk dairesi içerisinde, adalet içerisinde gerekenlerin yapılıp suçluların bir an önce cezalandırılması ve bu paraların da ait olduğu kişilere iade edilmesi noktasında gerekli açıklamaları yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok çabuk hareket ettiler. Sayın Adalet Bakanımız çok çabuk hareket ettiler. Ve sizler de takip ediyorsunuz. Ardı ardına tutuklamalar geliyor. Gözaltına alınmalar söz konusu. Bu sürecin çok fazla uzatılmadan eğer gerekiyorsa kanunlarda da mecliste hemen değişiklikler yapılarak bu konuda kanun teklifleri getirilerek, bunu Milliyetçi Hareket Partisi de yapabilir, getirilerek gereken ne varsa halkımızın lehine, o 550 bin kişinin veya 450 bin kişi miydi?
4: Evet, 455 bin
5: kişinin hakkının, o gasp edilen hakkının bir an önce verilmesi ve bir daha da bunların tekrar etmemesi için, gerçekleşmemesi için neler yapılması gerekiyorsa bunları oturup görüşüp bir an önce karar almamız gerekir. Ama siz de biliyorsunuz Fatih Bey, aslında ben bu olay ortaya çıktıktan sonra biraz meclis kayıtlarına da baktım. Biraz geçmişte basını da yayında da biraz izledim, baktım, araştırdım. Geçmişte de bu tür olaylar çok vuku bulmuş, evet, maalesef Türkiye tarihinde. Ha, sadece Türkiye'de değil,
4: banka
5: dünyada da.
4: Banka skandalları, batan, evet, bankalar.
5: Evet, vesaire. Batan bankalar. Bunlar hepsi söz konusu. Demek ki bir açık var. Demek ki kontrolde veya alınan tedbirlerde bir yetersizlik var. İşte bunları bu vesileyle artık son demeyelim. Mutlaka insan var oldukça bunlar olacaktır diyorum. Ama siyasette, siyasetçilerin ya da ülkenin yönetiminde söz konusu olan kişilerin, gücü olan kişilerin bu noktada engellenebilmesi için bu öncelikle ahlakla ilgili bir hadis, ama eğitim diyoruz, ahlak diyoruz, ama biz kanunlarla da bunun engellenmesi hususunda gerekenlerin yapılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak hakikaten çalışmaya başladık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek.
4: Biz Hanım çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ediyorum.
4: Yeni yasama yılı hayırlı olsun.
5: Evet, milletimize, ülkemize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Ben bu vesileyle bugünlere ulaşmamızda canlarını feda eden, bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle anmak istiyorum. Gazilerimizi saygıyla anmak istiyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.
4: Çok sağ olun.
5: Ben
4: çok
5: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
4: Sevgili seyirciler, 1 Ekim günün meclis bahçesindeyiz. Meclis biraz sonra 14'te özel oturumuyla yasama çalışmalarına başlayacak. Bizim de yayınlarımız devam ediyor. Az sonra yine özel konuklarla karşınızda olacağız. Söz şimdilik yeniden İstanbul'da.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Reklamları dinlediniz. Sporun tüm renklerini aynı eksende buluşturmaya hazır mısınız? Fileden potaya, pistten parkura, kulvardan zirveye. Bir sporcunun hikayesi, bir takımın mücadelesi, bir yarışın heyecanı. Sporun farklı branşları, birbirinden özel hikayeler ve özel röportajlar aynı eksende buluşuyor. Basketboldan voleybola, tenisten maratona, bisikletten güreşe. Sporun farklı seslerini, farklı hikayelerini birlikte keşfediyoruz. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Eksen, TGRT FM'de. Sporun her branşında anlatılacak bir hikaye var.
12: Aklınızda bulunsun.
13: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
12: Aklınızda bulunsun.

Anneciğim. Anneciğim. Güzel anne. Beni dünyaya getirirken bana sordun, çekip gittin sormadan. Bak, anneler günü geldi çattı, yine yoksun. Bu kaçıncı ayrılık Tanrım, bu kaçıncı

pembe güller vardı ya. Kalbine serptim, bir de çam ağacı diktim başucuna. Anam, güzel anam, anneciğim, anneciğim, biliyor musun? Sen gittin gideli havalar buralarda hiçbir

0: Anneciğim, anneciğim.
1: TGRT FM Haber.
2: Fatih Atik'in konu olacak. Söz size bırakıyorum.
3: Teşekkürler Mehmet Aydın. 1 Ekim'de meclis açılıyor. Meclis bahçesindeyiz, kampüsün içerisindeyiz. Özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi yine özel bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükmüş bizlerle beraber. Sayın Başkan hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Size iyi yayınlar diliyorum. Bizi takip eden seyircilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
3: Sağ olun. Hayırlı olsun yeni yasama yılı.
4: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Şimdi geçen sene en önemli gündem başlığı terörsüz Türkiye'ydi kapatırken. Evet. Önemli bir yasa. Milli Birlik, Kardeşlik ve Dayanışma, Toplumsal Bütünleşme Yasası çıktı. Silah bırakılmasıyla beraber hayata geçirilecek bir düzenleme olduğunu biliyoruz. Dün de yani bu hafta başından itibaren de o yasa çerçevesindeki alt komisyonlar oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığındaki toplantıyla beraber. Şimdi herkes çok umutlu. Siz bu iki aylık ara verilen sürede toplumda ne gördünüz? Ve daha önceki denemelerin ardından bu kez terörsüz Türkiye'yi başarabilecek bir irade var mı? Bunu başarabilecek miyiz?
4: Buradaki hem irademiz hem süreci yürütürkenki kararlılığımız sağlam. Tabii dünya siyasetindeki gelişmeler de bu çözümle bizim ortaya çıkmamızda bir imkan bize sunuyor. Suriye'deki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, bölgemizde yani kalkınmadan, refahın artmasından pay almak isteyen bir halk iradesi var. Türkiye zaten bunun uzun yıllardır bölgesel olarak hem barışın hem bölgenin sorunlarını bölge aktörleri kendi iradeleriyle çözsün. Bu anlayışın temsilcisi durumundayız. Bu da bizim için bir önemli. Yani hep tabii insanın zihni geçmiş teşebbüslerle bugünkünü karşılaştırıyor. Yani o gün niye başarısız olundu? Bugün burada değişen ne ve hangi adımlarla burada ilerleyeceğiz? Milletimizle de bunların hepsini yaz boyunca yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı buluşmalarımızda paylaştık, anlattık. Biz burada ortaya konan yasayla birlikte iradenin kesinlikle Mehmetçiğimizi şehit eden, burada herhangi bir vatandaşımızın canına mal olacak bir eylemde bulunmuş kişilerin bu yasayla hiçbir bağlarının olmadığını, yönetici kadrosundaki hiç kimsenin bu yasadaki imkanlardan faydalanamayacağını ifade ettik. Ve burada önemli bir mesele de tabii yasadaki sürecin başlaması için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının hem istihbarat hem savunma birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu'nca da karar alınması eşiği var. Bütün bunların tabii önemli bir eşik oluşturduğunu ifade ettik. Bu fikirleri paylaştık. Biz milletimizin önemli bir çoğunluğunda, partimizin, Cumhur İttifakımızın var olan desteğin çok ötesinde bu sorunun çözülmesi için bir irade olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte de Türkiye'nin dört bir yanında biz burada özellikle yeni başlayacak olan terörsüz Türkiye'nin toplumsal kalkınma için, evet, birlik, beraberlik, kardeşlik için daha da güçlenen bir dönemin başlatıcısı olacağını görüyoruz. Bu adımları da yürüteceğiz. Tabii hep şunu vurguladık. Bu bir devlet aklıyla yürüyen bir çalışma ama milletin denetimi ve gözetimi altında aynı zamanda yürüyen bir çalışma. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir heyet işte toplantılarını gerçekleştiriyor. Evet. Teknik arkadaşlardan, uzmanlık gerektiren birimlerden bilgiler alınıyor. Sahadaki gelişmeler izleniyor. Zaman zaman buradaki idari çalışmayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgilendirileceği, biliyorsunuz yasada bir izleme komisyonu da öngörülmüştü. Evet, da. Şimdi yasama yılının başlamasıyla birlikte o da çalışmalarını yürütmeye başlayacak ve böylelikle başından itibaren devlet aklıyla milletin denetimi ve gözetimi bir araya gelen bu çalışma bu yapıyı sürdürecek.
3: Evet. Peki şimdi burada böyle bir iyi niyetli çaba devam ediyor ve belli bir noktaya gelindi ama karşı tarafta durum ne? Siz önemli bir pozisyonda bir isimsiniz. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'yla da devlet görevlileriyle de bir araya geliyorsunuz. Silah bırakma noktasında karşıda nasıl bir tavır var? Bu iş yolunda gidiyor mu yani? Bizimle paylaşabileceğiniz
4: burada şey tabii var. Önemli olan Fatih Bey, mesele istihbari çalışmalar, savunma birimlerimizin sahadaki buradaki somut tespitleri. Bunu kendi mecraında yürütüyorlar. Burada tabii arzumuz daha
5: Sayın Meclis
4: hızlı.
5: Meclis Başkanı da 1 Ekim affedersiniz böldüm ama ekranlarda da o var. Anıta çenek koyma töreni düzenleniyor evet. Bir taraftan da. Devam edelim lütfen.
4: Burada tabii bunun tespiti ilgili devlet görevlilerince burası bizim açımızdan önemli bir eşiğe işaret ediyor. Ama sahada gördüğümüz yani burada tüm siyasi partilerden temsilcilerin bu barış ortamının oluşmasının Türkiye için yeni bir dönemin büyük ve güçlü Türkiye için bir önemli eşik olduğunu tespitidir. Gittiğimiz her yerde farklı siyasi görüşlerden de olsa mecliste 467 sayısıyla evet anlamına gelen iradenin sahada da karşılığını görüyoruz. Yani buradaki herkes bu konuda mecliste yansıması bulan vekilleri aracılığıyla iradeyi sahada o partilerin teşkilat mensuplarıyla da o partilerin belediye başkanlarıyla da o partilerin milletvekilleriyle de bunun olması gerektiğine dönük iradeyi görüyoruz. Ama burada tabii hızlanması lazım.
6: Evet.
4: Kaybettiğimiz her dakika, bakın gün demiyorum, ay demiyorum, hafta demiyorum, her dakika bile Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye istikametindeki yürüyüşünü erteler niteliktedir.
5: Bazı muhalefet partileri de sürecin sanki işte Öcalan üzerinden konuyu çok gündeme getiriyorlar. İşte statü tartışması yok, işte orada sağlanan imkanlar vesaire. Vatandaşta siz bu konuyu görüyor musunuz? Yani vatandaşın bu noktadaki hassasiyeti nasıl?
4: Tabii şöyle, Türkiye'de demokratik kültür var. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyasi partiler kanununun gereği olarak parti teşkilatları vasıtasıyla herkes fikrini, konunun gidişatıyla olan eleştirisini, katkısını tabii ki söyleyecek. Ama burada esas olan, biz özellikle milletimizle buluşmalarımızda şunu ifade ediyoruz. Bizim meclisimizde aldığımız kararlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızla onun ağzından ifade edilen siyasettir. İşte Cumhur İttifakı olarak ortaya koymuş olduğumuz ortak iradedir. Bu, bizim parametrelerimiz bunlar. Bunun dışında farklı fikirler, öneriler, elbette yani siyaset bu anlamda
5: itirazlar.
4: Geniş bir zemin, itirazlar, bunların da hepsini dinliyoruz. Yani biz diyelim bir esnaf buluşması yaptığımızda bu şu partidendir, bu buradandır. Biz toplumun %100'üne hitap etmeyi kendisine ilke edinmiş bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla eleştiriyi duymaktan, katkıyı duymaktan geri adım atacağımız bir hususta hiçbir zaman olmadı. Bu konuyla da ilgili olmaz ama burada esas olan millet iradesine dönüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlarıdır, yasalarıdır, bu çatı altında alınan kararlardır. Cumhurbaşkanımızın buradaki tespitleri, talimatlarıdır. Cumhur İttifakı olarak da ortak kararlarımızdır. Bunun dışındakiler tabii bu süreçle ilgili olarak ifade edilmiş fikirlerdir sadece.
5: Anladım. Şimdi orada yeni parti bir farklı tavır gösterdi. Yasa oylamasında da bir bölüm evet dedi, bir bölüm hayır dedi. İYİ Parti zaten en başından beri pozisyonu daha farklı, itiraz ediyor. Ama özellikle yeni partiyi sormak istiyorum. Hem bu yasa konusunda hem de mesela geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı meclis açılışına geldiğinde ayağa kalkmışlardı. Akşam resepsiyona katılmışlardı. Bu yıl ayağa kalkmayacaklar. Resepsiyona da gelmeyeceklerini söylüyorlar. Yani ne değişti siyaset anlamında? Cumhurbaşkanı aynı Cumhurbaşkanı. Özgür Özel yine genel başkan. Bu farklılığı siz nasıl yorumluyorsunuz tecrübeli bir siyasetçi olarak?
4: Beni şimdi bu sorunuz 2023 yılında meclisimiz ilk burada toplandığında seçimlerin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız da yemin töreni için meclise geldiler evet. Ve yemin ederek görevlerine başladılar yeni dönemde. Orada tabii o zaman Özgür Özel grup başkanıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
5: Evet.
4: Ve tabii parti grubunda yeni milletvekilleri de vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız salona teşrif ettiklerinde genel kurula onlardan bazıları ayağa kalktılar. Ve hem kendi gözlemlerim şahitliğim hem de tabii burada aynı çatı altında millete hizmet etme derdindeyiz. Oradan Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini şahsen fırçaladığını gördüm ben. Niye ayağa kalktınız diye.
5: Özgür Özel.
4: İlk 2023'ten bahsediyorum. Sonra kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu. Bu sefer bütün grup ayağa kalkacak dedi. Ayağa kalkmayanları azarladı. Sonra Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili bir oylama, tabii en önemli meselelerimizden biri. Burada ben böyle oy kullanacağım ama arkadaşlarımızı da serbest bırakıyorum. Bir siyaset yok ortada. Şimdi de başka bir şey söylüyor. Bakın artık sözlerinin, iradelerinin, öneminin ufalandığı bir siyasal aktörler bütünü. Bir siyasi parti diyemiyorum ben artık. Çünkü temel bir meseleyle ilgili fikir ortaya koyamayan. Bugün böyle davranıyor, ertesi gün tersi davranıyor. O gün öyle yapanlar hain, bugün böyle yapanlar kahraman. Böyle bir siyasi anlayış olabilir mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin birliğini temsil ediyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı bize anayasanın iç tüzüğün emri gelip konuşma yapması.
6: Evet.
4: O da bu hukuki karar neticesinde gelip bu emirle gelip burada konuşmalarını gerçekleştiriyor. Burada takınılması gereken tavır belli ama dün ayağa kalkanlar hain, bugün oturanlar hain, ondan sonraki gün ne, yani ben insanların da o grupta milletvekilliği

0: Aslında bu arkadaşların da imzası var. Sonra çıkıp bunu böyle mecliste bir de
1: haberimiz yok dediler.
0: Biz de bir
1: tekliften.
0: Şimdi tabii gönül istiyor ki böyle bunlarla yaptığımız teknik toplantılardaki görüşler, öneriler, teklifler, oradaki müzakereler, ama biz öyle bir siyasi ahlakta değiliz. Yani bir toplantıda biz bunu müzakere ettiysek onun yeri ayrıdır. Genel kuruldaki çalışma ayrıdır. Şimdi buradaki ana mesele şu. İrade ortaya koyamayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Niye? İrade teslim çünkü.
1: Evet.
0: Ve bunu da bir de dönüp biz işte şu parti kadar ondan fazla hayır verdik. Şu partiden daha fazla evet verdik. Biz yani böyle bir, yani şöyle bir ilginç tabloyla karşı karşıyayız. İradesizlik, fikirsizlik, bir de siyasetmiş gibi pazarlanıyor. Ben burada dönüp maalesef arkadaşlar politik şizofreni içerisindesiniz, halüsinatif bir dünyada yaşıyorsunuz dediğim zaman da bir alınıp böyle birkaç kişi beni aradı onlardan. Yani ya bu da ağır oldu ifade olarak. Ama giderek siyaset analizinin değil psikolojinin konusu haline geldikleri bir durumla karşı karşıyalar.
1: Biz de izlemeyi sürdürüyoruz bu siyaseti ya da siyasetsizliği. Sayın Başkan, çok teşekkürler. Mecliste görüşmeler başlayacak birazdan. Yayınımıza katıldığınız için
0: ben de teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Daha sorularım var ama sizi ayrıca özel bir yayına davet
0: belki edeceğim. Yine stüdyoda bir yayında bunları konuşuruz.
1: Yaparız. Çok sağ olun. Çok
0: sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükkümüş'ü ağırladık özel yayınımızda. Mecliste açılış töreni az sonra başlayacak. Söz yeniden İstanbul'da.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Elbette zaman zaman gideceğiz. Bir şekilde saat 14'te canlı olarak meclisin açılmasını da TGRT haber ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o açılışın hemen sonrasında bir konuşma yapması bekleniyor. Ankara, İstanbul canlı yayınlarımıza devam edeceğiz TGRT haberde. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız mecliste Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun 10 gün içinde kurulacağını umut ettiğini açıkladı.
3: Çerçeve yasanın uygulanmasını izleyecek.
4: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Terörsüz Türkiye Sürecinde İzleme Komisyonu'nun kuruluşuna ilişkin takvim öngörüsünü paylaştı.
3: Bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız bugün yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere üye bildirimi için resmi yazı yollaması bekleniyor. Peki üye sayısı ne kadar olacak?
3: Sayısı belki 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir.
4: Komisyon çerçeve yasanın uygulamasını izleyecek, önerilerde bulunabilecek.
3: Bu hafta çerçeve yasanın sahada uygulanmasıyla ilgili mecliste partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonun görevleri bizim çerçeve yasanın 7. maddesinde belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir.
4: Fethi Yıldız fon soruşturmasına da değindi.
3: Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, kurabanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor.
4: Yıldız, mecliste fon soruşturması ile ilgili komisyon kurulmasına ihtiyaç olmadığını da belirtti.
3: Yani gerek de görmüyorum ben. Bana göre gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele.
2: Ve fon soruşturmasında yeni kararlar peş peşe geldi değerli izleyenler. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda faiz kazançların gönüllü iadesi için hesaplar açtı. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılara da 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.
4: Fon soruşturmasında SPK'dan peş peşe yeni kararlar geldi. Fahiş kazançların gönüllü iadesi için hesaplar açıldı. Tasfiye kapsamındaki bazı fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlardan elde edilen fahiş kazançların gönüllü olarak iadesi için hesaplar açtı. Her yatırım fonu için ayrı isteğe bağlı iade hesabı oluşturuldu. Borsa paylarından elde edilen fahiş kazançlar için de genel hisse iade hesabı açıldı. İade edilen tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba

0: aktarılamayacak. SPK ayrıca tasfiye kapsamındaki bazı fonların yatırımcıları için ara ödeme kararı aldı. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ara ödeme 1 milyon liraya kadar yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlar tutarın tamamını alabilecek. Uygulama öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak. Tasfiye sürecinde ise yatırımcı sayısı daha yüksek olan fonlara öncelik verilecek. Fon soruşturmasıyla bağlantılı bir başka karar da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Factoring ve Tera Finans Factoring şirketlerinin yönetiminin devredilmesine karar verdi.
1: Fon zedelere devlet kalkan olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF bünyesinde oluşturulacak özel havuzda toplanacağını açıkladı. Mağdurlara ödemede 1 milyon lira ve altındaki hesaplara öncelik verilecek.
2: Toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik.
0: Fon soruşturmasında öncelikle küçük yatırımcı korunacak. Mağduriyet oluşturulmayacak. Haksız kazanç geri alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda kararlılık vurgusu yaptı.
3: Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişliyor. Sorumlular belirleniyor, mal varlıklarına el konuluyor. Villalardan lüks araçlara, milyonluk taşınmazlardan ve banka hesaplarına el konulan varlıkların TMSF bünyesinde oluşturulacak özel bir havuzda toplanması planlanıyor. Bu kaynakların mağdur...
1: Bir taraftan da Teknofest tüm heyecanıyla devam ediyor. Selçuk Bayraktar, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuz olacak. Öze Yarat'a hemen dönüyoruz.
4: Mehmet Aydın, sizin de dediğiniz gibi Teknofest'in başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'la birlikteyiz. O şu anda çok önemli bir yerde. Çelik Kubbe'nin içerisinde geleceğinin bilim insanlarıyla birlikte konuşuyor.
5: Bilim merkezi.
4: Bilim merkezi.
5: Arkadaşlar nerede?
6: Fırat Üniversitesi Koordinasyon Merkezi tarafından destekleniyoruz. Oradan geldik. Şu anda Fırat Üniversitesi adı altında çalışıyoruz.
5: İlk defa mı geldiniz?
6: Bu yarışma için ilk defa finale kaldık.
5: Yarışmayı Aselsan düzenliyor bu arada, Zekeriya Bey. İkinci yılı. Üçüncü yılı, evet.
6: Antalya'da başlamıştık.
5: Ve giderek çıtası yükseliyor değil mi?
7: Çelik Kubbe'nin bir benzerini yapıyoruz burada. Her yılda zorlaştırarak devam ediyoruz. Takımlarımız bu yıl çok hazırlıklı Selçuk Bey.
4: O zaman hemen Çelik Kubbe'yi sizden bir kez daha dinleyebilir miyiz?
5: Tabii Çelik Kubbe ülkemizin milli hava savunmasıyla bu dönemde de özellikle dünyanın böylesine bir karanlığa sürüklendiği dönemde her irtifada, her menzilde koruma yapacak çok gelişmiş bir hava savunma sistemi. Tabii ki burada uzmanları ve geliştiricileri var. Ve sonrasında da o bayrağı devralıp daha da yukarıya çıkartacak nesiller de Teknofest Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da yarışıyorlar şu anda.
4: Aslında hatırlar mısınız, 2018'de İstanbul Havalimanı'nda sizinle röportaj yaptığımızda dediniz ki gençlere yol açacak bu festival. 2018'den 2026'ya geldik. Çoluğunuzu çocuğunuzu alın gelin demiştiniz.
5: Evet, kendilerine soralım. Yolunuzu açtı mı?
6: Yolunuzu açtı. Çünkü daha önceden bu şekilde projeler yapsak bile bu kadar büyük kapsamlı projeler olmuyordu. Ya da yarışmalara gelemiyorduk. Daha küçük kalıyordu. Bu Teknofest'le beraber destek alma oranımız da daha çok arttı. Çünkü destek veren, sponsor olan insanların da ilgisini çekiyor. Dolayısıyla bizim de ilgimizi çekiyor.
5: Tebrik ediyoruz sizleri arkadaşlar. Tabii ki başarılar diliyoruz.
4: Evet, Selçuk Bayraktar. Teknofest'in mimarlarından kendisi şu anda geleceğin bilim insanlarıyla, geleceğin teknolojiye yön verecek olan gençlerle birlikte, üstelik hava savunma sistemimizin çok önemli bir noktasında Çelik Kubbe'nin içerisinde Aselsan'ın katkılarıyla yapıldı. Şimdi Aselsan'ın yürütücülüğünde yapılan, evet.
5: Aselsan'ın yaptığı başka yarışmalar da var. Bütün kurumlarımızın, paydaş kurumlarımızın hepsinin yarışmaları var. Aselsan'ın
7: 7 tane
5: var ve hakikaten çok stratejik yarışmalar. Evet. Ve buradan da inşallah nice eserler çıkartacak. Nesillerimiz, gençlerimiz yetişiyor Teknofest kuşağı.
4: Evet, Teknofest. Teknofest sayesinde, evet, Teknofest kuşağı. Şimdi evet, şöyle dolaşmaya devam edelim.
5: Sizler nereden geldiniz?
8: Yozgat.
5: Anadolu'nun her tarafından, dünyanın hatta farklı ülkelerinden katılımlar var. Nasıl gidiyor, her şey yolunda inşallah?
8: Çok iyi arkadaşlar.
5: Tebrik ediyoruz sizleri arkadaşlar.
9: Bir imzanızı alsak biz de sistemimizin üzerine.
5: Tabii, hemen geliyorum. Şimdi de yan tarafa bakalım, ondan sonra geleyim, olur mu?
4: Evet, hiç kimseyi kırmıyor. Gençlerle bir arada şu anda Hava Harp Okulu ile birlikte.
10: Evet.
5: Efendim?
10: Milli Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemlerinde Kara Harp Okulu olarak ilk defa katıldık biz.
5: Evet.
10: Geçen sene Robolig'den katılmıştık. Bir birinciliğimiz var. Yine Robolig ekibimiz burada. Biz de bu sene Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemlerinden katıldık hocam.
5: Teknofest'in faydası oldu mu sizlere?
10: Tabii ki hocam. Her
5: faydası oldu.
10: Kendimizi geliştirmek. Biz askeri öğrenciler olarak dışarıdaki sivil firmaları görmek, sivil öğrencileri, arkadaşlarımızı görmek, geliştirilen projeleri görmek, hepsinin bize tabii ki çok büyük katkılar oldu. Kendi kullanacağımız sistemler, özellikle harp okulundan mezun olunca hepsini birer birer test etme imkanına bu Teknofest'te kavuştuk, gördük. İnşallah daha ileride yaparız.
5: Çelik Kubbe'yi görme şansınız oldu mu, Asya Sanı yaptı Çelik Kubbe'yi dışarıda?
10: Çelik sergiyi burada da gördük. Daha önce biz Ankara'daki yapılan tatbikatlarda da bizzat katıldık. Gerekli görüşmeler.
4: Selçuk Bey, bunları dinlerken
5: sizleri yürekten tebrik ediyorum.
4: Yüzünüz gülüyor, gözlerinizin içi parlıyor. Amacınıza ulaştınız mı?
5: Biz her yıl, Zekeriya Bey de ne düşünüyor bilmiyorum ama bu alanı gördüğümüzde ahval ne olursa olsun hakikaten umutla doluyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Gerçekten de adeta bütün geleceğimizi, ülkemizin geleceğini ve hatta dünya için de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sürüklendiği karanlık ahvalde aydınlatacak bir kuşak yetişiyor. Ve her yıl biz bunu bu meydanda, Teknofest meydanında deneyimliyoruz. Bambaşka bir ruh haline ve bambaşka bir moral motivasyonla, adeta böyle yüksek enerjili şarj istasyonuna benzetmiştik. Öyle bir hal, öyle bir büyü yapıyor Teknofest. Herkesi bekliyoruz.
4: Peki, bu alanı bekliyorsunuz da siz rahmetli babanız da abiniz de bu yola çıktınız. Bu gelişmeyi görseydi acaba rahmetli babanız ne derdi size?
5: Babam zaten adeta çocuk gibi mutlu oluyordu bu alanda. Her geçirdiği saniyesinde ruhu şad olsun. Hakikaten ülkemizin milli teknoloji hamlesi adına bütün hayatını vakfetti. Bizler tabii, özellikle ben burada yoldaşımız olan Aselsan'a da şükranlarımı iletmek istiyorum. Onlar da kendi evlatlarını yetiştirir gibi yetiştirdiler burada. Zekeriya abinin emeği çok büyük, sağ olsun. Kendisi de bir şeyler ben söylemek istiyorum.
7: Evet. Ben tabii 2018'den beri Teknofest'e katkı vermeye çalışıyorum. Bireysel olarak da sağ olsun Aselsan'ın da desteğiyle. Şöyle söyleyeyim, her geldiğimde buraya, öğrencilerle bir araya geldiğimizde gerçekten bizim motivasyonumuz pik yapıyor diyebilirim. 2018'in de başladığımızda Selçuk Bey hatırlar, su altı yarışmasında çocukların robotları daha suya giremezken bugün denizde boru hattı takip eden robotları yapar konuma geldiler. Aynı şekilde hava savunmada 3 yıl önce daha hedef vuramazken bugün hedefleri sınıflandırarak katmanlı çelik kubbenin bir benzerini burada başarır vaziyetteler. Bu gerçekten çok kıymetli. Selçuk Bey açılış konuşmasında da söylemişti. 1 milyon 600 bin civarında öğrenci başlıyor buraya. Ülkenin geleceği için muazzam bir güç olduğunu düşünüyoruz.
5: Biz sizler su altı yarışmasından yetişen çocuklar şu an ürüne.
7: Şu an bizim su altında geliştirdiğimiz çok kritik ürünlerimiz var. Hepsinin başında da Teknofest'te yarışan öğrenciler var. Şu an ekiplere liderlik yapıyorlar.
5: Burada
7: da yarışmaya da katkı vermeye devam ediyorlar.
4: İzninizle
5: Kuşak yetişti yani. Dünyayı yıkıldığı yerden inşa edecek, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak o kuşak bu meydanlarda yetişmiş oldu yıllar
4: içinde. Aslında siz bir şey de başardınız, farkında mısınız? Kadın ya da erkek, farklı düşüncede ne olursa olsun herkesi bir araya getirip tek bir kalp, tek bir yürek yaptınız. O da Türkiye sevgisi.
5: Evet, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye adına burada herkesin kimliği tek, aslına bakarsanız. Hepimizin üzerine giydiği Teknofest montu insanlığın iyiliğine, faydasına, ülkemizin yararına, dosdoğru bir düsturla bugünün değil yarının yarışlarına emek, alın teri, fikir çilesiyle hazırlanmak. Burada gördüğünüz eserlerin hepsinin altında, bu alan dahil, bu yarışmanın düzenlenmesi dahil, çok büyük bir emek var. Çok büyük bir gayret var. Ne aşkına? Şairin dediği gibi, Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. O aşk uğruna bütün bu gayret, bütün bu emek, bütün bu çaba. Evet, tebrik ediyoruz.
4: Evet, Mehmet Aydın gördüğünüz gibi o aşk Teknofest'le devam edecek ve bu ışık yıllar boyunca sürecek. Evet, Selçuk Bayraktar'la yaptığımız yayını burada noktalayalım. Çünkü kendisini bekleyen pek çok genç var.
1: Çok hareketli ve güzel bir yayın oldu Özayar'a. Teşekkür ederim Selçuk.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 24, Bursa 19, Konya 17, Afyon 16, Denizli 22, Antalya 27, Adana 23, Zonguldak 17, Samsun 18, Trabzon 19, Kayseri 17, Erzurum 13, Gaziantep 22, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevi-Treil yolunun 20 ila 27. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Eksen başlıyor.

0: Spor Eksen'e hoş geldiniz. Ben Burcu Turan. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. Ana kumanda masamızda Selim Kaya var. Sesimizi sizlere ulaştıracak. Sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığını bilenler için farklı branşların hikayelerini, sporcuların mücadelelerini, kulüplerin geçmişini ve geleceğe dair hedeflerini konuşacağımız yepyeni bir programla karşınızdayız. Burası Spor Eksen. Sahanın, parkurun, pistin, kortun, filelerin ve sporun farklı yüzlerinin buluşma noktası. Bugün Spor Eksen'de rotamızı voleybola çeviriyoruz. Konumuzsa Türk sporunda 60 yıllık bir geçmişe sahip, özellikle kadın voleybolunda oluşturduğu kültürle önemli bir yere sahip olan Eczacıbaşı Spor Kulübü. Dile kolay. 1966'dan bugüne uzanan bir spor kültürü. Yetiştirilen binlerce sporcu, kazanılan kupalar, unutulmayan isimler, farklı jenerasyonlar ve geleceğe taşınan bir miras. Bugün bu büyük hikayenin hem geçmişine hem bugününe hem de geleceğine bakacağız. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60. yılı etkinliğini, yeni sezon hedeflerini ve kulübün bugününü konuşacağız. Ve tabii bunu yalnızca yöneticilerin açıklamalarından değil, sahada bu hikayenin bugünkü temsilcilerinden dinleyeceğiz. Mikrofonumuzu Eczacıbaşı'nın kaptanı Simge Aköz'e, pasörleri Elif Şahin'e ve Dilay Özdemir'e uzattık. Ama önce gelin Eczacıbaşı'nın 60 yıllık hikayesine biraz daha yakından bakalım. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün hikayesi 1966 yılında başlıyor. Aradan geçen 60 yılda kulüp yalnızca sportif başarıların adresi olmadı. Kadın ve erkek voleybolunun yanı sıra basketbol, masa tenisi ve satranç gibi farklı branşlarda Türk sporuna katkı sundu. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda karşımıza oldukça dikkat çekici bir rakam çıkıyor. 12 binden fazla lisanslı sporcu. Yani 60 yıllık bir kulüp tarihinden söz ederken aslında 12 binden fazla sporcunun hayatına dokunan bir yapıdan söz ediyoruz. Bir kulübün büyüklüğünü yalnızca kazandığı kupalarla ölçmek mümkün değil. Yetiştirdiği sporcular, onlara sunduğu imkanlar, sporcuların kariyerlerine bıraktığı iz ve o sporcuların kendilerinden sonra gelen kuşaklara aktardıkları. İşte Eczacıbaşı'nın 60 yıllık hikayesinin önemli parçalarından biri de bu. Altmışıncı yıl etkinliğinde de aslında tam olarak bu geçmiş yeniden hatırlandı. Kulübün farklı dönemlerinde görev yapan sporcular, antrenörler, yöneticiler, sponsorlar, paydaşlar ve spor dünyasından önemli isimler aynı salonda buluştu. Geçmişin sporcularıyla bugünün sporcuları aynı hikayenin içerisinde bir araya geldi. Etkinlikte Eczacıbaşı'nın kuruluşundan bugüne uzanan yolculuğu 5 farklı başlık altında anlatıldı. Hayal bizde, cesaret bizde, hafıza bizde, başarı bizde ve yarın bizde. Aslında bu 5 başlık 60 yıllık hikayenin özeti gibi, bir hayalle başlayan yolculuk, o hayali gerçekleştirmek için gösterilen cesaret, geçmişten bugüne taşınan hafıza, sahada elde edilen başarılar ve şimdi sırada geleceğin hikayesi var. Yarın bizde. Kulübün kadın sporuna yaptığı katkı da bu hikayenin önemli başlıklarından biri. Eczacıbaşı'nın kadın voleyboluna yaklaşımının yalnızca sportif başarı üzerinden değerlendirilmediği özellikle vurgulanıyor. Genç kızlara rol model olacak sporcular yetiştirmek, kadınların spordaki ve toplumdaki yerini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmak. Kulübün yıllardır üzerinde durduğu başlıklardan bazıları bunlar. Bu yaklaşımın uluslararası alanda da karşılığı oldu. Thank you. Eczacıbaşı Spor Kulübü 2018 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görüldü. Üstelik bu ödülü alan dünyadaki ilk spor kulübü oldu. Bu da bize aslında kulübün hikayesinin yalnızca Türkiye'deki sportif başarılarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bugün gözler artık yeni sezonda. Eczacıbaşı Peron İstanbul 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor. Yeni sezonun hedefi de kulüp tarafından açık bir şekilde ortaya konuluyor. O da şampiyonluk. Ancak bu hedefin kolay olmayacağının da farkındalar. Vodafone Sultanlar Ligi'nin rekabet seviyesi oldukça yüksek. Takımların kadroları, teknik ekipleri, sezon içerisindeki performansları ve özellikle uzun süre birlikte oynayan ekiplerin oluşturduğu uyum, ligin mücadelesini belirleyen önemli unsurlar arasında. Eczacıbaşı baş antrenörü yeni sezon öncesinde kazanma arzusunun altını çiziyor. Sahada görmek istediği şey çok net. Mücadele, bağlılık, kazanma arzusu ve her an savaşmaya hazır olmak. Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Ekim'de deplasmanda Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Taraftarı önündeki ilk maçsa 11 Ekim'de. Ve Eczacıbaşı'nın sezonu yalnızca Sultanlar Ligi'nden ibaret de değil, takım yeni sezonda Avrupa ve Dünya Kupalarında da mücadele edecek. Yani önlerinde oldukça yoğun bir takvim var. Ve bu yoğun takvimde takımın başında kaptan olarak çok deneyimli bir isim bulunuyor, Simge Aköz. 2016-2017 sezonundan bu yana Eczacıbaşı formasını taşıyan Simge, artık kulübün yalnızca bugünün değil, geçmişten geleceğe uzanan hikayesinin de önemli temsilcilerinden biri. Ben de 60. yıl etkinliğinde kendisiyle bir araya geldim. Şimdi mikrofonlarımızı Eczacıbaşı'nın kaptanı Simge Aköz'e uzatıyoruz. Kendisine öncelikle 2016-2017 sezonundan bu yana taşıdığı Eczacıbaşı formasını sordum. 60. yılını kutlayan bir kulübün kaptanı olmak nasıl bir sorumluluk? Geride bıraktığı yıllar içerisinde ilk Eczacıbaşı'nın bir parçası olmuşum dediği en özel an hangisi? Ayazağa'dan Kartal'daki yeni spor salonuna uzanan süreçte neler hissetti? Bir kaptan olarak farklı jenerasyonları aynı takım içerisinde buluşturmak nasıl bir deneyim ve elbette milli takım. Filenin Sultanları'nın 2. Avrupa şampiyonluğunun ardından gelen Los Angeles 2028 hedefi kariyerinin bu döneminde Simge için ne ifade ediyor, bunları konuştuk. Şimdi sizi Simge Aköz röportajımızla baş başa bırakıyorum. Simge, Eczacıbaşı formasını 2016-2017 sezonundan bu yana taşıyorsun. Bugün de kulübün 60. yılını kutladınız artık. Geriye dönüp baktığında ilk Eczacıbaşı'nın bir parçası olmuşum dediğin ve çok spesifik olmasa da böyle bir anın varsa dinleyerek başlayalım.
1: Bundan seneler önce, o zamanlar ben muhtemelen 13 yaşlarındaydım. Eczacıbaşı o zaman da çok başarılı ve herkesin aslında bünyesinde olmayı istediği bir kulüptü. Benim de hayallerimi süsleyen bir yerdi. Bir dönem Eczacıbaşı'nda denemelere gelmiş ama belirli sebepler sebebiyle yoluma farklı kulüplerde devam etmiştim. Ama o gün hissettiğim o koku ve aile sıcaklığı beni bugün belki de 2016'da kulübün kapısına içeri girerken çok daha iyi hissettiğim bir yerden karşıladı. Ve 10 senedir de burada oluyor olmak beni çok mutlu ediyor.
0: Peki 60 yıllık bir kulübün kaptanı olmak, yalnızca bugün takımını değil geçmişten gelen büyük bir voleybol mirasını da temsil etmek demek. Az önce videolarınızı da izledik. Gerçekten çok duygulu ve çok keyifli anlar röportajlarınız vardı. Bu sorumluluğu sahaya çıktığında nasıl hissediyorsun?
1: Aslında bugün bir kez daha anladık ki bizden önce bu yolu yürüyen, bize bu yolu açan, başarılarıyla, istekleriyle ve arzularıyla yolumuzu aydınlatan ablalarla birlikte oluyor olmak, onların da bize bıraktığı mirası aslında devam ettirme sorumluluğu yüklüyor bu noktada. Bizlerin en büyük amacı gerçekten spora, voleybola, Türk kadınına iyi birer rol model olmak. Her bir çocuğun hayalini belki de profesyonel sporcu olmak süslüyor bugün geldiğimiz noktada. Bu da voleybolun elde etmiş olduğu başarılarla mümkün tabii ki. Hem kulüpler bazında hem milli takım bazında çok güzel başarılara imza attık. Ve bu güzel başarıları da en azından Eczacıbaşı adına bu sene saçlandırmak istiyoruz. 5 farklı kupada aday olarak. Umarım bizim için çok güzel bir sezon olur.
0: Eczacıbaşı'nın Ayazağa'dan Kartal'daki yeni spor salonuna uzanan yolculuğuna da tanıklık ettin. Ayazağa'daki toplantıda da vardım. Orada da yine kısa da olsa duygusal bir konuşma yapmıştın. Hatta salondaki kedinin bile aileden bir parça olduğunu ifade etmiştin. Sence yeni salon kulübün gelecekteki hikayesinin nasıl bir başlangıç noktası olacak?
1: Geçmişe dair tabii ki birçok başarıyla birlikte birçok aslında kırıldığımız, üzüldüğümüz anı da barındırıyordu Ayaz Ağa bizim için. Geçtiğimiz sezon buraya farklı bir adım atarak aslında aynı aile ortamını daha da geliştirerek ve büyüterek bir sezon açılışı yapmıştık. Bizim için çok da bence başarılı bir sezon geçti geçen sene. Enerjinin değiştiği, saha içindeki mücadelenin belki farklı bir boyuta geldi ve bunun da çok bilincinde olduğumuz, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuz bir sene oldu. Bundan sonra da çok güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum bu sahada.
0: 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda en iyi libero seçilmiştin. Eczacıbaşı formasıyla da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aynı ödülü aldın. Yıllar sonra hala seni en çok motive eden şey bireysel ödüller mi yoksa takım kupaları mı?
1: Bireysel ödüllere şöyle bakıyorum. Bireysel ödüller seni sadece vermiş olduğun özveriyle kişisel olarak takdir ettikleri bir ödül. Ama bu bir takım sporu. Beni en çok mutlu eden tabii ki takım olarak o şampiyonluk kupasının ellerimizde yükselmesi olacaktır. O yüzden benim için şampiyonluklar gerçekten bireysellikten daha önemli bir yer kaplıyor.
0: Seni çok bunaltmak istemiyorum ama Filenin Sultanları'nı sana sormadan geçemem. Biz tabii sizinle gurur duymalara doyamadık gerçekten. Bize bunu yaşattığınız için öncelikle teşekkür ederim. Bu yaz ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu milli takım Filenin Sultanları. Gurur kaynağımız ve Los Angeles 2028 bileti alındı. Ne söylemek istersin?
1: Filenin Sultanları bu ülkenin gerçekten en büyük gururlarından biri. Türk kadınının istediği zaman neler başarabileceğini, istikrarlı ve arzulu kadınların gerçekten dünyaya hakim olabileceği, her branşta kendini ispatlayabileceği bir profil çiziyor milli takım. Tabii ki bunun altyapısı kulüplerden de geçiyor biraz. Bugün bu 60. yılımızda federasyon başkanımızın da söylediği bir söz vardı. Federasyon ve kulüpler birlikte çalıştığı noktada aslında bir başarı geliyor. Biz bu harmanı güzel yapmışız gibi duruyor. O yüzden ileriye dair de çok umut vadeci bir branş voleybol.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Simge Aköz'e teşekkür ediyoruz. Eczacıbaşı'nın 60 yıllık hikayesine, kaptanlık sorumluluğuna ve hem kulüp hem milli takım düzeyindeki hedeflerine dair çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ve şimdi sırada takımın oyun kurucusu var.

0: Elif Şahin 2020-2021 sezonundan bu yana eczacıbaşı formasını taşıyor. Pasör, yani sahadaki oyunun yönünü belirleyen hücum organizasyonunun merkezinde bulunan oyunculardan biri. Elif'le konuşurken biraz geçmişe gittik. Eczacıbaşı formasıyla kazandığı ilk büyük kupalardan bugüne uzanan yolculuğunu konuştuk. O günkü genç Elif bugün karşısında olsaydı ona ne söylemek isterdi? Pasör olarak kritik anlarda alınan kararların ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Milli takımda farklı jenerasyonlarla ve farklı hücumcularla oynarken oyuncuyu tanımak mı, oyuncuya güvenmek mi daha önemli diye soru yönelttik. Ve tabii Los Angeles 2028, ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyat hedefi Elif Şahin için ne ifade ediyor? Şimdi bu soruların yanıtlarını Elif Şahin'den dinliyoruz. Sezonundan bu yana eczacıbaşı formasını taşıyorsun. 7. sezona yaklaşırken eczacıbaşı kariyerinde büyük rol oynuyor eminim ama bugün de 60. yılını kutluyorsunuz. Senin için ne anlam ifade ediyor kulüp? Bununla başlayalım.
1: Yani eczacıbaşı benim için çok farklı diyebilirim gerçekten. Benim için çok özel bir kulüp ve 60. yılında burada bulunduğum için yeniden çok mutluyum. 7. yılıma giriyorum. Sanki her zaman buradaymışım gibi hissediyordum zaten. Hayatım boyunca turuncu giydiğim içindir belki de. O yüzden çok mutluyum.
0: Peki 2020 Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası ile eczacıbaşı forması altında kazandığın ilk büyük kupalardan bugüne çok uzun bir yol geldin. O genç Elif'e bugün bir cümle söyleyebilseydin ne söylerdin?
1: Ben buna ne diyebilirim ki? Bu benim yapamadığım bir şey bu arada. O zamanki Elif'e ne diyeyim? Çok güzel gidiyorsun. Bunu diyeyim ben.
0: Peki pasör olarak takımın oyununu yönlendiren isim sensin. Bir maçın kaderini değiştiren pasın, kararın veya tercihin olduğunu düşündüğün, unutamadığın bir an var mı?
1: Yani maçları hatırlamıyorum açıkçası. Çok spesifik şunu yaptım diyebileceğim yok açıkçası. Her zaman maç içinde değişiyor çünkü. Aklıma gelmiyor.
0: Peki milli takımda farklı jenerasyonlarla, farklı hücumlarla oynuyorsun. Bir pasör için oyuncusunu tanımak mı, oyuncusuna güvenmek mi daha önemli sence?
1: Yani bana göre ikisi de çok önemli gerçekten. Ama sanırım çok zor bir soruymuş, bir saniye, tanımak ve güvenmek. Bence tanımak ya, zaten güveniyorum ama bence tanımak daha önemli. O bitiren iş işte.
0: Filenin Sultanları ile ilgili sorayım. Artık ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından Los Angeles'ta 2028 olimpiyat oyunlarına gidiyorsunuz. Kariyerinin bu döneminde olimpiyat hedefi senin için ne anlam taşıyor?
1: Los Angeles olimpiyatları bizim için çok önemli. Umarım o zaman madalyayla dönebiliriz gerçekten. Çünkü her sporcunun hayali olimpiyatlarda madalya almaktır. Bizim de tabii ki de hayalimiz bu. İnşallah madalyayla bitebiliriz ve mümkünse altın olursa çok güzel olur.
0: Peki, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hem eczacıbaşındaki yolculuğunu, hem pasörlük sorumluluğunu, hem de milli takım hedeflerini konuştuğumuz Elif Şahin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi ise mikrofonumuzu genç bir isme uzatıyoruz. Dilay Özdemir eczacıbaşı altyapısından yetişti. Bugünse kulübün 60. yılında yeniden eczacıbaşı formasının içerisinde. Dolayısıyla onun hikayesinde geçmişle bugün arasında çok özel bir bağ var. Kendisine çocukluk hayaliyle bugünkü eczacıbaşı arasındaki bağı sordum. Yeni sezonda takımın oyununa pasör olarak nasıl bir imza bırakmak istediğini konuştuk. Ve U20 Avrupa Şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu ve milli takım deneyiminin onu nasıl değiştirdiğini sordum. Ve tabii genç yaşında bir sporcunun hayal edebileceği en büyük hedeflerden biri olimpiyatlar. Los Angeles 2028 denildiğinde Dilay'ın zihninde nasıl bir tablo oluşuyor ve belki de en önemlisi 60 yıllık eczacıbaşı mirasına genç bir oyuncu olarak kendi hikayesinden nasıl bir sayfa eklemek istiyor?

0: Şimdi mikrofonumuzda Dilay Özdemir var. Dilay, kariyerine Eczacıbaşı'nda başladın ve bugün kulübün 60. yılında yeniden bu formanın içindesin. Çocukken hayalini kurduğun Eczacıbaşı ile bugünkü Eczacıbaşı arasında senin için nasıl bir bağ var?
1: Ben voleybola başladığımda en büyük hedeflerimden biri zaten Eczacıbaşı'nın A takımında olabilmek. Bu yüzden Eczacıbaşı'nın spor okuluna başladım voleybol oynamaya. Ve benim için gerçekten çok farklı bir gurur, farklı bir onur burada bulunabilmek ve ablalarımla beraber bu formayı terletebilmek. O yüzden benim için onur verici.
0: Pasörlük takımın oyun aklını sahaya yansıtan bir pozisyon. Bu sezon Eczacıbaşı'nın oyununda kendi imzanı nasıl görmek istiyorsun?
1: Şöyle, bence pasör mevkisi çok ya takımın beyni demek istiyorum. Takımın beyninin de bence ne kadar yaratıcı olursa o kadar güzel bir oyun ortaya konulabilir. O yüzden bu yıl yaratıcı bir oyun sergilemek istiyorum.
0: Peki 2024'te U20 Avrupa Şampiyonluğu, 26'da A Milli Takım'la Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu yaşadın. Bu başarılar arasında seni karakter olarak en fazla değiştiren deneyimi soracağım.
1: Karakter olarak değiştiren değil ama belki beni biraz olgunlaştıran deneyimlerim oldu. Hem yaz, böyle yani milli takım sezonları olsun hem de kulüp sezonları olsun. Çok fazla şey gördüm, çok fazla şey deneyimledim. Tabii ki de daha deneyimleyeceğim çok şey var. Çok gencim ama her yıl daha dolgunlaşıyorum diyebilirim. Hem voleybol olarak hem de iletişim olarak insanlarla.
0: Peki milli takıma da değineceğim. Milli takım formasıyla geçirdiğin her turnuva seni Los Angeles 2028 hedefine biraz daha yaklaştırıyor. Bileti kaptınız. Ne söylemek istersin?
1: Gerçekten ablalarımın ellerine sağlık. Çok hak ettiler. Bütün yaz emek verdiler ve dışarıdan göründüğü kadar kolay olmayan bir şey bu gerçekten. Yani perdenin arkasında çok fazla şey yatıyor. Tekrardan tebrik etmek istiyorum onları. Onun dışında benim tabii ki de en büyük hedeflerimden biri bence bütün sporcuların hedefi. Olimpiyatlara gitmek ve ülkemize madalyayla dönebilmek. O yüzden ya çok mutluyum gerçekten. Yıl yıl yaklaşıyor, çok heyecanlıyım.
0: Peki son sorum. 60. yılını kutluyorsunuz bu sene, bugün kulübün. Ne söylemek istersin kulüple ilgili, bu yılki hedeflerle ilgili?
1: Ne kadar köklü bir kulüp olduğunu zaten buradaki herkesten görebiliyoruz bence. Çok fazla, yani 7'den 70'e bu kulüp için emek vermiş insanlar aramızdaydı. Beni gerçekten çok duygulandırdığını söylemek istiyorum. Burada olmak çok güzel her zamanki gibi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dilay Özdemir'e de teşekkür ediyoruz. Genç bir oyuncunun gözünden Eczacıbaşı'nın bugününe ve geleceğine baktık. Böylece Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60. yıl etkinliğinden hazırladığımız özel röportajlarımızın sonuna geldik. Müzik 60 yıl, bir spor kulübü için yalnızca takvimde ilerleyen yıllar değil. 60 yıl demek bir hayalin peşinden gitmek, bir sporcunun ilk formasını giymesi, ilk kez sahaya çıkması, ilk kupasını kaldırması, kaybettiği bir maçtan sonra yeniden ayağa kalkması, bir antrenörün yıllarca aktardığı bilgi, bir kaptanın genç bir oyuncuya verdiği destek ve bütün bunların bir sonraki nesle aktarılması demek. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60. yılına baktığımızda da aslında karşımıza böyle çok katmanlı bir hikaye çıkıyor. 1966'da başlayan yolculuk bugün 12.000'den fazla lisanslı sporcunun hikayesine dokunmuş durumda. Kadın ve erkek voleybolundan basketbola, masa tenisinden satranca uzanan bir spor kültürü. Ve özellikle kadın voleybolunda yalnızca sahadaki başarıları değil, kadın sporunun gelişimine yönelik yaklaşımıyla da şekillenen bir miras. Bugün bu mirasın bugünkü temsilcileriyle konuştuk. Eczacıbaşı'nın kaptanı Simge Aköz, Elif Şahin ve Dilay Özdemir. Üç farklı jenerasyon, üç farklı hikaye. Ama aynı forma ve aynı çatı altında buluşan ortak bir hedef. Başarılı olmak ve Eczacıbaşı formasını en iyi şekilde temsil etmek. Yeni sezonda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u oldukça yoğun bir takvim bekliyor. Sultanlar Ligi, Avrupa mücadeleleri, Dünya Kupaları ve bütün bu organizasyonların içerisinde şampiyonluk hedefi. Sporun en güzel tarafı da burada başlıyor. Çünkü hedefi koyabilirsiniz, planınızı yapabilirsiniz, kadronuzu oluşturabilirsiniz ama sahaya çıktığınız anda bütün hesaplar yeniden yapılır.

0: File üstünde top bir kez yükseldiğinde artık söz sporcunun, takımın, mücadelenin ve o anın olur. İşte Spor Eksen'de tam olarak bu anların peşinde olacak. Biz yalnızca sonuçları konuşmayacağız. Sonucun arkasındaki hikayeyi de konuşacağız. Bir sporcunun neden başladığını, bir kulübün nasıl büyüdüğünü, bir takımın nasıl kenetlendiğini, bir başarıya giden yolda hangi mücadelelerin verildiğini. Farklı branşların farklı hikayelerini bu mikrofonlardan sizlere ulaştıracağız. Çünkü sporun yalnızca skor tabelasından ibaret olmadığını biliyoruz. Bazen bir libero'nun savunmasında, bazen bir pasörün kritik kararında, bazen bir atletin son metrelerinde, bazen bir bisikletçinin yokuşun son bölümünde, bazen bir futbolcunun 96. dakikada verdiği mücadelede sporun gerçek hikayesi gizlidir. Biz de o hikayeyi arayacağız. Bugün Spor Eksen'de rotamızı voleybola çevirdik. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60 yıllık hikayesine baktık. Geçmişten bugüne uzanan spor kültürünü konuştuk ve yeni sezon öncesinde sahaya çıkmaya hazırlanan sporcuların hedeflerini dinledik. Bundan sonraki programlardaysa sporun farklı branşlarında, farklı şehirlerinde ve farklı hikayelerinde buluşmaya devam edeceğiz. Ben Burcu Turan, sizlerle birlikte sporun farklı eksenlerinde buluşmak üzere. Mikrofonumuzun başında sağlarım ve sporun peşinde olmaya devam edeceğiz. Spor Eksen'den bugünlük bu kadar. Sporla kalın, mücadeleyle kalın. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere.
1: Spor Eksen sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: 13. yargı paketi olacak. Bu konular özellikle yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşgul olacağı önemli konulardan bir tanesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla da birazdan o konuşmayı sizlere canlı olarak vereceğiz. Askerlerin o anları, karşıladığı anları da sizlerle buluşturuyoruz. Bir tarafta Celal Adan, bir tarafta da işte Numan Kurtulmuş'ta yaptığı görüşmeler, o genel kurula hitap etmek üzere giriş yapmasından dakikalar önce ki görüntüleri sizlerle paylaşmış oluyoruz. Bir tarafta AK Partili milletvekilleri, bir tarafta Celal Adan, bir tarafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da görüyorsunuz. Birazdan genel kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Numan Kurtulmuş ilk olarak açacak yeni yasama yılını, ardından genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak, daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İlk mesainin 6 Ekim'de olduğunu paylaşmış olalım sizlerle. Meclis başkanlarının yasama yılı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyonda saat 18.30'da gerçekleşecek. Onu da paylaşmış olalım. Elbette terörsüz Türkiye meselesi çok önemli. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonunun kurulması mecliste önemli bir durum. Bunu da paylaşalım. Kızılay Kanunu ilk teklif olarak meclis gündeminde olacak ve son olarak da 13. yargı paketi konuşulacak mecliste. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaştığı ve genel kurula hitap etmek üzere girdiği anlara dair o görüntüleri sizlerle paylaşmış olduk. Evet, saatler şu an tam 14'ü gösteriyor. Birazdan Numan Kurtulmuş'un bir konuşma yapması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, değerli izleyenler, tam 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugünden itibaren yeniden başlıyor.
1: Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama döneminin 5. yasama yılının 1. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Şimdi gündeme geçiyoruz. Değerli milletvekilleri, meclisimizin 28. yasama dönemi 5. yasama yılının açılışının hayırlı uğurlu olmasını, bizler için, Türkiye'miz için ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Bu duygularımla her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Üstlendiğimiz vazifeleri hakkıyla yerine getirmemizi, emeklerimizin ülkemizin gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin banisi, meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin kahramanlarını ve kuruluşundan bugüne kadar parlamentomuzda görev yapmış olan tüm vekilleri saygıyla yad ediyorum. Ayrıca vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de şükranla anıyorum. Devletimizin kuruluşunu gerçekleştiren birinci meclisin farklı kanaatleri bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde birleştiren ve bütünleştiren unutulmaz tecrübesi bize yol göstermeye devam edecektir. Milletin mukadderatına dair kararları birlikte alabilmek siyasal olgunluk ister. Fikirlerimizi açıkça savunurken ortak geleceğimizin mesuliyetini de hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin hayrına geliştireceğimiz uzlaşmalar hiç şüphesiz aramızdaki farklılıklardan çok daha uzun ömürlü, çok daha kalıcıdır. Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz çalışma döneminde milletimizin geleceği adına mühim bir eşiği hep birlikte açtık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste Milli Dayanışma, ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kapı hiç şüphesiz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, esenliğin ve barışın kapısıdır. Bu yoldaki bütün engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz. Parlamento tarihimizde ender görülen, büyük bir mutabakatı sağlayan siyasi partilere, milletvekillerimize bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Kendi seçmenlerine bu yasayı anlatmak için çaba gösterdiler ve siyasi sorumluluk üstlendiler. Yasama organının önemini küçümseyen kanaatlere çıkardığımız kanunla cevap verdiler. Şimdi kabul edilen düzenlemenin dikkatle uygulaması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili bilimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibini devam ettirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada meclisimize 3 sorumluluk düşmektedir. İlki, kanunun tatbikini kuracağımız izleme komisyonu marifetiyle takip etmektir. İkincisi, terör örgütünün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içerisinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için atılan bu kanuni adımlar hiç şüphesiz ki terörsüz bölge hedefinin de ana taşlarını oluşturacaktır. Bir asır evvel dağılan coğrafyamızın halkları arasında yeniden güven kurulmasına öncülük edeceğimiz bir dönemin başındayız. Komşularımızın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde, bölgesel güvenliği ve huzuru artıracak ilişkileri geliştireceğiz. Bu süreci coğrafyamızın sulh içinde toparlanmasının başlıca adımlarından birisi olarak görüyorum. Aynı vatanın, aynı medeniyetin ve aynı değerlerin evlatları arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Bölgemizdeki her insanın kültürünü ve inancını yaşaması müşterek aidiyetimizi zenginleştirecektir. Eşit muhabere gören, hakkından emin olan herkesin ülkesine olan güveni ve bağlılığı da artacaktır. Biz de devletimizin temel niteliklerini koruyarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek imkanları artıracağız. Önümüzdeki merhale sözümüzle davranışlarımızın birbirini tamamlaması gereken bir süreçtir. Bundan sonra herkes ayrılıkçı söylemlerden de ayrımcı usluplardan da titizlikle uzak durmalıdır. Geçmişin acıları yeni husumetlere taşıyan bir dil yerine evlatlarımızın birlikte yaşayacağı yarınları düşünerek konuşmalı ve hareket etmeliyiz. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin önünü açacak reform iradesini de canlı tutmalıyız. Milletin emeğini ve geleceğe ait ümidini boşa çıkaran engelleri kaldırmak vazifemizdir. Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri alışkanlık uğruna korumayı sürdüremeyiz. Yasama organı olarak vazifemiz vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımıyla yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ayrıca iç tüzük çalışmalarını parlamentomuzun etkinliğini artıracak bir anlayışla ele almak durumundayız. Milletvekillerimizin bilgi ve tecrübesi mutlaka kanun yapımına daha fazla yansıtılmalıdır. Parlamenterlerin söz hakkını koruyan, tekliflerini yeterince tartışmaya açan bir iç tüzük yapılmalıdır. Yoğun mesaiyin nitelikli bir neticeye dönüştürecek usuller üzerinde uzlaşmak şüphesiz sorumluluğumuzdur. Öte yandan siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır. Parti içi katılımı artıracak ve seçmenle temsilci arasındaki bağı kuvvetlendirecek daha demokratik teklifler müzakere edilmelidir. Çoğulculuğu geliştirecek düzenlemelerde geniş

İnsanın demokratikleşmesi ise adil bölüşüm ve fırsatlara eşit erişim üzerinden ele alınmalıdır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, dünya üzerinde gerilimler, çatışma ve savaşların arttığı, büyük güç merkezlerinin özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada karşı karşıya geldiği çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan dünyada çok merkeziliğe doğru geçilirken ve bunun sancıları yaşanırken, öbür tarafta küresel sistem tüm kurumları, kuralları ve terminolojisiyle çöküyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel sınamaların ağırlaşacağı, çok çeşitli bölgelerde çatışmaların süreceği aşikardır. Türkiye, artan imkanlarını ve diplomatik tecrübesini çatışmaların önlenmesi yönünde kullanmaya devam edecektir. Ülkemizin gücü arttıkça sözümüzün de tesirinin artacağı muhakkaktır. Farklı taraflarla konuşabilmemiz ve iletişim kanallarını açık tutabilmemiz, gerilimi azaltacak girişimlere öncülük etmemizi sağlamaktadır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemek isteyenlere müdahale alanını daraltacak kudrete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, iç kalenin tahkimi, vatandaşlarımızın birbirine ve kurumlara güveninin artmasına vesile olacaktır. Halkın katılımına açık yasama faaliyetleri toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye yolunda attığımız adımlar dışarıdan beslenen ayrışma hesaplarını şüphesiz ortadan kaldıracaktır. Bölgesel ve küresel barışı ararken şüphesiz milli savunmamızı da ihmal etmeyeceğiz. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah sözü yaşadığımız coğrafyada taşıdığımız mesuliyeti hepimize hatırlatmaktadır. Caydırıcı gücümüzü geliştirirken parlamenter diplomasi imkanlarını da kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çerçevede Gazze'de başlayarak çevre ülkelere yayılan İsrail saldırganlığı ve yayılmacılığı bölge halklarının geleceğini tehlike atmaktadır. Filistinlilerin topraklarından koparılmasına ve açlığa mahkum edilmesine karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun ayrımcı politikasına itirazımızı sürdüreceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçların sorumlularından uluslararası yargı mercilerinde hesap sorulması yönündeki çabaları sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü sonuna kadar her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz. Bu çerçevede dünya parlamentoları arasında Filistin davasına en güçlü desteği veren bir parlamentonun üyesi olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. 7 Ekim olaylarından bu yana 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin'le ilgili yaşanan insanlık dışı suçlara ve İsrail'in saldırganlığına karşı 9 kez başkanlık tezkeresi ya da meclisteki partilerin ortak kararlarıyla karar alınmış ve bu kararlar ittifakla alınmıştır. Bundan dolayı siyasi parti gruplarımıza ve bütün milletvekili arkadaşlarımıza Filistin davasına verdikleri bu büyük destek dolayısıyla ve Filistin halkıyla sergiledikleri

sahipleri açık dayanışma dolayısıyla bir kez daha tebriklerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Bizim halkımızın nasıl Filistin davasını benimsediğini dün akşam Konya'da oynanan Filistin milli takımıyla Konyaspor arasındaki maç sırasında gördük. Konya Kudüs'ün kardeşidir. Bu çerçevede Konya'daki bu maçın sadece bir futbol şöleni olmanın ötesinde Türk halkının Filistin davasına verdiği sınırsız desteğinde açık bir meşalesi olması anlamlıydı. Hele hele maçın 89. dakikasının 59. saniyesinde skorboarda yazılan "Filistin özgür olana kadar maçı tehir ediyoruz" sözü insanlığın belleğine kazınmış, unutulmayacak bir hatıradır. Biz de buradan diyoruz ki Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın neredeyse bütün uluslararası platformlarda dile getirdiği küresel adalet çağrısına parlamenter diplomasi kanalıyla katkı vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceğiz. Haksız tecridin sona ermesi için bütün parlamentolar nezdinde sürdürdüğümüz çalışmaları yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri ortak çalışma imkanlarıyla ilerleteceğiz. Komşularımızın istikrarını destekleyen tutumumuz bölgesel barışa yönelik irademizin bir yansıması olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çok sayıda toplantıya ev sahipliği yaptık. Ancak bunlardan iki tanesinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi NATO Meclis Başkanları Toplantısı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. İkincisi ise dünya parlamentolarının üst birliği olan Parlamentolar Arası Birliğin 152. Genel Kurulu 30 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleştirildi. Bütün bu toplantılarda Türkiye'nin tezlerini bütün dünyanın parlamenterlerine ve parlamento başkanlarına, farklı ülkelerden gelen temsilcilerle paylaşmak, doğrudan temas ve işbirliği imkanları bulmak ve geliştirmek fırsatını yakaladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği tüm parlamenter diplomasi faaliyetlerinde küresel sistemin adil biçimde işlemesi için tekliflerimizi, fikirlerimizi her düzeyde muhataplarımızla paylaşıyoruz. Bu sayede insanlık cephesinin yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmeyi sürdürüyoruz. Sayın milletvekilleri, dünyanın en yoğun çalışan parlamentolar arasında yer aldığımızı bir kere daha hatırlatmak isterim. Genel kurulda ve komisyonlarda gösterdiğiniz disiplinli, dikkatli ve yoğun mesai için bir kez daha hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Emeğinizin hakkını vermek, çalışma düzenimizin verimliliğini artıracak adımları hep birlikte atmayı gerektiriyor. Fedakarca yürütülen faaliyetlerin birkaç tartışmanın gölgesinde kalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım, tamam. Fakat karşı görüşü de dikkatle dinlemeyi başarabilelim. Nezaketi korumak siyasi itibarlarımızın da ilk iddialarımızın da itibarını yükseltir. Söz hakkına riayet ederken incitici ifadelerin ve kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine lütfen fırsat vermeyelim. Milletin oylarının %95'inin temsil edildiği bu parlamento böylesine büyük bir temsil gücüne sahipken geniş bir toplumsal dayanak ve tüm meseleleri konuşmak imkanına da sahip olduğunu unutmayalım. Milli menfaatler etrafında müşterek hareket edebildiğimizi, milli dayanışma ve kardeşlik komisyonu, demokrasi komisyonu çalışmalarında net bir şekilde ortaya koyduk. Hele yasanın 467 gibi görülmemiş bir mutabakatla kabul edilmesi, bundan sonra ortak meselelerde ortak fikirleri geliştirebileceğimizin de en somut ispatıdır. Terörün sonlandırılması gibi belki de Cumhuriyet tarihimizin en zorlu konusunu siyasi liderlerin desteği ve büyük bir kararlılıkla
meclisimiz çözüme kavuşturmuştur. Şimdi yeni anayasa, meclis iş tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası çalışmalarına da benzer bir mutabakatla netice alınabileceğine yürekten inanıyorum. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için önümüzde yeterli bir süre vardır. Yeter ki aynı iradeyi, kararlılığı ve iyi niyeti gösterelim. Bu yasama yılında yapacağımız çalışmalarla ülkemizin önünü açmayı devam ettirelim. Başta terörsüz Türkiye olmak üzere tüm alanlarda Rabbim bize başarıyla sonuç almayı nasip etsin. Böylece meclisimizin sadece güncel siyasi gündemi takip etmenin ötesinde gelecek nesillere tüm bu demokratik gelişmeleri, huzuru ve refahı miras bırakmasına şahit olalım. Son olarak yeni yasama yılının bereketli geçmesini, huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizin kıymetli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi yeni yasama yılının açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Meclis Genel Kurulu salonunu teşrif etmek üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Christ.

0: aziz milleti, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına, cennet vatanımızın 7 bölgesinde, 81 ilinde, 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Evvelemirde bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ali Şükrü Bey'e, milletin emanetine kastedenlerin, milletin iradesini gasp edenlerin dar ağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatih Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine burada bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile Yüce Meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-1923 arası tutanakları Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 senesinde Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı açılışında kurduğu şu cümleler milletimizin hücrelerinde olan hürriyet aşkının ve meclisimizin tarihi misyonunun bariz bir ifadesidir. Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde meclis başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri şerefi istiklal ile yaşayan milletimiz en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüş iken tutsaklığa karşı evladını kıyama çağıran ecdadın sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş savaşına davet etti. Artık yeis ve fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete kurtuluşu gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan meclis-i âliniz ikinci yasama yılına girerken ben ufkumuzda inkişafa başlayan ışıkların bu kadar felaket görmüş olan bedbaht vatanımızda iyi bir sabaha hayır olmasını dua ediyorum. Sık sık alkışlarla kesilen bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum. Geçmişi bu denli görkemli, vazifesi bu kadar ulvi olan Gazi Meclis'in genel kurul salonunda sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti hasreten ifade ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz dünyanın çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biridir. 1 Ekim 2025'te başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. yasama yılında da meclisimiz önemli kararların alındığı yoğun ve meşakkatli bir mesai dönemi geçirdi. Hem genel kurulda hem de komisyonlarda ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine yön verecek hayati kanunlar, kritik meseleler müzakere edildi. Yasama faaliyetleri demokratik bir olgunlukla icra edilirken parlamenter diplomasi ise gerek ev sahibi olduğumuz uluslararası toplantılarda gerekse yurt dışı ziyaretlerde profesyonel ve saygın bir yaklaşımla yürütüldü. Bu anlamda siyasi parti ayırt etmeksizin Gazi Meclisimizdeki tüm milletvekillerine çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve Başkanlık Divanımızın muhterem üyelerini aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Meclisimizin farklı birimlerinde görev yapan idareci ve çalışanlarımıza 10 ay 10 gün boyunca ortaya koydukları hummalı ve özverili çalışmalar için şükranlarımı iletiyorum. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılının da fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyeti içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layık-ı veçile hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir ay sonra 24. yıl dönümüne kavuşacağımız iktidarlarımız boyunca kesintisiz biçimde istikrarlı, kararlı ve samimi bir şekilde biz hep bunu yapmanın mücadelesi içinde olduk. Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık. Bakınız, insanımızın kalbinde onulmaz yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıldan fazla süre geçti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı hala içimizi yakıyor olsa da bugün 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın huzurunu yaşıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tuttuk. Asrın inşasını tamamladık. Toplam 455.357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgemizin ihyası için cari fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcadık. Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığın ardından tarımımız hızlı bir toparlanma kaydetti. Turizmde çevremizdeki çatışmalara rağmen güçlü seyrimizi koruduk. Yılın ilk 6 ayında turizm geliri 25,7 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayinde ise iki işi birden başardık. Hem yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik, hem de bu alanda dünyaya satış yapan bir ülke olduk. Yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık ihracatımız %16,2 artışla 6,3 milyar dolara çıktı. Dış dengede sürdürülebilir bir noktadayız. Cari açığın milli geliri oranının bu yıl %2,6'da kalmasını bekliyoruz. Enerji faturasının ağırlaştığı bir yılda bu oran ekonomimizin ne kadar dayanıklı hale geldiğinin göstergesidir. Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranını %3,1 ile sınırlamayı ve faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün tarihe kayıt düşmek, tarihe not düşmek adına Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bazı başlıklara kapsamlı bir şekilde değinmek arzusundayım. Günlük siyasetin gelip geçici gündemlerinden azade olarak bu iki konunun ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Öncelikle şunu açık ve net ifade etmek isterim. Bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi, değerler, inançlar, hassasiyetler, beklentiler konusunda tamamen birbirine benzemesi elbette mümkün değildir. Bu doğru da sağlıklı da değildir. Bizim ülke ve toplum olarak en büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Asırlar içinde bu farklılıklar bir uzlaşma zemininde buluşmuş, ortak sınırlar içinde ortak değerler oluşmuştur. Tarih içinde farklılıklar birbirine köklü bir saygı geliştirmiştir. Devletimiz, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz ve üzerinde bir arada yaşadığımız vatanımız tarih içinde bizi tek bir millete dönüştürmüştür. Farklılıklarımızı bir ayrışma vasıtası olarak kullanmak isteyenlere de karşı durduğumuzu milletimiz tek yürek olup her seferinde gereken cevabı vermiştir. Hiç kuşkusuz siyaset kurumu farklı beklentilere cevap üretmek için vardır. Ancak siyasetin farklılıklarımızı, renklerimizi, çeşitliliğimizi bir ayrıştırma yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması en başta siyasetin fıtratına aykırıdır. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır. Değerli milletvekilleri, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır. Dünyayı takip eden, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden herkes inanıyorum ki şu gerçeği görebiliyor. Binlerce yıldır bir arada yaşayan huzur, barış ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada varlığını sürdüren milletimizin son dönemde artan bir şekilde siyaset ya da siyaset dışı aktörler vasıtasıyla kutuplaştırılması sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. İç dinamikler bellidir. Tarih içinde asırlar boyunca teşekkül etmiştir. Sünni ile Alevi, Türk ile Kürt, Müslüman ile gayrimüslim. Asırlar içinde huzur ve dayanışmayı esas alan müşterek bir yaşam zemini inşa etmiştir. Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Çok partili demokrasiye geçişimizden itibaren ne zaman bir atılım içinde, bir kalkınma hamlesi içinde olsak operasyonun hedefi haline geldik. Sokaklarımız karıştırıldı. Gençlerimiz düşmanlaştırıldı. Aynı mahalleyi, aynı caddeyi, aynı binayı paylaşan komşular arasına nefret tohumları ekildi. Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı. Bizimle aynı ligde olan ülkeler koşarken biz yıllarca başta ekonomi olmak üzere birçok alanda patinaj yaptık, oyalandık, irtifa ve ivme kaybettik. Bütün bu gerilimlere, çatışmalara, bunların doğurduğu istikrarsızlığa bakıldığında her seferinde Türkiye'nin kaybettiği, her seferinde milletin kayıplar verdiği, ağır bedeller ödediği çok net görülecektir. Açıktır ki millet kaybederken milletin hasımları kazanmıştır. Türkiye kaybederken kazanan Türkiye'nin rakipleri maalesef Türkiye'nin yeminli düşmanları olmuştur. Şunun bilinmesini isterim. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur. Değerli milletvekilleri, bu mücadelede en büyük görev milletin temsilcileri olarak bizlere, yani siyaset kurumuna düşmektedir. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü Türkiye olacaksa, eğer Türkiye önüne açılan tarihi fırsatları değerlendirecekse, bu paradigma değişimini hep beraber vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız. Bunu söylerken elbette her siyasi partinin her meselede aynı düşünmesini, aynı yerde hizalanmasını asla kastetmiyorum. Farklı siyasi partiler ne kadar aykırı olursa olsun, farklı fikirler Türkiye'nin, Türk demokrasisinin zenginliğidir. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz. Değerli milletvekilleri, terörsüz Türkiye sürecimizin aynı zamanda bu toplumsal mutabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütleri kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız, belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor, desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Türkiye'nin yeni demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakınız yeni yasama yılımız tarihimizdeki ilk yazılı anayasa olan Kanuni Esasi'nin ilanının 150. yıl dönümüne tesadüf ediyor. Anayasal devlet girişimlerimiz biraz daha geriye gidiyor. Devlet kudretini hukukla sınırlama tecrübemiz ise bu girişimlere nispetle çok daha eskidir. Adalet, eşitlik, iyilik ve insanlık değerleri üstünde yükselen devlet töremiz aslında modern anlamıyla bir toplumsal sözleşmeden bireyleri hukukun gücüyle birbirine bağlayan bir anayasadan başka bir şey değildir. Son iki asırda bu hakikati modern anayasal devlet fikriyle buluşturma teşebbüsleri başarılı başarısız pek çok sonuç doğurmuş, tartışma ve arayışlara hiçbir zaman hız kesmemiştir. Kanuni Esasi'nin üstünden geçen 150 yıla rağmen yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak halen duruyor. Milletin sözü ve mührünü taşıma bahsinde tarihimizdeki bütün anayasa tecrübelerinde teknik veya siyasi kusurlar, eksikler bulunabilir. Ancak darbe ürünü olan son 70 yılın iki anayasası varoluşsal bir krizde mefluç olmuştur. Devlet ile toplum, birey ile devlet arasındaki sözleşme silah ve süngünün...
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Çok değişikliği, revizyonu, reformu kaçınılmaz kılmıştır. Gururla ifade etmek isterim ki en kapsamlı değişiklikleri yapmakta bizlere nasip oldu. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırmıştır. Hepsinden önemlisi köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Şurası büyük tenakuzdur. 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu meclis Türkiye'nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir. Bilhassa huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 el ile sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarları yıkmış, ön yargıları tuz buz etmiştir.

0: Bunu Türk demokrasisi adına, milletimizin gelecek umutları adına tarihi bir kazanım, büyük bir başarı olarak görüyoruz. Temennimiz bu başarının gündelik çekişmelere kurban edilmeden Türk siyasetinde yeni bir dönemin müjdecisi olmasıdır. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Kıymetli milletvekilleri, bunu başardığımızda devlet ve millet arasındaki köprüleri daha sağlam şekilde kurmuş oluruz. Bunu başardığımızda güçlü devlet, özgür toplum idealini birini diğerine tercih etmeden birlikte yaşatmanın yolunu açmış oluruz. Bunu başardığımızda hem hukuku anlamlı kılacak bir demokratik zemine hem de demokrasiyi koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmuş oluruz. Bunu başardığımızda kazanımlarımızı kalıcı hale getirir, çoğulcu demokrasiyi kurumsallaştırır ve gerçek anlamıyla halkın yönetimine dönüştürürüz. Toplumu kontrol altında tutulması gereken bir tehdit alanı olarak gören vesayetçi anlayışın reddi bunu gerektirir. Siyaseti ve toplumu refahın, ilerlemenin, gelişmenin dinamik gücü olarak kabul eden demokratik bir anayasa anlayışı da bu sayede yeşerir. Sesi, milletin sesiyle hem avaz olanların bu süreçte korkacağı, çekineceği bir tartışma olamaz. Olmamalıdır. Demokraside hiç kimse hakikat tekeline sahip değildir. Her düşünce kıymetli, her öneri değerlidir. Her fikirden, her özgün tekliften istifade edilmelidir. Diğer taraftan milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı töreninde milletvekillerine hitap etti. Ekonomi verileri, bölgesel tehditlere karşı alınan tedbirler, pek çok konuda bilgiler verdi milletvekillerine ve neler konuştu ve konuşmasının detaylarında neler var? Tüm bunları Ankara stüdyolarımızdan Ankara temsilcimiz Fatih Atik ve konuğu TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ile değerlendireceğiz. Fatih Atik, sözü hemen size bırakalım.
2: Mehmet Aydın, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce meclis açılış konuşmasını tamamladı. Şu dakikalarda genel kuruldan ayrılıyor. Biz de konuşmayı, evet, şu dakikalarda genel kurulda diğer siyasi liderlerle tokalaşıyor. Sayın, tam göremiyorum buradan, arkadaşlar. Sayın Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Özgür Özel'le onlar zaten terk etmişlerdi. Evet, Devlet Bey'le tokalaştı. Dem Partililerle tokalaştı. Şu anda Devlet Bahçeli'yle tokalaşıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve alkışları duyuyorsunuz. Hem AK Partililer hem de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, iki lideri alkışlıyorlar. Cumhurbaşkanı diğer parti gruplarının temsilcileriyle, şu anda da Müsavat Dervişoğlu'yla tokalaştı. Mahmut Arıkan'la tokalaştı Saadet Partisi Genel Başkanı. Ve diğer parti gruplarının da liderleriyle, grup başkan vekilleriyle tokalaştı. Elinde de bir karanfil, kırmızı beyaz karanfiller, çiçekler taşıyor Cumhurbaşkanı. Gül mü? Evet, gül. Ben yanlış gördüm. Kırmızı beyaz güller var elinde. Evet, kırmızı beyaz güller var elinde. Şu dakikalarda da genel kuruldan ayrılmak üzere AK Partili milletvekilleri

0: toplantıda aşağıdaki önerinin genel kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Abdullah Güler, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanı. Gökhan Günaydın, Yeni Parti Grubu Başkan Vekili. Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubu Başkan Vekili. Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili. Rahmi Aşkın Türeli, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan Vekili. Turan Çömez, İyi Parti Grubu Başkan Vekili. Selçuk Özdağ, Yeni Yol Partisi Grubu Başkan Vekili. Öneri: Genel Kurulun 1 Ekim 2026 Perşembe günkü bugün birleşiminde Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'nın 104. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama dönemi 5. yasama yılı açılış konuşmasını müteakip başka bir işin görüşülmemesi önerilmiştir.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-19, Ankara 7-18, İzmir 15-24, Bursa 11-19, Konya 9-15, Afyon 7-16, Denizli 12-22, Antalya 18-24, Adana 18-25, Zonguldak 14-18, Samsun 14-19, Trabzon 14-17, Kayseri 10-16, Erzurum 7-16, Gaziantep 13-21, Diyarbakır 15-23 ve Şanlıurfa 16-24 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevi-Reil yolunun 20 ila 27. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.

0: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir adalet örneği. Bir gün Hazreti Ömer bir grup ashabıyla çıktılar Medine'den Şam'a gitmek azmiyle. Var idi kendisinin sadece bir devesi. Gelirdi yanı sıra Mugire nam kölesi. İkisinin bineği bir tek deve olunca, sırayla binerlerdi deveye yol boyunca. Bir saat biri biner, biri yaya giderdi, daha sonra o iner, ötekisi binerdi. Şam'a yakın gelince, kafile en nihayet, Mugire'ye gelmişti binmede en son nöbet. Lakin, razı olmadı buna ashab-ı güzin. Hemen arz ettiler ki, ya emir el müminin, her ne kadar bu nöbet gelse de Mugire'ye, Şam'a gelmiş bulunduk, siz binseniz deveye. Zira yaya görürse sizi merak edenler, yanılıp kölenizi halife zannederler. Fakat o buyurdu ki, Mugire'nindir nöbet. Ben deveye binersem nerede kalır adalet? İşin hakikatini anlayın siz evvela. Niçin kurtulmadınız bu evhamdan siz hala? İslam'ın nuru ile aydınlandı kalbimiz. Resulün ahlakıyla düzeldi her halimiz. Hak Teâlâ bizlere vermişken bu nimeti, deveye binmemizin var mıdır bir kıymeti? Ey Resulün ashabı, hamdolsun Rabbimize, ashab olmak şerefi kâfi gelmez mi bize? Ve şereflendirdiler nihayet Şam şehrini. Halife, tellal ile bildirdi şu emrini. Sağ ve salim çıkmamız belli değil bu yerden. Kimin bir hakkı varsa istesin gelip benden. Kölesi öne çıkıp dedi ki, ey efendim, vaktiyle üstünüzde bir hakkım kaldı benim. Zira çekmiş idiniz bir zaman kulağımı. Şimdi müsaadenizle istiyorum hakkımı. Halife buyurdu ki, gel öyleyse kardeşim, sen de çek benimkini, dünyada ödeşelim. Ashab hayret ederek tekbir aldı o anda. Zira böyle bir adet vardı Arabistan'da. Dediler, ey halife, arzımız şudur ki ilk, gelmemiştir dünyaya sizin gibi bir melik. Caizken efendinin köleyi terbiyesi, doğru mu onun sizden böyle hak istemesi? Buyurdu, bu iş mühim, sakın mani olmayın. Bugün helallaşmazsak güç olur sonra yarın. Ve Hazreti Mugire geldi ve çekti biraz. Buyurdu, ey Mugire, niçin çekersin az? Dedi ki, ey efendim, fazla çekersem eğer, korkarım senin hakkın bana geçer bu sefer. Mugire'nin bu işte şu idi ki gayesi, sevsin daha ziyade kendini efendisi. Zerre kadar şüphesi olsaydı bunda şayet, yapmazdı ona karşı asla böyle hareket. Hakikaten halife o günden itibaren, Mugire'ye daha çok oldu muhip ve yaren.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidin'den Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, alim cahili hemen tanır. Çünkü daha önce o da cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz. Çünkü daha önce alim değildi, buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala.
1: Şimdi de dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, buyurunuz.
3: Hocama 3 tane sorum olacaktı ama.
1: Tamam, başlayın.
2: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hocam şimdi vakit namazlarının, tüm vakit namazlarının akşam namazı hariç ezan okunurken sünnetini kılabilir miyiz? Namaza durabilir miyiz? Onu soracaktım.
1: Tamam.
3: Ezan bitmeden. Bir de av hayvanları, kanatlı veya memeli. Bunları vurduğumuz zaman biz onun yanına gidinceye kadar uçuyorlar veya kaçıyorlar. Hayvan ölmüş oluyor. Yani nişan vermiyor, kana kıtılmıyor, kesilse bile. Bu caiz midir? Bir de son sorum. Sinsile-i Aliye büyüklerimizin son halkası. Şu anda yaşayan abimizin eşi başörtülü değil. Burada bir sır var mıdır? Bu normal midir? Bir de bunu soracağım. Teşekkür ediyorum hocam.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler. Buyurunuz efendim. Aldık mı? Buyurunuz. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hocam hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim.
4: Hocam benim 3 tane sorum vardı. Birincisi kadınlar hocam mahrem akrabası yoksa ya da hani mahrem akrabası var fakat kendisini hani götürecek durumda değil belki ya da götürmek istemiyor diyelim. Yani böyle kadınlar mahremsiz turizm şirketiyle hacca ve umreye gidebilir mi acaba?
2: Peki efendim.
4: Yani kendisine hani dinen zengin olanlar için de soruyorum bunu.
2: Tamam.
4: Hani dinen zengin ama mahrem akrabası yok. Hocam tamam. İkinci sorumda. Hocam bazen böyle dışarıda yolda görüyoruz böyle ambalajlar oluyor. Üzerinde Arapça yazılı. Bunları almadığımız zaman yani bir şey oluyor mu bize? Vebali oluyor mu? Günah oluyor mu bize?
1: Yerde görüyorsunuz
4: yani. Onları alıp da yerde görüyoruz mesela hani atıyorlar dışarıda sokakta.
1: Tamam.
4: Hani bunları alıp dönüşüm kutusuna her zaman koyamayabiliyoruz. Hani bundan hani vebali oluyor mu bize? Günaha giriyor muyuz? Hocam üçüncü sorum da böyle hocam bu paketler mesela ıslak mendil diyelim. Evde mesela sehpanın üzerine koyuyoruz. Sehpa da belimizden aşağıda ya. Bunların arkasında böyle Arapça yazılar oluyor. Hani o yüzden bunları böyle belden aşağı koymak uygun mudur? Ya da başka bir paket de olabilir. Yani gıda ürünleri de olabilir. Ben bunu örnek olarak söyledim ama.
2: Tamam.
4: Ya bunları da belden aşağı koyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, dinleyicimiz 5 vakit namazı işte ezan başladığı zaman o vakte ait farz veya sünnet kılınabilir mi? Hangisi var? Öğle namazı var, akşam namazı var. Çünkü öğleden önce mekruh vakit var. Namaz kılması tahrimen mekruh. Akşam namazından önce de mekruh vakit var. İkindi ile akşam arasında namaz kılması tahrimen mekruhtur. Kur'an-ı Kerim okunabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de okurken orada secde ayeti geçse, tilave secdesi de yapılamaz. O vakit, o vaktin geçmesi lazım. Şimdi dinleyicimiz sorarken özür dilerim. Akşam hariç dedi. Yani akşamın farzından önce sünnet yok ya. Biz ona ilave ettik. Akşamın farzı kılınır mesela. Bu sünnet kılınır mı dedi. Kılınmaz. Peki öğle ile ikindi arasında kılınır mı? Namaz kılınır. Akşamla yatsı arasında yine kılınır. Peki sabahla kuşluk vakti arasında kılınır mı? Kılınmaz. Sabahta da girerken değil çıkarken mekruh vakit giriyor. Güneş doğdu dediği an mekruh vakit giriyor. Namaz kılınmaz artık orada. Zaten sabah namazının farzı ve ikindinin farzı kılındıktan sonra nafile namaz kılınmaz. Bu sebepten dolayı da orada aynı şekilde bir mani var. Peki teheccüd vaktiyle sabah arasında namaz kılınır mı? Kılınır, bir mahsur yok. Orada mekruh vakit yok. Herhangi mekruh vakit söz konusu değil. Efendim ezanı geç okumuştu da ben işte telefonuma baktım, vakit girmişti, ben sünnete başladım. Boşlayabilir. Akşam da öyle. Ya enteresan. Yaz günleri hatta Türkiye takviminde bildirilen vakitten bile 10-15 saniye sonra okuyorlar falan. Seviniyor sonra, tamam mı? Ama Ramazan-ı Şerif gelince ya neredeyse 3 dakika önce okuyor. Ya derdin ne arkadaş, milletin orucunu bozdurmak mı ya?
1: Ramazan-ı Şerif gelince sağlamasını yapsın herkes. Aha. İftira falan atmıyoruz yani.
2: Bu değil mi?
1: Her sene öyle oluyor.
2: Her sene öyle oluyor. Öğle ve ikindiyi 5-6 dakika önce okuyorlar.
1: Akşamı şimdi tam zamanında okuyorlar.
2: Tam zamanında okuyorlar. Hatta dün mesela dikkat ettim. Türkiye takviminde girdi. Beylikdüzü'ndeyiz, evet. Biz. Girdi. 15-20 saniye sonra okudular. Ya dedim Ramazan-ı Şerif'te de böyle yapsanız ya. Yani birazcık geciktir verseniz ne olur? Şimdi size kim geç okudun, erken okudun diye soran var mı ya? Demek ki keyfinize göre yapıyorsunuz bunu. Ve Allah-u Teala size öyle bir hizmet vermiş. Milletin aynı şekilde namazı olmuyor. Bunun hesabı sadece ona değil, sana da sorulacak hemşerim. Ama ben ne yapayım ya, ne yapayım? Elinden gelen gayreti sarf etme. Şimdi niye aynı şekilde geç okuyorsun peki o zaman? Değil mi? Dolayısıyla öyle vakti 5-6 dakika önce okuyor. O anda ezan okunuyor. Ben sünnet kılabilir miyim? Hayır, kılamazsın. Mekruh vakit var çünkü.
1: Yani vakit girmediği için mi kılamaz?
2: Evet.
1: Vakit yani ezan okunuyor derken ben hani dinleyicim üstünü zannediyorum. Sünnete uygun ezan okuyor tam vaktinde falan. O zaman kılınır.
2: Kılınır.
1: Vakit girdiyse yani.
2: Tabii. Şey de öyle mesela, adam unuttu mesela 5 dakika sonra Türkiye takviminde bildirilen o vakitte 5 dakika sonra ezan okunuyor falan. Ben o anda akşam farzına durmuşum. Mahsur yok. Hiçbir mahsur yok. Akşam namazının yatsı arasında mekruh vakit yok. Öğle ile ikindi arasında da mekruh vakit yok. Sabah namazından sonra kuşluk vaktiyle ikisinin arasında mekruh var. Kuşluk vaktiyle öğle namazı arasında mekruh var. İkindi ile akşam namazı arasında mekruh vakit var. Onlara dikkat edilir. Efendim gelelim.
1: İmsakla sabah namazı arasında bir 15 dakika var. Orada namaz kılınabilir.
2: Namaz kılınır. Kur'an-ı Kerim okunur. Tilavet-i de yapılır. Orada sabah namazı vakti girmediği için sabah kılamıyoruz.
1: Yoksa orada başka namazdan, kazadan bahsediyorum mesela.
2: Evet, kılınır. Şimdi dinleyicimiz ikinci olarak, tabii böyle deyince bizim bir arkadaşlardan bir grup böyle avcılığa merak sarmışlardı da. O hatırıma geldi. O hatırladıkça da gülüyor falan. Bunlar ördeği vurmuşlar. Dedim ama görmedik, davet etmediniz. Abi vurduk da dedi, hayvan yaralandı dedi, gölün ortasına düştü. Balıklar yemiyormuş. Rızık balıkları.
1: Yanlış yerde nişan almışlar hayvana. Gölün ortasına düşecek şekilde.
2: Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki ok, daha önce hatırlıyordum. Şimdi silah kullanıyorlar. Besmele çekerek tetiğe bastın. Hayvan vuruldu. Sen gidinceye kadar hayvan öldü. Hayvan öldü. Bir kabile göre bu yenir buyuruluyor. Hani dinleyicimiz diyor ki ben yetişemedim, kesemedim.
1: Ölü hayvanı köpek getirdi. O da yenir mi?
2: Ölmüş hayvan.
1: Ölmüş hayvan.
2: Fakat onu da anlatırlarken şimdi aslında mesela o şekilde getiren köpeklere diğerlerinden ayırmak için av köpeği tabiri kullanılıyor.
1: Ha, evet.
2: Av köpeği. Ha. Av köpeği ise yenir. Sahibi bilir bunu. Yani av köpeği ise pişmiş et verdikleri için orada dişlemez onu. Yani onun dişlemesiyle ölmedi. Bunu da kesin biliyorsa, o saçma sebebiyle veyahut da aynı şekilde kurşun sebebiyle hayvan öldüyse, ben de aynı şekilde kurşunu saçmayı yerine koyarken besmele de çektiyse yenir buyuruyor. Yenir. Ama şimdi Anadolu'da ben çok duyardım bunu. Mesela ben de kitaplara dikkatli bakıyorum. Yani ruhsat var. İşte yetişecek, kesecek. yetişecek. O yanlış bir şey mi? Hayır, değil. O ihtiyatlıdır. Evla olanıdır. Gözünle görüyorsun. Öbürsünde tereddüdün var. Öbürsünde tereddüdün var. Ama yenir kabili de var. Onda da şey yok.
1: Peki avcılık yapmak caiz bir şey mi? Matah bir şey mi? Veya?
2: Ya Mustafa Bey, ben bir şey okumuştum, zaman zaman naklediyorum da, onu okuduktan sonra ben kendi kurbanlarımızı kesiyordum. Hele çocukken falan filan da ya bizi gönderiyorlardı ilk okula giderken. Mesela çoban haber sarmış, sizin bir hasta koyun var, ayırdım orada yatıyor.
1: Gelin kesin, alın götürün.
2: Alın götürün. Merkeple beraber gittik. Bir de dayımın oğlu vardı, da vefat etti ya, o daha da küçüktü. Gittik, elimize de bıçak vermişler. Ya hiç unutmayam onu. Çok ızdırap çekmiştim, çok da üzülmüştüm. Tövbe ettim ama. Gittim, hayvan ölmemiş daha, hasta yatıyor. Tembih ettiler. Dediler getiremeyecek durumdaysa kesin öyle getirin. Yani hayvan iyice şeyse. Ya bıçak körmüş ya. Daha da doğru dürüst hayvan kesmemiştin. Baya zorlanmıştım yani o zaman. Baya zorlanmıştım falan. Sonra kitaplarda okuyunca falan. Bende bir korku hasıl oldu. Artık hayvan kesemez oldum. Hayvan kesemez oldum. Zor mu? Zor. Bir de İmam-ı Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh, ya çocukken o hayvan otlatmaya falan giderken kuş falan avlardık, ocak yakardık. Fakat o büyük dev kitapları okuyunca onlara da tövbe ettim. Buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri, serçe, bak güvercin de öyle, leş yemez bunlar, dar yer, ot da yiyorlar. Allah Teala içgüdüyle onlara bildiriyor. Ne zaman ot yiyecekler mi? Onlar bile ay bile yiyor otu. Ufacık bir şey serçe. Yani karnını doyurabilmek için bir 8-10 tane serçe avlaman lazım. Böyle bir meşakkat vereceksin. Tüyü kaldıracaksın, şey yapacaksın. Birer lokma bir şey.
1: Pişireceksin, temizleyeceksin falan.
2: Şimdi İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh onu anlatırken buyuruyor ki, ya Rabbi, bu Osmanlı'nın koluğun cebinde parası vardı. Hatta bunun aynı şey kümesi vardı, tavuklar vardı, horozu vardı, ördeği vardı, gazı vardı. Bir de koyunu keçisi de vardı.
1: Aşağıdaki yemekhanede de tavuk çıkmıştı o gün. Mesela.
2: Evet, beni bunlar için rızık olarak yarattın. İtirazım yok diyor serçe mahşer günü. Ama diyor bunun bu kadar diyor. Koyunu, keçisi, kuzusu, ondan sonra tavuğu, ördeği, kazı varken diyor, ben diyor tüyümle beraber bir lokma etmem diyor. Niye beni avladı? Davacım diyor. Çık çıkabilirsin ya. Avukatımı çağır. Ben onu okuduktan sonra daha çok korktum. Ya bırak onu. Aynı şekilde haşeratı bile aynı şekilde öldürmeye izin verilmiş. Onlara bile hani ilaç milaç falan varsa sıkıyorum da öbür türlü ya elimle melimle falan böyle
1: vurarak falan öldüremiş.
2: Ya şey yaparken içim gidiyor. Ne geliyor atına biliyor musun? Minnacık bir böcek. Allah-u Teala kadir mutlak mı? Mutlak. Hemen birinin onun cüssetini büyütür. Büyütmesine de gerek yok. O haliyle öyle bir ses verir ki Osmanlı'nın ayıp değil mi? Sağmadım bu diye.
1: Dese.
2: Dedirse. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki söyleyen o, söyleten o. Dedirse ne diyeceğim? Özür dilerim Böcek amca, ben yanlışlık yaptım. Hakkını helal et. Ne istersen yapayım. Git bakkaldan bir kilo kıyma getir. Tabii ya Rabbim. Ya insan bunları düşününce korkuyor. Niye? Onun sahibi de Cenab-ı Hak, sen de sahibini. Korkuyor. Ha, ancak kitaplara dikkatle bakınca zaruret olarak Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyorlardı? Kertenkele değil de keler mi? Ona keler. Benzer bir şey. Mesela onu öldürme. İzin verilmiş mesela. Kertenkele de, yılan da, Ondan sonra o keler dedikleri hayvan da, karınca da, ne bileyim ben, aynı şekilde
1: sivrisinek
2: de. Sivrisinek ve benzeri şeyleri öldürmeye izin vermiş. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bir vuruşta şey yapan, zarar veren bir şey, bir vuruşta öldürürsen 30 sevap diyor. İki vuruşta öldürürsen 20 sevap. Üç vuruşta olursun 10 sevap alırsın. Ondan sonra yavaş yavaş onun hakkı sana geçmeye başlıyor. Eziyet ederek öldürüyorsan böyle durumlarda hatırıma şey geliyor. Temel pireler üzerinde deney yapıyor. Yanında asistanı da var falan. Ondan sonra ayağının birisini koparıyor pirenin, zıplıyor. Öbür ayağını koparıyor, zıpla diyor. Zıplayamıyor hayvan. Asistanına yaz. Ayakları kopunca duymuyor de.
1: Kulakları duymuyor.
2: Kulakları duymuyor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
5: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allah-u Teala zamanın tayininde, tespitinde güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında, zamanın yaratılışı hakkında da bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekan her vakit göz önünde bulunduğu halde zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadis-i şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur buyurulmuştur. Bugün hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kârdır. Sonraya bırakılan işler zarardır. Çünkü sonraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız, sosyal münasebetlerimiz, çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada 5-10 saniye önce frene bassaydım yayaya çarpmayacaktım ve 3-5 dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız. Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Goethe, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş, öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak "Ne hakla benim yarım saatimi yersin?" demiş.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, dinleyicimizin bir suali daha vardı. Hani Nübet Ulu yoltularından işte hanımı işte İslamiyet'in bildirdiği şekilde uymuyor falan filan gibi bir şeyler söyledi. Tabii söyleniyor, kendileri aralarında söylüyorlar. Şimdi bu ve benzeri sualler söz konusu olduğu zaman, ya dedim, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ısrarla hazırladılar bu kitapları. Emir abilere, hayattayken Emir abilere soruyorlar. Arkadaşlar, kitap okuyor mu? Kitap okuyor mu? Kitap okuyor mu? Bir gün Emir abilere anlattılar. Yine sordular. Arkadaşlar, okuyor mu? Ben de ne diyeyim, buyurdular. Okuyor dedim. Ben çıktıktan sonra oradakiler demiş ki, Emir Bey merhamet ediyor. Okuyor diye mi? Okumuyorlar demişler. Okumuyorlar demişler. Diyeceksiniz, niye oradan girdiniz konuya? Mustafa Bey, Emir Ebiler Allah-u Teala rahmet eylesin, hani mübareklerin kitabında da serpiştirilmiş, çok dikkatli bir şekilde okunca bunu görür, okur. Ama Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi de hazırlattı Emir Ebiler. Orada Lut Aleyhisselam'ın aynı şekilde hayatı da var. Nuh Aleyhisselam'ın da var. Yani hakkında bilgi olan bütün peygamberlerin hayatları hakkında bilgi var. Lut Aleyhisselam'ın hanımı diğer kılığı kıyafeti iman etmedi ya. Ve Lut Aleyhisselam şikayet ediyordu, biliyor musun? Ve Lut Aleyhisselam yaptığı şeyleri onun düşmanlarına, inkar edenlere gidip ihbar ediyordu.
1: Hedef gösteriyordu.
2: Hedef gösteriyordu. Ve diğer peygamberlerde de aynı şekilde olanlar oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı dehşet bir imtihandı. Buna benzer çok şey de olmuştur. Peygamber ya bu. Tamam, Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin hanımı Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ne inanmıyor. Hatta İbn-i Sina ile alakalı bir şey anlatılıyor orada. O gençliğinde işte bir ziyaret etmiş Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ni. Gerçi sonra sapıttı yani. İmam-ı Gazali Hazretleri, Farabi de, İbn-i Sina da aynı şekilde biri cenneti, biri cenneti cehennemi, öbürüsü de aynı şekilde ahireti inkar ediyor. Birisi melekleri, birisi ahireti inkar ediyor. Yanlış hatırımda kalmadıysa. Kafir olmuşlar yani.
1: Felsefeci yani.
2: Felsefeci. İşte evine gidiyor falan. İşte Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ni sorunca hanımı, ne yapacaksınız diyor öyle adamı dedi. Onu adam yerine koyunuz da geliyor. Ağzında neler neler çıkıyor kadın.
1: Kovuyor.
2: Kovuyor yani. En sonunda diyor ki, ya diyor, bari nereye gittiğini söyle bari, evde yoksa. Demiş, dağ oduna gitti. Dağ oduna gitti. Düşünceli. Böyle bir zatın hanımı. Allah Allah. Allah Allah. Böyle düşüne gidiyor. Bir bakıyor üzerine, ileriden dağ yoluna bir karaltı geliyor. Bir insan, önünde bir hayvan, hayvanın üstünde de odunlar yüklü. Önce merkep zannediyor uzaktan. Yaklaştırıyor, bakıyor ki merkep değil. Odun yüklü. Arslan. Yaklaşınca Ebu Hasan Arkani Hazretleri daha o bir şey demeden, biz evdeki kurdun yükünü taşıdığımız için Allah-u Teala da bizim yükümüzü bu hayvanlara taşıttırıyor buyuruyorlar. Tamam mı? Şimdi bu ve benzeri hadiseler kitaplarda aynı şekilde anlatılmış. Hikmetini bilemem. Yaratan bilir. O gün şartlar neydi? Ve o insanlara ne lazımdı? Bir şeyin örtülmesi gerekirse bir şeyle örtülmesi gerekirdi. Ya kitaptan okumuş olsan hatırına bunların hepsi gelir. Şimdi kalkıp da Lut Aleyhisselam'ın aleyhinde konuşabilir misin? Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin aleyhinde konuşabilir misin? Olmaz öyle şey ya.
1: Yaşayan o zaten.
2: Değil mi?
1: Ebu Hasan Arkani Hazretleri isteseydi boşardı.
2: Ve boşardı.
1: Demek ki bir şey var yani.
2: Bir şey var. Dolayısıyla bizim bilemediğimiz bazı sebepler var. Ve onun hesabı da senden sorulmayacak ki. Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin hanımının hesabı senden mi sorulacak? Lut Aleyhisselam'ın hanımının aynı şekilde hesabı senden mi sorulacak?
1: Ama senin hanımının hesabı senden sorulacak.
2: Senden sorulacak. Sen kendi kızına oğluna mukayyet ol. Sen ne yapacaksın aynı şekilde? Sen senin önüne konana aynı şekilde dikkat et. Hem ne işin var senin? Nene gerek? Efendim bilmem lazım. Öbürlerini bildin mi? Bildiklerini amel ettin mi? Yok. Eğer sen Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh kendine rehber, yol gösteren, beni aynı şekilde Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan bir zattır diye gördün, düşündün, inandın, ittiba ettiysen o zatın kitaplarını oku. O kitapları okuduğun zaman böyle bir sual hatırına da gelmez. Vardır bir hikmet dersin. Benim bilemediğim, göremediğim bir tehlike vardır. Onu ben bilemem dersin. Onu ben bilemem dersin. Ya TGRT açıldığı zamanlar falan işte böyle çok bilmiş. Hatta yüzüme karşı bilsiydi. Bir gün o TGRT, işte Enver abi beni bir TGRT genel müdür yapsa, işte bu o zaman neydi Seda Sayanlar?
1: Neyse, işte, sanatçılar falan. Sanatçılar
2: şey yapıyor. Şarkıcı. Ben bunların hiçbirisini yaptırmam. Yaşça benden büyük. İçimden dedim ki sana da Enver abi genel müdürlük vermez. Yaptım. Sonra Enver abi açık açık söylediler. Yani TGRT'nin sadece bir saati bana ait, öbürsü değil. Zannediyorlar ki bunlar Osmanlı döneminde. Ya Osmanlı döneminde olsa sana bana ihtiyaç yok arkadaş ya. TGRT'ye de ihtiyaç yok, Türkiye Gazetesi'ne de ihtiyaç yok. Sana bana ihtiyaç yok ki. Devlet zaten aynı şekilde medreseleriyle, dergahlarıyla hepsini de kontrol ediyor. Orada sapık böyle şimdi alim geçirenler falan. Onlara da fırsat vermiyor. Eğer bir yanlış bir şey söylediyse alimler huzurunda tövbe ettirir. Etmedi, kafasını koparıyordu. Kafasını koparıyordu. Yanlış bir şey, aynı şekilde hareket etme. Yani sahip olmaz şöyle dursun. Bir makama gelmez şöyle dursun. Kıpırdattırmazdı bile. Gereği yoktu. Ve Osmanlı zamanı olmuş olsa, yani şimdi kendisini böyle şeyh, ondan sonra ben ilahiyatta profum, İmam Hatip'le öğretmenim, Kur'an kursunda, medresede işte müderrisim falan diyenlerin çoğunu boynu giderdi. Giderdi. Koparırdı yani hiç. Gözün yaşına bakmazdı.
1: 2001'de mesela finans krizi olduğu zaman Enver abiyi savunan bir tek televizyon kanalı vardı. O da TGRT'de.
2: Değil mi?
1: Yani. Bir işe yarıyor demek ki. Değil mi? O olmasaydı şimdi İhlas Holding'i bitirdilerdi.
2: Ya TGRT olmasaydı, o yayınlar olmasaydı. Sen bugün tam
1: bugün biz burada yayın yapmıyor olurduk.
2: Hem öyle o Tam İlmihal kitabını da göremezdin.
1: Evet.
2: Devlet bir yasakla basmaz. Bitti.
1: Bitti.
2: Bir kanuna bakar. Bir kanuna bakar. Onun için otur oturduğu yerde. Tabii böyle şeyler olunca hatırıma şey geliyor. Daha onu Gönen'de okumuştum. Tarihi yetiştirdiği en büyük kâsıtlardan diye. İsmi Mehmet. Sultan İbrahim Han döneminde yaşamış. Bunu devlet yetiştirmiş. Kabiliyeti var. Rahip olarak yetiştirmiş. Ve Orta Doğu'da Kudüs'te yetiştiriyor. Ondan sonra Endülüs üzerinden de Avrupa'nın içine sokuyor bunları. Böylece geldiği yerde ters olduğu için kimse şüphelenmiyor. Ve Fransa'da bu kabiliyette olduğu için baş kardinal olmuş. Yükseltmişler yani. Ve baş kardinal devlet sırları toplantılarında mutlaka bulunması lazım. Bu da orada. Osmanlı'nın İstihbarat elemanı. Tabi papaz kıyafeti, boynunda haç, belinde zünnar, içki konuyor, mecburen içiyor, domuz eti geliyor. Tamam. Tabi mübarek tek başına şey yapamayınca arada ulaklar kullanıyorlarmış. Ulaklar. Kendisi istihbarat elemanı olduğu halde zaman zaman benimle irtibata geçenler oluyor. Arada kullandığımız ulaklardan şüphe ettiklerim var mı diye. Bir tanesine böyle tereddüt ediyordum. Gece irtibat kurdular, söyledim. Ertesi gün sabahleyin baktım, o adamın cesedini Sen Nehri'nde gördüm. Osmanlı istihbaratının bu kadar süratli çalıştığını bilmiyordum diyor. Tamam. Bu şimdi tabii boynunda haç, belinde zünnar, onlardan sakınamıyor. Bir gün oturmuş bir mektup yazmış zamanlı Şeyhülislam'ına. Fakat Mustafa Bey, yani ben tam detaylı bilmiyorum, şey yapmıyorum. Yani, tarihe merakım var ama tarihi seyrini okumuyorum. Ama lazım olan şeyler geldiği zaman da okuyorum. Detaylı bilmem. Osmanlı kullanmış olduğu Avrupa içerisindeki o Akıncı beyleri. Bunlar direkt sultana bağlıymış. Bu istihbarat elemanları da, bu şekilde kullanılan istihbarat elemanları da direkt sultana bağlıymış. Sadrazama da değil. Dolayısıyla bunlar Şeyhülislam, Kadı Efendi'ye, Sadrazama mektup yazsalar, o mektuplar sultana gidermiş. Öyle bir sistem var. Direkt. Yani sadrazam bile haberi yok. Evet. Şimdi o Türk dizileri yapıyorlar ya, hani işte Fetihler Sultanı falan. Mesela sultana diyor ki işte efendim böyle böyle haberimiz var diyor, başka bir haberim varsa onu da söyle. Mesela oradaki Akıncılar direkt sultana bildirdikleri için sadrazam bile haberi olmuyor. Bu da tutmuş Şeyhülislam'a bir mektup yazmış. Demiş ki benim boynumda haç, belimde zünnar, önüme içki geliyor. Ondan sonra domuz eti geliyor. Bunlardan sakınamıyorum. Benim ahiretteki durumum nice olacak? Tabii mektup Şeyhülislam'a değil, sultana. Sultan İbrahim Han'ın önüne. Ya mübarek kendisi kaleme almış. Ben bunu o zaman yayınlanan tercüme gazetesinde okumuştum. Başlık. Neydi ya? Birey diye başlamış da. Orada böyle bir şey yapıyor.
1: Celalli mi?
2: Celalli bir şey. İkaz var. Biz diyor, senin ahiretini düşünmedik mi? Şeyhülislam orada soruyor.
1: Düşünmeden mi gönderdik?
2: Ve bu orada başına gelecekleri biz bilmiyor muyduk? Ha, bire densiz. Başlık bu. Bire densiz. Densizlik etmiş hakikaten. İstihbarat elemanısın, hem de öyle bir yerde kullanılıyorsun. Biz diyor sormadığımızı mı zannediyorsun? Başına bunların gelmeyeceğini mi zannediyorsun? Bizim bilmediğimizi mi zannediyorsun? Şeyhülislam'a sormadığımızı mı zannediyorsun? Ve senin biz ahiretini düşünmedik, seni yakmak için mi gönderdik oraya diyor. Bir kişi de Müslüman olsun diye aynı şekilde biz bütün aynı şekilde ordularımızı seferber ediyoruz. Seni mi ateşe atacağız? Otur oturduğun yerde, yap vazifeni diyor, tamam mı? Özür dilerim de. Yani herkes otursun oturduğu yerde, vazifesini yapsın. Kitabı okusun.
1: Kendi işine baksın.
2: Kitabı dağılsın, kendi işine baksın. Efendim, gelelim son dinleyicimizin. Kadının mahremi yoksa veyahut da uygun bir kimse yoksa umreye ve hacca gidebilir mi? Gidemez.
1: Zengin de olsa.
2: Zengin de olsa gidemez. Efendim, üzerinde Kur'an harfleri yazılı dedi, bazı dedi, böyle dedi. Şimdi yaygın artık, Orta Doğu'ya şey yapıyor ya. Adam göndermese bile yazıyor. İngilizce yazıyor, Almanca yazıyor, Arapça yazıyor falan. Efendim, biz kaldırabileceğimiz fitneye veya şeye alabileceğim fitneye veya aynı şekilde şeye böyle birisi görüp hakaret etmesine sebep olacak durumlarda müdahale etmeyiz ve günah olmaz. Ama onun dışında imkanımız müsait, şartlar da müsait, kaldırırız. Bugün mesela çok yerde yaygınlaştı artık. Kağıt konteynerleri var. Götürürsün, onun içerisine atıverirsin. Efendim, gelelim mesela dedi, ben dün hatırıma geldi dedi, ıslak mendil diye misal veriyorum dedi. Çok var öyle, sabun üzerine bile yazıyorlar. Bunları dedi, yani dedi, sehpanın üzerine koymak. Netice itibariyle belden aşağı oluyor falan, günah olmuyor, günah olmaz. Yere atmak, üzerine basmak, o tehlikeli.
1: Üzerine oturmak.
2: Üzerine oturmak, o tehlikeli. Ya onun dışında, hele bir de mesela Orta Doğu ülkelerde, Kuzey Afrika'da falan gitmişse, orada yaşıyorsa falan, o daha da kritik. Çünkü adamlar hem o harfi kullanıyorlar, o harfi kullandığı için her şeyi onunla yazıyorlar. Her şeyi onunla yazıyorlar. Hatta birisi dedi ki, ta görevliydim o zaman, yaşça bizden küçüktü. Kendisi mimar mıydı, makine mühendisi miydi, işte Suud'da bir iş almışlardı, oraya gitmişlerdi, inşaat mühendisiydi herhalde. Dedi ki, abi dedi, ya yerde bile yazılı dedi. Şimdi burada da var ya mesela, bizler mesela telefon hattı çekiyorsun veyahut da elektrik hattı çekiyorsun yahut da kanalizasyon geçiyor. Onların kapakları var. Kapakların üzerinde yazıyor mesela, İBB yazıyor mesela şu burada, değil mi? Orada İBB neyi nasıl yazacaktı?
1: Mağazanın girişine Arabi olarak yazmış adam, giriş diye.
2: Tabii
1: giriş manasında ama giriş Arapça manasında yazmış.
2: Duhul diyor mesela.
1: Evet.
2: Biz sadece orada onun üstüne, yani gördüyse basmayacağız, o kadar. Bunun dışında yapacağımız herhangi bir şey söz konusu değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM Haber.
1: Kriz merkezi oluşturulmuş ve ilgili kurumlarımız tarafından da gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Gelişmeler ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir denildi. Manisa Valiliği'nin açıklamasında sevgili seyirciler, bir kez daha tekrar edelim ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için. Manisa'da Soma'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçi hemen hızla ivedilikle sağ olarak kurtarıldı ama 5 işçiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Çünkü 5 işçi hala göçük altında. Manisa Valiliği'nin açıklamasında bununla ilgili bilgilere de yer verildi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bilgisi de aktarıldı. Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklamada sevgili seyirciler, görüntüler bir yandan ekranlarınıza geliyor. Maden ocağında göçük meydana gelir gelmez hemen sağlık ekipleri, güvenlik ekipleri bölgeye hızla intikal ettirdiler ve Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklamadan da anladığımız üzere 7 işçi göçük altında kalmıştı. Hemen hızla ikisi sağ olarak kurtarıldı. Şu anda göçük altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da bir yandan ekipler tarafından devam ediyor. Umarız onlar da en kısa zamanda sağ salim göçük altından kurtarılabilirler. 2 işçi de olduğu gibi kalan 5 işçi de dualarımız onlarla diyelim. Aileler tabii ki hemen hızla olay yerine geldiler. Haberi alır almaz büyük bir üzüntü ve endişeyle çalışmaları onlar da takip ediyorlar. Göçük altında kalan 5 işçinin aileleri, yetkililer, görevliler onları kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Manisa, Soma'da göçüğün meydana geldiği maden ocağının etrafında tabii büyük bir kalabalık da var. Pek çok görüntü de elimize ulaştı. Biz de onları İhlas Haber Ajansı farkıyla hemen sizlere TGRT Haber ekranlarından aktarıyoruz sevgili seyirciler. Az önce İhlas Haber Ajansı muhabiri Önder Aydın'dan da aldığımız bilgilere göre 5 işçiyi kurtarma çalışmalarında henüz yeni bir gelişme yok. Hala onları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yaklaşık göçük yarım saat kadar önce meydana geldi. Göçük meydana geldikten hemen sonra 7 işçinin göçük altında kaldığı ortaya çıktı ve 2 işçi de sağ olarak kurtarıldı. Ama şu anda toprak altında, göçük altında 5 işçi daha var. Zamanla yarışılıyor diyebiliriz. Çünkü çok zor durumda olabilirler. Bir hava boşluğunda kalmış olabilirler, sıkışmış olabilirler. Her türlü ihtimal, her türlü senaryoya karşı çalışmalar ivedilikle devam ediyor. Manisa Valiliği'nin yaptığı ilk olarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya da baktığımızda bir kez daha o açıklamayı tekrar edelim. Sizler için görüntülerde ekranlarınıza yeni görüntüler ve bilgiler gelirken Manisa Soma'daki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Konuyla ilgili Manisa Valiliği'nden açıklama yapıldı. Şöyle denildi açıklamada: İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulmuş ve ilgili kurumlarımız tarafından da gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir denildi Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklamada. Tabii 5 işçi göçük altında şu anda bulunan ve kurtarılmaya çalışılan 5 işçiyle ilgili bilgiler de var. Manisa Valiliği'nin açıklamasında orada da şöyle deniliyor: İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir deniliyor. Açıklamaya baktığımızda Soma'da dediğim gibi uzun yıllar önce maalesef büyük bir maden faciası daha yaşanmıştı. Tekrar yürekler ağza gelmiş durumda Soma için 7 işçinin göçük altında kaldığı ilk anlarda ama ikisinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisi var. Ama bir yandan da 5 işçiyi, göçük altında bulunan 5 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Büyük bir çaba gösteriliyor. Sağlık ekipleri, güvenlik ekipleri bölgede. Murat Uzan, arama kurtarma uzmanı şu anda bizlerle birlikte. Murat Bey, hemen sizden bilgileri almak isteriz. 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediliyor, deniliyor. Ne türlü ihtimaller var? Bir boşlukta kalma durumları var mıdır? Yoksa toprak altında kaldılarsa ne kadar zamanları var? Ne gibi bilgiler verebilirsiniz bize?
2: Tabii bu konuyu sizden bir 15 dakika sonra bize bilgi düştü derneğimiz merkezine. Normalde içeride çalışmalar sürerken biraz da tabii meydana gelen bir göçük, ani bir göçük söz konusu oldu. Bir kişiyi kurtardılar. Bu tabii biraz daha yüzeye yakın olan kısımdı. Umuyorum ki çok aşağıda olmasınlar. Tabii buradaki ekip de çok, arama kurtarma ekipleri de bizim madenciler. Bu noktada deprem zamanından da hatırlarsınız, çok başarılı ve çok hızlı hareket eden arkadaşlarımız. Ben inşallah bu içerideki diğer göçükte kalan işçilerimizin de kurtulacağına inanıyorum. Burada tabii hava boşlukları var. Niye var? Çünkü yaptıkları kazı çalışmasından çok yeni bir maden değildi. Bundan dolayı içerideki belli bir noktalarda direkt olarak üzerine çökmediğini düşünüyorum. Yani öyle düşünürsek bu işçilerimizin direkt üzerine eğer göçük olmadıysa tabii inşallah kurtuluşlarını seyredeceğiz hep beraber.
1: Evet Murat Bey, peki siz daha önce bu tip araba kurtarma uzmanı olarak böyle bir göçük olayıyla karşı karşıya kaldınız mı? Neler yaşanıyor bu süreçte?
2: Şimdi biz tabii madenlerle alakalı herhangi bir çalışmamız yok. Maden sadece maden işçilerinin çalıştığı bir ortamdır. Kimi zaman bunlar yüzlerce metre aşağı ilerler. Dolayısıyla bunların kendi ortamıdır. Bizim yaşadığımız göçük sadece enkazlarda, yani bizim depremlerdeki binalarla alakalı. Bu tür bir ortamda tabii ben hiçbir şekilde kalmadım. Yalnız tabii çok iç açıcı olmuyor. Tabii bu göçükler gaz sızıntısından veya grizi patlaması dediğimiz kömür arası gazın alev alması ve patlaması sonucu meydana gelebiliyor. Kimi zaman da işte domuzlama dediğimiz birçok sizin televizyonlarınızda da değerli seyircilerimize anlatmaya çalıştığımız sistemin yanlış kurulmasıyla alakalı zayıf olan tavanın çökmesiyle meydana gelebiliyor. Ve her iki konuda da tabii bu iş biraz daha kendini zorluyor. Dolayısıyla içerideki 5 işçimizin de inşallah zaten bunlar tabii şöyle, işçilerimiz bu konuda çok deneyimli. Belki de her ay bir ufak da olsa bir göçük yaşanabiliyor buralarda. Yani yüzeysel bir göçük yaşanıyor. Bunlardan dolayı da bu işçilerimiz de kendi çalıştıkları bu tünelleri, madenleri dayanıklı hale getirerek ilerliyorlardı. Son zamanlarda tabii yaşadığımız acı olaylardan dolayı bu konuda çok ciddi devlet tedbirler aldı ve çok ciddi meyveler veriyor. Siz de biliyorsunuz. Bundan dolayı böyle bir göçün nedeni ben de çok merak ediyorum. Yani bunun neden, neyin neden olduğunu çok merak ediyorum. İnşallah bir kırmızı patlaması tarzı bir şey değildir diye umuyorum ben burada.
1: Murat Bey, umuyoruz en kısa zamanda güzel haberler gelir. 5 işçimiz hemen bir an evvel kurtarılır. Biz de son dakika olarak veririz. Murat Uzan, arama kurtarma uzmanı konuğumuzdu sevgili seyirciler. Şimdi de Ankara'ya uzanacağız Manisa'dan sonra. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalar yaptı. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman şimdi bizlerle birlikte. Şerif Ali, Ankara'da mecliste neler yaşandı, neler yaşanıyor şu anda şu dakikalarda?
3: Evet, 51 günlük aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi bugün resmen başladı. İlk resmi tören saat 13'te mecliste bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleşti. Milletvekilleri, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinin katılımıyla Atatürk'ün anıtının bulunduğu yere bir çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'yla tören tamamlanmış oldu. Ardından ise saatler 2'ye yaklaştığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyiş başladı mecliste. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste gelişinde ise kendisine Meclis Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti içeriye kadar ve genel kurulu artık saat 14 itibariyle başladı. Buradaki bizim gözlerimiz de içerideki temaslarda, selamlaşmalardaydı. Bu noktada da önemli notlarımızı aktaralım sizlere. Öncelikle MHP lideri Devlet Bahçeli ilk andan itibaren genel kuruldaydı. Ardından ise DEM Parti eş genel başkanları genel kurula geldi ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştılar, ayaküstü sohbet ettiler. Bu önemliydi çünkü bundan 2 sene önce yine 1 Ekim'de meclis açılışında yine DEM Parti ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında bir tokalaşma gerçekleşmiş ve terörsüz Türkiye süreci başlamıştı. Bunun ardından ise yeni parti genel başkanı Özgür Özel genel kurula geldi. O da tüm gruplarla tek tek selamlaştı. Ardından Müsavat Dervişoğlu da geldiği gibi yerine oturdu. Onun ayrıyetten bir selamlaşması gerçekleşmedi. Açılış konuşmasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Bu esnada ise meclisin bir kısmı ayağa kalktı, bir kısmı ise yerindeydi. CHP ve Yeni Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamadı ve alkışlamadı. İyi Parti grubu ise ayaktaydı ancak onlar da alkışlamayı tercih etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabı başladığı esnada ise Yeni Parti grubu salondan ayrıldı. Bir diğer not olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını CHP Grup Başkanı Faik Öztürk'le beraber locadan takip ettiler. Ellerindeki kitapçıklarla dikkatli bir şekilde konuşmanın başından sonuna kadar genel kurulda bulunduklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları önemliydi. Terörsüz Türkiye fon soruşturmasına aynı zamanda da yeni anayasa mesajı verdi. Altını kalın kalın çizdi yeni anayasa konusunda. Burada da yine terörsüz Türkiye süreci meclis yasalaşırken geniş bir mutabakat sağlanmıştı. Bu mutabakata atıfta bulundu ve yine geniş bir mutabakatla kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa yapabiliriz vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşması bittiğinde ise milletvekillerine doğru yöneldi. AK Parti'den başlayarak tek tek grup başkanlarıyla selamlaştı. DEM Parti grubuna gitti. Eş genel başkanlarla tokalaştı, selamlaştı. Ondan sonra ise MHP grubuna yöneldi. Bu sırada ise MHP lideri Devlet Bahçeli elinde kırmızı ve beyaz bir karanfille, yani Türk bayrağının iki rengi kırmızı ve beyaz karanfille Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. İki isim yan yana geldiler, tokalaştılar, ayaküstü sohbet ettiler. MHP lideri jestini yaptı, karanfilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o karanfillerle genel kuruldan ayrıldı. Genel kurulun arkasında bulunan bir makam odası var. Burada da bir zirve gerçekleşti ardından. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve bazı bakanların katılımıyla mecliste bulunan makam odasında da bir görüşmenin gerçekleştiğini aktaralım. Artık ise gözlerimiz saat 18.30'da gerçekleşecek meclisin açılış resepsiyonunda. O resepsiyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık yapacak. Yine burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımını da bekliyoruz. Burada da ikili temaslar, diyaloglar, görüntüler yine bizim radarımızda olacak diyelim. Mecliste bugün yaşananlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Şerif Ali Duman, teşekkür ediyoruz sana ve Ankara'dan tekrar İstanbul'a dönüyoruz. Türkiye'nin gündemini ilgilendiren gelişmelerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında değindi. Birazdan konuğumuzda da hukukçu bir

0: çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Özel ve Sarp Yener çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesi alındı. Yazıcı ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Nil Özalp de var. Söyledim sana bin defa, yükü taşımaz bu kalp daha. Özalp'in tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu değerlendirilen bazı belgeleri bulundurduğu iddia edildi. Özalp'in İstanbul'daki evinde de arama yapıldı. Fon soruşturmasında eşi Melis Süt Şurup Sandal ve kayınpederinin ismi geçen şarkıcı Mustafa Sandal konserlerini sürdürüyor. Ünlü şarkıcı Ankara'da verdiği konserde fon soruşturması ile ilgili iddialara cevap verdi.
1: Benim hiçbir şekilde asla ve kata bir fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır.
0: Dubai'de olan eşinin fonlardan 11 milyar lira çektiği tespit edilen Sandal'a hayranları konserde alkışlarla destek verdi.
1: Benim 33 yıldan beri tek gelirim sizlerin takdiri sayesinde müziktir. Müzik olmuştur. Başka gelir kapım yoktur.
2: Başka gelişmeler de var fon soruşturması ile ilgili. Sermaye piyasası peş peşe yeni kararlar aldı. Özellikle faiz kazançların iadesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
0: Fon soruşturmasında SPK'dan peş peşe yeni kararlar geldi. Fahiş kazançların gönüllü iadesi için hesaplar açıldı. Tasfiye kapsamındaki bazı fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Sermaye piyasası kurulu tasfiye kapsamındaki fonlardan elde edilen fahiş kazançların gönüllü olarak iadesi için hesaplar açtı. Her yatırım fonu için ayrı isteğe bağlı iade hesabı oluşturuldu. Borsa paylarından elde edilen fahiş kazançlar için de genel hisse iade hesabı açıldı. İade edilen tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. SPK ayrıca tasfiye kapsamındaki bazı fonların yatırımcıları için ara ödeme kararı aldı. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ara ödeme 1 milyon liraya kadar yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlar tutarın tamamını alabilecek. Uygulama öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak. Tasfiye sürecinde ise yatırımcı sayısı daha yüksek olan fonlara öncelik verilecek. Fon soruşturmasıyla bağlantılı bir başka karar da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring şirketlerinin yönetiminin devredilmesine karar verdi.
2: Tabii bu soruşturma başlatıldıktan sonra bir de koordinasyon kurulu, fon koordinasyon kurulu da toplantısı da yapıldı. Böyle bir kurul oluşturuldu. İkinci toplantıda 2 Ekim'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bu konuyla ilgili açıklamalar var.
3: Bütün kurumlarımızda, kurullarımızda gerekeni yapıyoruz.
0: Fon krizinde süreci Fon Koordinasyon Kurulu yönetecek. Kurul 2 Ekim Cuma günü ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıya kurul başkanı da olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.
3: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci bizzat takip ediyor. Yardımcısı da bizzat koordinasyonu sağlıyor. Cevdet Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesi açıklama yaptı.
4: Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır.
0: Yılmaz, sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde ve ortak akılla yönetilecek dedi.
4: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
3: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz temel yaklaşımlarını

0: kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu vurguladı. Hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirler alınacak güvencesi verdi.
1: Türkiye ekonomisinin temelleri ve sermaye piyasalarının yapısı sağlamdır. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.
2: Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
3: Tabii Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ne söyleyeceği de çok çok önemli. Kamuoyunun merakla beklediği açıklamalardan verileri paylaştığı ekonomiyle ilgili bakın neler söyledi.
0: Fon olayıyla ilgili konuştu, ekonomi dayanıklı dedi. Finansal sistem ve reel ekonomiye etkisinin sınırlı kalacağını belirtti. Günün sonunda daha güçlü sermaye piyasalarına erişileceği güvencesi verdi. Fon soruşturması sürüyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi. Yürekleri ferahlatan açıklama sosyal medyadan geldi. Titizlik vurgusu yaptı. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atıldığının altını çizdi. Şimşek ekonomiye güvenin mesajı verdiği bunu verilerle güçlendirdi.
1: Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor. Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli geliri oranı %2,6 ile sürdürülebilir seviyededir.
0: Şimşek dış borcun milli geliri oranı ve dış finansman ihtiyacının uzun yıllar ortalamasının altında olduğunu da vurguladı.
1: Bütçe açığının milli geliri oranı yaklaşık %3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise %22 ile gelişmekte olan ülkelerin 1/3 düzeyindedir.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek endişeye gerek yok vurgusu yaptı.
1: Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.
3: Evet, fon soruşturması ile ilgili akıllarda pek çok soru var. Hukukçu bir isimle bu konuyu değerlendireceğiz. Avukat Mertcan Nacar bizlerle birlikte canlı yayınımızda. Mertcan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler. Şimdi gerçekten kafalardaki soru işaretlerini gidermek için pek çok soru yönelteceğim size ama sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste açılış konuşmasında bu konuya da değindi. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz dedi. Mücadeleye ve kararlılık vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce bununla başlayalım. Bu sorun Cumhurbaşkanı'nın bu kararlılığıyla birlikte üstesinden gelinebilecek bir sorun mu?
4: Aslında şöyle, bunun için somut adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanımıza bu konuda teşekkür etmek lazım. Bugün gelen tebliğlerle birlikte fon tasfiye süreçleriyle ilgili kısımlar biraz daha netleşti. Öncelikle 1 milyon TL ve altındaki kişilere, yani altında olan fon mağdurlarına ivedilikli ödemeler yapılması ve en azından 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin yapılması fon mağdurları kısmından olayı bir nebze rahatlatacaktır. Hatta büyük bir nebze rahatlatacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı'nın tasarrufunda kurulan soruşturma kurulu tarafından organize edildiği için hızlı bir şekilde bu fonların tasfiyesine başlanacağını düşünüyorum.
3: Şimdi bu dediğiniz önemli, 455 bin mağdur diyelim onlara, orası da biraz tabii şüpheli ama
4: 455 bin doğrudan mağdur, evet. Ben rakamın dolaylı mağdurlarla birlikte çok daha fazla olduğunu düşünüyorum.
3: Peki şimdi onların 400 binin 1 milyon ve altında yatırım yaptıklarını biliyoruz, önemli bir karar bu ama 1 milyon ve üstünde yatırım yapanların da 1 milyonu bu kapsamda iade edecek, diyelim ki 3 milyon yatırmış,
4: i̇ade edecek,
3: 1 milyonu
4: ama
3: alacak.
4: Ama ara ödemelerle yani. Evet. Tam tarih belli olmamakla birlikte ara ödemelerde minimum 1 milyon TL'sini, yani mesela ana para olarak 5 milyon TL yatıran bir kişi, fon mağduru olan bir kişi 1 milyon TL'sini bir ara ödeme takviminde alıp geri kalan ödemesini de tasfiyenin sonunu beklemek zorunda kalabilir.
3: Peki dosyanın çıkış noktası neydi? Bir şikayet mi olmuştu? O kısmı da bir hatırlatalım izleyicilerimize. Nasıl başladı bu süreç, bu soruşturma?
4: Biraz daha geriden gelelim isterseniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında bu hususla alakalı Sermaye Piyasaları Kurulu'na bir müzekkere yazıyor. Bu müzekkerede de bazı hisselerde manipülatif işlemler olduğuna dair bilgi veriyor. Yani bunların araştırılması hususunda bilgi veriyor. Çünkü bu husus, araştırma hususu, en azından soruşturmanın başlaması muhakkak Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yapılacak başvuruyla başlayabilir. Yani savcılığın, yani Cumhuriyet Savcılığının reysen soruşturma ihtimali yoktur. SPK'nın bununla ilgili bir başvuruda bulunması gerekir. Fakat Cumhuriyet Savcılığı SPK'ya bu konuyla ilgili bir müzekkere gönderiyor. Diyor ki bazı hisselerde biz manipülatif işlemler tespit ettik. Bununla ilgili izlenimlerimiz ve şüphelerimiz var. Bunların araştırılması diye. Aradan geçen zaman zarfında yaklaşık 20 gün önce, 25 gün önce bu fon meseleleriyle ilgili ilk olarak pusula fonunun devri, yani pusula fonunun süreci devam ettirebilmesi için katılımcılara paralarını ödenebilmesi için başka bir fona devriyle ilgili bazı basında haberler duymaya başladık. Fakat o noktada devlet bu duruma müdahale etti. Yani bu devrin gerçekleşmemesi gerektiğini ve buradaki bazı yapılan şüpheli işlemlerin araştırılması gerektiğini, bununla beraber o silsile başlamış oldu artık.
3: Peki bu şüphelerden bahsetmişken savcılık hangi suç şüphelerini tam olarak araştırıyor şu anda soruşturma kapsamında?
4: Burada savcılığın konusuna giren, yani aslında şöyle iki farklı mevzuat var. Türkiye Türk Ceza Kanunu artı Sermaye Piyasaları Kanunu uyarınca ilgili ceza mevzuatı. Sermaye Piyasaları Kanunu'nun ilgili ceza mevzuatında maddenin 107. maddede piyasa dolandırıcılığı, 108. maddede bilgi suistimali suçu, 106. maddede bilgi bazlı suistimal ve Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli dolandırıcılık, 158. maddede düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve burada elde edilen gelirlerin aklanması, yani netice itibariyle burada suçtan bir mal elde ediliyor ve menfaat elde ediliyor. Bununla aklanması durumu söz konusu. Bununla alakalı da 282. maddede düzenlenen cezalar bakımından savcılık bu konuyu aslında araştırıyor. Sevk maddelerine de ben bakıyorum. Sevk maddelerinde de, yani Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklamaya sevk maddelerinin içerisinde de bu katalog suçlar mevcut.
3: Peki soruşturma her geçen gün biraz daha genişliyor. İşte az önce haberlerde de verdi. Tutuklamalar var, yeni gözaltılar var. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bir de kapalı bir fondan bahsedilmişti. 12 kişinin içinde olduğu, ama bunun dışında işte çok daha fazla kişi şu anda gözaltına alındı, tutuklandı. Nasıl oluyor da bu kadar genişliyor ve daha da genişler mi?
4: Yani aslına bakarsanız şöyle, süreç bu 12 kişiyle başlıyor. Evet, doğru. Bu fon kurulumu, yani TR grubunu ele alalım. Artık en şey olan grup o grup. Evet. Katılımcı sayısı yüksek olan grup o grup. TR grubu bu fonunu 12 kişiyle kuruyor. Bu bir kapalı fon. Siz dışarıdan dahil olamıyorsunuz. Süreç zarfında tabii TR grubu bir hem aracılık firması hem bankacılık lisansı olan, yani böyle lisanslara haiz bir yatırım firması aslında TR grubu. TR grubuna insanlar yatırım yapmak istedikçe bu fon genişliyor. Bu fon genişledikçe de TEFAS'a açılma diye, yani bu TEFAS'a açılma dediğim şey de en basit tabirle vatandaşın banka üzerinden bu fonu satın alabilmesi. Yani bunun için nitelikli yatırımcı olma standartları da aranıyor ama vatandaşın bunu bu bankacılık işlemleriyle satın alabilmesinin önü açılıyor. İnsanlar, nitelikli yatırımcı sıfatına haiz insanlar bu fondan pay satın alabiliyorlar. Şimdi süreç böyle ilerledikçe de artık katmanlı bir şekilde devam etmeye başlıyor. TEFAS açıldıktan sonra ilerleyen süreçte de fonun içerisinde işte kalanlar oluyor, çıkanlar oluyor, kar eden oluyor, zarar eden oluyor. Bu fon bir de şöyle de bir şey var, sürekli kar da etmiyor, zarar da açıkladığı zamanlar oluyor bu fonların içerisinde. Ama risk grubu yüksek bir fon, yani onu da söylemek lazım. Hani bu fona katılanların risk grubu yüksek olarak bu fona katıldığını bilmeleri de gerekiyor aslına bakarsanız. İlerleyen süreçte de artık fon öyle bir hal alıyor ki katılımcıların verdiği paraları ödeyemiyor, yani bir ponzi şeklini alıyor. Son katılanlardan ilk katılanların parasını ödeyip çıkartıyorlar ama artık bu fon bir ponzi şeklini aldığı için en son girenler parasını çekmek istediği zaman, zaten aslına bakarsanız yıkım da orada başlıyor. İnsanlar bir anda parasını çekmek isteyince sistem bu talebe cevap veremeyip artık sistem mecburen kendini bu hale getiriyor. Yani bu fon mağdurları oluşmaya başlıyor.
3: Peki suç şüphesi nerede başlıyor? Bu fona para yatıranlar belli bir miktarda, diyelim ki dairesini satmış, 10 milyon 20 milyon yatırmış bir vatandaşımız ve öyle bir denk gelmiş ki bu borsada karşılaştığımız bir şey, ciddi karlar elde etmiş. Bunun suçlu olup olmadığı nasıl anlaşılıyor?
4: Yani şimdi bu tek başına insanı suçlu yapmaz. Bakın, suç için gereken kast lazım. Siz bu dolandırıcılık iradesini bilip buna iştirak halinde Bu fonun içini boşaltma maksatlı bu fonda bulunuyorsanız eğer, evet, bu sizi suçlu yapar. Ama herhangi bir şekilde yatırımcı olarak bu fona katılmak kimseyi suçlu yapmaz. Yani kanunlarımız burada bunu düzenlemiş. Herhangi bir şekilde sizin cezai sorumluluğunuz olmadan tamamen bireysel yatırım maksatlı bu fona girmişsiniz, para kazanıp çıkmışsınız. Bununla alakalı sizin cezai bir sorumluluğunuz mevcut değildir. Yani kanuni değil, açıkçası ceza ilkelerini karşılamıyor.
3: Şimdi bu soruşturma kapsamında şüpheler de araştırılıyor ya, o kısmı merak ediyorum. 16 Eylül'de sanırım el atıldı buna. 16 Eylül'den önce satış yapanlar, bir takım haberler görüp bundan şüphelenip çıkış yapanlar da olabilir. Bunlar şüpheli sayılacak mı? Bu işlemlerin şüpheli olup olmadığına nasıl karar verilecek?
4: Şimdi nasıl karar verileceği, dediğim gibi, şimdi yapılan soruşturmanın sonucunda netice itibariyle şu an gözaltılar var ve tutuklamalar var. Kuvvetli suç şüpheleri var. Yani bu suçun işlendiğine dair kuvvetli şüpheler var. Siz fonu boşaltmak maksatlı bu fona girip bu fondan fahiş karlar elde edip fonu boşaltmak maksatlı çıkıp ondan sonra bu paraları da, hatta soruşturmanın ilerleyen aşamalarında da şöyle bir şey var. Bu fonların desteklediği bazı hisselerin işte değerlerinin 100 kat arttığı gibi durumlar var. Yani şirketin içi boş ama şirketin piyasadaki değeri 100 katına ulaşmış. Şimdi bu tarz eylemler zaten örgütlü şekilde olur. Herhangi bir şekilde bunu bilmeden yapmak durumu söz konusu değil. Şayet siz bu örgütlü eylem faaliyetine katılıp burada çok fahiş karlar elde ettiyseniz, evet, bahsi geçen konu gerçekleşmiş sayılır ve bununla alakalı somut suç şüphesi olmuş olur. Mahkeme bununla alakalı incelemelerini yapar. Ama vatandaş dairesini satmış, arabasını satmış, fona koymuş, bu fondan da bir gelir elde etmiş. Yani rakamları bilmiyorum. Şimdi çıkan tebliğ de şöyle, biliyorsunuz bugün sabah bir tebliğ yayınlandı. O tebliğde de şunu söylüyor, diyor ki etkin pişmanlık da demek istemiyor aslında. Bu fondan fahiş kar elde edenler ilgili hesap numaralarına bu paraları yatırsınlar diye isteğe bağlı olarak, onu da tırnak içine alarak yayınlamışlar. İsteğe bağlı olarak bunu yatırsınlar diye böyle bir tebliğ çıktı. Ama bunun neye göre olacağı, yüzde kaç kar edenin buna yatıracağı, hangi tarihte bu fondan çıkanların bunu getirip yatıracağı, onlarla ilgili herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Benim fark ettiğim kadarıyla ilerleyen günlerde bunlarla da alakalı daha somut adımlar atılacaktır. Ama siz her bu fona giren, bu fondan para kazanıp çıkanı bu dosyaya şüpheli olarak eklemek, hani o da çok kanunilik ilkesine aykırılık durumu söz konusu oluşturur.
3: Evet, dediğiniz gibi sermaye piyasasının kurallarından bir tanesi de manipülasyon yapanlar kazançlarının iki katını ödemeliler ya da 3 ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler gibi
4: aslında
3: bir kural var.
4: Aslında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılan nokta burası. Evet. Elde edilen menfaatin iki katının yatırılması, ama burada da sermaye piyasalarında manipülasyon suçunun gerçekleşmiş olması lazım. Yani bu fona para yatıran herkes bu suçun şüphelisi ya da bu suçu iştirak halinde fikir ve eylem birliği içerisinde işliyor diye bir şey de yok. Yani sizin verdiğiniz örnek çok güzeldi. Vatandaş birikimini, yani elinde olanını yatırmış, buradan bir kar elde etmiş. Şimdi bunların hepsini bu soruşturmaya şüpheli olarak eklemek gerçekten akla ve izaha uygun bir yöntem değil. Ama bu manipülasyonun içerisinde bulunan kişiler için, hatta onun üstüne bir de 2 yıl işlem yasağı, 4 yıl işlem yasağı gibi yasaklar da getirilebilir sermaye piyasalarında. Bunlarla alakalı tedbirler alınması gerekir, ama hangi kişiler için? Bu suç, yani piyasa dolandırıcılığı ya da işlem bazlı manipülasyon suçu için.
3: Şimdi biraz üst üste soruyor gibi oluyorum ama tamamen anlamak için. Borsada da manipülasyon nasıl ispatlanır? En kritik delil nedir sizce?
4: Yani en kritik delil, tabii şöyle izah edeyim ben size. İsimlerden variste konuşuyorum. Herhangi bir şekilde bu kağıdın, yani hiç edilmeyecek bir kağıt, atıyorum şirketin içi boş, şirketin içerisinde hiçbir şey yok, bu şirketle ilgili bir kağıdı alıp buradan 1'e 100 kazanmak, evet, bu ciddi bir şekilde 1'e 50 kazanmak, burada ciddi bir şekilde bir manipülasyon suçu oluşmuştur artık. Yani bunu ispat noktasında artık çok böyle görünen köy kılavuz istemeyebilir.
3: Yüksek seviyeden satmış olan bir kişi bu şüpheyle suçlu sayılabilir.
4: Kesinlikle, ve özellikle fonun içini boşaltma maksatlı, yani bu sizin elinizden çıkarttığınız kağıdın alıcısı da bu fonsa, bu fonun içerisindeki parayla bu kağıt alınmışsa, yani siz netice itibariyle bu fona satmışsanız bu parayı, artık burada engellenemez şekilde zincirin halkaları oluşmuş demektir.
3: Bu peki, para transferleri ve mal varlığı hareketleri de var. Son zamanlarda soruşturma kapsamında haberlerini biz de veriyoruz. Bunlar soruşturmanın seyrini nasıl etkiler?
4: Yani para transferlerinin tabii yurt dışına kaçırılan paralar özellikle size söyleyeyim. 282 suçunun çok somut ispatıdır. Yani aklama suçunun çok somut ispatıdır. Bunun 5 yılda 8 arası kanunda bir karşılığı var ve örgütlü şekilde yapıldığı takdirde en yüksek sınırdan verilecektir bu ceza. Anladığım kadarıyla bazı şüpheliler bu işlemleri defalarca tekrarlamıştır. Yani o likidite haline getirdikleri mal varlığını, yani suçtan elde edip likidite haline getirdikleri

0: doğal varlıklarını yurt dışında muhafaza ediyorlar ya da bazı şeylere dönüştürmüşler işte bina gibi, arsa gibi ya da şirket hissesi gibi. Bu durumlarda da artık bu suçtan ceza almamaları, şey almaları kuvvetle muhtemel olur.
1: Peki avukat Mertcan Nacar, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, tekrar Manisa'ya dönelim. Manisa'da Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi demiştik. Bağlantılar da yaptık İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşlarımıza. Son bilgileri sizlerle paylaşalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yeni açıklamalar var. Bunları aktaralım. Valiliğin açıklamaları vardı, bunlardan bahsetmiştik. Manisa'da yaklaşık bir saat kadar önce Soma'da meydana geldi. Maden ocağındaki göçük. İki işçi hemen sağ kurtarıldı. Beş işçiyi, göçük altında kalan beş işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve göçük altında bulunan iki madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi diyor. Beş madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri de aralıksız bir şekilde sürdürülüyor ifadelerini kullanıyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Şöyle devam ediyor: çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Bölgede görevlendirildi diyor. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz madencilerimizi bir an önce ulaşmaktır. Madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin diyor İçişleri Bakanı yaptığı paylaşımda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ifadeleri kullanıyor sevgili seyirciler. Ve sevgili seyirciler, şimdi de Yalova'ya çevireceğiz kameralarımızı. Çünkü bugün önemli bir dava vardı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ilk duruşma gerçekleştirildi. Kızı ilk kez hakim karşısına çıktı. Ve İhlas Haber Ajansı muhabiri Mehmet Buldu da şu anda karşımızda. Bugün sen de yakından takip ettin Mehmet. Neler yaşandı? Güllü'nün kızı neler söyledi ilk savunmasında?
2: Evet Alper, Arabesk'in kraliçesi Güllü'nün vefatının ardından ilk mahkeme bugün gerçekleştiriliyor. Mahkeme saat 13.50'de başladı. Bu arada taraflar arasındaki avukatlar sürekli kavga ettiler. Az önce mahkeme başkanı duruşmaya 15 dakika ara vermişti. Şu anda duruşma tekrar başladı. 13.50'den bu yana duruşmayı an be an takip ediyoruz. Bizler İhlas Haber Ajansı olarak Güllü'nün ölümünden bu yana ilk takip eden basın mensuplarıydık. Şimdi de Yalova Adliyesi önünden bildiriyoruz. Çok sayıda basın mensubu var. Burada gerçekten büyük bir kalabalık var. Avukatlar var. Basın mensupları da yoğun bir şekilde buradalar. Güllü'yü sevenler de hınca hınç burayı doldurdu. Ara ara tartışmalar da çıksa burada güvenlik önlemleri had safhaya ulaştırıldı. Bizler de an be an aktarıyoruz. Bu arada İhlas Haber Ajansı olarak mahkemede Güllü'nün kızı Tuğya'nın ilk ifadesine de ulaştık. Aylık gelirim askeri ücret dedi. Suçlamaları asla kabul etmiyorum dedi. Duruşmada sık sık ağladığı da görüldü. İlk defa böyle bir duruşmaya çıkıyorum dedi. 10 aydır zorlu bir süreç geçiriyorum. Her şeyim paylaşılıyor. Tabii bir iddianame söz konusuydu. 11 aydan beri özellikle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hummalı bir çalışması vardı. 200 sayfadan oluşan iddianame bugün tamamlandı. 11 aylık iddianamenin ilk mahkemesi bugün gerçekleşiyor. Evet, Tuğya'nın ifadelerine devam ediyorum. Bu konudan diyor çok rahatsızım, suçlamaları kabul etmiyorum. Sabah Sultan'la çıktık, ekmek aldık, poğaça yedik. Yeni çocuk için bakıcı arıyorduk. Şimdi gittiğimizde annem bakıcı bulduğunu söyledi. Biz bakıcı ile görüşmeye geldik, anlaşamadık. Sultan ile Yalova'daki evimize döndük. Günlük yaptıklarımızı konuştuk. Dışarı çıkmak istediğim annem istemedi. Yemek siparişi verdik, film izliyorduk. alkol içti annem dedi. Telefonu de odaya geçtim. Telefonla konuşuyorsun, bölüyorsun filmi diye bizi kızdı. Bu sırada biz de gır gır şamata yaptık. Kötü bir niyetim yoktu dedi. Sultan ile odamıza geçtik, kaza geçirmişti. Sultan o süreçte ona hep destek oldum dedi. Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Benimle de oynadı. Karşılıklı oynadık dedi. Daha sonra sırtım dönükken ben böyle bir şey yapmadım. Suçlamaları dedi özellikle kabul etmiyorum. Sultan'a koş dedim, birlikte indik. Ben arkamı dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim. Olay günü annem alkol aldı. Zeminde odamızda herhangi bir ıslaklık hissetmedik. Sultan bu esnada aynaya bakıyordu. Bu arada mesajları bir anlık sinirle attım. Dilimizin kemiği yoktu. Aleyhime beyanları asla kabul etmiyorum. Benim arkam dönüktü. Eğer onu görseydim annemi tutmaya çalışırdım dedi. Mahkeme şu anda devam ediyor. Ne zaman biteceği konusunda ise herhangi bir gelişmeleri buraya anvan takip ediyoruz. Söz şimdi merkezde.
1: Peki Mehmet Buldu'ya teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Önemli bir dava, ilk duruşma gerçekleşti. Mehmet Buldu'dan, Yalova'dan almış olduk detayları. Ve şimdi sosyal medyadaki böyle skandal bir takım yayınlar ortaya çıkmıştı. Paylaşımlar yapılmıştı. Emniyet ekipleri de bunlar nedeniyle 10 ilde kapsamlı bir operasyon düzenledi. İşte o operasyonun detayları.
3: Küfürler, hakaretler havada uçuştu.
4: Yayını izledim az önce. Sinan, senin ben...
3: Skandal yayınlar üzerine harekete geçildi. 10 ilde 10 şüpheli operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri siber denetim gerçekleştirdi. Şüphelilerin gelir elde etmek için sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet temalı içerikler ürettiği tespit edildi. Türk aile yapısına aykırı yayın ve paylaşımlar üzerine İstanbul merkezi 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla müstehcenlik suçlarını işledikleri belirlendi.
4: İçim rahat etmez.
3: Yakalanan sosyal medya fenomenleri belli oldu. Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onur Can Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan ve Semih Varol gözaltına alındı.
4: Mafyasınız siz abi ya.
3: 10 sosyal medya fenomenine uyuşturucu veya uyarıcı madde testleri uygulandı. Operasyon kapsamında soruşturma devam ediyor.
1: Şanlıurfa'da Teknofest devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte sözleri.
5: Tabii Çelik Kubbe ülkemizin milli hava savunmasıyla bu dönemde de özellikle dünyanın böylesine bir karanlığa sürüklendiği dönemde her irtifada, her menzilde koruma yapacak çok gelişmiş bir hava savunma sistemi. Tabii ki burada uzmanları ve geliştiricileri var. Ve sonrasında da o bayrağı devralıp daha da yukarıya çıkartacak nesillerde Teknofest Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da yarışıyorlar şu anda.
6: Aslında hatırlar mısınız 2018'de İstanbul Havalimanı'nda sizinle röportaj yaptığımızda dediniz ki gençlere yol açacak bu festival. 2018'den 2026'ya geldik. Çoluğunuzu çocuğunuzu alın gelin demiştiniz.
5: Evet, kendilerine soralım. Yolunuzu açtı mı?
7: Tabii yolumuzu açtı. Çünkü daha önceden bu şekilde projeler yapsak bile bu kadar büyük kapsamlı projeler olmuyordu ya da yarışmalara gelemiyorduk. Daha küçük kalıyordu. Bu Teknofest'le beraber destek alma oranımız da daha çok arttı. Çünkü destek veren, sponsor olan insanların da ilgisini çekiyor. Dolayısıyla bizim de ilgimizi çekiyor.
5: Tebrik ediyoruz sizleri arkadaşlar. Tabii ki başarılar diliyoruz.
6: Evet, Selçuk Bayraktar. Teknofest'in mimarlarından kendisi şu anda geleceğin bilim insanlarıyla, geleceğin teknolojiye yön verecek olan gençlerle birlikte.
5: Anadolu'nun her tarafından, dünyanın hatta farklı ülkelerinden katılımlar var. Nasıl gidiyor, her şey yolunda inşallah?
8: Çok iyi anlaşıldı.
5: Tebrik ediyoruz sizleri arkadaşlar.
9: Bir imkanınızı alsak bir de sistemimizin üzerine.
5: Tabii hemen geliyorum, şimdi de yan tarafa bakalım, ondan sonra geleyim, olur mu?
6: Evet, hiç kimseyi kırmıyor gençlerle bir arada şu anda Hava Harp Okulu ile birlikte.
10: Evet.
5: Efendim?
10: Milli Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemlerinde Kara Harp Okulu olarak ilk defa katıldık biz.
5: Evet.
10: Geçen sene Robolig'den katılmıştık. Bir birinciliğimiz var. Yine Robolig ekibimiz burada. Biz de bu sene Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemlerinden katıldık hocam.
5: Teknofest'in faydası oldu mu sizlere?
10: Tabii ki hocam. Her
5: faydası oldu.
11: Kendimizi geliştirmek.
10: Biz askeri öğrenciler olarak dışarıdaki sivil firmaları görmek, sivil öğrencileri, arkadaşlarımızı görmek, geliştirilen projeleri görmek hepsinin bize tabii ki çok büyük katkılar oldu. Kendi kullanacağımız sistemler özellikle Harp Okulu'ndan mezun olunca hepsini birer birer test etme imkanına bu Teknofest'te kavuştuk, gördük. İnşallah daha ileride yaparız.
5: Çelik Kubbe'yi görme şansınız oldu mu Aselsan'ın yaptığı Çelik Kubbe'yi dışarıda?
10: Çelik sergi. Burada da gördük. Daha önce biz Ankara'daki yapılan tatbikatlarda da bizzat katıldık. Gerekli görüşmeler.
6: Selçuk Bey, bunları dinlerken
5: sizleri yürekten tebrik ediyorum.
6: Yüzünüz gülüyor, gözlerinizin içi parlıyor. Amacınıza ulaştınız mı?
5: Biz her yıl Zekeriya Bey de ne düşünüyor bilmiyorum ama bu alanı gördüğümüzde ahval ne olursa olsun hakikaten umutla doluyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Gerçekten de adeta bütün geleceğimizi, ülkemizin geleceğini ve hatta dünya için de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sürüklendiği karanlık ahvalde aydınlatacak bir kuşak yetişiyor. Ve her yıl biz bunu bu meydanda, Teknofest meydanında deneyimliyoruz. Bambaşka bir ruh haline ve bambaşka bir moral motivasyonla, adeta böyle yüksek enerjili şarj istasyonuna benzetmiştik. Öyle bir hal, öyle bir büyü yapıyor Teknofest. Herkesi bekliyoruz.
6: Peki, bu alanı bekliyorsunuz da siz rahmetli babanızla, abinizle bu yola çıktınız. Bu gelişmeyi görseydi acaba rahmetli babanız ne derdi size?
5: Babam zaten adeta çocuk gibi mutlu oluyordu bu alanda. Her geçirdiği saniyesinde. Ruhu şad olsun. Hakikaten ülkemizin milli teknoloji hamlesi adına bütün hayatını vakfetti. Bizler tabii, özellikle ben burada yoldaşımız olan Aselsan'a da şükranlarımı iletmek istiyorum. Onlar da kendi evlatlarını yetiştirir gibi yetiştirdiler burada. Zekeriya Bey'in emeği çok büyük, sağ olsun. Dünyayı yıkıldığı yerden inşa edecek, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak o kuşak bu meydanlarda yetişmiş oldu yıllar
6: içinde. Aslında siz bir şey de başardınız, farkında mısınız? Kadın ya da erkek, farklı düşüncede ne olursa olsun herkesi bir araya getirip tek bir kalp, tek bir yürek yaptınız. O da Türkiye sevgisi.
5: Evet, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye adına. Burada herkesin kimliği tek aslına bakarsanız. Hepimizin üzerine giydiği Teknofest montu. İnsanlığın iyiliğine, faydasına, ülkemizin yararına, dost doğru bir düsturla, bugünün değil yarının yarışlarına emek, alın teri, fikir çilesiyle hazırlanmak. Burada gördüğünüz eserlerin hepsinin altında, bu alan dahil, bu yarışmanın düzenlenmesi dahil, çok büyük bir emek var, çok büyük bir gayret var. Ne aşkına, şairin dediği gibi, ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. O aşk uğruna bütün bu gayret, bütün bu emek, bütün bu çaba. Evet, tebrik ediyoruz.
1: Bu güzel ve özel haberimizle noktalıyoruz gündemi. Ben Alper Altun. Yarın 16'da tekrar sizi bekliyoruz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvurular.

0: vincin alatı koptu, işçi ölümden döndü. Esenyurt'ta bir inşaat alanında üst kata malzemeler taşınıyordu. Üzerinde yüzlerce kiloluk malzeme vardı. Çalışma sırasında yükleri taşıyan vincin alatları koptu. Yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakıldı. O alanda çalışan bir işçi saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu. Islattılar, saçından sürüklediler, öldürmekle tehdit ettiler, yetmedi darp ettiler. Dehşetin adresi Denizli'nin Buldan ilçesi. İlçede lisede okuyan 3 kız öğrenci ortaokulda eğitim gören bir kız çocuğunu darp etti. Kavga sonucu küçük kız yaralandı. Darp anları dehşete düşürdü.
1: Teyzeler benim saçımı 8 yıllık arkadaşlarımla aramıyor. Senin yüzünden
2: bozuldu. Senin yüzünden.
0: Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu olaya karışan 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Görüntüler akran zorbalığında gelinen noktanın vahametini gözler önüne serdi. Soruşturma sürüyor. Görüntüler Trabzon'dan. 5 yaşındaki Altan özlediği hocası için akşam namazında tek başına camiye geldi. Safa geçip namazı kıldı. Selam verilince hocasına koşup sarıldı. İzleyenler duygulandı.
3: Sarıldım hocama, öptüm. Çok fazla özlüyorum okuldayken.
0: Görüntüleri izleyen imam da duygulandı. Küçük öğrencisinin vefasıyla mutlu oldu.
4: Selam veriyoruz, geldi sarıldı bize. Çok duygulandım tabii. Seni çok özledim diyor. Kimle geldim diyorum, yalnız geldim diyor.
0: Küçük Altan'ın bu ziyareti çocukların saf sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli mahalle başkanlarımız, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kadın kolları, mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında ana kademeden il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle başkanlıklarımıza, partimizin farklı kademelerinde görev yapan hanım kardeşlerimin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra medeniyet coğrafyamızın farklı köşelerinde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'ye gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, cehdini, çabasını, gayretini bu kutlu harekete vakfetmiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyor, programa katkı sunan tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantı kapsamında yapılacak oturumların ufuk açıcı olmasını, buradaki tespit ve teşhislerin hepimiz için verimli, bereketli ve inşallah faydalı neticeler hasıl etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii şunu da en başta ifade etmekte fayda görüyorum. AK Parti kadın kollarımız gerek çalışkanlığıyla gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Kadın kollarımızda görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesiminden kadın ve gençlerimizle ziyaretler, buluşmalar, toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor. İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız özellikle bir gönüle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu Büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşk ile, sevda ile, davaya adanmış bir ruhla çalışıyor. Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle, lütfen dikkat edin, 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır.

Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim, Allah'a hamdolsun, her şeyimizsiniz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Son 1,5 yılda AK Parti ailesine tam 700 bin hanım kardeşimiz daha katılmıştır. Partimiz yeni üyelerimizle daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir. Bu rekorla imzası bulunan Kadın Kolları Başkanlığımızın tüm mensuplarına, beraber yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, sizler vesilesiyle bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi, ahde vefamızı su gibi aziz, berrak şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli dava arkadaşlarım, sıkça dile getirdiğim bir hususun altını bugün bir kez daha çiziyorum. AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay, bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizdir. AK Parti, sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar, AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır. Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. AK Parti olarak kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik.

Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareket. Çünkü biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınlara neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan, pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz. Bakınız, merhum Yavuz Bülent Bakiler üstadımızın anneler için kaleme aldığı şu şiiri burada sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Yürekleri temiz, alınları ak, duyguları bile haramdan uzak, sıcak analar bilirim. Yurdumuzun, yuvamızın orta direği, dünyadaki varlıkların en mübareği, elimize diken bassa yüreği yanacak analar bilirim. Bendedir öksüzlerin çektiği çile, gözyaşını oya yaptım mendile. Ağlasam sesimi yattığı yerden bile duyacak analar bilirim. Evet, bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, bu kadar kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır. Kardeşlerim, bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, İrfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi
bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

Maşallah. İlk seçimde ezen yurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz

0: teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu düşüncelerle her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Programda emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bütün mahallelerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyor. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim kendilerini bir süre daha sahnemizde misafir etmek istiyoruz. Hediye takdimimiz olacaktır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Tuğba Aşık Ercan'ı, İstanbul Kadın Kolları İl Başkanımız Sayın Salih Ademirer'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Evet, tüm telefon ışıklarını görebilir miyiz?
2: Çok teşekkür ederim.

0: Kayahan üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olsun, var olsun.
1: Evet efendim, hediye takdimi için Asya Hanım'ı da sahneye

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Facianın eşiğinden dönülmesinin ardından pilota tebrik mesajları yağdı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kaptan Manşar büyük bir cesaret örneği gösterdi dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotu gerçek bir kahraman olarak niteledi. Olayın ardından pilotun Mumbai şehrindeki komşuları büyük bir gurur ve endişeyi bir arada yaşadı. Eski komşusu Janis Shah, Manşar'ın mütevazı ve nazik kişiliğine dikkat çekti.
7: Smith yetenekli, nazik ve çok iyi kalpli bir insandır. 10-15 yıldır komşumuzdu. 2-3 yıl önce Dubai'ye taşındı. Bıçaklanmasına rağmen 174 kişinin hayatını kurtardığı haberini aldık. O inanılmaz biri. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.
6: Suudi Arabistan'ın Tabuk kentindeki bir hastanede tedavi altına alınan kahraman pilotun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
8: Allah korusun, şayet söz konusu bu pilot gerçekten bir terör eylemi yapmak isteseydi ve uçağı da yolcularıyla birlikte yere çaksaydı, kuvvetli ihtimal son 24 saattir Orta Doğu'da patlak verecek olan savaşı konuşuyor olacaktık. Bunu kim söylüyor? İsrail medyası söylüyor. İsrail medyası diyor ki bu bir 11 Eylül, ikinci 11 Eylül vakası olsaydı savaş sebebi sayılacaktı. Ama şunu da ekliyor İsrail medyası. Diyor ki Başbakan Netanyahu ve kurmayları böyle avuçları oluşturdular. Hani bu uçak umarız hani bir terör saldırısına maruz kalmıştır diye ki. Hem çünkü oyu şeyi kaybetmemek için, iktidarı kaybetmek, sandalyeyi kaybetmemek için Netanyahu savaş çıkarma peşinde ya. Bunu fırsata çevirecekti Netanyahu diyor savaş çıkarmak adına. Ama evdeki hesabı çarşıya uymadı diye de ekliyor İsrail medyası.
6: İsrail basınından bomba gibi iddia. Dubai Tel Aviv uçağındaki olayı İsrail Başbakanı Netanyahu tertipledi ama 11 Eylül hevesi kursağında kaldı. İngiliz basını ise isim vermedi ama olayın arkasında bir devlet olabilir dedi. Dehşet verici olay Ürdün hava sahasında yaşandı. İki pilot arasındaki kavga sonrası uçak binlerce fit irtifa kaybetti. Uçak korku dolu anların ardından Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş gerçekleştirdi. Netanyahu yaptığı açıklamada yardımcı pilotun kaptanı bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını söyledi. İsrail'in Khan News televizyonu İsrail ordusunun ABD'deki 11 Eylül saldırılarının ardından yolcu uçaklarıyla yapılacak olası terör saldırılarına karşı gizli ve özel bir imha planı bulunduğunu yazdı. İsrail basınına göre sabotaj boşa düşünce Netanyahu'nun 11 Eylül hevesi de kursağında kaldı. İsrail gazetesi Mariv'de Netanyahu yönetimini kastederek sabotajın arkasından bir devlet çıkması halinde İsrail için resmen bir savaş ilanı olacağını yazdı. İngiliz basını ise perde arkasındaki 3 ihtimali sıraladı. Guardian gazetesine göre ilk ihtimal bireysel bir saldırgan senaryosu, ikinci ihtimal bir örgüt, üçüncü ve en kritik ihtimal ise bir devlet bağlantısı.
8: Evet, şimdi bir Fransa'ya gidelim. 2018-19 yıllarında sarı yeleklerin estirdiği sokaktaki o terörün benzeri yaşanıyor. Şimdi terör demeyeyim de buna, hani sokakları yangın yerine çevirme diyelim. Terör değil. Sonuçta bunlar protestocu. Demokratik haklarını, anayasa haklarını kullanıyorlar Fransa'da. Ama benzer manzaralar yaşanıyor. Sarı yeleklerin neden olduğu manzaraların aynısı. Memurlar ücret politikaları yüzünden sokaktalar. Bir de liseliler de katıldılar eylemlere. Onlar da eğitimden memnun değiller. Ama liseliler son 24 saatte savaş alanına çevirdiler. Fransa'nın birçok şehrini, Paris'ti, Bordeaux'ydu, Marsilya'ydı, sokaklar alev alev yanıyor.

0: Fransa'da memur ve öğrenci isyanı ülkenin dört bir yanına dalga dalga yayılıyor. Öğrenciler 300'den fazla okulu abluk altına aldı, ateşler yakarak giriş çıkışları kapattı. Paris'ten sonra protestolar Bordeaux kentinde yoğunlaştı. Lise öğrencileri onlarca okulun kapısını ateşe verdi. Polis çok sert müdahalede bulundu. Yüzlerce yaralı var. Yüzlerce kişi de gözaltında. Bazı bölgelerde belediye başkanı dahi gösterilere katıldı. Paris'in en sorumlu bölgelerinden Saint-Denis Belediye Başkanı Bali Bagayoko öğrencilerle birlikte eyleme katılıp ateş yaktı. Nüfusunun %90'ı göçmenlerden oluşan bölgede tansiyonun yükselmesi eylemlerin boyut değiştireceği endişesine yol açtı. Eylemlere şiddet yanlısı gruplar da sızdı. Protestolar Paris'in ardından tüm ülkeye yayıldı. Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları şiddet olaylarının ciddi şekilde arttığını duyurdu. Bir yandan çiftçiler de sokağa çıktı. Artan yakıt fiyatlarını protesto etmek için bir vergi dairesi önünde iş makineleriyle gübre döküldü. Fransa'da Macron yönetimi bütçe kesintisi kararı almış, memurlar geçim sıkıntısı, öğrencilerse kötü eğitim koşulları şikayetiyle sokağa dökülmüştü.
1: Fransa'da bu protestolar hiç yatışmayacak gibi görünüyor, şiddetini arttırarak devam ediyor, gördünüz. Şimdi bir de Kore'ye gidelim. Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ciddi bir sağlık riski var. Neden? Aşırı kiloları. Evet, obez yani. Ama bir de kötü bir alışkanlığı daha var. Sigara da içiyor. Dolayısıyla Güney Kore istihbaratı şunu demeye getiriyor. Daha 42 yaşında olan Kim Jong-un bu obezliğiyle, bu kilosuyla her şeyi başına gelebilir.
0: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu Güney Kore istihbaratının radarına takıldı. Ulusal İstihbarat Servisi'nin meclise sunduğu raporda Kim Jong-un'un 140 kilonun üzerine çıktığı ve aşırı obezite sınırında olduğu belirtildi. Rapora göre Kim aşırı kilo ve yoğun tütün ürünü kullanımı nedeniyle kalp ve damar hastalıkları açısından yüksek risk grubunda bulunuyor. 42 yaşındaki liderin şimdilik belirgin bir sağlık sorunu yaşamadığı vurgulandı. Kim'in özel bir tıbbi ekip tarafından 24 saat yakından izlendiği kaydedildi. Halkın kronik gıda yetersizliği çektiği ülkede Kim Jong-un'un havyar, ıstakoz ve özel etlerden oluşan lüks mutfak tutkusu biliniyor. Kuzey Kore liderinin babası ve dedesi de benzer sağlık sorunları yaşayarak kalp krizinden hayatını kaybetmişti.
1: ABD'nin Tennessee eyaletinde bir skandal yaşandı. Şimdi kadın 30 yıldır hükümlü, cinayetten hükümlü, hakkında verilen bir idam kararı var. İdamın gerçekleşmesine karar veriliyor. Vali onaylıyor. 207 yıl sonra ilk defa biri idam edilecek Tennessee'de. İdam işlemleri başlıyor başlamasına ama kadını öldüremiyorlar. Yani idam ederek öldüremiyorlar, öldüremeyince hastaneye kaldırıyorlar. Kamuoyuna da idam ertelendi yalanı uyduruyorlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde son 200 yıldır idam cezasına çarptırılan tek kadın mahkumun infazında görülmemiş bir skandal yaşandı. Tennessee eyaletindeki Riverbend cezaevinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle idamına karar verilen 50 yaşındaki Krista Pike infaz odasına götürüldü. Damar yolundan 2 doz öldürücü enjeksiyon verilen Pike bilincini kaybetti. Şahit odasındaki perde kapatıldı. Ancak dakikalar geçmesine rağmen mahkumun kalbi durmadı, nefes almaya devam etti. Avukatlarının acil başvurusu üzerine infaz durduruldu. Pike nabzı hala atar vaziyette, yaşam destek üniteleri eşliğinde acilen hastaneye kaldırıldı. Avukat ekibi infaz protokolünün fiyaskoyla sonuçlandığını belirtti. Eyalet yönetimini kusurlu ve bozuk ilaç kullanmakla suçladı. Tıp uzmanları yaşanan gecikme nedeniyle mahkumda ağır beyin hasarı oluşmuş olabileceğine dikkat çekti. Krista Pike henüz 18 yaşındayken erkek arkadaşıyla birlikte 19 yaşındaki Colin Slemer'i işkence ederek öldürmekten suçlu bulunmuştu. Slemer'in annesi May Martinez ise onlarca yıldır infazı beklediğini ifade etmişti. Son dakika itirazlarına rağmen infazına onay verilen Pike şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
1: Evet, Elon Musk Trump'la barıştı gibi görünüyor. Çünkü Pentagon'un çok hassas bir operasyonunda bizzatı yer alacak Elon Musk. And the job they've
0: done is unbelievable. We have a very big lead. Pentagon Elon Musk'a yeni bir görev verdi. A star is born, Elon. Musk, ABD'nin gelecekteki savaş ortamları ve yeni nesil askeri teknolojilerini belirleyecek Meridian projesinin eş başkanı oldu. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth projeyle geleceğin savaş alanlarına yönelik teknolojik ihtiyaçların belirleneceğini açıkladı. Musk'a savunma şirketi Anduril'in CEO'su Palmer Luckey ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich eş başkanlık edecek.
2: Elon Musk, Palmer Luckey and Newt Gingrich.
0: Pentagon geleceğin savaş teknolojilerini belirlemek için 120 günlük Meridian projesini başlattı. Çalışmada yapay zeka, otonom sistemler, robotik yönlendirilmiş enerji ve biyoteknoloji gibi alanlar incelenecek. Pentagon ayrıca ordunun yeraltı ve ay gibi yeni operasyon alanlarında nasıl hareket edebileceğini de değerlendirecek. Projeyle ABD ordusunun gelecekte teknolojik üstünlüğünü koruması için ihtiyaç duyacağı kabiliyetler belirlenecek. Elon Musk daha önce Doge yapılanmasındaki göreviyle Trump yönetiminde önemli bir rol üstlenmişti. Musk'ın yeniden ABD yönetimiyle bağlantılı kritik bir projede görev alması Trump yönetimiyle ilişkilerinde yeni bir dönem olarak değerlendirildi.
1: Bir gezegen düşünün, dünyadan 64 ışık yılı uzakta, gitmek imkansız. Peki orada acaba ne olup bitiyor gezegende? Hayat var mıdır? O gezegende de birileri mi yaşıyor? Bir uygarlık mı var? Böyle uzaylılar mı var? Milyon tane soru soruluyor. Şimdi bakın, bu soruların daha çok sorulmasına neden olan bir gelişme oldu. Gök bilimciler 64 ışık yılı uzaklıktaki, 63 ışık yılı düzeltiyorum, 63 ışık yılı uzaklıktaki o gezegenden, dikkat buyurun, radyo sinyalleri almışlar.
0: Gökbilimciler dünyadan 63 ışık yılı uzakta bulunan bir gezegenden radyo sinyali aldı. Sinyalin kaynağı Beta Pictoris B adlı gezegen. Genç gezegen Jüpiter'in yaklaşık 2 katı büyüklüğünde. Araştırmacılara göre radyo dalgaları gezegenin kutuplarında oluşan bir auroradan kaynaklanıyor olabilir. Bu ihtimal doğrulanırsa sinyaller güneş sistemi dışındaki bir gezegenin manyetik alanına dair ilk doğrudan kanıt olabilir.
1: Evet, biz daha bu koca dünyayla başa çıkamıyoruz. Bir ta 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri merak ediyoruz. İnsanoğlu işte, ama bu merak iyidir. Yarın meraklanmaya devam edeceğiz dünyaya dair. Şimdi Pınar Işık Ardol sizlerle devam edecek haber maratonuna. Görüşürüz.
3: TGRT FM Haber. Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
4: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
5: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM Haber.
5: Hoş geldiniz. Bugün yeni yasama yılı başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Konuşmalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Akşam resepsiyon var. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Anlayacağınız özellikle bugün Ankara'da, başkentte kimler neler söyledi ya da işte biraz da işin belki siyasetin biraz magazin kısmı, kim kiminle el sıkıştı, kim kime baktı, kim kime bakmadı ya da meclise kimler girdi, kimler girmedi şeklinde elbette ki bunu da konuşacağız ama önemli mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Fon zedeleri ödeme başlıyor değerli izleyenler. Bu zaten başlı başına Türkiye'nin çok uzun zaman belki de konuşacağı başlıklardan bir tanesi. Gerçi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki çok hızlı hareket edeceğiz. Yarın da Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kez daha toplantı yapılacak. Daha doğrusu kurul oluşturulmuştu. yarın başlayacak. Bu arada fon zedelerle ilgili önemli bir açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bugün geldi. Meclis açıldı dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Gazi Meclisimiz. Yasama yılı hayırlı uğurlu olsun. Bu dönem bizi temsil eden milletvekilleri acaba neleri konuşacaklar? Nelere oy verecekler? Nelere vermeyecekler? Hepsini biraz masaya yatırmaya çalışacağız. Yunan durmuyor. Yunan Türkiye sınırında İsrail füzesi yerleştirdi. Yani biz iyi komşuculuk yapalım diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. İyi komşuculuk yapalım diye ama Yunanistan durmuyor. Çünkü İsrail'den füzeyi almış bir de. Şimdi hepsini konuşacağız. Etiketimiz bu akşam değerli izleyenler. Biz soruları, görüşleri, yorumları bekliyoruz ve başlıyoruz.

0: Şimdi uzaktan bağlantımızda her salı olduğu gibi gazeteci, yazar Gürkan Zengin bizimle beraber. Sevgili Gürkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pınar. Bir perşembe günü.
0: Evet, aynen. Her perşembe olduğu gibi yine seni de yine ağırlıyoruz. Hayırlı olsun, meclisimiz de açıldı. Çünkü meclis açılınca gazetecilerin de doğal olarak o kalemler, kağıtlar, kulisler hepsi başlıyor. Gerçi hoş, bayağı bir yoğun bir yaz geçirdik, bunu da söyleyebiliriz. Şimdi İstanbul stüdyomuzda sandalyem boş ama karşımdaki sandalye, çayı da hazır, suyu da hazır. Hadi Dündar'ı bekliyoruz, hukukçu, avukat. İstanbul'da çok fazla trafik varmış, bunu söyleyelim. Şimdi Gürkan, seninle başlayacağım. Şöyle yapalım, 2 aylık aranın ardından bugün meclisimiz açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını Numan Kurtulmuş yaptı. Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasında fon zedelere ve fon soruşturmasına ilişkin başlıklar vardı. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi, kim olursa olsun kesinlikle bu işin sonunu bırakmayacağız mesajı geldi. Daha sonra meclise vekiller, genel başkanlar gelmeye başladılar. Kim kiminle el sıkıştı? Biz her, biliyorsun, 1 Ekim'de bunu konuşuruz. Sayın Dervişoğlu, Müsavat Dervişoğlu, Sayın Devlet Bahçeli ile el sıkışmadı. Ama çok enteresan bir şey oldu. Konuşma bitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bitti. Sayın Bahçeli yerinden kalktı, Müsavat Dervişoğlu'nun yanına gitti ve elini sıktı. Dem grubu yine el sıkışmalar, onların hepsi gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı. Yeni parti grubu Sayın Cumhurbaşkanı içeriye geldiğinde salonu terk ettiler. Meclis, benim aklımdan unuttuğum bir şey yoksa, meclis açılışı magazin kısmı böyleydi. Bilmiyorum. Bahçeli, Sayın Bahçeli kısmı... gül verdi. Evet, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gül verdi. Doğru, unuttum. Hadi Bey de gelmiş bu arada, tamam. Bir Gürkan konuşsun, biz alalım.
1: Ankara'nın meclis açılışlarında magazin dediğin sembolik tarafı olan hareketler, hamleler de siyasi içerik taşır. Dolayısıyla tam manasıyla magazin diyemeyiz bunlara. Hepsi mesaj doludur. İşte bu yeni partilerin Cumhurbaşkanı İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra salonu terk etmeleri, Cumhurbaşkanı'nı dinlememeleri, magazin diyemeyeceğimiz şeyler, İYİ Parti ile MHP arasındaki gerilim ve buna istinaden İYİ Parti Genel Başkanı'nın işte Devlet Bey'in elini sıkmak istememesi başlangıçta, bu bir resim. Ama Devlet Bey'in bu konuları çok da mesele etmemesi, yine de bir yukarıdan bir tavırla bir Ali Cenaplık örneği göstererek onun yanına gitmesi, elini sıkması bir resim. Bunların hepsi resimler, resimler. Meclisin açılış günü 1 Ekim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Ankara'da her zaman heyecan yaratan bir durum. Evet. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri heyecan yaratan bir, önemli bir gün. Orada olmak lazım. Ben bu sene gidemedim ama. Ve sonrasındaki
0: ben de gidemiyorum.
1: Süreçlerde,
0: yayınlarımdan dolayı sizleri bırakmamak öyle, için ben de gidemiyorum.
1: Öyle günler, öyle açılış günleri oluyor ki sonrasındaki ayları, bazen yılları. Mesela 2024 Ekim açılışı öyle oldu işte. Çözüm süreci, çerçeve yasaya giden, varan süreçler 1 Ekim günü başlıyor. 1 Ekim'de Cumhurbaşkanlarının bazen bir verdiği bir mesaj, bir perspektif, bir vizyon, bir resim aylar boyunca ülke gündeminde kalabiliyor. Dolayısıyla 1 Ekim haber dolu bir gün. Zaten sabahtan itibaren kanalların meclis bahçesinde başladıkları yayınlar olur. Oralarda da bazı ince ince mesajlar verirler ve onlara birazdan geliriz. Orada da önümüzdeki aylarda, şimdi bu dönem mesela kuvvetle muhtemel, kesin diyemeyiz ama işte bu nedir? 28. dönem 5. yasama yılı bu.
0: Evet.
1: Belki de yeni seçimden anayasa. Önceki son meclis bu. Yani seçimden anladım. Önceki son meclis bu. Bir kez daha bir Ekim açılışı görür müyüz bu mecliste falan? Bilemeyiz, göremeyebiliriz yani. Hani seçim tarihi erken alınacak ama ne kadar erken alınacak belli değil. Dolayısıyla artık sona doğru gidiyoruz. Belki bir tane daha görebiliriz seçimden
0: bir
1: önce.
0: Bir tane daha görebiliriz. Yani 2027 Kasım olursa göreceğiz o zaman.
1: 2027 sonbaharı olursa bir görürüz. Yani açılır kapanır ve öyle olur evet. Herhalde. Bilemiyorum.
0: Çünkü
1: öyle
0: evet,
1: bir durum var.
0: Ekim,
1: dolayısıyla
0: Kasım yani evet.
1: Tabii. Bir ekibler önemlidir yani. Bugün de o öneme önemi haiz gelişmeler oldu, resimler verdi. Sembolik olarak da mesaj olarak da içeriğine geliriz.
0: Peki içeriğine geliriz. Sembolik mesajları takip ettik mi sevgili Hadi? Hoş geldin bu arada.
2: Hoş bulduk.
0: Gürkan'la başlarken hani biz her zaman 1 Ekim'de mecliste ne yaşandığını hep konuşuruz. Evet. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde, öncesinde Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu işte o DEM grubunun el sıkmaları, o yaşadığımız işte söylemler falan derken bugün beni çok şaşırtan bir sahne yoktu, bilmiyorum takip ettiysen, yani ettim mi bilmiyorum.
2: Şöyle yani oradaki
0: farklı bir sahne var mıydı? Sonra da söylenenlere geçeceğiz.
2: Yani siyaset açısından, daha doğrusu Türkiye'nin siyasi iklimi açısından yararlı olan tek bir şey vardı. Sayın Devlet Bahçeli'nin oradaki tokalaşması.
0: Yerinden kalktı. Evet, onu İYİ Parti grubunun önüne gitti. Müsavat Dervişoğlu'nun elini uzattı ve el sıkışıldı.
2: Evet, bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü bugüne kadar siyasi atmosfer içerisinde ne yazık ki kutuplaşma durumları söz konusu. En azından Sayın Devlet Bahçeli'nin bu girişimiyle bu kutuplaşmanın önüne geçmek için çok önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu kutuplaşmayı derinleştiren adımlar da atılıyor. Biz defalarca bunu mecliste gördük. Birileri çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı çıktığında kalkmama. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı o salona girdiğinde salonu terk etmeleri gibi. Bunlar çok böyle artık siyaseten kabul edilebilir olan adımlar değil ve siyasi bir karşılığı da yok. Türk siyasetine bir faydası da yok bunun ya da bir anlamı da yok. Sizin haklılığınız sizin sözlerinize yansıyor olmanız lazım. Sizin konuşmanızın içeriğinde söylediğiniz cümle, söylediğiniz şey, ortaya koyduğunuz şeyin haklı olması gerekir. Sizin salonu terk ettiğinizde haklı duruma düşmüyorsunuz. Onun için burada evet farklı bir tablo görmedik. Mümkün olan şekilde siyasi atmosferin daha ılımlı hale gelmesiyle ilgili bazı adımların atılıyor olması lazım. Ya da size orada bir konuşma fırsatı verildiğinde bu konuşma fırsatında sizin haklılığınızı ortaya koyabilecek politikalar ortaya koymanız gerekir. Benim beklentim neydi? Ben şunu beklerdim. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı çıktı fon soruşturması ile ilgili kararlı bir şekilde açıklama yaptı. Diğer siyasi partiler de bugün özellikle meclisin açılmasıyla nasıl devlet denetleme kurulu devreye girdiyse meclisin yapabileceği ilk eylemin de bu konuyla ilgili bir çalışma ortaya koyması ya da bu konunun üzerinde en azından daha farklı yoğunlaşması. Çünkü 455.000 tane mağdur var. O mağdurların mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili Türkiye'nin en önemli konularından var. Bir tanesi. Tabii, hadi tabii. Bunu geçelim. Terörsüz Türkiye konusu var. Meclis burada ana hatlarını belirleyecek. Tamamen terörsüz Türkiye konusunun ana aktörü meclistir ve meclisten çıkan bir yasayla bu hayata geçebildi. Bundan sonraki süreç de yine mecliste oluşturulacak komisyonla hayata geçme durumu söz konusu olacak. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki bir iki gün önce MGK 8 maddelik bir kriter belirledi bu Milli Güvenlik Kurulu'nun bundan sonra üzerinde durması gereken konularla ilgili. O konuların içerisinde meclise de düşen çok fazla görev var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği yeni bir anayasanın yapılması ihtiyacı var mı yok mu? Yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekmiyor mu? Yani bizim bugün bunları aslında konuşulmamız lazım. Yani bugün meclisin bundan sonraki yol haritası ne olması gerektiğiyle ilgili yorumlar, konuşmalar yani ve
0: yeni
2: tavırlar olması gerektiği.
0: Meclisi terk etmesi Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde doğru bir hareket değildi diyor Hadi Dündar. Şimdi buradan yola çıkarak 3 tane de başlık söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Senin söylediğin gibi fon soruşturması, yeni anayasa ve terörsüz
2: evet,
0: Türkiye
2: çok önemli
0: süreci.
2: Çünkü.
0: Bunlar önemli. Ama ben yine de şunu Gürkan bir kez daha yine bir değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi Sayın Dervişoğlu'nun Sayın Bahçeli'nin elini sıkmaması, çünkü biz bu el sıkma meselesi o kadar böyle basit bir mesele de olmuyor senin dediğin gibi Gürkan, günün sonunda biz bunu DEM'de de yaşadık, çünkü daha sonra geldiğimiz nokta işte terörsüz Türkiye süreci. Bugün kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'ye teşekkür etti. Şimdi bu el sıkışma Sayın Bahçeli'nin Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun yanına gidip elini sıkması, yeni yasama döneminde yeni bir takım yani işte normalleşme iki parti arasında, bilemiyorum. Hani bir adım, bir sıcak diyaloglar ya da terörsüz Türkiye süreci içerisinde İyi Parti'yi biraz daha ikna etme çabası mı? Nasıl nitelendirirsin? Birer cümle duymak isterim.
1: Devlet Bey'in nezaketinin bir yansımasıydı. Onun ötesinde bir siyasi anlam yüklemiyorum. Siyasi anlam yüklediğim o sahneye şey, İyi Partililerin hem Musavat Bey, Musavat Dervişoğlu hem de yanında, hemen yanında oturan Turan Çömez'in Sayın Cumhurbaşkanı'nın da elini sıkarken soğuk durmalarıydı. Bu da anlaşılabilir bir şey. Şöyle anlaşılabilir bir şey. Yanlış anlaşılmasını istemem. Siyaseten İyi Parti hem bu çerçeve yasa meselesinde, oradaki düzenlemeler veya hazırlıklar konusunda çok net bir tavır sergiliyor. Hem de mevcut iktidar blokuna karşı yine son derece sert ve mesafeli bir tavır sergiliyor. Bu ve tutarlılık içinde yapıyor bunu. Türkiye'de siyasette çok tartışılan, eleştirilen konulardan bir tanesi şudur. Hala da öyledir. Dün de bugün de. Ya kamuoyunun önünde kavga ediyorsunuz. Bir şeylere itiraz ediyorsunuz. Öyle görünüyorsunuz. Sert sert polemiklere giriyorsunuz. Sonra arkadan meclis kulislerinde veya yan yana karşı karşıya geldiğinizde bir samimiyet, bir coşku, el sıkışmalar, öpüşmeler. Bu nedir? Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Politikanız nedir? Nasıldır? Gibi eleştiriler de geliyor siyasetçilere. Bu İyi Parti son dönemde gerek mutlak mutlan kararı, gerek çerçeve yasa meselelerinde şehirli milliyetçilik diyebileceğim, muhalefetteki milliyetçi blokun tamamı da benzer bir tavır sergiliyor ama İyi Parti bunlardan daha önde oy almış bir hareket olarak çok net bir mesafe koydu ve tutarlılık içinde itiraz ediyor. Politikası doğrudur, yanlıştır başka ama bir tavır sergiliyorlar. Bu tavrın böyle sahnelerle gölgelenmesini istemediklerini düşünüyorum. O yüzden de gerek Devlet Bey'e gerek Tayyip Bey'e el sıkarken bile, el sıkışırken bile, üstelik onlardan gelmiş olmasına rağmen, onların yanına gelmiş olmalarına rağmen bir mesafeli durdukları açık. Devlet Bey dediğim gibi bir nezaket icabı da gidiyor. Nazik bir insan, nazik bir siyasetçi. Öyle hele böyle günlerde, bayram günlerinde, işte bu 1 Ekim'de Türkiye'de siyasetin bayram günüdür. Her sene bir bayramı vardır. 1 Ekim meclis açılışı öyle görülür. Doğru. Bunu yapıyor Devlet Bey. El sıkmaktan imtina etmiyor. Gerginlikler oluyor siyasette ama bunu siyasetin bir icabı olarak da değerlendiriyor. Bunu söylemişliği de var. Özgür Özel'in yüzüne karşı söylemişliği de var. Ama İyi Parti seçime gidilen bu süreçte kamuoyuna muhalefet kimliğini tartışmasız bir biçimde vermenin arayışında ve gerek konuşmalarında, gerek parlamentoda mesela çerçeve yasasında kullandıkları oylara bakın. Bir yeni partinin kullandığı oydaki dağılmaya, bölünmeye bakın. Şimdi yeni parti çerçeve yasaya evet mi dedi, hayır mı dedi anlamıyoruz. Ama evet. İyi Parti net bir biçimde. Net. Komisyona da girmedi, evet. İmralı'ya da gitmedi. Çerçeve yasaya oy verirken de aynı tutum sergiledi. Konuşmalarında da, tavırlarında da, el sıkmalarında da bir duruş sergiliyorlar.
3: TGRT FM Haber. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Ekim Perşembe. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Kumar başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik. 2026'nın gündemindeki şu başını almış giden fon dolandırıcılıkları 1981-82'nin banker krizlerini hatırlatıyor. Çalma, çırpma, kolaydan zengin olma fırsatçılıklarına AK Partili bir eski bakan ve genel başkan yardımcısının da dahil olması millet nezdinde bomba tesiri meydana getirdi. Vaki tesir infiale dönüşmediyse bunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül 2026 günü partisinin toplantısında yaptığı kararlı konuşmanın payı büyük oldu. Sayın Erdoğan nefsine uyup doğru yoldan sapmış olanlara taviz vermeyeceklerini, milletin ve devletin malına el uzatanları affetmeyeceklerini, fakir fukarayı daha da kötü duruma düşürmek için değil onlara hizmet uğruna iktidar olduklarını söyledi ve devlet kurumlarının çalıştığını, failler için gerekenin gecikmeden yapılacağını söyledi. Bu arada istifa mekanizması hemen işletildiği, DDK ve ilgili her idari ve adli merci harekete geçtiği halde bazı muhalefet partilerinin iktidara yüklenmesindeki haksızlığa da fon yolsuzluğu yapanlara gösterdiği sertliği tekrarladı. AK Parti'nin menfaatçilere bırakılmayacağını, yolundan ve davasından vazgeçmeyeceğini ifade etti. Özeti böyle olan konuşma, Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde Siyonist İsrail'in katliamlarına karşı yaptığı konuşmaya benzer mahiyette kararlı, tavizsiz, inandırıcıydı. Bu konuşma yapılmayıp da bakalım tahkik edelim, hele durun gibi savsaklayıcı bir tavır olsaydı Tayyip Erdoğan hem kendisiyle ters düşmüş olur hem de partisinin aldığı yara derinleşerek bedeli sandıkta ceza olarak dönerdi. Bu sırada Cumhur İttifakı'nın diğer lideri Devlet Bahçeli'nin nasıl bir değerlendirme göstereceği de merak mevzuu idi. Sayın Bahçeli kendine yakışır bir üslupla hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi. Devlet Bey 15 Temmuz ihanetinin daha o ilk kargaşası esnasında dakika sektirmeden de böyle davranmıştı. Bu defa da hükümeti AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yapılmış bir başka 15 Temmuz ihaneti olan bu fon soygunculuğu üzerine de söylenmesi gerekeni söyledi, olması gereken duruşunu gösterdi. Keza selden kütük kapma derdindeki muhalefetin sorumsuzluğunu ayıplayıp kınadı. Bu tavırlar hem Recep Tayyip Erdoğan ve hem de Devlet Bahçeli'nin liderlik imtihanındaki çaplarının bir kere daha ispatıdır. Tayyip Erdoğan hapishaneden başbakanlığa, oradan cumhurbaşkanlığına uzanan yolda içeride ve dışarıda her türlü ihanet, muhtıra, darbe teşebbüsüne karşı hiçbir zaman geri adım atmadı. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe ve işgal teşebbüsünde ise destanlar yazdı. Devlet Bahçeli ilk liderlik imtihanını Başbuğ Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatından sonra MHP'nin başına genel başkan seçildiği iki ayrı kongrede gösterdi. Bizim de ölüm tehdidi aldığımız o süreçte Devlet Bey sonraki sakin, aklı selim, ölçekli ve insan yetiştirmeye dönük üslubuyla partisine ve Türkiye'ye çok şey kazandırdı. Şüphesiz ki daha birçok liderlik hatırlatılmaları yapılabilir. Onlardan biri de 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasındaki tavırdır. AK Parti o seçimi kaybetmişti ancak koalisyon ortağı olabilirdi. Bunu kabul etmedi. Bunun üzerine muhalefet MHP'ye koalisyon ortaklığı, Devlet Bahçeli'ye de başbakanlık teklif etti. Devlet Bey değme yüreğin yapamayacağını yaparak başbakanlık teklifini elinin tersiyle itti. Bunların hiçbiri olmasa dahi 15 Temmuz gecesi daha ilk dakikalarda safını ve tavrını belli etti. Seçilmiş hükümetin yanındayız dedi. Bunu demesi şahsiyet ve liderlik kıvamını ispata yeter. Aksi halde bugün terörsü Türkiye ikliminde değil, bölünmüş ve küçülmüş 5. sınıf bir ülkede olurduk. Sayın Erdoğan sadece yardımcısı eski bakanı FBSK'ye değil, bütün ailesine, sefiri kebirliklere kadar ancak bir babanın evladına yapacağı çapta yüksek iyilikler yaptı.
Ama adı geçen hangi yoksulluk şartlarından geldiğini hatırlamamış yahut o günlerine aldırış etmemiş olmalı ki fon çarpmasının parçası olabilmiş. Bu ihtirasın AK Parti ve Cumhurbaşkanı'na verdiği zararı hiçbir can düşmanı veremezdi. Bu sebeple Sayın Erdoğan'ın iç temizlik başlatması doğru bir davranıştır. Deni dünyada yaşanan şu yolsuzluk, talan ve ihanetler ilk değildir. Son da olmaz. Mühim olan o anlara sağlam ahlakla durup fırtınayı savmaktır. Bir gün birileri Hazreti Ali Efendimiz'e filan kimse aleyhine konuşuyor diye bir haber verirler. O muhteşem sahabi sahip olduğu ilmi derinlik ve yüksek sürat ve intikal kabiliyetiyle onlara şu cevabı verirler. Ama ben ona iyilik yapmadım ki. 40 yıl iyiliğinizi gören kimse bir gün üstelik farkında olmadığınız bir istenmedik duruma muhatap olsa düşman kesilir. Hak etmediği kadar iyilik görenler çok kere kendilerini imtiyazlı görür ve bu iyiliği yapan için sayemizde orada derler. Böyle oldukları için de doymazlar. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam buyurdukları elbette haktır ve gerçektir. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Sonunda gözünü bir avuç toprak doyurur. Banker krizi çıkaranların devrimizdeki takipçisi bu milyar dolarlık vurgunu yapanlar acaba 1 lira olsun Gazze'li mazlum ve mağdurlara gönderdiler mi? Sanmayız. Yüce Allah o temiz ve mazlum insanları korumuştur. Türkiye banker krizini 45 yıl önce yaşadı. Her kesimden bazı vatandaşlar serbest kalan faiz sisteminde enflasyonun üzerinde bir faizle menfaate kavuşmak için o günün fon şirketleri bankerlere koştular. Akibet berbat ve büyük hüsran oldu. 250 banker battı, hayal peşindeki 300 bin vatandaş 62 milyar lira kaybetti. Devrin Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etti ve istifasını şu cümleyle noktaladı. Vatandaş 3-5 kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır. Diyoruz ki başıboş para sahibine dert olur. Kaya Erdem'in sözünü duyunca insan ister istemez şöyle düşünüyor. Memlekette ne çok kumarbaz muhteris varmış. Bunlar mı o mübarek ecdadın torunları? Hanı yağmaya doymayan bu doymak bilmezler ne yazık ki Tevfik Fikret'i haklı çıkarıyorlar. Çağrımız şudur. Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşı şerden koruyarak kumar tuzağına düşmesine asla ve kat'a müsaade etmeyiniz. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Kumar başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan işareti verdi, temizlik geliyor başlıklı makalesini sunuyorum. AK Partilileri uzun süredir hiç bu kadar rahatsız görmemiştim. Fon krizinden dolayı partide büyük bir tepki var. Sorumluların bulunup hesap sorulmasını istiyorlar. Bu olayı savunmak gibi bir yanlışın içine giren yok. Tam tersine kellelerin uçurulmasını ve hesabın sorulmasını talep ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanları toplantısında yaptığı konuşma kellelerin koparılacağı umudunu doğurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanlamasını kendi yapar, şeklini kendi belirler ama partide, bürokraside ve kabinede değişiklik yapılması yönünde talepler güçlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada bunun işaretini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin sözleri konuşmasının en çok alkışlanan bölümüydü. Bu partideki talebi ortaya koyması açısından önemli bir göstergeydi. AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı fon krizinin ardından yapılan ilk parti etkinliği olması açısından önemliydi. İlginç sahnelere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi zaman duygusallaştı, kimi zaman sesi çatallaştı, kimi zaman da öfkeyle konuştu. Erdoğan'ın sesinin çatallaştığı sırada salonda ağlayanlar oldu. Beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısının çalınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin yol haritasını çizdi. 1. Erdoğan sözlerine
kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum diye başladı. Hatırladınız mı? Birleşmiş Milletler kürsüsünden de aynı şekilde konuşmuştu. 2. AK Parti'nin kurucu değerlerini hatırlattı. AK Parti Erdemliler Hareketi olarak doğmuştu. 3. AK Parti'nin gözü doymaz soyguncuların kibir küplerinin değil garip gurebanın partisi olduğunu hatırlattı. 4. Hani bir AK Partililer var bir de AKP'liler var diyorlar ya, Erdoğan AKP'lilere hatırlattı. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ısıtanların, ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların partisiyiz dedi. 5. Özgür Özel gibi sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Bizim içimizde de yanlış yapanlar olabilir dedi. Onların yanlışlarını savunmadı. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı dedi. 6. AK Parti'nin kirletilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

krizden de güçlenerek çıkacak. Çünkü önümüzdeki dönemde ekonomik sıkıntılarla boğuşan emeklilerin, asgari ücretlilerin ve esnafın dertlerine derman olacak adımları atacak. Yine yaparsa Erdoğan yapar dedirtecek. Meclis bugün açılacak ancak çalışmalarına salı günü başlayacak. AK Parti fon kriziyle ilgili salı günü mecliste araştırma komisyonunun kurulması için teklif verecek. Bu birkaç açıdan önemli. Özgür Özel dönemi CHP'sinin yolsuzlukları savunduğu bir dönemde AK Parti fon krizini savunmak şöyle dursun, üstüne üstüne gidiyor. Hesap sorulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin malına, milletin malına el uzatan da bizim işimiz olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizi patlak verdiği andan itibaren kriz toplantıları yapıyor, bakanlar kurulunda görüşüyor, üstüne üstüne gidiyor. Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. AK Parti salı günü ise Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için teklif verecek. Zaten muhalefet partilerinin de bu yönde hazırlıkları var. Böylece iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla mecliste araştırma komisyonunun kurulması sağlanacak. Meclis komisyonu kurulması birkaç açıdan önemli. Hem fon krizinin sağlıklı bir fotoğrafı çekilmiş olur, kim yanlış yaptıysa ortaya çıkarılır, hem de sistemin açıkları ortaya çıkar. Aksayan yönler tespit edilir. Ona göre yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa yapılır. Bu millet gerçekten asil bir millet. Bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Çıplak elleriyle tankları durdurdular. Bu millet fidan gibi evlatlarını şehit verip vatan sağ olsun diyen bir millet. Halkımız bir süredir ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretliler ve esnafımızın sıkıntısı büyük. Bu milleti yaşadığı ekonomik sıkıntılar yıkmaz. Ama bir kısım açgözlülerin, soyguncuların yaptığı vurgunlar bu milleti üzer. Bu millete yapılmaz. Dün bir AK Partili milletvekiliyle konuşuyorduk. Bir ara sesi çatallaştı. Konuşmakta zorlandı. Bu cumhurbaşkanına bu yapılmaz dedi. Gerçekten de Birleşmiş Milletler kürsüsünden katil İsrail'i yerden yere vuran, Gazze şehitlerinin dünyadaki sesi olan bu cumhurbaşkanına bu yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu hak etmiyor. Bu millete yaptıkları ve cumhurbaşkanına ödettikleri bedeller yüzünden bu fonculara karşı öfkem büyük. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan işareti verdi, temizlik geliyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Öz'ün devlet atını çaldırmaz başlıklı makalesini sunuyorum. Göç sürerken törede at hırsızının hükmü bellidir. Türk milletinin göçü sürüyor. Bu defa at sırtında değil, savunma sanayiyle, enerji hatlarıyla, limanlarla, teknolojiyle ve ticaret koridorlarıyla. Dünya sisteminin krizi devletleri yeniden mevzi almaya zorluyor. Büyük güçler sermayeyi enerjiye, çipe, mühimmata ve ticaret yollarına yığıyor. Önceki yazımda da söyledim. Küresel borç 348 trilyon doları aşarken para egemenlik silahı olduğunu her zamankinden daha fazla hissettiriyor. Türk devleti savunma sanayini büyütüyor, enerji güvenliğini tahkim ediyor, orta koridorla kalkınma yolunu örüyor. Türkiye otonomiye yürürken sermaye cephane kadar kıymetli hale geliyor. Kervan büyürken pusudakiler de yerini aldı. Bu kez eşkıya dağ başında değil, fon tabelalarının arkasındaydı. Tasfiye masasında 7 şirkete ait 131 fon, 455.758 yatırımcı ve yaklaşık 900 milyar lira var. Tera'dan Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk, Pusula'dan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'la Altunç Kumova tutuklandı. Fon soruşturması siyasetin kapısına da dayandı. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata denizcilik hisselerindeki işlemleri soruşturmanın konusu oldu. Kamuoyuna yansıyan rakamlara göre çift Nisan'da 163 milyon liralık hisse aldı. Eylül'deki satışlardan yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden deyim yerindeyse çürüyen dünya sistemine meydan okumasının

0: üzerinden daha birkaç gün geçmeden eski bir bakanla eşinin milyarlarca liralık bu para trafiğiyle anılması trajedinin ta kendisiydi. Ha, işin ironisi Kaya ailesine ilişkin manipülasyon iddialarını, yolsuzluğu neredeyse siyasal bir hak gibi savunan bir partinin yetkililerinin gündemine taşınmasıydı. İroni bir yana, konu derin. Biz paranın bıraktığı izi sürmeye devam edelim. Serdar Turhan'ın İsviçre'ye gönderdiği 10 milyon doların 25 milyon dolar olarak dönmesi üzerine savcılık aradaki farkın kaynağını sordu. Muhammed Yarız'ın hesabındansa İsviçre'deki Edmund Rothschild Bankası nezdindeki hesaba 25 milyon avro aktarıldı. İki özel jete ve bir lüks yata el konuldu, 9 kişi daha gözaltına alındı. Çark basitti. Sığ hisseler fon parasıyla toplandı, fiyat artışı fonlara yüksek getiri olarak yazıldı, getiriyi gören yatırımcının parası yeniden aynı hisselere aktı. Ponzi tipi finansallaşma böyle çalışır. Fiyatı korumak için sürekli taze para gerekir, giriş kesilince kasada yazan değer kalır, onu karşılayacak alıcı kalmaz. İlk çıkan kazanır, son kalan enkazı taşır. Milletin tasarrufunu üretimden çekip sığ hisselerde köpürten, kazancı özel jetlere, yatlara ve İsviçre hesaplarına tahvil etmeye kalkışan zihniyet piyasa oyuncusu sayılamaz. İhanettir bu. Dünya ölçeğinde mücadele sürerken yolsuzun, arsızın ve savaş zenginliğine heves edenin milletin sermayesini emmesi cephe gerisinde işlenmiş iktisadi ihanettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir dedi. Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Erdoğan'ın Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak sözü yeni düzenin ölçüsünü veriyor. Töre değişmedi. At hırsızının takım elbise giymesi, kartvizitine portföy yöneticisi yazması veya yakasına siyasi rozet takması hükmü değiştirmez. Devlet atını çaldırmaz. Milletin heybesine uzanan eli kasadan çeker, o eli besleyen ağı da söküp atar. Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün "Devlet Atını Çaldırmaz" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Hakkı Öcal'ın ABD'nin zulmü yüzünden İran'ın zalimliğini unuttuk başlıklı makalesini sunuyor. Irak, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali. Bu ülkeleri ikiye hatta üçe bölmek, birinde doğrudan mollalara bağlı sözüm ona İslam devleti kurmak hep İran'ın marifetiydi ve hala bu bölücülük ülkeleri yok etmeye çalışma, halkı açlığa, susuzluğa ve salgın hastalıklarla mücadeleye mahkum etme zulmü devam ediyor. Ama İran'la ilgili bir cümle sarf eden olduğunda kulaklar dikiliyor, sözün sahibi İsrail düşmanı bir ülkenin karşısına çıkmakla ve dolayısıyla İsrail ajanlığıyla suçlanıyor. Yok öyle. İran'ın İsrail'le çatışma hali görünen o ki İsrail kaynaklı. Yani İsrail, daha doğrusu küresel Siyonizm, İran'ın nükleer güç haline gelmesini önlemek istemeseydi, şu andaki bölgesel çatışma tablosunda İsrail-İran husumeti olmayacaktı. Dolayısıyla İran'ın bölgemizde işlediği cinayetleri belirtmek, sebep olduğu insani dramları sayıp dökmek, İsrail veya Amerika yanlısı olmak değildir kanımca. Evet, her ulus gibi İran halkının da nükleer enerji ve hatta nükleer silah edinmek istemesi mümkündür. Ulusların doğru düzgün işleyen bir ara bulma, çatışmaları önleme ve silahlanmaya gerek bırakmayan Birleşmiş Milletler örgütü olsaydı, ulusların akıl dışı, çılgın ve hayal ürünü nükleer silah edinme arzusu olmazdı. Olduğu zaman da bunların kötü sonuçlara yol açması önlenebilirdi. İran'ın derdi salt Şiacılık mı? Hiç zannetmiyorum. Şia, İslam devriminin mollalarının da onlardan önce Pehlevi hanedanın şahlarının da kendilerini kurtaramadıkları bir Pers hayalciliğinin aletidir. Bu ifadem büyük bir iddia oldu. Yerimiz ve zamanımız el verseydi İran idealizmi denen şeyin temeli kalıcı bir imparatorluk ihtişamının Pers medeniyetlerine ait bir ayrıcalık ve bölgeye liderlik etmenin de Pers halkının ilahi görevi olduğu inancı açısından şahlarla mollaların farklı olmadıklarına bu iddiaya inanmayanları ikna edebilirdim. Birisi sözde seküler milliyetçi, diğeri sözde İslami kökten dinci bu iki rejim, yani şahlar ve ayetullahlar, halkın %60'ı olan Farsi milletinin Tanrı vergisi idealini gerçekleştirmek için halkın %40'ını 4 ana ilkeye, 1- kurtarıcı kompleksi ve medeniyet liderliği, 2- bölgesel hakimiyet ve jandarmalık, 3- emperyalizm karşıtlığı ve 4- teknolojik gurur, bunlara inandırmayı başardılar. Ne pahasına? Şiacılığın hedefindeki ülkelere yapılan zulüm pahasına. Türkiye, Irak ve Suriye'yi Şiacılığın elinden kurtardı ama Yemen, Sudan ve Somali'nin komşularının ve kendi elitlerinin beceriksizliği gibi dahili Amerika'nın Pers idealizminin kendisini değil ama sonuçlarını desteklemesi gibi harici sebeplerle ülkeleri bölünüyor, hastaneleri çalışmıyor, çocukları açlıktan ölüyor. İran, Türkiye'nin bu ülkelerde ulusal birliği ve barışı sağlama çabalarına engel olduktan sonra şimdi de yumuşak güç diplomasisine, ticaret ağlarının genişletilmesini ve tarımsal yatırımlarla sağladığı etkiyle Uganda'yı da Türkiye aleyhine çevirmeye çalışıyor. Uganda'daki insani dram, büyük bir mülteci akını, şiddetli iklim değişikliği ve dış yardımda felaketlere sebep olan düşüşle benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştı. İran, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın yardımını engelleyerek Uganda'yı tam bir yıkıma zorluyor. Tahran, insansız hava aracı desteği sağladığı Sudan veya Etiyopya'dan sonra Uganda'da Farsi nüfuzunu artırmayı amaçlıyor. Şahlardan mollalara geçiş, İran'ın her Müslüman ülkeyi saf dışı bırakma amacında değişiklik sağlamadı. Sadece bu sakat anlayışına yeni bir meşrulaştırma zemini bulmasını sağladı. İsrail ve şu anda Trump'ın engelleme çabası sebebiyle çok ön planda görünmese de Amerikan derin devleti nükleer tesislerini bombalıyorlar ama İran'ın dış siyasetini %100 onaylıyorlar. Bu kamuflaj ve uğradığı zulüm İran'ın zalimliğini örtmemeli. Milliyet gazetesinde Hakkı Öcal'ın ABD'nin zulmü yüzünden İran'ın zalimliğini unuttuk başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın
Irak'ta yeni sayfa mümkün mü? Başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te Irak'ı işgal etti. 11 Eylül bahanesiyle bölgeye dönük hamleler adeta önceden planlanmıştı. Irak işgali neredeyse çeyrek asrı bulan yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona erdi. İnsanlık büyük bir trajediyi seyrederken milyonlarca Iraklı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Pentagon sözcüsü Jim Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklamaya binaen Amerika ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti. Parnell, Irak'ın güvenliği ile ilgili birincil sorumluluğun artık Irak merkezi hükümetine ait olduğunu vurguladı. DAEŞ militanları ve İran yanlısı milisler dahil olmak üzere Irak'ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümünde sorumluluk Bağdat yönetimine geçti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı da 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden Amerikan kuvvetleri ve teçhizatının düzenli şekilde çekildiğini duyurdu. CENTCOM komutanı Brett Cooper'ın açıklaması ise yeni dönemin sınırlarını gösteriyor. Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor fakat Amerika ve koalisyon güçleri bölgenin farklı noktalarında DAEŞ tehdidine karşı hazır beklemeye devam edecek. Yani Amerika Irak'tan çıkıyor ama Irak dosyasından tamamen çekilmiyor. 2003'te Saddam Hüseyin liderliğini devirmek için başlayan Amerikan işgali Irak'ta sadece bir rejimi devirmedi. Devlet yapısını dağıttı, orduyu çözdü, mezhep fay hatlarını derinleştirdi ve yıllarca sürecek bir istikrarsızlık oluşturdu. Amerika 2011'de Irak'tan çekilmişti. Ancak 2014'te DAEŞ'in Musul'u ele geçirmesiyle birlikte yeniden sahaya dönmüştü. Irak'ta bir değişim yaşanıyor ancak Amerika gitti, Irak egemenliğine kavuştu demek için henüz erken. Bağdat yönetimi bu gelişmeyi egemenliğin yeniden tesisi olarak anlatıyor. Nitekim Irak hükümeti bu dönüm noktasını egemenlik günleri temasıyla kutladı. Ancak aynı anda Irak'ın güvenlik sisteminde sorunlar var. Amerikalılar istihbarat desteği adı altında Bağdat'ta etkilerini sürdürecek. Zaten Kuveyt, Ürdün gibi yakın sahalardaki üsleri varlığını sürdürüyor. ABD'nin çekilmesi hem İran'a bağlı Haçlı Şabi gruplarını hem DAEŞ'ı hem de Bağdat yönetimini memnun ediyor. Erbil yönetiminde ise endişe bir hayli yüksek. İran'a yakın çevreler bu gelişmeyi Amerika'nın Orta Doğu'dan uzaklaşması olarak değerlendiriyor. Ancak Trump'ın bu adımını İran Savaşı'nın neticesi olarak görmek doğru değil. Çünkü Amerika'nın çekilme kararı 2 yıl öncesine dayanıyor. Amerika-İran Savaşı'nda en kırılgan sahalardan biri Irak'tı. İran kimi zaman doğrudan kimi zaman da sahadaki milis güçleriyle birlikte Irak'taki Amerika diplomatik ve askeri tesislerine yüzlerce saldırı düzenledi. ABD 2 yıl önce belirlediği takvimi savaş ortamında uygulamak zorunda kaldı. Şimdi Bağdat yönetiminin önünde problemler var. Merkezi yönetim silahı tek elde toplayabilecek mi? Daha zor kısmı Haçlı Şabi unsurları devlet otoritesine dahil olacak mı? Üçüncüsü, bölgesel Kürt yönetimi Amerikan hava savunma desteği olmadan rahat uyku uyuyacak mı? Belki de en zor soruyu biz soralım. Irak sahası İsrail'in çok işine yarayacak bir Şii-Sünni savaşının arenası olabilir mi? Mesut Barzani ve Peşmerge Bakanlığı 2011 sonrası çekilme ve ardından DAEŞ'in yükselişi senaryosunun tekrarlanmasından dolayı endişeli. ABD'nin Kürdistan bölgesinden yeterli hava savunma sistemi bırakmadan çekilmesi bölgede eski günleri hatırlatıyor. Ayrıca İran zaten savaş boyunca bölgeden gelebilecek kara operasyonlarına karşı atışlar yaptı. Fehim Taştekin bölgenin nabzını tutarken önemli bir soru soruyor. Erbil'in Bağdat karşısındaki siyasi ağırlığı yeni denklemde nereye konumlanacak? Irak'tan Amerikan askeri çekildi ancak ülkenin finansal bağımlılığı devam ediyor. Petrol gelirleri Amerika üzerinden tahsil ediliyor. Irak'ın yeniden devlet kapasitesine kavuşması için başka adımların atılması gerekiyor. Türkiye açısından olup bitenler önemli. Bağdat'ın merkezi gücünü artırması, Ovaköy, Kerkük, Ceyhan güzergahının canlanmasıyla mümkün. Ankara artık terör sorununu ortadan kaldıracak yeni bir istikrar sahası için çaba gösteriyor.
Ankara, kalkınma yolunun güvenlik şemsiyesini kurguluyor ve Kerkük-Ceyhan enerji koridorunun terör saldırılarından arındırılması için çalışıyor. Amerika'nın ayrılması sahada İran etkisini artırabilir, ancak sahadaki boşluk Ankara'nın desteğiyle bir fırsata çevrilebilir. Bağdat ve Erbil arasında Ankara'nın kuracağı denkleme Arap dünyasının lideri Riyad'da olumlu katkı vermek durumunda. Kötümser senaryoları bozabilecek reçete sadece Ankara'da. Bölgesel istikrar için bölgesel bağımlılıkların artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi şart. Irak'ın geleceğinden belirsizlikleri Türkiye aşmak istiyor. Ankara'nın bölgesel vizyonu, Tahran'ın sahadaki tutumu ve Irak toplumunun birlikte yaşama iradesi yakın gelecekte gidişatı belirleyecek. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Irak'ta yeni sayfa mümkün mü başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Biraz ağır ol bakalım Ağır Alioğlu" başlıklı makalesini sunuyorum. Topluma mal olan, halk tarafından tanınıp şöhret olan, özellikle de dini bir kimliği olan kişilerin konuşmalarına, hareketlerine, giyimlerine, alışverişlerine daha çok dikkat etmeleri gerekir. Zira yapacağı bir hata kendi kimliğinden daha çok temsil ettiği dine, davaya zarar verir. Hele hele bilerek yaparsa bedeli daha ağır olur. Burada şu hatırlatmayı da yapmamız gerekiyor. Kadın erkek tüm insanlar melek olmayıp hata yapabilirler. İçimizde sürekli kötülüğü emreden nefis ve şeytan var. Bunun son örneği eski bakan Fatma Betülsayan Kaya'nın bilerek bilmeyerek düştüğü çok kazanma hırsı oldu. İstifa edip aldığı parayı iade etmesi yetmedi, başındaki örtüden tutun da haccına varıncaya kadar ağır eleştirilere, hakaretlere maruz kaldı. İsterdik ki kazanma şekli nasıl olursa olsun haksız kazanç sağlayan herkese aynı tepki gösterilip cezalandırılsın ki nasıl olsa birileri beni kollar, cezadan yırtarım düşüncesine kapılmasınlar. Öne çıkan iki isimden biri AK Partili Fatma Hanım. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere tüm partililer anında tavrını koyarak yollarını ayırdı. Sağ medya olarak bizler de sahiplenip "bu bizden, görmeyelim" demedik. İkinci isim Fatma Hanım'dan 5 misli fazla para kazanan şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal. Fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin TL'sini çekip Dubai'ye gitmiş, aynı tarihlerde Dubai'ye oturum izni için başvurmuşlar. Yani kaçmışlar. Fatma Hanım'a aslan kesilip saldıran sol medya ve siyasiler, CHP'li belediye başkanlarının makamlarını kullanarak para ve kadın temin etmesini, asrın belediye soygununu, uçan kerhaneleri, Uşak Belediye Başkanı'nı lüks otel odasında belediye çalışanı körpe bayanla iş görüşmelerine 5 misli vurgun yapan Sandallara da kör, sağır, dilsiz oldular. Bir zamanlar Muhsin Yazıcıoğlu gibi gerçek bir dava eriyle yol arkadaşlığı yapmış, sonradan evrim geçirerek Meral Akşener başkanlığında kurulan FETÖ projesi sözde İyi Parti'de siyaset yapmış, şimdilerde elinde eski MSP'nin anahtarıyla iktidar kapısı açmaya çalışan Yavuz Ağralioğlu da başörtüsünü diline doladı. Söyle bakalım, sağcı mı solcu mu belli olmayan sözde milliyetçi, muhafazakar, hafif adam. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlarından yargılanan eski İBB Başkanı Sülün Ekrem içinde iki kelam ettin mi? O da Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an okudu, umre yapıp poz verdi. Gösteriş içinden olsa namaz kılarken görüldü. Saldırman için örtülü olması şart mı? Mustafa Kemal'in askerleri yiğizci, Mustafa Sandal'ın eşine de saldırsana. Tırnağı olamayacağı Muhsin Başkan davası uğruna bedel ödeyip karlı dağlarda can verirken bir kez sahip çıkıp "katiller bulunsun" dedin mi? Çünkü sen dava adamı değil, menfaat adamısın.
Kral öldü, yaşasın yeni kralcısın. Anketler %2-3 gelince ilgi çekmek için ucuz siyasete soyunup oy uğruna başörtüsüne saldırmak kolay iş değil mi? Başörtüsü yasağı devam etseydi, oy uğruna iktidara gelirsek başörtüsü sorununu biz çözeriz deyip oy devşirmeye çalışacağından şüphemiz yok. Başörtüsü serbestliği için Sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu AK Parti'nin nasıl kimlerle mücadele edip bugünlere geldiğini bilmez misin? Senden de, CHP'yi bölüp kaçan Özgür'den de, baba mirasıyla ayakta duran Fatih'ten de lider çıkmaz. Sizin gibilere değil ülke, bakkal dükkanı bile teslim edilmez. Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un "Biraz ağır ol bakalım Ağır Alioğlu" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

TGRT FM Haber.

0: Bir perşembe günü meteorar saati başladı. Hoş geldin.
1: Meteorar saati diye bir şey yaptım diyorsun.
0: Ben kendi kendime öyle söyledim. Peki, hadi meteorar saati.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Meclis açıldı, hayırlı uğurlu olsun.
1: Hepimize,
0: vatana, millete hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu sene biraz zor geçecek. Bir sürü yeni kararlar çıkacak. Bir sürü şeyler çıkacak. Anayasa. Herkese kolaylıklar diyelim yani, öyle söyleyeyim.
0: Öyle. Herkese kolay gelsin diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz en son geçen hafta seninle şu Yunanistan'ın kendi kendine bir savaş planını konuşmuştuk.
1: 24 saatte bizi pes ettirecekler.
0: İşte falan. Öyle yapıyorlardı. Seninle başladık onu konuşmaya. Sonra ertesi gün bir komutan dedi ki hazır değiliz. Neyse dedik yani.
1: Yunanlara, neye hazır değiliz?
0: Ne bileyim, hazır değil.
1: Biz mi hazır değilmişiz?
0: Yunanlı bir komutan diyor ki Türkiye ile çatışmaya hazır değiliz. Türkiye ile savaşa hazır değiliz. 10 tane böyle sert soru yazmış geçen hafta. Yani işte buyumuz var mı yok, buyumuz var mı yok falan diye. Hani hazır değiliz diyor.
1: Tamam.
0: Bir komutancık oradan.
1: Komutancık, evet.
0: Fakat dedik ki herhalde bu komutan da yani bayağı büyük komutan. Baksana hani sesleri sedaları gitti derken gitmişler yine İsrail'den bir savunma şeyi
1: analisti
0: almışlar.
1: Bulmuşlar.
0: Bir füze almışlar. Daha doğrusu ne füze mi bu? Uzun menzilli füze sistemi.
1: Evet.
0: Neymiş ismi? Spike?
1: Nulos. Evet.
0: Bunu da almışlar, adalara yerleştirmişler. Yahu yasak değil mi adaya silah koymak? Bu silah mı? Yoksa hava savunma sistemi mi?
1: Fark etmez.
0: O da silah
1: hep
0: sayılıyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Gayri askeri statüdeki bir adada bırakın silah bulundurmayı, bölgede tatbikat yapamazsınız. Üzerinden askeri uçak uçuramazsınız. Sularından savaş gemisi geçiremezsiniz. Gayri askeri statü öyle bir adadır. Yani bırakın üzerinde herhangi bir silahı falan bulundurmanız. Yani hava savunma serbest, işte karada kullanılan silahlar yasak gibi bir şey yok. Bakın bu kadar net gayri askeri statüdeki adalar. Şimdi bu İsrailler aslında dünyanın her zamanki gibi en ticaretle uğraşan adamları. Neyi buluyorlar biliyor musun? Yıllardan beri bu böyledir. Sıkışmış ülkelere ürün satmakta maharetler. Ve çok aşırı fiyatlarla satarlar. Ve sattığı ürünlerin maalesef demeyeceğim, çok seviniyorum. Birçoğu da yeterli performansı göstermediği için de eleştiriliyor. Şimdi bizim aslında böyle bir tecrübemiz var biliyorsun. Biz terörle mücadele konusunda Heron almıştık biliyorsun. Heronlarda nasıl büyük bir kazık yediğimizi, ne kadar büyük bir maliyetle aldığımızı biz ne zaman öğrendik? Baykar firması SİHA ürettiğinde, yani şöyle düşün, daha pahalı bir ürünü daha ucuza aldık biz Baykar'dan. Yani şöyle söyleyeyim, işte birisi hayvan olarak ne diyeyim, en değerli at hangisiyse, o at değil de onun daha büyük, daha böyle yarış atını daha ucuza aldık biz. Baykar'ınki ürettiği aynen öyle bir ürün. Şimdi şeye bakıyorsunuz, ürünlerin kendisine bakıyorsunuz, bu adamları gerçekten iyi dolandırıyorlar. Net söyleyeyim, iyi dolandırıyorlar. Ha, sattıkları ürün kötü bir ürün değil ama bu ürünü öyle bir pazarladılar ki, Yunanlılar da bunu öyle bir pazarlayarak satıyorlar ki savaşın seyrini değiştirecek. Hatırlıyor musun? Geçen gün
0: silahları anlatmıştı.
1: Yok, geçen gün anlatırken onlar iki tane üründen bahsetmişlerdi. Bir tanesi Spike Nulos, bir tanesi de bu Aşil Kalkanı.
0: Aşil Kalkın.
1: Spike Nulos işte karadan atarsan 32 kilometre menzili var. Şimdi gayri askeri statüdeki adalara baktığında neredeyse hepsi o sınırların içerisinde. Yani oradan attığınızda Türkiye'deki herhangi bir yeri vurabilirsiniz. O kadar.
0: Şimdi bu bir füze mi?
1: Bu bir tank savar füzesi.
0: Attığın zaman nereyi vurabiliyorsun dedin?
1: İstersen bir denizdeki hedefi vurursun. İstersen bir tankı vurursun. İstersen karadaki bir hedefi vurabilirsin. Yani anladım. Tank savar silahlarının özelliği odur. Ve nedir özelliği? 32 kilometre boyunca görüş ötesi bir sistem bu. Uzun menzilli bir tank savar silah sistemi. Şimdi bunu eğer havadan atarsan, bir uçağa demeyeyim de bir helikoptere monte edersen, irtifadan dolayı 50 kilometre kadar gidiyor. Şimdi adamlar bütün planlarını bunun üzerine kurmuşlar. Ya arkadaş, bu sistemleri aldınız ki ciddi fiyata aldılar. Ciddi bir fiyata aldılar. Arkadaş, bu silahları aldınız. Ne kadar mühimmat aldınız? Ne kadar mühimmatınız var? Yani Allah göstermesin. Hep böyle dua ederim.
0: O
1: yani,
0: silahı savaş... verince mühimmatını vermiyorlar.
1: Yok,
0: tabii.
1: Mühimmatı da aldı da. Bir savaş sırasında sonuçta bunları kullandın diyelim. Sonra ne yapacaksın? Yerine tekrar sipariş vereceksin değil mi? Tabii. Almaya çalışacaksın değil mi? Şimdi bunun aynı ürünü Türkiye'nin de var. Türkiye'nin de Roketsan'ın ürettiği ürün var. Aynı menzilde, 32 kilometre, 50 kilometre menzilde. Aynı görev yapıyor, aynı sistem. Biz mesela hiç duydun mu bizim? Biz bunları şeye koyduk, kara sınırına koyduk. Hani bizim Söke'ye giden Tugay gibi.
0: 51. Tugay'ımız.
1: İşte oraya koyduk. Onlar var diye hiç duydun mu sen? Bizim
0: hayır,
1: hiç bunları anlattığımı duydun mu? Bak ne diyorum. İstediğimiz kadar üretme potansiyeline sahibiz. Kendi imalatımız, istediğimiz kadar üretiyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Ve onlarca tank savar, farklı tank savar silah sistemi üretiyorsunuz. Ve bunların birçoğu da görüş ötesi. Adamlar bir tane şey aldılar, ortalığı birbirine katıyorlar. Onları yerleştirdik oraya, savaşın seyri değişecek. Bitmedi. Arkasından bir de bunlar şey almaya çalışıyorlar. Çoklu noketatar sistemi. Roketatar, yani uzun menzilli roketatarlar var ya, uzun menzilli. Aracın arkasına monte edilir. Hani bazen görmüşsündür. Görürüz. Savaşta böyle,
0: evet,
1: böyle, evet, böyle seri, evet, bir şekilde, evet, roketler çıkar. O sistemlerden de almışlar. Onların daha anlaşması bitmemiş. Şimdi onları da oraya yerleştirmeyi düşünüyorlar. Ama onlarda şöyle bir problem var. Onların farklı farklı versiyonları, bunun bir kısmını şey kullanmıştı. Azerbaycan Karabağ Savaşı'na kullanmıştı. İsrail'den aldığı için.
0: Şu mu? Görüyor musun sen?
1: O senin şu an gösterdiğin, şurada gösterdiğiniz Spike Nilo sistemi. Bu tank savar sistemi olan bu işte. O biraz daha farklı bir sistem. Şimdi onu düşün. Onun farklı menzilleri var. Dolanan mühimmat dediğimiz, atıyorsun. Havada böyle dolanıyor. Eğer bir hedef belirirse.
0: Kaç tane almışlar anıl? 340 tane almışlar Yunanistan'dan.
1: 340 füze almışlardır.
0: Füze almışlar. Bu şeyi almamışlar yani. Bu Spike Nilos değil. Füzesini almışlar. Ha, ay anladım bayı.
1: Bak niye bunu? Ben bunu niye söylüyorum? Şimdi 12 adaya yerleştir bunu. 12 adaya böl bakalım. Ada başına kaç tane düşecek? Hesabın kuvvetlidir sen.
0: Yani evet.
1: 50, ona bölse 50, ona benzer 30 tane füze düşer.
0: 50 desen 30 işte 30
1: tane. 50 diyelim hadi. Seni kırmayalım. 50 tane füze al. Arkadaş, bu silah sistemini vurmak o kadar kolay ki. Bu bir şey değil. Hava savunma sistemi değil. Bizim bütün elimizdeki bulunan, havadan atabileceğimiz bütün silah sistemleriyle çok rahat bir şekilde vurabileceğin. Yani ilk vuracağın hedeflerden bir tanesi bu. Yani böyle şey yapmaya gerek yok. Böyle vurulamaz. Asla hedefi etkisiz hale gelir. Demir kubbe falan. Ya demir kubbe bile vuruluyor. Şey tarafından vuruluyor.
0: Demir kubbeyi
1: Hezbollah tarafından tabii, kaç defa vuruldular? Yok. O senin vurdukların başkaydı. Demir kubbe daha böyle kısa menzilleri vuruyor. Onlar, biz demir kubbeyi çelik kubbeyle karıştırıyoruz.
0: Tamam.
1: Demir kubbe çelik onların en alt sistemi.
0: Anladım.
1: Şimdi demir kubbe sistemini Hizbullah bayağı deldi geçti. Çoğunu da vurdu tank savar sistemleriyle veya dronlarla bunu etkisiz hale getirdi. Ben şeye çok gülüyorum. Gerçekten Yunanların gülmeye devam ediyorum. Ama onların büyükelçileri, aydınları da artık kendi başbakanlarına şu lafı söylemeye başladılar. Arkadaş, geçmişte önünü iliklediğin yerden kabadayılık dönemine nasıl geçtin diye soruyorlar. Çünkü bu kadar ağır kelime kullanıyorlar. Niye? Arkadaş, bunu yapabilmen için, senin kabadayılık yapabilmen için senin kendini gerçekten çok geliştirmiş olman lazım.
0: İsrail'e mi güveniyor Yunanistan? Böyle bu son dönemde çünkü böyle bayağı bir arttı bu güven.
1: Bak, bunun arkasında asıl sebebin ne olduğunu söyleyeyim. Hatırlıyorsan biz bir mavi vatanla ilgili bir kanun tasarısı hazırladık.
0: Evet.
1: Biz normalde bunu geçen dönemin sonunda meclise getirecektik.
0: Evet.
1: Daha sonra bu ne zamana ertelendi? Bu döneme ertelendi. Hmm. Bak, bu döneme ertelendi. İki tane sebep var. Bunlardan bir tanesi şeydeki seçim.
0: Yunanistan'daki
1: seçim. İkincisi de Mavi Vatan öncesinde Türkiye ile gerginliği artırarak ellerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi geçen gün bunların bir kablo deşeme hikayesi vardı, evet, biliyorsun. Elektrik kablosu.
0: MSB bugün yine açıklama yaptı. Öyle kafanıza göre yapamazsınız dedi ama rotayı değiştirmişler galiba.
1: Şimdi rotayı değiştirmeden önce, rotayı değiştirseler de yine bize, hmm, bizim rotaya giriyorlar. Hani aşağı biraz çektim değil. Sorun şu, adam diyor ki, bir tane bugün onların büyükelçisini dinledim. O kadar delikanlıysanız diyor, hadi gönderin diyor şeyleri diyor. Hani gemileri ve deneyin diyor bakalım döşemeyi. Ne yaptınız biliyor musunuz diyor. Siz bunu itiraz yapmadınız. Fransızlara dediniz ki diyor, gidin bir izin alabiliyorsanız alın bir deneyin şansınız. Yani bunu döşecek olan, bu kabloyu döşecek olan bir Fransız şirketi. Fransız şirketine demişler ki Yunanlılar, bir gidin Türkiye'ye başvurun, belki onlar size izin verirler demiş.
0: Peki Fransız şirketine de demiş, benimle dalga mı geçiyorsunuz dememiş mi yani?
1: Niye olsun ki, başvurur yani, sonuçta yani başvurur. Ama şey çok ilginç, Yunanlıların biz bunu savaş sebebi sayarız, biz oralarda buyuz filan diyen Yunanlıların, normalde şey diyor ya, Miçotakis şey dedi ya, gerekirse güç kullanırız. Yani sizin güç kullandığınız şey Fransız şirketini öne sürmekse bayağı güç kullanmışsınız yani, biz bayağı ürktük. Şimdi hikaye tam oraya geliyor. Adamların aynen onu söylediği şey çok doğru. Yani senin diyor bunları yapabilmen için diyor bir defa savunma sanayinin olması gerekir diyor. İkincisi diyor silah sistemlerinin hepsinin hayata geçmiş olması ve bunların birbiriyle entegre olmuş olması lazım diyor. Senin diyor şu anda ekonomin. Uçaklarını uçurabiliyor musun sen diyor. Mesela Rafael'leri aldılar onlar. Fransızlar Rafael'leri aldılar. Uçuramıyorlar biliyor musun Rafael'leri?
0: Neden?
1: Para yok. Çünkü her uçağın uçtuğunda saat başı uçması gereken bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılayamadıkları için, yani normalde Türkiye'deki bir pilotun bir senede uçtuğu sortinin neredeyse dörtte biri, beşte biri daha aşağı uçuyorlar. Yani bizim pilotlar çok daha tecrübeli ve çok daha eğitimli pozisyondalar. Adam şey diyor işte, biz şu anda şey yok, ödenek yok. Bu sene fazla uçmayalım. Veya başka bir örnek vereyim sana. Bunların okulları var. Bizdeki okullar gibi. Assubay okulları var. İşte subay okulları var.
0: Evet.
1: Bunlara bir sürü başvurular oluyor. İnan bu başvuruların %50'si boş kalıyor biliyor musun? Sen şimdi düşünebiliyor musun? Türkiye'de harp okulunun...
0: Ordu da yok.
1: Harp okulunda boş kalacak bir yer düşünebiliyor musun? Kara harp okulunda öğrenci alamayacaksınız... Sınıflar yarısı kalacak veya assubay okullarının yarısı kalacak. Mümkünatı var mı?
0: Çok eleme yapılıyor ki o kadar başvuru oluyor ki, değil mi?
1: Tabii canım.
0: Elemek zorunda kalıyorlar.
1: Yani işte polis okulları için bile yüz binlerce, bunu şey olarak algılamayın. Hani illa maaş hikayesi olarak algılıyorsanız ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'deki maaşlar euro bazında Yunan ordusundan daha yüksek.
0: Hmm.
1: Hani şey diye de algılamayın. Hani Türkiye'deki maaşlar kötü. Yani insanlar iş bulamıyor. Orada maaşlar şey diye düşünmeyin. Tam tersine oradaki subay maaşları Türkiye'deki subay maaşlarından çok daha aşağıda. Asubay maaşları da aynı şekilde. Şimdi adamlar gitmiyorlar. Orduya katılmıyorlar. Sen şöyle bir hayal içerisinde istiyorsun ki ben arkadaş 24 saatte bunları bir hırpalarım. 24 saat sonra aman ettiniz etmediniz hikayesine getiririm, evet, ve pes ederim. Biz pes edeceğiz bu arada. Biz de 24 saatte...
0: Şimdi mesela onu merak ediyorum sevgili Mete. Şimdi koyuyorlar ya bu füzeleri,
1: evet,
0: adalara. Ya yani biz açıklama yaptıkça onlar biraz kışkırtıyor, koyuyorlar.
1: Tamam.
0: Neden? Yani dertleri ne? İstekleri ne? Türkiye'nin bir saldırı yapmasını mı istiyorlar? Yoksa tamamen iç siyasetteki o işte Mişotakis'in tekrar seçimlere girmeme işte Türkiye, ya bu mu?
1: İşte iki tane saydım ya, iki sebep saydım. Bir tane seçim, bir tanesi de bu Mavi Vatan tasarısının gelmemesi. Mavi Vatan tasarısına gelinceye kadar stres şeyi yukarı doğru çekmek, gerilimi yukarı doğru çekmek. Mavi Vatan yasası çıktığı anda da bunu Avrupa Birliği'ne taşımak. Şimdi diyecekler ki kardeşim gördünüz mü, bir sürü şey var bir de çıktı bunlar yapıldı. Tam tersine Mavi Vatan yasasıyla Türkiye bugüne kadar yapmak istediği her şeyi net olarak ortaya koyacak. Belgesiyle ve şeyle kanuni olarak koyacak. Bunun kanunu çıkartıyor. Yani Mavi Vatan yasasıyla beraber işte Türk toplumunun büyük bir istek ve arzuyla istediği konular vardı. Onları siyaset hayata geçirecek. Şimdi düşünemiyor musun? Onu engellemeye çalışıyor siyasi gerginliği arttırarak. Yani dış politikada, dış politikayı hani adamların bir taktiği var ya, önleyici saldırı diyorlar ya. Ya
0: önleyici saldırı, 24 saatte. 24. Önce onlar şimdi saldıracak, sonra biz, neydi o? Onlar saldıracak, bizi etkisiz hale getiriyorlar. Sonra Avrupa Birliği, NATO
1: 24 saatte falan hepsi devreye giriyorlar. Ha, evet. Şimdi aynısını diplomasi de yapmaya çalışıyorlar. Önleyici saldırı aslında şu anda yaptıkları. Devamlı gerilimi yukarıda tutarak aslında önleyici saldırıyla ileride yaşanacak krizler için şeyi yukarıda tut, zirveyi yukarıda tutmaya
0: bir
1: çalışıyorlar.
0: Bir stratejileri var kendi
1: var,
0: çaplarında.
1: Var, kesinlikle var. Ve bu stratejiyi ben tek başına oluşturduğunu düşünmüyorum. Yani bu İsrail'le beraber alıştırılmış, tezgaha da bu şekilde yapılmış bir strateji olduğunu değerlendiriyorum. Yani şey değil, yani bir sabah kalktılar da kardeşim biz bu sabah Yunanistan olarak Türkiye'ye meclise gideyim. Yok, belli bir takvimleri var, o takvimleri yapıyorlar. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye'de açıkça söyleyeyim, her yaptıkları adıma Türkiye'nin kendi sistemleriyle cevap veriyorlar.
0: Mesela?
1: Bugün Rize'den ne fırlatıldı yine? Tayfun füzesi fırlatıldı.
0: Bizde o hareketlerimizle bir gönderme yapıyoruz.
1: Biz şey yapmıyoruz, biz konuşmuyoruz.
0: Tümminen mesaj mı bu?
1: Yok, biz hiç konuşmuyoruz. Diyoruz ki kardeşim işte ne diyeyim.
0: Bir mesaj veriyoruz ama. Ya,
1: tabii ki mesaj veriyoruz. Ve muhataplara diyoruz ki kardeşim bak, sen hala almadığın silah sistemleri üzerinden bize konuşuyorsun. Yani ama biz
0: var.
1: Ben varım. Bakın daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi NATO diye koca bir ordu var değil mi? Evet. NATO diye bir müttefiklerin oluştuğu bir yer var. Bayağı Avrupa'nın en büyük devletleri var. İçinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere gibi devletler de var. Şimdi bu ülkelerin içerisinde hipersonik balistik füzeye sahip olan ilk ülkeyiz. Hipersonik balistik füzeyi. Ve hipersonik balistik füzeyi normal sistemlerle vuramıyorsunuz. Durduramıyorsunuz. Ve sen bunu koyuyorsun. Diyorsun ki bak kardeşim, şimdi sen bana 2'de 1 F-35. Yok efendim F-16 Viper diyorsun. Ama iş böyle olmuyor. İş böyle olmuyor.
0: Bir şey soracağım yine.
1: Sor.
0: İsrail şimdi bize savaş açsa
1: açar mı sence?
0: Açamaz. Ama diyelim ki böyle bir durum oldu. İsrail bu adalarla, yani Yunanistan'ı böyle içine girip bu adalara silahları koyup, şimdi dibimizde tamam, yani 3 kilometre ilerimizde meclis var.
1: Tamam.
0: Hani böyle bir şey mi planlıyor İsrail?
1: İsrail Türkiye'yi iki cepheye zorluyor. Şimdi
0: bir Suriye.
1: Şimdi bir tanesi şey, burası, ikincisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.
0: Şey, Doğu Akdeniz'deki
1: olaylar. Doğu Akdeniz'de iki cephede sıkıştırmaya çalışıyor.
0: Oraya da füze rampaları konuyor, i̇şte, oraya da silahlar şimdi geliyor.
1: Bugün mesela barak sistemini bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi törende geçirdi. Gelmişti biliyorsun zaten. Evet. Türkiye ne yaptı peki? Türkiye'de ben yaklaşık bir haftadan beri adadaydım, Kıbrıs'taydım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydim. F-16'lar biliyorsun havalimanı yerleşmiş durumda. Ercan havalimanı yerleşmiş durumda. Ve her gün mutant uçuşlarını yapıyorlar. Sortilerine çıkıyorlar. Geçen hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir operasyon yaptı orada biliyorsun. Daha doğrusu tatbikat yaptı. F-16'ların katıldığı, tanker uçakların katıldığı, hava soğuş sistemlerinin katıldığı, ondan sonra radar sistemlerinin katıldığı, arkasından bizim AWACS dediğimiz, herkesin AWACS diye bildiği erken ihbar uçaklarının katıldığı, Kıbrıs'ın hemen aşağısında hem İsrail'e yapacaklarına hem de Güney Kıbrıs'ın yapacaklarına bir tatbikat yaptı. Ve bu tatbikatı geçen seneden beri herhalde 10. defa falan tekrarlıyor. 10. defa tekrarlıyor. Bakın şeyde yapmıyor, Kıbrıs'ın hemen aşağısında yapıyor, güneyinde yapıyor. Yani güzergah da belli, alan da belli, kuvvet yapısı da belli. Ve devamlı şeyi test ediyor. Rakiplerinin radarlarını, rakiplerinin sistemlerini.
0: Peki o sırada Güney Kıbrıs Rum kesiminden mesela onlarda da böyle bir İsrail oraya devamlı silahlar yığıyor, getiriyor, baraklar kondu falan filan. Onlar nasıl bir
1: o sırada çalışıyor onlar tabii. Tabii o çalıştığında Türkiye'de o kitaplığına, radar kitaplığına o bütün verileri kaydediyor. Yani aslında yapılan herkes birbirini test ediyor demeyeceğim. Türkiye sahadaki bütün verileri şu anda alıyor. Menzil, tespit, ne yaptıklarını görüyor. İşte dedim ya, F-16'ları yerleştirdi, elektronik harp sistemlerini yerleştirdi, adaya Hisar hava savunma sistemleri gitti, en modern tank savar silah sistemleri gitti. Adaya son dönemde yaklaşık 2 seneden beri Türk Silahlı Kuvvetleri modern hava savunma sistemleri artı kara kuvvetlerin kullandığı bütün birimleri gönderdi. Onun dışında bir hatırlarsan şey kuruldu oraya. SİHA'lar için bir üs kuruldu. Arkasından F-16'lar gitti. F-16'lar şu anda Ercan Havalimanı'na yerleşti. Ve Ercan Havalimanı'nda gerçekten kabak kalktığınızda Lefkoşa'da kalkan o F-16'ların o kalkış ve iniş seslerini çok rahat bir şekilde duyuyoruz.
0: Zaten çok da kuvvetli değil mi
1: sesleri? Öyle, çok da kuvvetli bir şekilde yapıyor. Şunu söyleyelim. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptıkları, Yunanistan'ın ve İsrail'in yaptıklarını birbirinden ayrı görürseniz aslında politikayı yanlış yorumlarız. Anladım. Üçü de bir araya gelerek Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak ve sıkıştıracak hamlelere yapmaya çalışıyor. Türkiye ne yapıyor? Hiç konuşmuyor. Bak dikkat et. Hiç konuşmuyor. Yalnızca yaptıklarıyla rakiplerine diyor ki ben buradayım kardeşim. Buyurun yapacaksanız. Hani diyordunuz ya kabloyu geçiririm. Buyur geçir ben buradayım. Ne yapıyor? Aynı anda 3 tane fırkateyi denize indirdi ve şu anda deniz kabul testlerini yapıyor. Aynı anda 3 tane fırkateyni bitirdi, denize indirdi, deniz kabul testlerini yapıyor.
0: Siz konuşuyorsunuz diyor, ben yapıyorum diyor Türkiye.
1: Ben 50 tane gemiyi şu anda dünya üzerinde Çin'den sonra en fazla savaş gemisini aynı anda üreten, bakın ne Amerika'sı var bu arada, ne İngiltere'si var, ne Almanya'sı, ne Fransa'sı var. Aynı anda 50 savaş gemisini üretebilecek bir potansiyelde üretiyorsunuz.
0: O tatbikat da şu anda ekranlarımızda.
1: Senin şey tatbikatları. Şimdi...
0: Bu arada bir izleyicimizden yine güzel bir mesaj gelmiş. Yunanlar Avrupa Birliği'ne güveniyorlarsa çok hata ediyorlar. En son 1918'de güvenmişlerdi. Denizde buldular kendilerini diye yazmış.
1: Yani o kadar uzağa gitmesin, 1974 de var. 1974'te de Türkiye'ye müdahale olacaklardı. Müdahale edeceklerdi. Türkiye ile savaşa girmeyi düşünüyorlardı. Sınırdaydık işte. İşte Yunan-Türkiye sınır uzak değiliz ki. Orada da gelebilirdiniz. Adalarda da oradaydınız. Kıbrıs'a da gelebilirdiniz. Hiçbirinde Rum kesimine geldiler mi? Rum kesimine bile gelmediler. Yani bir takviye yapma potansiyelleri ve bunu devam ettirme potansiyelleri olmadı. Karşı tarafın söylemlerinin arkasında nedenleri çoğunlukla politik arayın. Bu adamlar Türkiye'nin karşısında hep bir zincir oluşturarak savaşı kazanmaya çalışıyorlar. İşte Birinci Dünya Savaşı sırasında diğer kazanan ülkelerin o zamanki Osmanlı'nın teslim olmasıyla beraber onların arkasına sığınarak nereye çıkmıştı? Anadolu'ya çıkmıştı. Daha sonraki dönemde işte İngiltere'nin desteğiyle, İtalya'nın desteğiyle adaları aldılar. Hep bir şey Avrupa'nın kendisine verdikleriyle.
0: Zaten hep şımarık çocuğu
1: yani bana Avrupa'nın. Bana şöyle söyleyin, bakın bir kez daha söyleyelim. Türkiye'nin, ya doğrusu Osmanlı dahil olmak üzere Yunanların şeyin karşısında, Türklerin karşısında kazandığı bir savaş yok.
0: Ama işte burada hep İsrail faktörü. Bak İsrail'den alınan füze, İsrail'in Aşil kalkanı,
1: niye?
0: İsrail Güney Kıbrıs Rum kesimi.

0: duruma istiyorlar. Diyor ki benden destek mi istiyorsun mesela diyor. Türkiye'ye karşı destek mi istiyorsun? O zaman benden silah alacaksın. Hmm. Bu kadar netler.
1: Hani asker mesela olası bir savaşta çatışmada neydiyse işte kendilerince söylüyorlar ya. İsrail medyasında mesela şu konuşuluyor. Yani İsrail oraya asker bile göndermez.
0: Göndermez. Hiçbir yere göndermez. Amerika'ya bile göndermez. İsrailler kendi hariçlerinde dünyadaki hiçbir savaşa müdahil olmazlar. Hiçbir şekilde müdahil olmazlar. Öyle bir potansiyelleri yok çünkü. Yani ne yapacaksınız? Çok gelişmiş askerleri var. Çok böyle yürekli askerleri var. Gidecekler bir de başka ülkelerin şeylerini savaşlarına falan mı katılacaklar? Yani böyle bir potansiyelleri falan olduğunu falan düşünmüyorsun herhalde değil mi?
1: Yok hayır zaten.
0: Yani şeyleri falan ordusunu... işte Gazze'de çoluk çocuğun karşısına evet, geçip evet. O TikTok danslarıyla yapmakla savaşçı olunmuyor. Evet. Yani
1: bugün Filistinli çocukların oyuncak arabasına binmiş onunla oynuyor bir İsrail askeri görüntüsü. Sonra da oyuncağı bir kenara atıyor
0: falan. Ya işte gerçek savaş dediğimiz hikaye Allah inşallah kimseye göstermez.
1: Amin.
0: Ama zamanı geldiğinde gerçek savaşı gerçek askerler yapar. Oyuncak askerlerle savaş kazanamazsınız. Veya TikTok üzerinden yaptığınız animasyonlarla onlarla bunlarla savaş kazanamazsınız. Ayağı yere basan, imanlı, yürekli, vatan sevgisi olan, akıllı, eğitimli ve bunu bilen, o kültürden gelen insanlar ancak bunu yapabilir. O sonradan kazanacak olan bir şey değil. Herkesin eline silah verip 3 ay eğitim aldırdığınızda
1: asker
0: olunmuyor. Bunun bir de sahada tecrübeyle gelişmişliği var. Bir de buna liderlik yapacak olan komuta kademesi var. Sizin bugün zaten... Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki komutanların yani şu andaki aktif olarak komutanların tamamı bir yerde en az 3 veya 4 tane çatışmaya girmiş. Ki bunlar küçük düşük yoğunluklu değil. Artık asimetrik savaşın bir parçası olduğu için söylüyorum. Asimetrik savaşı yaşamış liderlerden oluşuyor. Bir de şeyi düşünün. Tatbikatta tekneyi aşağı doğru ittirenleri düşünün. Aradaki fark bu işte.
1: Anlıyorum. Peki göreceğiz bakalım önümüzde pazartesi gününe kadar. İki dakikam varmış. Pazartesi gününe kadar mesela el mi yaman, bey mi yaman diyorsun. Sadece bir şey soracağım. Çok merak ettim. Pazartesi gününe kadar da onun da etkisi biter. Dün Dubai'den kalkan Tel Aviv'e giden uçak. O terör saldırısı mıydı sence yoksa bir yani gerçekten iki pilotun kavgası mıydı yoksa bir intihar girişimi miydi böyle iki dakika?
0: Yani uzun zamandan beri İsrail kendisine şey yaratamıyor biliyorsun.
1: Oyun
0: yaratamıyor.
1: Hikaye.
0: Hikaye yaratamıyor. Hep tekrar mazlum. Bana saldırıyorlar. Uçağımı ele geçirmeye çalıştılar. Gördünüz mü? Ben niçin zaten bunları yapmaya çalışıyorum? Nedense uçakta Birleşik Arap Emirlikleri'nden oraya giden. Nedense geçen hafta Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittikten sonra bu gerçekleşiyor. Yani düşünün yani.
1: Evet işte acayip.
0: Yani oyun içerisinde oyun. Ben şeyi anlamadım. Nasıl oluyor da kapalı yere dışarıdan adamlar içeri girebiliyorlar?
1: Ben dün bu soruyu soracaktım. Unuttum çünkü normalde kokpite girilmiyor.
0: Kokpitin kapısını kim açtı?
1: Evet o girilmiyor mesela nasıl açıldı onu...
0: Yani öbürünü yaralayan adam yani bıçakla yaralayan adam öbür pilot değil mi?
1: Evet.
0: Peki evet. Öbür pilot onu yaralıyorsa...
1: Evet.
0: Adam otomatikman şeyi ele geçirdi.
1: Evet.
0: Peki şeyi kim açtı? Kokpiti kim açtı? Ve içeri
1: yaralanan
0: nasıl girdiler?
1: Efendim? Anıl diyor ki yaralanan açmış. Bu arada iki tane daha içeride şey var. Rus ve Ukraynalı bak. He. Rus ve Ukraynalı iki tane de pilot var. Yani normalde şey değiller.
0: Bunlar yok ama bunlar yapan Rus ve Ukraynalı değil.
1: Değil.
0: Ha, evet.
1: Ay, onları uçağa indiriyorlar.
0: Tabii, yani
1: tesadüf onlar... bu ya. Bir de bir iki yolcu var. Onlar da işte etkisiz hale getiriyorlar o yaralanan. Ama o kokpiti kimin açtığı detayını bilmiyorum.
0: Yani dışarıdan birisinin o kokpiti kırabilmesi imkansız. İçeriden birisinin açmış olması gerekiyor.
1: Birisi kapatacağız. Yani birisi birisini öldürmek istiyor olsaydı o zaten olmuştu herhalde o kokpitte. Çünkü biz kapalı olduğu için hiçbir şey göremiyoruz.
0: Aynen dışarıdan birisinin hani...
1: Bu arada dünya tarihinde hiç yaşanmamış bugüne kadar. Tamam süren bitti Anıl kızıyor. Mete Yarar pazartesi görüşürüz.
0: Eyvallah görüşürüz.
1: Teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Söz Gürkan Acır'da.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Sen de hayatın dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzul lazım.
8: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
9: Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bir asker tanırım ben. Adına Mehmetçik derler. Savaş meydanlarından çıkıp gelmiştir. Arkasında dağ dağ nice destanlar durur. Gözleri alev alev yanar. Üstü başı barut, duman. Kaç yerinde yarası var. Dimdik dikilmiş alevlerin dumanların ortasında. Gözleri bütün bir cepheyi, sınırları, gökleri, dağları, denizleri, bütün bir vatan ufkunu tarar. Bir asker tanırım ben. Bulutlar, sisler, dumanlar içinde bir düş gibi. Yakıp yıkılmış meydanların ortasında dimdik durur. Çelikten bir anıt gibi. Duman, barut, alev dağılırken eli yüzü düşmanın karalarında simsiyah. Gözleri ışık ışık, ak mı ak. Göz bebekleri mermi mermi. Bütün ufukları taramakta. Düşlere resimlere sığmaz. Masal gibi. Bir asker tanırım ben. Tarihin destanların içinden tel örgülere, alevlere basa basa gelir. Üniforması paramparça, duman duman. Kurşun yaraları göğsünde parıldayan birer nişan. Rütbesini sorarım, kimi er, kimi komutan. İçimizde, aramızda der, başkomutan. Bir asker tanırım ben. Bir kişi bir ordu. Der ki Sakarya'da 22 gün 22 gece hattı değil satı tuttuk. Her nefer orada bir vatan savunduk. Her ordunun karşısında bir nefer durduk. Bir asker tanırım ben. Yüreğinde boylu boyunca bir vatan sevgisi yatar. Cephede, sınırda, kışlada, göklerde, denizde, karada yüreği vatan sevgisiyle atar. Onun kin, nefret, zulüm değildir işi. O ölüme vatan, bayrak, hürriyet, ana baba ocağım, atalarımın, şehitlerimin toprağı diye ölümsüz bir aşkla koşar. Bir asker tanırım ben. Silahını süngüsünü asırlardır farklı tutar. İşte o tutuştur o. Denizleri, Ege'yi, Çanakkale'yi ve vatanın bütün sınırlarını kilitleyen ve Türkiye geçilmez diyen. Bir asker tanırım ben. Bu kaçıncı savaşıdır bilinmez. Bu kaçıncı şehit, kaçıncı gazi. Bu kaçıncı destandır, kaçıncı destanıdır. Aşkla yazılmış, saysan sayılmaz. Tarihlere sığmaz. Dikilir savaş meydanlarının ortasında. Bir dağ gibi durur. Gözleri alev. Gözleri ateş, vatan sevgisi göz bebeklerinde yanar. O yorulmamış, bitmemiş işi daha. Gözleri mermi mermi, bütün bir vatan ufkunu karış karış tarar. Bir asker tanırım ben, bütün destanları yüklenmiş, göğsünde zafer nişanları, tarihin içinden çıkmış gelir. Yıkıntıların, alevlerin içinde bir ulusun şanını, bir ulusun hürriyetini, bağımsızlığını bayrak yapmış, ayağa kaldırmış, bayrağına kanından renk vermiş. Adım adım titretir toprağı, yürür gelir yeni çağlara destan destan, daha da büyür gelir. Bir asker tanırım ben, tarihin içinden, savaş meydanlarının içinden, hürriyeti, barışı, adaleti sırtlamış, dünyaya, insanlığa taşır gelir. Çöllerden, karlı dağlardan, güneşlerden, fırtınalardan dağ gibi yürür gelir. Yürüyüşü bir destan, duruşu bir destan, bakışı bir destan, zaferlerin içinden yürür gelir. Her adımı bir destan, bir bayrak dalgalanır elinde, ay yıldızlı, bayrağı ayrı bir destan, tarihe şan verir destan destan. Bir asker tanırım ben, her neferi bir ordu, her neferi Çanakkale'de kale olmuş da bir alaya karşı durmuş. Her neferi Sakarya'da karış karış bir vatan olmuş da ordulara karşı durmuş. Çelik süngülerle tarihin her sayfasında yenilmez bir ulusun destanını yazmış da tarihlere destan olmuş. Bir asker tanırım ben, göğsünü kalkan yapmış, mermileri bombaları göğsüyle kucaklamış, parmaklarını süngü yapmış da Sakarya'da göğüs göğüse soluksuz durduraksız gece gündüz savaşmış. Bir asker tanırım ben, ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri deyince koca tepeden Afyon Ovası'na atlamış. İzmir yollarından sular seller gibi akarak süvarilerin rüzgar kanatlı atlarıyla yarışmış. Tel örgüleri, alevleri, dağları, tepeleri uçarak geçmiş de zulmü, vahşeti, esareti bir daha dönmemek üzere Akdeniz'e kadar kovalamış. Bir asker tanırım ben, yiğitliği savaşlara, tarihlere sığmaz. Alnında ay yıldız parıldar, göğsünde hürriyet yazar, göz bebeklerinde vatan sevgisi, yüreği vatan, vatan, vatan diye atar. Bir asker tanırım ben, omuzlarında bir vatan taşır, hürriyet, barış, insanlık taşır dünyaya. Zulmün karşısında, vahşetlerin karşısında çelikten bir neferdir o, her yere yetişen. dost uluslara insanlık ve güven taşır. Yiğitliği nam salmıştır dünyaya. Bir yanında cesaret, bir yanında merhamet taşır. Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben, taşını toprağını, hürriyetini çok sever. Zenginliklerle, güzelliklerle dokunmuştur bereketli toprağı. Onun vatanına Türkiye derler. Bir asker tanırım ben, anam, bacım, kardeşim. Göz gez arpacıkta şahindir gözleri. Gece gündüz görür, karış karış tarar ufukları. Sınırlarda nöbetçidir gözleri. Yiğit yüreğinde vatan sevgisi yanar. Göz bebekleri mermidir. Yurduna yan bakanı yakar. Bir asker tanırım ben. Dağlar, kayalar, denizler, uçurumlar aşılır da o aşılmaz. O vatanın bağrında çelikten bir kaledir. Nice ordular yüklenir de o yine yıkılmaz. Bir asker tanırım ben. Dağlarda dağ olur, denizlerde deniz, ormanlarda orman olur, göklerde kartal. Çeliktendir kanatları. En dar zamanlarda bakarsınız, her zaman her yere yetişivermiştir. Bir asker tanırım ben. Bulutlarla, yağmurlarla, yıldırımlarla, şimşeklerle, çelikten kanatlarla bazen göklerden iner, bazen de sessiz dalgalarla. Bir bakarsınız sahillere apansız vuruverir. Bir asker tanırım ben. Bazen çöllerden, bazen karlı dağlardan, ateşlerden, fırtınalardan yürür gelir. Dağa taşa, bayrağa kanıyla önce vatan yazmıştır. O insanlık erdemlerinin, insanlık tarihinin, barışın, vatan aşkının en yiğit savaşçısıdır. Çöllerde ateşlerle, dağlarda fırtınalarla yoğrulmuştur. Düşmana korku verir, dosta huzur ve güven. Bir asker tanırım ben. Zamanlar içinden, savaşlar içinden çıkar gelir. Hala barut kokar. Toprakla, çamurla, suyla, ateşle, çelikle yoğrulmuştur. O zulmü, ateşi, ihaneti görmüş. Mayın tarlalarını, hain tuzakları, sinsi pusuları aşarak gelmiştir. O asırlardır zulme karşı durmuştur. O en vahşi ordulara karşı koymuştur. Alnı tertemizdir. Zulm, vahşet bilmez. Bir asker tanırım ben. Sular gibi duru, saf ve temiz. Ama çelikten daha serttir. Yokluklar, felaketler içinden çıkıp gelmiştir. Ama boyun bükmek bilmez. O inanmış temiz yüzünde bir milletin soyluluğunu, dayanıklılığını, tarihini görürsünüz. Büyük bir milletin yenilmez ruhunu görürsünüz. Bir asker tanırım ben, sular gibi durgun, sabırlı, yeri gelince yanardağlar gibi gürleyen, üniforması yiğitliğin, şan ve şerefin sembolü, insanlığın, barışın dostudur. Nerede bir kıyım zulüm varsa yetişmek için çelik kanatları yeter. Savaş meydanlarında kasırgalarla, boralarla eser. Zulmün tepesine yıldırımlarla iner. Bir asker tanırım ben, aşılmaz dağları, yalçın kayaları, göklerde bulutları, denizlerde en coşkun dalgaları, denizleri, havayı, karayı, alevleri, uçurumları kendine yol eylemiştir. Gözleri alev alev bir şahindir. Kolları çelikten bir kartal kanadı. En hayın, en sinsi pusulara, yakan yıkan kıyan zulümlere yıldırım olur iner. Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben, güneşlerde kavrulmuş, soğukta tunçlaşmış, rüzgarlarda yanmış, çelikleşmiş, dağlarda duman, sis olmuş. Sonsuz bir güven, uçsuz bucaksız bir sevgi olmuş. Yüreği çelik, bileği çeliktir. Ulusu ne zaman darda kalsa, analar bebeler ne zaman ağlamışsa, babalar oğullar düşman karşısında ne zaman zulmün ortasında kalmışsa, Allah'ın izniyle o hep yetişmiştir. Bir asker tanırım ben, odur tarihe hep şan veren, odur destanlarla dolu bir tarihin içinden, ölümlerin alevlerin arasından geçip de dimdik ve yiğitçe dikiliveren, odur bir ulusun göz bebeği, yiğit evladı. Dağlara, taşlara sorarsınız, ona Mehmetçik derler. Nerede ay yıldızlı bir bayrak görürseniz dikkatle bakınız, o hep vatanın nöbetindedir. Ona Türk askeri Mehmetçik, onun cennet vatanına da Türkiye derler.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar. Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar. Reklamları dinlediniz.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle bugün Tur suresinin tefsirine başlıyoruz inşallah. Tur suresi de Mekki surelerden, hicretten önce nazil olan surelerden. Mekki surelerin temel karakteristiği hakkında bundan önce müteaddit defalar çeşitli vesilelerle bilgi vermeye çalışmıştık. Tur suresinde 49 ayet-i kerime var. Tur suresinin içerisinde 49 ayet-i kerime bulunuyor. Ve bu sureye Cenab-ı Hak yine kasemle başlıyor. Arapçada, Arap edebiyatında kasem yani yeminin ne ifade ettiğini bundan önce yine açıklamıştık. Yeminle bir söze başlamak, Kur'an-ı Kerim üslubunda özellikle muhatabı inandırmaya zorlamak veya onu ikna etmekten çok, anlatılacak mevzuun önemine ve ehemmiyetine dikkat çekmeyi hedefliyor. Yani bu mevzuda üzerinde durulması gereken nokta budur. Anlatılacak, vurgulanacak konu çok önemlidir. Bunu belirtmek için Arap edebiyatında, belagatta yemine ve kaseme başvuruluyor. Yoksa Allahü Teala'nın sözünü yeminle teyit etmeye ihtiyacı yok. Cenab-ı Hakk'ın zaten her sözü tereddütsüz hak ve gerçektir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın sözünü biz insanların yaptığı gibi karşımızdakini inandırmak, onun kalbinde ve gönlünde bir güven ve itimat duygusu meydana getirmek için yapmıyor Allahü Teala. Bizim yaptığımız gibi biz onun için yapıyoruz yeminleri. İtimat etmesi için, inandırmak için, ikna etmek için karşımızdakini sözümüze yeminle destek veriyoruz. Allahü Teala'nın böyle bir şeye ihtiyacı yok elbette ki. Bu noktanın da hatırda bulundurulması, unutulmaması gerekli. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve't-turi ve kitabim mestur fi rakkim menşur. Vel beytil ma'mur ve's sakfil marfu' ve'l bahril mescur. İnne azabe rabbike levaqi'. ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Bakın ardı ardına Cenab-ı Hak müteaddit kıymetli varlıklara yemin ediyor Cenab-ı Hak. Ardından gelecek bu yeminin akabinde gelecek kasemin cevabı diyoruz biz bunu Arapçada. Cevabul kasem diyoruz. Konu fevkalade önemlidir. Cenab-ı Hak ona dikkat çekmek istiyor. Muradı ilahi Allahu alem budur. Ve turi, tura yemin ederim ki buyuruyor Allahü Teala. Tur, Musa aleyhisselama ilahi kelamın tecelli ettiği ve vahyin nazil olduğu dağdır. Tur ile ilgili tefsir kitaplarında çeşitli açıklamalar var. Tur'un ne manayı? Bereketli, her türlü meyvedar ağaçların bulunduğu, etrafı fevkalade mübarek kılınmış bir dağ, bir mekan olarak da belirtiliyor. Ama genellikle üzerine durulan Musa aleyhisselama vahyin nazil olduğu ilahi kelamın tecelli ettiği yer ve dağ olarak Cebeli Tur. Ona yemin ediyor Allahu Teala. Mübarek bir mekan. Ve kitabim mestur. Yazılı kitaba da yemin ederim buyuruyor Allahu Teala. Mestur, satır. Yani bizim Türkçe'de kullandığımız satır arası satır diyoruz ya. Kitaplardaki satırlar var. İşte satara yesturu aslında ketebe yektubu manasında. Mestur da ismi mef'ul olduğuna göre yazılmış manasına. Yazılı kitaba yemin ederim ki bu kitabın ne olduğu konusunda da müteaddit görüşler var. Bunun Kur'an-ı Kerim olduğunu belirten alimler olduğu gibi bunun
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Daha önce nazil olan kitaplar olduğu veya levh-i mahfuz olduğunu söyleyenler de olmuştur. Tabii bunlar önemli. İnsanlar için hidayet kaynağıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla insanlar karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura, cehaletten ilim ve irfana intikal etme, kavuşabilme imkanına ermişlerdir. Fî rakkim menşûr, yayılmış ve açılmış olan sayfaya veyahut da kitabın yazının yazıldığı levhaya yemin olsun ki rak kelimesi ince deriden yapılmış, üzerine yazı yazılabilecek yaprak manasına geliyor. Rak kelimesi. Fî rakkim menşûr. Menşûr biliyorsunuz neşara yenşurudan yayılmış manasına. Yani mebsut demek. Mebsut yayılmış, açılmış olan sayfaya yemin olsun ki. Vel beytil ma'mur. Beyti ma'mura yemin olsun. Beyti ma'murun ne olduğu konusunda yine hadis-i şeriflerden ve rivayetlerden, sahih rivayetlerden istifade ederek alimler, müfessirler açıklamalarda bulunmuşlardır. Kabe-i Muazzama'nın mukabili ve hizasında, yani Kabe-i Muazzama'dan itibaren daha semavata, göklere kadar uzanan, yukarı doğru giden saha ve sütun içerisinde 7. kat gökte ona tekabül eden meleklerin devamlı surette tavaf ettikleri ev, yani Kâbetullah'ın bir nevi devamı. Ona da yemin ediyor Cenab-ı Hak. Ve sakfil merfu, yükseltilmiş olan gökyüzü. Sakıf aslında dam ve çatı demek. Ama dünyanın üzerinde nasıl bir gökyüzünün böyle çökmeden Allahü Teala'nın kurduğu muazzam muvazene ve denge ile gökyüzü nasıl dünya üzerine bir takım zararlı ve dünyayı helak edecek maddelerden nasıl onu koruyorsa sakfi mahfuz dediğimiz şey, işte sakıf dünyanın üzerini çevreleyen ve adeta onun üzerinde bir çatı gibi duran, bir dam gibi duran, gökyüzüne yükseltilmiş olan, hakikaten yükseltilmiş. Yani bunun insanlar kendi hesaplama kapasiteleri ve güçleriyle sonuna varma imkanına sahip değiller. Gökyüzü yaratılmış olduğu halde, gökler, feza ve uzay dediğimiz şey mahluk olduğu halde, insanlar bunun nihayetine varamadıkları için buna sonsuz demek zorunda kalmışlar. Onun için hakikaten merfu demek yükseltilmiş, yüceltilmiş manasına. Fevkalade yüksek olan, insan tabi kaba gözle baktığı zaman bile kainatın ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu fark edebiliyor. Ama bunun ilmi araştırmalar ve hesaplarla ortaya konan sonuçlarına baktığımız zaman insan daha da büyük bir hayret ve hayranlık içinde kalıyor. Hatta zaman zaman bu hayret ve hayranlığı dehşete bile dönüşüyor. Bu kadar muazzam, uçsuz bucaksız bir varlık alemini yaratan Allahü Teala'nın büyüklük ve azameti karşısında insan adeta titriyor. Vel bahril mescûr, kızdırılmış veya ısıtılmış veya doldurulmuş olan denize yemin ederim. Ve izel biharu fuccir, süccirat var. Ve izel biharu süccirat. Ve mesela İnfitar suresinde ve izel biharu fuccirat var, patlamaktan. İnficar etmek, patlamak manasında. Bir de ve izel biharu süccirat. Bu da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bir diğer suresinde, yani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz çeşitli amme cüzünde kısa kısa ayeti kerimelerden müteşekkil sureler var. Bu surelerden birinde de ve izel biharu süccirat şeklinde geçiyor. Ya İzeşşemsü küvvirat diye başlayan Tekvir suresinde ve izel biharu süccirat. Süccirat kızdırılmış demek, kaynatılmış manasına. Son derece kızgın bir hararet içerisinde adeta fokur fokur kaynayan manasında. Vel bahril meşhur da o manada işte. O manaya geldiği gibi vel bahril memlu, tamamen dolu sularla doldurulmuş olan denize yemin ederim ki bütün bunlarda tabii bu yeminlerde bir taraftan muhatabın meseleye olan konsantrasyonunu, onun ilgi ve alakasını tekşif etmek, yoğunlaştırmak söz konusu olduğu gibi anlatılan konuların o hadiseler üzerinde insanın imani fikrederek kainatta meydana gelen olaylar ve gelmesi muhtemel olan olaylar üzerinde düşünüp araştırmalar yapmasına da bir nevi zımni bir teşvik var burada. Bakın işte Cevabul Kasem geldi. Bütün bunlara yemin ettikten sonra Cenab-ı Hak inne azabe rabbike levaki' tekit üzerine tekit. Şüphesiz hiç kuşku şüphe yok ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Levaki'un yani Cenab-ı Hakk'ın azabı mutlaka gerçekleşecektir manasında. Ma lehu min dafi'. Onu def edecek, onu savacak, onu insanların üzerinden kaldırıp tesirsiz hale getirecek hiçbir güç ve kuvvet de yoktur. Yani onu def eden, onu insanlardan men edecek, uzaklaştıracak hiçbir güç yoktur. Ya ma lehu min dafi'. Ma lehu dafi'un ama min harfi cerriyle birlikte kullanılmış. Onu def edecek hiçbir güç yoktur. Türkçe'ye bunu aktardığımız, naklettiğimiz zaman hiçbir güç yoktur. Oradaki bir manasını bir bakıma min harfi cerrinden çıkarıyoruz. Yani orada ma lehu dafi'un minisla olarak sayan, zaid addeden alimlere göre de yine aynı mana söz konusu ama burada lafza bir başka güzellik, bir başka latafet kazandırıyor. Yevme temurus sema'u mevra. O gün, o azabın vuku bulacağı gün veya ona takaddüm eden kıyamet ehvali içerisinde, kıyametin dehşetli anı içerisinde gökyüzü hareket eder. Gökyüzünün hareket ettiği gün. Mara yemuru mevran. Teharrake yeteharrakü. Harekete geçmek. Gökyüzünün bütün düzen ve ahenginin, bütün gökyüzünde kurulu muazzam intizam ve dengenin bozulduğu gün. Kıyamet demek zaten o demek. Allahü Teala dünyanın insanlar tarafından alışılmış, kendi kanunları içerisinde nizam ve ahengi içerisinde seyreden o akışını, varlığını, mevcudiyetini, mevcut sistematiğini Cenab-ı Hak alt üst ediyor bir anda. Her şeyi yaratan, kainata bu muazzam denge ve ahengi veren Allahü Teala bunun insanların alıştıkları, kendilerinin tabii olarak devam ettiğini zannettikleri bu düzen bozulunca birdenbire hercümerc oluyor her şey. Karma karışık hale geliyor. Bir keşmekeş ve kaos hasıl oluyor işte. İşte bu kaosu ifade ediyor. Yevme temurus sema'u mevra. Semanın, gökyüzünün alabildiğine karma karışık olduğu, darmadağın olduğu gün. Ve tesirul cibalu seyra. O muazzam dağların, o yüce dağların doruklarıyla birlikte heybetle duran dağların bir anda yerlerinden kayarak harekete geçtikleri ve ovalarla aynı seviyeye geldikleri, tamamen varlıklarını, azamet ve heybetlerini kaybedecekleri gün o gün. Yani dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak adeta. O muazzam kayalar, o yalçın dağlar ve kayalar bir anda paramparça olarak tamamen varlığını ve mevcudiyetini kaybedecek ve onlar bu hareket neticesinde seyir, biliyorsunuz yürümek manasına. Sara yesiru seyran, dağların yürüdüğü gün yerlerinden kayacak, altlarındaki onları tutan muazzam öyle salabetli, rasanetli, güçlü varlık ve maddenin sağlamlığı kaybolunca bir anda onlar bir kül yığını gibi dağılıverecekler bir anda. Feveylun yevme izin lil mükezzibin. O gün yalanlayanlara yazıklar olsun. Ah onların haline. Bütün bunları dünyada peygamberler kendilerini anlatırken bu ahvali bu içinde bulunacakları insanların alışmadıkları bu korkunç ve dehşetli anı ve hali onlara anlatırken yalanlayanlar, buna gülüp geçen, canım öyle şey de olur muymuş diyerek istihzalı, alaylı bakışlarla bu söylenen sözlerin muhtemel bile olacağını, bunlara bir ihtimal dahilinde bile yer vermeyen, herhangi bir faraziye olarak bile bunların olabileceğini düşünmeyen kimselerin o gün vay haline. Onlar o kadar büyük bir dehşet içinde kalacaklar, öyle korkuya düşeceklerdir ki onların hali gerçekten acınacak durumdadır manasında. Veylün, yazıklar olsun manasında. Veyl aynı zamanda cehennemde bir derenin adı. Korkunç bir azap vadisi. Yani her halükarda veyl insanlar için son derece acı, ıstıraplı ve onulmaz bir nedametin ifadesi manasına geliyor. Yazıklar olsun yalanlayanlara. Tabii bu yalanlayanlar, tekzip edenler, mükezzibin, peygamberleri yalanlayanlar, dini yalanlayanlar, maneviyatı yalanlayanlar, içinde bulundukları imkanlara güvenerek Allah'ın huzurunda hesap verileceği hakikatini ve gerçeğini kabul etmeyenler, bunu yalan sayanlar manasında mükezzibin. Ellezine, bu yalanlayanlar, peygamberleri kabul etmeyenler, onları tekzip edenler nasıl kimselerdir? Hum fi havdin yelabun. Onlar bir batıl, boş ve mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan iddia ve görüşleri, içinde bulundukları gaflet ve dalalet arasında onlar oyalanıp durmaktadırlar. Ciddi, dişe dokunan, herhangi bir anlam ifade eden, muhteva ve içerik bakımından herhangi bir manası ve kendisinin bir değeri olacak şeylerle meşgul olmuyor onlar. Onlar devamlı surette hep böyle lüzumsuz ve boş şeylerle uğraşıyorlar. Ha da yehudu havdan, aslında dalmak demek. Ha da yehudu, mesela suya dalmak, herhangi bir oyuna dalmak, gaflete dalmak manasında. Ya ve kunna nehudu ma'al haidin, Müddessir suresinde geçiyor. Namazımızı kılmazdık, Allah'ı inkar ederdik, fakirleri doyurmazdık ve biz diyorlar mesela ve kunna nehudu ma'al haidin. Öyle gaflete dalanlarla birlikte biz de hiçbir ciddi konuyu, hiçbir üzerinde durulmasında fayda olacak mevzuyu kendimize bir hedef ittihaz ederek, bir amaç sayarak öyle ciddi işlerle uğraşmaz, boş işlerin peşinde koşar dururduk. Gaflet içindeki insanların arasında biz de günümüzü gün etmeye çalışır, opportunist bir görüşle daima boş işlerle uğraşırdık manasında. İşte burada onlar, o mükezzibin dediğimiz yalanlayıcı kimseler, peygamberleri kabul etmeyenler de boş ve manasız işlerin içine dalmış, oyalanıp durmaktadırlar buyuruyor Allah-u Teala. يَوْمَ يُدَعُونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى. O gün onlar dünyadaki bu sorumsuzluklarının, bu gaflet, dalalet ve cehalet işinde, bilgisizlik işinde, akıbetlerini zerre kadar düşünmeyen bir vurdum duymazlık içinde bulunmalarından dolayı onlar cehenneme itire kakıla, cehenneme gönderilir ve cehenneme sevk edilirler. دَعَى يَدُعُ, böyle göğsünden itmek, bir kimseyi hakaretle geriye doğru yuvarlamaya çalışmak manasına. Onlar da hakaretle cehenneme itilirler. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. İşte sizin yalanlamakta olduğunuz, dünyada zerre kadar ihtimal vermediğiniz ateş, azap işte budur buyuruyor Cenab-ı Hak. O onlara öyle denilecek. Cehenneme yuvarlanırlarken onlar, هَذِهِ النَّارُ الَّتِي, bu öyle bir ateştir ki, kuntum biha tukezzibun, siz onu yalanlıyordunuz. Sizin yalanlamakta olduğunuz ateş işte budur. Bu ateşte azap göreceksiniz. Halbuki size bu dünyadayken haber verilmişti. Bu konuda uyarılmıştınız ama bütün bunları hiç nazarı dikkate almadınız. Bunlar üzerinde düşünmeyi bile zahit saydınız. Lüzum görmediniz bunlara. Ama işte bakın, sizin o hiçe saydığınız azap, yalanladığınız azap işte sizin karşınızda. İşte buyurun bu azaba. Allah-u Teala onları böyle tehekkümle, içinde bulundukları aczi, içinde bulundukları zavallılıkları onların yüzüne bu surette Cenab-ı Hak haykırarak onları daha da rezil ve rüsvay, daha da perişan hale getirecek Cenab-ı Hak.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz var, herkese lazım olabilecek önemli bir konuda bir sorumuz var. İsterseniz konuya geçmeyelim, sorumuz var. İsterseniz konuya geçmeyelim, soruya geçmeyelim. Hocamıza mikrofonu bırakalım, bir duasını alalım, sonra devam ederiz. Hocam buyurunuz.
1: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala an karibi zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Amin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını daire teptil etsin. Kalplerine ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizlerinden, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eleyip son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin. Hocam, bir hikaye var biliyorsunuz. Siz de zaman zaman anlatıyorsunuz. Medrese talebeleri Ramazan günü bir yerden bir yere gidiyorlarmış. Bir ağanın evinde konaklamışlar. Tabii hepsi yiyip içmeye başlıyor. Yemek yok mu ağam falan filan diyorlar. Ya Ramazan diyor, ne yemeği falan deyince. Biz seferiyiz diyorlar. Adam da kendi kendine hayıflanıyor yani, işte seferde yiyecek kadar bile olsa ilim öğrenseydik keşke iyi olurdu filan gibi. Hayıflanmış adamcağız. Yani aslında bu bir yerde bilmemenin daha doğrusu böyle kötü bir şey olduğunu da anlatan bir hikaye. Biliyorsunuz öğrenmenin acısını tatmayan ya da onun zahmetine katlanmayan, Enver abinin sözünde naklediyorsunuz. Biraz sonra gene belki de nakledeceksiniz. Cehaletin zilletini yudumlamak zorunda kalır.
1: Hem de ömür boyu.
0: Ömür boyu. Yani bu konuyu açar mısınız? Yani bilmek, ilim bu kadar önemli mi? İnsan her şeyi bilmeli mi veya?
1: Şimdi Mustafa Bey, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz açıkça meal olarak bilenle bilmeyen bir olur mu? Mealinde ayet-i kerime. Mevcut ve ehl-i sünnet alimleri de ilim konusunu anlatırken bu ayet-i kerimeyi hep nakletmişler. Ondan sonra birçok hadis-i şerifler zikretmişler. Mesela bir hadis-i şerifte ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. Enteresan ama. İlim varsa Müslümanlık kalırsın. İlim yoksa yani Müslümanlık kalmaz. Bu yer olarak değil, kişi olarak düşünün. Adam cahil, dinini bilmiyor. Onda bir şey kalmaz.
0: İman çalmak kolaydır onun.
1: Tabii. Çünkü açıkta bütün rüzgarlara karşı açık olduğu için bir rüzgar der, alır götürür. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifi daha var. Beşikten mezara kadar ilimi öğreniniz, çalışınız. Şimdi bakın, hadis-i şerifte beşikten mezara, beşikte ilimi öğrenmez. Ama ilmin önemini, bu kadar önemli olduğunu bildirmek için, yani dünyaya gelir gelmez gözünü açar açmaz başla, gözünü kapatıncaya kadar. Bunun için ilmin yaşı yok. Zamanı da yok. Öğrenmenin. Yaşadığı zamanı da yok. Ve ibadetler konusunda naklettikleri bir hadis-i şerif var. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Bilerek yapılan. Abdest farzlarını biliyorsun, sünnetlerini biliyorsun. Müfsitlerini, bozanlarını biliyorsun. Bunlara uygun abdest alıyorsun. Vesvese getirse şeytan, hadi dersin sen oradan ya, hadi oradan. Ben kitapta öğrendim. Farzı bu, sünnetleri bu. Ben hepsini yaptım.

0: 3 kere, ayakları 3 kere yıkamak, başı bir defa meshetmek. Sen doğru dürüst bilmiyorsun ya. Bir girer, ya kolu ayağı 3 defa yıkın da başı niye bir defa? Başı da 3 defa yapmak lazım. Yapma ya falan. Olur mu ya falan. Şimdi daha sağlam olur der. Sevabı daha çok olur falan.
1: Daha iyi olur.
0: Öyle mi ya falan filan. İnandırır kendisini. Ondan sonra başını 3 defa anlatmaya da başlar. Başı 3 defa meshetmek lazım. Nerede yazıyor? Kim yapmış? Resulullah Efendimiz öyle mi yapmış? Hayır yapmamış. Ne yaptı? Cahil olmanın aynı şekilde cezasını çektin. Sünneti değiştirdin. Bidat sahibi oldun. Çünkü peygambersiz bir defa. Kollar 3 defa. Ondan sonra ayaklar 3 defa. Yüzü 3 defa. Başka yok. Başta hep gusül abdestin dedi. 3 defa. Bütün vücuda su döktü. Bitti, o kadar yani. Bunu iyi bilirsen yani şeytan ne kadar ne derse dersin.
1: Şeytanın maskarası olmazsın.
0: Ha.
1: Cahil sofu
0: şeytanın maskarası olur. Mesela bir hadis-i şerif naklediyorlar. Şeytanın bir alimden korkması cahil olan 1000 abidden korkmasından daha çoktur.
1: Abid ibadet eder.
0: Abid ibadet. 1000 tane abid her gün ibadet ediyor. Bir tane alim. Şeytan ondan korkuyor, onlardan korkmuyor. Onlar istediği gibi. Yok işte başı 100 defa değil, 5 defa meshetmek lazım. Kolu da 3 defa yıkamak. Ne ki 5 defa yıka, 7 defa yıka. Ayakları da öyle. Artık sen yarım saat abdestten çıkamazsın.
1: Ya da şey, kibir getirir.
0: Veya kibir getirir.
1: Senin yaptığın ibadet gibi. Hiç şey yapamıyorum.
0: Ben 10 defa yıkıyorum kolumu falan. Yani. Değil mi? Hani şimdi diyor ya, kaç defa umreye gittin sen? 1. Ben 10 defa gittim falan. Kibir ve elde avuçta bir şey bırakmıyor. Tabii şimdi din bilgilerinde kendine lazım olan bilgiler mutlaka öğrenmesi lazım. İşte Emir abiler, hani sizden naklettiniz ya, zaten konumuzun başlığında öğrenmenin acısını tatmayan ömür boyu onun zilletini yudumlamak mecburiyetine kalır. Bu söz Emir abiye ait. Toplantılarda hep anlatırlardı. İlim öğrenmenin zahmetine, meşakkatine katlanmayan bir kimse ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetle kalır. Şimdi tam İlmihan Saadet-i Ebediye kitabında işte El-Hafız-ı Kebir diye bir isimden bahsediliyor. Bu işte evleniyor. Ondan sonra evlendikten sonra ilmi öğrenmeye gidiyor. Ne bileyim bir sürü senelerini aynı şekilde veriyor. Ama hep yazmış, hep not etmiş bunları. Tekrar memleketine dönerken yolda eşkıya çeviriyor. Herkesin malını, mülkünü alıyor. Bununkinin elindekini de alıyor. Bu diyor ki eşkıya reisine, benden aldığınız diyor sizin işinize yaramaz. Eşkıya reisi, ne var onda diyor. Benim diyor işte 10 senedir veyahut da 15 senedir medrese tuttuğum notlar var diyor. Ben ilim öğrenmek için gitmiştim diyor. Onlar benim can damarım. Hani Yunus Emre Hazretleri'nin bir sözü var. Söyleyen o, söyleten o. Değil mi? Gören o, gösteren o. Diyor ya. Özetliyor işi. Yunus Emre rahmetullahi aleyh. Şimdi eşkıya dönüyor buna. Yani diyor 15 senedir medresede öğrendiğim bilgiler diyor bu defterlerinde. Öyle mi diyor? Evet diyor. Peki diyor ben bunları aldım diyor. Sen şimdi zır cahil mi kaldın diyor. Zır cahil mi kaldın diyor. Aldım diyor.
1: Yakarım geri de sana vermeyeceğim.
0: Yakarım sana da vermeyeceğim diyor. Ne alalım senin öğrendiğin ilminden diyor. Neyi öğrendin sen? Neyi öğrendin? Bunun üzerine çok hoşuna gidiyor onun. Geriye dönüyor. Onları yani hafızasına, kalbine yerleştiriyor. Ondan sonra memleketine dönüyor. Onun için de işte Hafız-ı Kebir ismini almış. Şimdi ya şimdi bunları böyle şey yaparken dönüp dolaşıp zamanımıza geliyorsun. Adam mesela Google amcaya soruyu vereyim diyor, tamam mı? Google amca bilgi kirliliği. Yapay zeka var, ona soru vereyim falan. Sende ne var? Bir delinin birisi çıktı, uyduları havaya uçurdu.
1: Yapay zekanın fişini çek.
0: Ya bilgisayarın da gitti. Hepsi ya, gitti.
1: Hepsi gitti.
0: Telefonun da gitti. WhatsApp'ın hepsi gitti. Elde avuçta hiçbir şeycik yok. Adın ne? Bir telefonuma bakayım da söyleyeyim değil misin? Telefon da yok. Gitti. Dolayısıyla yani dine ait olan bilgileri önce zaruri kendine lazım olan. Bir, iman bilgilerini okuyup, öğrenip, ezberleyip kalbine yerleştirmen lazım arkadaşım bunu. Kalbine yerleştirmen
1: hayatına
0: lazım.
1: Hayatına geçirmen lazım.
0: Ondan sonra ne lazım? Gusül, abdest, namaz. Her gün çünkü bu. Her Müslümanın, bu lüerin, kadın, erkek, kız, erkek,

0: erkek çocuk bu leğerden sonra herkesin usul, abdest, namaz bilgilerini, farzlarını, vaciplerini varsa, sünnetlerini, müfsitlerini yani bozanları, bir de yapıldığı zaman mekruh olan, sevabını gideren şeyleri bilmen lazım bunu. Bilmezsen o zaman aynı şekilde şimdi İslam ve Toplum programında başımıza gelip duruyor musun abi? Ben böyle yaptım da birisi dedi ki bu olmaz dedi. İşte narkoz veriyorlar ya, o narkozdan sonra gusül gerekir. Hadi nereden çıktı değil mi? Nereden çıktı?
1: Bir yerden duydun, sen de ona inandın. Çünkü İnandı. Doğrusunu bilmiyorsun.
0: Doğrusunu bilmiyorsun. Ya şimdi kitaplarda, yani muhakkak kitabın okunması lazım. Mesela başın tamamı meshedilecek. Böyle anlatıyorsun. Ben diyor dinledim sizi diyor. Maliki mezhebinde diyor. İşte başın üstüyle arkasını meshettim diyor. Siz öyle anlattınız. Biz öyle anlatmadık aslında. Biz öyle anlatmadık. Şimdi diyor başın diyor sağa da solu da dahil mi? Başın tamamı deyince bak bir de doğru dürüst açıklamış sohbeti tamam.
1: Tamam.
0: Neyse biraz sert söyledi. Kapattı sonra tekrardı. Ya dedi şunu dedi niye kızıyorsun niye bağırıyorsun dedi bir de şey yapıyor beni fırçalıyor.
1: Sitem ediyor
0: fırçalıyor. Ya diyor sağa da solu da dahil mi değil mi onu söyleyiver bana. Hala daha. Yani şimdi bu bir toplumda bunu söylemiş olsa evet. Oradakilerin hepsi gülecek. Emir abilerin buyurduğu gibi zelil olacak bu. Ya bu kadar da insan cahil olur mu dedirtecek değil mi?
1: Evet.
0: Böyle diyecek. Halbuki yani bir ilmihal kitabı mesela Saadet-i Bediye kitabını veya da İslam ahlak kitabını okumuş olsaydı bir okudu bir daha okudu. Başına her tarafı diye hatta Maliki mezhebini taklit ederken orada nasıl aynı şekilde meshedileceği uzun uzun bildirilmiş. Nasıl yapılacağını bile bildirmiş Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh.
1: Başın sınırları bile tarif ediliyor.
0: Tarif edilmiş. Hatta işte üç parmak bitişik şehadet parmağıyla baş parmak ayrı. O üç parmağın altıyla başın üstünden enseye kadar indirilir. Yan tarafıyla da arkadan öne doğru getirilir. Tarif etmişler tamam mı? Başın tamamını nasıl mesedileceğini de anlatmışlar öbürmüşler. Bunu okumuş olsaydım böyle bir sual hatırına gelmezdi. Başın sağda soluda baş... tamamı deyince içine girer mi girmez mi diye bir soru aynı şekilde lüzumsuz olurdu. Şimdi böyle şeylerde hani meşhur herkes tarafından bilinen ve anlatılan bir şey var. Hükümdarın bir tanesi demiş böyle demiş hani çaya çorbaya limon der gibi her şeye limon olan lüzumsuz bir adam demiş yani tebaamdan falan araştırar bir tane bulmuşlar demiştir hükümdarım bu getirin demiş çıkarmış huzuruna adam lüzumsuz ya. Demiş hükümdarım demiş saz çalmasını bilir misin? Bilmiyorum demiş ben de bilmiyorum demiş. Babam bilir miydi demiş. Bilmiyorum demiş. Benim babam da biliyordu. Dedem bilir dedi. Çıkar demiş burada. Çıkarım bunu. Dolayısıyla lüzumsuz laflar edecektin. Ve millet de aynı şekilde güldürecektin. Şeyde mesela bir gün böyle bir yerde kitap okuyoruz bir tanesi geldi o da misafir eden neyse orada Saadet-i Ebediye'de işte birisinden borç almıştır veyahut da mal almış borçlanmıştır borçlu kimsenin ne yapıp bir an önce hele vakti gelmiş borcuysa taksitliyse onu ödemesi için ekmeğinin yanında sirke bile yemesi uygun değil. Yani o derece borcu ödemek ehemmiyetli. Şimdi ona soran olmadı. Onu dedi ki bana kalsa dedi o dedi haram dedi sirkeyi yemesi falan. Allah Allah ya sen kimsin ya?
1: Sana kalmadı ki. Sen niye konuşuyorsun?
0: Osman işte cahil ortaya koyuyor. Ondan sonra o bilenlerin yanında böyle bir laf ettiği zaman senin ne mal olduğunu açığa çöküyor. Kalıbın boyun posun önemli değil ki. Mahcup olmamak için girerken bir şey dediniz. Her şeyi mi öğreneceğiz? Hayır. Benim vazifem ben devlet memuruyum. Orada ne iş verdin? Koydun onu yapacak. Ha onu yapmak. Ben dedim belediyede çalışıyorum. Tamam. Sen nerede? İşte TGRT'de çalışıyorum. Tamam. Ne iş verdin? Bu tamam. Şimdi bunları böyle şey yaparken ta geriye gidiyorum. İşte ilkokulu bitirdik. İmadı okulunun işte orta kısmı birinci sınıfındayız. İki tren karşı karşıya çarpıştı. Gazetelerde de bu şey yapıldı falan. O zamanlar haberlerde falan öğrendiğimiz kadarıyla bu makasçı diyorlar ya.
1: Evet.
0: Adam vazifesi bu. Mesela tren şu A hattından geliyor, öbürüsü B hattından. Vazifesi hangisi önce gelecekse, yani A hattına vermesi gerekiyor. A hattına o şeyleri, rayları değiştirmesi gerekiyor.
1: Şimdi bunlar otomatik oluyor, elektronik
0: oluyor.
1: Onun için çocuklar anlamayabilir. O zaman bir kişi yapıyordu bunu.
0: Manueldi.
1: Makasçı, manueldi yani. Eliyle yapıyordu.
0: Eliyle yapıyordu. Dolayısıyla iki tren de aynı hatta vermiş. Zaten tren bu.
1: Biri oradan karşıdan geliyor, biri bu taraftan.
0: Biri bu taraftan geliyor. Aynı hatta vermiş ikisinde. Dolayısıyla yani fren yapsa falan ne olacak ki o? Son sürat geliyor. Onun bir fren yapması 40-50 kilometre gider. O fren yapsa bile durduramaz onu. Dolayısıyla vuruştu, bir sürü şeyler olduydu falan filan. Bir tane derse giren öğretmen elinde gazeteyle falan geldi falan. O zaman o makasçıya sormuşlar, ne yapıyordun? Memleket meselesi düşünüyordum demiştim.
1: Ne olacak bu memleketin hali?
0: Şimdi bana bir vazife verilmiş. Oturmuşum ben bir cumhurbaşkanı olsam, ben bir başbakan olsam, ben bir bakan olsam. Ya arkadaş, öyle bir durumu yok. Sen ne yapacaksın cumhurbaşkanı, bakanı, bilmem neyi falan. Yani o makam kim geldiyse onlar düşünsün o işi. Senin işin değil ki o. Sen önündekini yapman lazım. Sana verileni yapman lazım. Biz sosyal bir varlığız. Cemiyet halinde toplu halde yaşıyoruz. Ve birimiz bir işi eksik yaparsak, yanlış yaparsak bir yerde patlak verir bu. Dengeler bozulur. Mesela burada Kur'an-ı Kerim'de Neml suresi var. Ondan sonra arılardan bahsediliyor, karıncalardan, bilhassa karıncalardan. Ya, sistematik bir çalışmalar var. Allah-u Teala misal olarak veriyor onları. Arılar da öyle. Sistematik. Yani gruplar ayırmış, herkes vazifesini biliyor. Asker karıncalar, koruma karıncaları, çalışan karıncalar, işçi karıncalar. Herkes vazifesini biliyor. Arılar da öyle. Ve petek petek aynı şekilde bal yapıyorlar. Yer altını aynı şekilde duman ediyor karıncalarda. Ki onu da mesela ilim adamlar diyor ki bu ekosisteme müthiş bir faydası var bunların. Benim de en çok garipime giden çocukluk dönemde ilkokulda işte baharın böyle arpa olsun, ondan sonra yulaf olsun, onları ekmeğe falan giderdi. Ben de giderdim babamla beraber. Ben beklerdim, babam şey yapıyordu falan. Sonra baharla beraber o tarlaya gittiğimiz zaman buğdayı ektiğimiz arpa yaptığımız böyle toplu buğday, arpa, yulaf görürdük. Karınca toplamış. O zaman babaannem Allah rahmet eylesin, oğlum dedi, kışın dedi bir karıncanın dedi bir buğday tanesi yetiyormuş. Hatta bazen mübalağa alamadı. Yarım buğday bile yetermiş falan. Böyle minnacık bir şey zaten yetermiş. Ama bir tane buğday tanesi fazlasıyla yetiyor da o 100 tane topluyor. Onu da yiyemediği için baharla beraber toplu toplu biterdi. Böyle bakar ve gülerdi. Ya dedim, o kadar çalıştın etti, yiyememişsin, tamam mı? Yiyememiş falan. Dolayısıyla bize lazım olanlar ne ise onu öğreneceğiz. Dinimize lazım olan. Önce bir iman bilgisi. Hani biraz önce hadis-i şerif var. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetlerden daha iyidir. Ve şeytanın bir alimden korkması cahil olan bin abidden daha aynı şekilde çoktur buyuruluyor. Hal böyle olunca o zaman ben 5 vakit bana lazım olan, her zaman lazım olan usul, abdest ve namaz hakkındaki bilgilerin hepsini oturup aynı şekilde tek tek okuyacağım. Anlamadım bir daha, anlayamadım bilene soracağım. O bende meleke haline gelecek. Abdest almasını. Ve abdestimi neler bozar? Guslü neler bozar? Bunları da öğreneceğim. Öğrendikten sonra ben aşılandım. Bu konuda bana kim ne derse desin, buz gelir tırıs gelir ondan sonra. Ondan sonra namaz konusunda da farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini öğrendim. Mekruhlarını öğrendim. Müstahaplarını öğrendim. Müfsitlerini, bozanlarını öğrendim. Ya ondan sonra birisi geldi, senin namazın bozuldu. Ya ben namaz bozacak bir şey yapmadım. Namazı kılan benim. Namazda esnedin. Namazı bozmaz. Da kitaplarda var. İşte namazda esneme durumu olursa o zaman hani sol elle değil de sağ elin arkasıyla ağzını kapatırsın buyuruyor. Ve o da namaza bir zarar vermez. Sen bunu bilirsen, sen esnedin işte, elini ağzına götürdün, namazın bozuldu. Bunu iade et. Bilmiyorsan oturur iade edersin. Veya sorarsın ona buna. Tabii iade etmen lazım. Etmemen lazım. İki arada bir de arada. Hani adamın ya bir kadının oğlu Hristiyanmışmış, Müslüman olmuş. Müslüman önce içki içmiş, camiye de gitmiyor falan. Ağlıyormuş. Hani Hristiyan oldu, İsa Aleyhisselam'ı gücendirdi. Müslüman oldum dedi, gitti, içki içti, namaz kılmıyor, Muhammed Aleyhisselam'ı gücendirdi. Ne olacak bunun hali der gibi. Böyle ağlıyormuş kadıncağız. Dolayısıyla maskara olursun. Ve bir de bize hem İmam Hatip Okulu'nda hem de ilahiyatta parça derslerine gelen bir hocamız vardı da, onun bir şeyi çok benim dikkatimi çekmişti, bana tesir etmişti. Senelerce de ona ben dikkat ettim. Ölçüydü. Sonra işte eğitimcilik falan olunca dedim, daha dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela o dil konusunda söylemişti. Dedi ki çocuklar dedi, Türkçe kelimeler de dahil. Eğer öğrendiysen Arapça, ondan sonra Farsça, Fransızca, İngilizce. Bu dillerde de öğrendin. Bir, bu kelimelerin telaffuzunu iyi öğrenin. İyi telaffuz edin. Ve manalarını öğrenin. Manalarını öğrenin. Bu çok önemli dedi. Mesela 1000 kişiye hitap edersin dedi. Ama bir kişi anlar dedi, seni sıfırlar dedi. Yani rezil olursun orada. Bir kişi dedi.
1: O kadar konuş, boşa gider.
0: Yani. Tabii tabii. Mesela şeyde Türkçe'ye geçmiş Arapça kökenli kelimeler, Aparça kökenli kelimeler geçmiş. Zede zade kelimeleri farklı farklı. Zede zedelenmek demektir. Zade nesebi bildirir. Oğlu kızı. Yani falan aileden geliyor, falan sülaleden geliyor. Mesela konuşuyor işte. Ben diyor deprem zadeleri gördüm. Deprem çocukları.
1: Deprem ailesinden.
0: E bilen şimdi bu yıkaltıdan başlar gülmeye. Salaktır diye onu bile bilmezler. Sen hala konuşuyorsun onu falan. Ya hiç olmazsa konuştuğunu bil. Mesela bizim o parça hocası rakip rakip. Rakip karşındaki muhatabın. Onunla aynı şekilde yarışıyorsun. Rakip o. Rakip sana binen demektir.
1: Manası da çok değişiyor değil mi?
0: Alakası manası da değişiyor tabii. Manası da değişiyor. Ya şeyde böyle şeyler de hep hatırıma geliyor. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ben Gönen'de de, Balıkesir Gönen'deyken de gördüm. Öğrencilerini Balıkesir Öğretmen Okulu'nda öğretmen. Sonra Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü'ydü. Şimdi Eğitim Fakültesi, onların isimleri. Orada öğretmenliği yapmış Ahmet Arbasi Bey vardı. O bir hatıratını gazetede yazmıştı. Benim çok dikkatimi çekmişti. Hoşuma da gidiyordu. Tabii öğretmen okulunu bitirmiş. Doğuda bir yere öğretmen olarak göndermişler. Tabii köyün yaşlı birisi. Oo, hoş geldin müellim bey, müellim bey. Diyor ki baktım diyor yaşlı bir adamla muallimle müellimi diyor birbirinden ayırt edemiyor diye ses çıkarmadım diyor. Neyse müellim bey hoş geldin. Müellim bey herkes öyle diyor. Alınmıyorum diyor. Cahil insanlar bilemiyorlar falan.
1: Köylü.
0: Köylü dedim diyor falan. Neyse sonra köylüler bakmışlar. Bunun namaz kıldığını görmüşler. Evladın namaz kıldığını görmüşler. O köyün ileri gelen hani bilge kişisi diyelim. İlk karşılayıp müellim bey hoş geldin diyen. Oo demiş muallim bey. Demiş bir dakika. Siz demiş.
1: Sizler değişti.
0: Müellimle muallimi biliyor musunuz? Tabii demiş biliyoruz. Müellim elem veren, zulmeden demektir. Muallim talim eden, öğreten demektir. Senden önce buraya gelenlerin hepsi müellimdi diyor. Ne bileyim diyor, sen de kravatlı beylik geldin diyor. Sen de müellim zannettik, onun için müellim dedik demiş. Tamam. Müellim dedik sana. Ama diyor sen müellim değilmişsin, gerçekten muallimmişsin diyor. Muallim talim eden, öğreten, bilgi veren. Müellimse eziyet veren, sıkıntı veren, zulmeden anlamında kullanılır.
1: Evet. Elem veren.
0: Elem veren. Hatta bir arkadaşım birisi anlatır. İşte bir yerde böyle çalışıyorlar. Bir belediyede herhalde. Fakat iş temsilciymiş babaları. Başlarında bir şey varmış aynı şekilde, bir mühendis. Müdür. Adam böyle batayran, namaz, niyat, din, iman bir şeycik yok. Bu da şimdi Anadolu ayaklı, köylü ayağıyla işçi ayağında yatıyor falan. Buna mürtet müdürüm dermiş. Bir gün demiş ki ne demek demiş mürtet müdür? Biz demiş böyle batı görmüş kimselere mürtet deriz demiş. Ha demiş ona. Bir gün bir toplantı olmuş. Ya ne kadar salak biliyor musun? Ya adam sana mürtet müdürüm diyor, hiç olmazsa bir lügata sözlüğe bak, mürtet ne demek, değil mi? Yani. Ona bir aynı şekilde bak. Şimdi adam diyormuş ki, işçiler toplantı yapacaklar, diyor ki mürtet müdürün de davet etmeyi unutma diye.
1: Kabullenmiş bir de ya.
0: Kabullenmiş bile.
1: Manasını bilmeyince.
0: Kabullenmiş bile. Şimdi diyeceksiniz bunları niye anlatıyorsunuz Mustafa Bey? Bunlar hepimizin başından geçer. Hani bu olmuş, olması mümkün olan, buna benzer çok hadiseler zuhur etmiş. Olması mümkün olan. Yani insan bir konuda cahilse en azından sussun. Hani bir şey daha var ya, İslam ve Toplum programında da huzurada orada da zaman zaman anlatıyoruz. İmam Ebu Yusuf Hazretleri işte hocalar vefat ettikten sonra ders veriyor. Veya İmam Muhammed Şeybani Hazretleri, ikisini de karıştırıyor ama önemli değil. Medrese müderris durumundalar. Şimdi kendileri de hocalar İmam Hazretleri'nin dersinde böyle tabii hepsi zeki, şeyli, iştahlı, haralam görelem geçiyor, sorular soruyorlar, ondan sonra sebebini, hikmetini öğrenmek için zorluyorlar falan. Yani hocayı da çalıştırıyorlar, tamam mı? Müderrisi de çalıştırıyorlar. Öyle bir şey. Dolayısıyla bunlar da o tip talebeleri seçiyor. Fakat bir tane talebenin birisi hiç soru sormazmış diye. Talebenin hepsi yapıyor. Öbürleri böyle bakıyormuş. Göz ucuyla falan filan. Dikkat edecekmiş. Bir gün çağırmış herkes gittikten sonra. Evladım demiş, bak demiş. Arkadaşların hepsi demiş sorular soruyor. Sen demiş hazırlan, sen de soru sor. Peki yiyeceğim. Peki efendim diyor. Ertesi gün İmam Eyyubus Hazretleri güneşin grubunu, yani batışını anlatıyor. Kitaplarda, fıkıh kitaplarda bir mızrak boyu ifadesi çok geçer. Şimdi o enlem boylam derecelerini zikrediyorlar. İşte diyor bir mızrak boyu indiği zaman akşam güneş artık demiş, hani güneş battı, akşam namazı vakti girdi demektir. Bu pat el kaldırıyor, bütün talebeler dönüyor. Aa, ilk defa el kaldırıyor. Ne soracak? Herkes merak etmiş. Buyur evladım demiş. Efendim demiş, ya yatsıya kadar güneş batmazsa ne olacak? Yazık. İmam Ebu Yusuf Hazretleri veya İmam Muhammed Şeybani Hazretleri. Evladım demiş, sen soru sorma.
1: Dinlemeye devam et.
0: Seni adam sansınlar. Seni adam sansınlar. Dolayısıyla eğer bir konu hakkında bilgin yoksa sus. Hiç olmazsa cehaletin açığa çıkmaz. Ama biliyorsan bildiğin şeyi de oradakiler aynı şey kabul edecek, seni dinleyebilecekse aç. Hele bu zamanda. Yoksa hiç açma. Ve bir de anlatacağın kimsenin seviyesini iyi bilmen lazım. Eğer anlatacağın kimsenin seviyesini, önce bir konuştur. İnsan dilinin altında gizlidir buyuruyor. Konuştur. Seviyesi de nerededir? Ne verirsen alabilecek durumdadır. Ne verirsen alabilecek durumdadır. Ya bu bütün mahlukat için böyle geçerli Mustafa Bey. Mesela ben köy çocuğuyum. Atın, öküzün, eşeğin, katırın belli bir kapasitesi var. Ve mandanın. Mesela atın ve öküzün çıkaramadığı bayırda mandayı aynı şekilde kani arabaya koştum. Takır takır şey. Traktörlerin arkasına takılan o römork var ya. O römorka tak. Manda götürüyor onu. Evet yavaş yavaş gider ama.
1: Götürür.
0: Allah Teala ona o gücü, o kuvveti vermiş. Herkesin kapasitesi farklı. İlla anlayışlar da farklı. İnsanların anlayışları da farklı. Birisinin aynı şekilde kabı küçüktür. İki damla şey yapar, dolu verir. Öbürüsü ver beni diye devam eder. Allah Teala farklı yaratmış peygamberler. Ondan sonra onların varisleri farklı onlar. Mesela bir gün Taha-i Hakkari Hazretleri talebelerin içerisinde Seyyid Fihim Hazretleri'ne böyle medresede anlatıyor. İşte önceki büyükleri anlatıyor falan. O büyükleri anlattıktan sonra Seyyid Fihim Hazretleri'ne diyor ki Seyyid Fihim diyor. Bu zamanda önceki zamandaki yaşamış dünyaya gelmiş büyüklerden yok mudur dersin diyor. Şimdi belki öbürlerinin seviyesi ona müsait değil ama Seyyid Fihim Hazretleri öyle değil. Küpü geniş. Hemen ayağı pırlıyor. Efendim diyor ki bu zamandaki büyük bugüne kadar iş gelmemiş. Hocası dersi kapatmış. Gelmemiş. Çünkü onunki geniş. Ya öbürleri belki anladı, belki anlamadı. Biz de naklediyoruz, belki anladık, belki anlamadık. O ayrı bir mesele. Herkesin anlayışı farklı mı? Farklı. Bunun için kitaplarda diyor ki ilmi öğrenmek farz. Farzları, haramları öğrenmek farz. Vacipleri öğrenmek vacip. Sünnetleri öğrenmek ise sünnettir. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Ve haramlardan da kaçınacağız. Yasaklardan da kaçınacağız. Efendim benim sakınmam lazım. Neden? Bilmiyorum ki neden sakınacağım, değil mi? Bilmiyorum neden sakınacağım.
1: Varmış bir şeyler ama.
0: Ha, bir şeyler diyorlar ama.
1: Sakının diyorlar ama. Neden sakınacağım?
0: Neden sakınacağım? Bilmezsin neden sakınacağını bilmezsin. Paldır küldür o bataklığın içerisine girersin. Allah Teala korusun. Gözün kapanı verir birden. Ecel gelir. Gözünü açarsın eyvah dersin. Ama iş işten geçmiş olur.
1: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gönül Pınarı devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Öğrenmenin, ilmin önemini anlatıyordu. Kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam. Benim bir sorum vardı az önce. Onu şöyle bir toparlarsak. Her şeyi bilmek mi lazım? Siz onu anlatmıştınız az önce. Kendimize lüzumlu olan şeyleri bilelim. Peki lüzumda olmayacak başka bilgiler de var. Onları da öğrensek bir kıymeti var mı? Kısaca bunu da sorayım.
1: O men edilmemiş.
0: Veya mahsurlu mu?
1: Men edilmemiş. Ama kendimize lazım olan zaruri bilgileri öğrenmeye mani oluyorsa izin yok. Onları öğrendin. Hayatına geçirdin. Tamam. Ondan sonra onları öğrenmenin mahsuru yok ki. Öğrenmenin zamanında varsa öğrenebilirsin. Fakat bütün bunlara rağmen buyuruyor ki eğer daha kıymetli bir şey varsa, çünkü farz olanlarını öğrendin, ondan sonrakiler nafiledir. Hani kıymet sıralarını bildirmişlerdir. Mesela o kıymet sıraları içerisinde diyelim kendisine zaruri olan ilmihal bilgilerini öğrendi, fıkıh bilgilerini öğrendi. Bundan sonra efendim fıkıh tefsir, hadis kitapları okuyabilir mi? Okuyabilir ise de, bakın ise de, bunun fıkıh kitabı kendisine lazım olmayan fıkhın, İslam hukukun o bölümlerini öğrenmesi tefsirden ve hadis kitabı okumaktan daha kıymetlidir. Çünkü eğer kendisine lazım olmasa bile lazım olan birisine yol gösterebilir. Falan kitapta bu konuda şöyle bilgi vardır, o böyle anlatılıyor, sen bir oku, ondan sonra ona göre karar ver diye. Başkasına faydası olabilir. Evet. Diye de üzerine basa basa bildirmişler. Müştehit alimler. Şimdi İslam dininde kadın kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere misafirliğe de gidemez. Fakat kocası öğretmezse, bir izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarın da çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Bunun için İmam-ı Azam Mübarif Hazretleri hayattayken yaşlı bir adamcağız gelmiş. Bana demiş bu dua yazı verin de ahir vaktinde okuyun bundan aynı şekilde. İşte 3 gün 5 gün veya bir hafta sonra geliyor. Şu küçük parmak kalınlığında bir risale hazırlamış. Bey ve şira. Bey ve şira alışveriş bilgisi demektir. Gelince efendim diyor, ben diyor böyle ben, buyurun diyor bana veriyor. Adam bakıyor.
0: Bey ve şira.
1: Bey ve şira alışveriş bilgisi. Efendim diyor ben herhalde ya yanlış anlattım veya siz yanlış anladınız. Ben diyor dua istedim, siz diyor bu diyor hani tüccarlara lazım olan bilgileri yazmışsınız. İmam-ı Azam İbani Hazretleri siz yanlış anlatmadınız diyor. Meramınızı tam ve düzgün anlattınız. Ben de sizin meramınızı tam ve düzgün anladım. Ölünceye kadar kaç senelik ömrüm var bilemem. Alışveriş yapmayacak mısın diyor. Alışverişini bilmeyen, yani İslamiyet'in emrine uyarak alışveriş yapmayan kimse harama düşer. Haram yiyen kimsenin diyor duası kabul olur mu?
0: Ya.
1: Ya onlar hani müştehitler öyle.
0: Müthiş.
1: Allah Teala onlar onun için yaratmışlar. Bunun için beşikten mezara kadar yeni mi öğreniniz? Yani bir ayağı mezarda da olsa 80'li ihtiyarda çalışması lazım. Peygamber Efendimiz'e yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyuruldu. Yani burada öyle bir şey yapıyor ki yani ibadete başladığında dünyadan çık. Ya namazdayken veyahut da oruçtayken yani ecelin gelecek, Azrail Aleyhisselam ölüm meleği peşinde. Öyle hisset kendini. Ama bir dünya işine de başladığın zaman yani işte, hiçbir şey hatırlama. Kendini ona odaklan. Ne demek? O işi mükemmel yapmak için.
0: En iyisini yap.
1: En iyisini yap. Peki bu mümkün mü? Ya putperest Japonlar yapıyor ya bunu. Emel abiler de anlatırdı. Yani bir kimse bir işi yaparken onun rüyasını görmedikçe başarılı olamaz diye. Osmanlı ve Selçuk döneminde. Niye Osmanlı Selçuk döneminde Osmanlı ve Selçuklu'nun kılıçları hep birinci sırada? Okları birinci sırada? Niye? Çünkü adam o yayı yapan da, oku yapan da, kılıcı aynı şekilde demiri döven de diyor ki ben ne yaparsam bu daha keskin veyahut da ne yaparsam bu ok daha ileri gider. Hedefini vurur. Onu düşünüyor.
0: Onu kafa yoruyor.
1: onu düşünüyor. Bu ülke nasıl idare edilir? Ben padişah olabilir miyim diye düşünmüyor.
0: Padişah olsam şunu yaparım, bunu yaparım demiyor.
1: Demiyor. Ha diyeceksiniz efendim, bazen anlatıyorsunuz, bazen öyle olmuş falan. Bursa'da işte Sultan Orhan Gazi Han rahmetullahi aleyh hazretleri zamanında diye hatırımda kalmış. Bir tane bir çoban. Bursa'nın dağlı kestanelikleri varmış. Bakıyor hani kestaneler böyle şey yapılıyor falan filan. Yayınıma da şey kalmıyor, yer kalmıyor falan. Ah edermiş böyle yüksek sesle dillendirirmiş. Demiş sultan bana, demiş bir çomak atımlığı bir yetki verse, sultanlık verse, ben yapacağımı bilirim. Ta Orhan Gazi Han Hazretleri'nin kulağına gelmiş, çağırmış bunu. Demiş at demiş ama ya, verdim yetkiyi. Bütün kestanelikler vakıf demiş sultan kararı.
0: Güzel.
1: Sultan kararı. Tamam demiş vakıf. Çomak yere düşmeden hüküm bildirildi, bitti. Bitti. Ha böyleleri olmuş. Ama o da gidip devlet idare edeyim demiyor.
0: Yani.
1: Devlet idare edeyim diyor. Başka bir şey, sultanın hoşuna gitmiş. Dolayısıyla dünya işleri yaparken de kendini ona vereceksin. Ama namazda onu tutacaksın. İbadetine mani olmayacak. İşini vereceksin ama ibadetini unutmayacaksın. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetinin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur. Ha, demek ki saatte ve dedi var, bey ve şeredi, alışveriş bilgisini ara hatlarıyla kendisine lazım olacak kadar öğrensin. Diğer detaylara değil, ara hatları kendisine lazım olacak kadar. Ha böyle yaparsam haram olur. Yani helal kazandığımla çoluğuma çocuğuma kendime haram yedirmiş olurum. Onu öğrenmesi lazım. Onu öğrenmesi lazım. Bir kimse fıkıh bilmez, yani ilmihal bilgisi bilmez, emir ve yasakları bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Biz buna İslam ve Toplum programında şahit oluyoruz. Efendim siz tavsiye ettiğiniz o kitabı anlayamıyorum sadece bir diye. Anlayamazsın çünkü. Çünkü sana hopla zıpla oyna, Allah dedim doğru cennete diyenlerin hepsinin hoşuna gidiyor. Ama o İlmihal kitabında öyle demiyor. Haram bildiriliyor, helal bildiriliyor, farzlar bildiriliyor, vacipler bildiriliyor, borçlar bildiriliyor. O da nefsine ağır geliyor. Onun için bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini, fıkıh alimlerin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Mesela şimdi din adamı sınıfında devlette vazife almış, imamet vazifesi verilmiş kendilerine. İşte o kitap anlaşılmaz ya falan filan. O kitap hem bozukmuş ya. Soruyorsun arkadaş neresi bozukmuş ya, öyle dediler. Sen imamsın ya, Allah'tan kork be.
0: Bir bak ya.
1: Değil mi?
0: Oku ya.
1: Şöyle baktı, ben bunu anlayamadım dedi, kapattı falan. Anlayamazsın çünkü ağır geliyor. Halbuki İmam Malik ve Ebu Bekir Berrak rahmetullahi teala aleyhima buyuruyorlar ki, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Bu çok önemli Mustafa Bey. Çok önemli. Zamanımızda da var. Bizim şeyhimiz var falan. Fıkıh bilgisi hiç yok. Ne buyuruyor İmam Malik ve Ebu Bekir Berrak rahmetullahi aleyhime? Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Adam tarikat adı altında gidiyor ama cehenneme gidiyor. Farkında bile değil. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Fıkıh bilgileri var. Bu sefer öbür kanadını öğrenmemiş bu tasavvuf. Bidat sahibi olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Onun için tam İbn-i Saad-Tebili kitabını biz anlatırken buyuruyorlar ki burada çift kanatlı bu. Hem fıkıh bilgileri var hem tasavvuf bilgileri var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ikinci, üçüncü ciddeki mektupları da aynı şekilde konulara uygun olanlar hep serpiştirilmiş kitabın içerisinde mevcuttur. Hepsi mevcuttur orada. Dolayısıyla o kitabı dikkatli bir şekilde okuyan ve anlamak için aheste aheste tekrar tekrar şey yapan o zevke varır. Onu da aynı şekilde anlar ve hisseder. Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerin eftali en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurur. Çünkü emir ve yasaklar bilinmezse bu kimse harama düşer. Hatta Mustafa Bey küfre düşer, küfre ya. Küfre düşer. Çünkü o Yeşilçam'ın filmlerinde Allah Baba, Allah Baba dedirtiyorlardı. Adam çocuğuna da böyle diyor, hey hey hey diye gülüyor falan. Küfür olur buyuruyor. İşte İslam ahlakının ikinci bölümü. Muhammed Kutup Deni İznikî Hazretleri'nin Mızrakçı İlmihal diye meşhur olan kitabı. Orada elfaz-ı küfür bahsi var. Yani ne yaparsam ve ne söylersem benim imanım gider. Bunu her Müslümanın bilmesi lazım. Onu defalarca okuması lazım. Hatta şeylere kolaylık olması için işte Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu o namaz kitabının sonunda da bunlar saadeti ebediydi ve o Mızraklı'da Hüccetül İslam ilmi halinde mevcut olan neleri söylersem veya neler yaparsam imanım gider. Onlar madde madde yazılmış. İnsan oturup onu çekildi o. Bakar.
0: Allah gökte bizi görüyor.
1: Allah gökte bizi görüyor. Dua ederken göğe bakıyor. Küfür olur buyuruluyor. İman gider buyuruluyor. Küfür olur, iman gider buyuruluyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Orada bir ifade daha var. Miftahul Cennet kitabın orijinali. Orada buyuruyor ki tazimi tahkir, tahkiri tazim. Yani hürmetle saygı gösterilmesine hakaret edersen, tahkir hakaret edilmesi gerekinde tazim, hürmet eder, saygı gösterirsen, efendim şarap içmek, zina etmek ne kadar iyiymiş dersen, küfür olur buyuruluyor. Ya namaz kılmak da nereden çıktı, bu zamanda namaz mı olurmuş diyorsan, namaza hakaret edersen, vardı öyle bir ilahiyatçılar, emevi namazı bu falan filan diye hakaret ediyordu. Adamın imanı gider. Küfür olur, Allah-u Teala korusun. Bunlar kitaplarda yazılı. Bunu bilmezsen, bunu okumazsan, okumadığı müddetçe de zaten ne hafızana yerleşir ne kalbine yerleşir. Ne olur? Bir rüzgar eser alır götürür. Onun için de saadette ebediyede bir misal verilmiş. Orada buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet kitabından alınmış. İmam muma benzer buyuruyor. İmam-ı Gazali Hazretleri. Açıktasın. Kapalı yerde değilsin. Mumu yaktın. Dört yol ağzında. Hatta beş yol, altı yol ağzında. Altı yönden de rüzgar gelebilir. Değil mi?
0: Evet.
1: Efendim altı yön olur mu? Ya kuzey rüzgarı, kuzey doğu, kuzey batı diye.
0: Sekiz yön bile.
1: Sekiz yön bile olur. Şimdi senin mum açıkta duruyor. Hafif bir aynı şekilde karaya etse gittin. Hatta poyraz etse
0: gittin. Lodos etse gene gitti.
1: Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki bu mumun muhafazası için fanus lazım. Fener lazım. Ya bir fanusun, bir fenerin içerisine o mumu koyarsan, camla örttün, kapattın rüzgarın girmemesi için. Rüzgar estiği zaman ona bir şey yapmaz.
0: Korunur.
1: Onu korur. Bunlar da işte namazdır, oruçtur, diğer ibadetlerdir, haramdan sakınmaktır, emirler yapmaktır, bunları öğrenmek, bunlara itibar etmektir buyuruluyor. Bunlar olmazsa şeyini koruyamazsın buyuruyor. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruldu. Hatta bir hadis-i şerif nakledilir. Utlubül ilme velev kâne fil sîn diye. Yani ilim Çin'de de olsa, en uzak yerde de olsa demekmiş o. O zaman da belki Çin çok uzak olarak bildiriliyor. Resulullah Efendimiz Çin'i zikrediyor. En uzak bir yerde olsa. Hikmet müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alır. Kafir de olsa da alır buyuruluyor. Onları alır. Ve ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. Bakın ilim öğrenmek ibadettir. Açıp ilmihal kitabı okumak ibadettir. Fıkıh öğreniyorsun çünkü. İbadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. Mesela bu kitapları, Hakikat Kitabı yayınladığı İslam Ahlak kitabını, Kıyamet Ahiret kitabını, Saad Tebedi kitabını aldın, aynı şekilde götürdün, insanlara gösteriyorsun, hediye ediyorsun veya da satıyorsun. Cihat ediyorsun. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. Teheccüde kalkmadan
0: sevabını alıyorsun.
1: Ancak ilim rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Aa ben sana sayayım namazı farzlarını falan, biliyor musun falan. Bende namaz yok, niyaz yok. Ne faydası oldu benim bunları öğrenmemin?
0: Namaz kılmıyorsam, değil mi?
1: Değil mi? Hiç faydası yok. Bir kimsenin ilmi kendisini Allah-u Teala'ya Allah-u Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük bir tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah, kurtuluş bulmuş değildir. Bunun en canlı misali iblis, şeytandır. İlmi vardı ama cehenneme götürüyor. Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. Ona zulmetmiş olur. Şimdi kendini bilmeyen, yani böyle bir adama aynı şekilde neye benzer? Eşkıya'ya yeni keşfedilen silahları öğretmeye benzer.
0: Kurda kuzuyu teslim etmek.
1: Fakat ilminin hakkını ilme layık olan da ilme layık olandan ilmi esirgemek de ona zulmetmiş olursun. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın, üstadın, yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncü şart ise, ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. Abi ya, ben o kitabı aldım baktım falan, çok zor okumadım ya falan. Allah Allah, bakmış böyle, şöyle bakmış, bir kapağını kaldırmış, çok zor abi ya.
0: Abi baktım onu 10 dakika falan baktım da, yani şey, yani hepsini okumaya kalksak. Ama uzun zaman lazım yani, bilim öğrenmek için 5 dakikada olmuyor işte.
1: Allah Allah. İlim ganimettir, sükut kurtuluştur. Halktan bir şey ummamak ise rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allah-u Teala batın o tasavvuf bilgilerini de açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanması ile elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Tabii kitaplar okundukça ne olur? Şu neticeye doğru gidilir. Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmeli. Bu noktaya gelir insan. Mesela ehl-i sünnet alimleri şey yapıyorlar. Şeyde Kardavi diye bir adam var. Onun Helal Haram diye bir kitap vardı. Tabisi ilahiyata falan şey yaparken yayınlanmıştım. Motokundayken almıştım. Okumuştum o kitabı ben. Kardavi daha hayatta diye biliyorum. O orada sakalı sünnete uygun olarak kendisi de öyle. Ben televizyonda gördüm o adamı. Şey sünnet ama olurdu. Kendisi mezhepsiz. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh onun o kitabından alıntı yapmış. Diyor ki burada doğru söylüyor ama kendisi mezhepsizdir diye. Enteresan. Yani ehl-i sünnet alimleri işte doğruya doğru diyorlar. Hakkı doğrusu söyleyene değil söylenen söze bakmalıdır. Ancak ölçüsü olmalı. Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin, söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Din ilminde konuşan kimse Allah-u Teala'nın kendisine benim dinimde sen nasıl fetva verdin, nasıl söz söyledin sualini sormayacağını zannediyorsa kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Ecdadımız her zaman toplanırlar, ilmihat kitaplarını okurlar, dinlerini öğrenirlerdi. Ancak böyle Müslüman kaldılar. İslamiyet'in zevkini aldılar. Bu saadet ışığını bizlere doğru olarak ulaştırabildiler. Bizim de Müslüman kalmamız, yavrularımızı içimizdeki ve dışımızdaki inkarcılara kaptırmamamız için birinci ve en lüzumlu çare her şeyden önce ehli sünnet alimlerin hazırladığı ilmihal kitaplarını okumak ve öğrenmektir. Zira Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz buyururlar. İslam alimlerin büyüklerinden olan Abdullah Ensari Hazretleri de talebelerine şöyle buyururmuş. Ahirette her incinin bir sedefi vardır. Her şeyin kendi haline göre bir şerefi, değeri vardır. İnsanoğlu da kendisinde ilim bulunan bir sedeftir. Onun şerefi de ilim iledir. İlmi olmayan kimse cahillik içinde kalır. Muhabbet kadehini içemez, evliyalık libasını, giysisini giyemez. Allah-u Teala cahili kendine dost edinmez. Şimdi nakletti mi? Yazılmadık bir şey bırakmışlar mı?
0: Bırakmamışlar.
1: Ne ondan sonra herkes işte çocukken derlerdi. Takkesini önüne koysun, düşünsün. Bu hepimiz için geçerli. Biz kurtulduk, sizin için anlatıyoruz değil, hepimiz için geçerli bu.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.

Gönül Pınarı. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Mus'ab bin Umeyr. Yazan Abdullah Kara. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Ses kayıt Didem Türkmen. Kurgu Mahmut Acar.

0: yavaş ol.
1: Bu sap kalkmadı mı?
0: Kalksa burada olurdu herhalde.
1: Hani pek bu vakitlere kalmazdı da.
0: Öf, akşam bunaltıcı bir sıcak vardı. Uyuyabildiğini sanmıyorum.
1: Sorma hanım, ben de sabaha karşı dalabildim ancak.
0: Hele şu sinekler. Bari Musab'ımın cibinliği aralanmamış olsa.
1: Biliyor musun, çocuğun yatağı da bir acayip. Genç yaşta beli bükülecek.
0: Hiç de acayip değil. Deve postu üstüne kıvrılamaz o.
1: Onu kız çocuğu gibi yetiştirmek zorunda değilsin. Erkek dediğin azıcık toza tere bulanmalı. Bileği güçlü olmalıdır sonra.
0: Benim oğlumun karakteri güçlü.
1: İcabında ailesinin ve kabilesinin şerefi için dövüşebilmeli. Hasımları gölgesinden çekinmeli.
0: Laf bunlar. Kuru çöl palavraları. Benim oğlum ayak takımıyla uğraşmaz.
1: Uğraşamaz ki. Sayende hanım evladı oldu gitti. Hem sahi neden dikiş öğretmiyorsun ona?
0: Ama bütün Mekke hayran oğluma. Elini vicdanına koy söyle. Musab'ımdan daha zarif, daha kibar, daha hassas bir genç tanıyor musun bu civarlarda?
1: Bu çocuk kime çekti bilmem. Bizden hiç şair çıkmazdı halbuki.
0: Efendi, o elindeki hançeri yeni mi aldın?
1: İyi ki fark edebildin hatun. Sabahtan beri 40 defa soktum çıkardım kuşağıma.
0: Nefis bir şey bu. Şam işi olmalı.
1: Hayır, Halep.
0: Ha Şam ha Halep, ne fark eder? Böylesi bir hançer.
1: Aklından geçenleri okuyorum hatun, hiç heveslenme.
0: Bu ancak oğluma yakışır.
1: İşte korktuğum geldi başıma.
0: Ver bir yakından bakayım şuna.
1: Aman dikkat et, o sıradan bir hançer değil.
0: Farkındayım. Sadece kapsasındaki taşlar bir kervan donatabilir. Aslanıma yakışacak.
2: Yok, hayır anne. Onun yakıştığı kuşak babamınki.
0: Musab, sen burada mıydın?
2: Ta başından beri.
1: Al bakayım, tak şunu beline.
2: Ama baba,
1: sen konuştuklarımıza bakma. Onu zaten sana aldım. Ama annenin damarına basmak hoşuma gidiyor.
0: Uyuyabildin mi bari?
2: Kalkalı çok oldu. Kitap okuyordum.
0: Yine mi kitap? Ah, şu gözlerine bak, kan oturmuş.
1: Ben söylüyorum, bu gidişte kör olacak.
0: Sus, ağzından yel alsın.
1: Eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsan ticaret yapmalısın oğlum.
0: Ha, aman, belki de tüccar olmayı istemiyor canım.
1: Öyle deme kadın, tüccar insan sarrafıdır. Mesela ben adamın gelişinden kabilesini sülalesini çıkarır, malı alıp almayacağını sezerim. Sonra cebindeki dinarı aşağı yukarı tahmin edebilirim.
0: İyi iyi, çok iyi. Gel oğlum, şöyle gel. Bak şu balı tat, ekmeğine yağ süreyim. Zeytinler önünde oğlum.
2: Tamam anne, tamam.
1: Ben gideyim artık.
2: Birazdan ben de gelirim.
3: Kız, ne yapıyorsun orada?
4: Hiç.
3: Oo, gözüne sürmeler çekmiş, yüzüne allıklar sürmüşsün.
4: Yok canım.
3: Takmış takıştırmışsın bakıyorum, hani yakıştırmışsın da.
4: Sahi yakışmış mı abla?
3: Şimdi anladım. Musab'ın yoluna çıkacaksın sen. Mendil düşürme bahanesi, meşhur numara.
4: Abla.
3: Hiç inkar etme, bilirsin içini okurum.
4: Oğlum olası senden bir şeyimi saklayamam zaten.
3: Ama boşuna uğraşıyorsun güzelim, onun gözü seni görmez.
4: İyi ama neyim eksik abla?
3: Bizim eksiğimiz yok güzelim, Musab'ın fazlası var. Onun derinlere dalan gözleri başka şeyler arıyor sanki. Sanki bir bilge kişi filan.
4: Şansımı denemek isterdim yine de.
3: Bak, görmezden gelirse sakın canını sıkma, değil mi? İnan kabilemizin en gözde kızı sensin. Ve istesen emirler kapanır ayaklarına.
4: Sahi mi söylüyorsun abla?
3: Ceylan gözüm, bugüne kadar hiç yalan konuştum mu sana?
1: Hey Musab, şöyle kenara dur hele, bir müşteri geliyor.
2: Ah, zavallı kadın.
5: Pazar ola efendi, şu kilim ne kadar?
1: 40 dinar.
5: Biraz pahalı değil mi?
1: Ne diyorsun, ucuz bile. Hem bu acem işi.
5: Acem işi mi?
1: Tabii ya, şu desenlerin güzelliğine, renklerin canlılığına bak hele.
5: He, fena değilmiş.
1: Bence hiç kaçırma.
5: Bilmiyorum, düşünmeliyim. Şimdilik kalsın.
1: Sen bilirsin ama bir dahaki sefere 50 dinardan aşağı vermem, haberin olsun.
2: Baba. Hı. Bu kilim Yemen işi değil mi?
1: Evet.
2: Ama sen acem dedin. Üstelik kaba ve hantal bir parça. 10 dinar bile çok ona.
1: Aa, bakıyorum maldan anlamaya başladın.
2: Niye yalan söyledin kadına?
1: Ben söylemesem başkası söyleyecek. Kesesine bize boşalsa fena mı olurdu yani?
2: Bu hiç dürüstçe değil ama.
1: Aman Musab, dürüst var mı bu pazarda? Doğruyu söylesen siftah bile edemezsin.
2: Aksine daha çok kazanırsın.
1: Sen öyle sar.
6: Hemen açma.
3: Bu kumaşın boyu ne kadar?
1: 7 lira falan ama eni emsallerinden geniştir ha.
3: Güzel. Ne istiyorsun peki?
1: Sen 100 miskal gümüş ver yeter.
3: İpek mi?
1: Tabii tabii, saf ipek hem de. Halis pekin işi. O parçayı cenevizli bir tacirden almıştım. Öylesi kalmadı şimdilerde. Şu güzelliğe bakın hele. Buna nasıl da kıyıp makas vuracaksınız bilmem. Tablo, aza tablo.
3: Son 90 miskal gümüş. Fazlasını vermem.
1: Hadi al götür. Bugün de zarar edelim bakalım.
2: Cenevizli tacirmiş, Çin işiymiş. Ayak üstünde ne yalanlar diziyor. Halbuki 30 miskale alası var komşuda. Göz göre göre kandırdı kadıncağız. Ben geldim efendim.
1: Sen de kimsin?
2: Hani geçen cuma keçilerimi almıştınız.
1: Hatırlayamadım.
2: Aman efendim, nasıl olur? Haftaya gel paranı al demiştiniz ya.
1: Duydunuz mu beyler? Ben bu bedeviden keçi almışım. Siz hiç keçi falan gördünüz mü buralarda ha? Gördünüz mü? Bir keçi gören var mı burada?
6: Yok, hayır. E keçisiymiş.
1: Çabuk kaybol gözümden, elimden bir kaza çıkmasın.
2: Ama efendim.
1: Hadi.
6: Sana kaybol dedi, duymadın mı? Pis bedevi. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın?
1: Yaşatmayacaksın böylelerini.
2: Ama ben...
1: Bak hala konuşuyor.
6: Şimdi yıkıl karşımızdan. Kırmayalım kemiklerini.
1: Hadi girin.
2: Zulüm bu. Açık ve aleni zulüm. Hemen o köylüye yetişmeliyim. Bakar mısın? Bana mı dedin?
7: Bu da kim acaba?
2: Az evvel beni tokatlayan o Meryem oğlu. Lütfen, lütfen şu keseyi kabul et. Hadi al.
7: Ne? Kese mi? Bana mı veriyorsun?
2: Babam Ömer'in size ne kadar borcu olduğunu bilmiyorum. Ama bununla zararınızın bir kısmını kapatırsınız hiç değilse.
7: Benim söylediklerime inandınız demek.
2: Evet. Babama inanmadığım için.
7: Ya yalancının biriysem?
2: Yine de babam kadar olamaz.
7: Anlayamadım.
2: Yok, yok bir şey.
7: Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
2: Hayır hayır. Bu iyilik falan değil, borç. Sadece ödenmesi gereken bir borç.
8: Ne gece ama?
1: Hiç sorma. Bayılıyorum böyle gecelere.
8: Bilmiyor musunuz efendim? Arap şairleri çöl gecelerinin meftunudurlar. Döner dolaşır onu dile getirirler.
1: Hani meftun olmayacak gibi de değil.
8: Şu Eflatun gökyüzüne ve gölgesi mor dağlara bakın efendim. Ve lütfen şu bozkırları dolanıp gelen, yüzümüze serin buğseler konduran akşam yeline bakın.
1: Şairimizin kasesini doldurun kızlar. İçti mi dili açılıyor.
8: Sazendeler mızraplarını konuşturuyorlar efendim. Rakkaseler pırıldak olup dönüyor efendim. Muganniler inliyor name name. Eğer yarın sabah sahrada bülbül cesetleri görürseniz şaşırmayın.
1: O nedendir ey şair?
8: Bu meclisi kıskanıp kıyabilirler canlarına da ondan.
1: Çok hoşsun. Şu senin tasvirlerin yok mu? Bayılıyorum.
8: Asıl buna kulak verin efendim.
1: Ey millet, biraz susar mısınız lütfen? Şairimizi dinleyelim.
8: Ey kılıcı kıvılcım kıvılcım çakan, gürzü yıldırım yıldırım vuran efendim, sen şereflerin en şereflisi ve en cömerti cömertlerin, ziyade verirsin bahşişi, dert görmesin elleri.
1: Muhteşem bir şey. Ben her zaman söylüyorum, yine de söylerim, sizin üzerinizde şair gelmedi Mekke'ye. Şimdilik şu keseyi kabul buyurun lütfen.
8: Aman efendim, niye zahmet ettiniz?
1: Bu mısraların bedeli elbette altınla ödenemez ama.
8: Bunlar bir şey değil efendim. Daha güçlü tasvirleri, daha kıvrak beyitleri muhterem oğlunuz için yazmıştım. Ama onu göremiyorum burada.
1: Hayır, Musab nerede? Şeybe! Hey Şeybe!
6: Buyurunuz efendim.
1: Çabuk Musab'ı bul getir buraya.
6: Emredersiniz efendim.
9: İşte orada. Sırtını kayalara vermiş hilali seyrediyor. Yaklaşayım hele.
2: Sen misin Şeybe?
9: Sizi korkuttum mu yoksa?
2: Yok yok. Sadece dalmıştım biraz.
9: Babanız sizi istiyor efendim.
2: Nereye?
9: Her zamanki yerine.
2: Ay, yine çadır halimi öyle mi? Beni neden ister ki?
9: Bilir miyim efendim?
2: Akşama kadar milletin kanını emiyor. Sonra sabaha kadar dağıtıyor dal kavuklarına. Şarap testileri, naralar, kahkahalar. Gencecik kızlar, mıtripler, soytarılar. Efendileri eğlensin diye kendilerini paralayan zavallılar. Söyle Şeybe, böylesi bir hayatın bir manası var mıdır sence?
9: Bilmem efendim.
2: Bırak Şeybe, sen bizden iyisini bilirsin ya.
9: Ben burnu halkalı bir köleyim sadece.
2: Bilsem ne fayda diyorsun yani. O ki konuşamadıktan sonra.
9: Öyle efendim.
2: Bırak şu efendim muhabbetini. Benim senden bir üstünlüğüm yok ki. Biz kardeşiz.
9: Sakın ha efendim. Bu söylediklerini başkaları duymasın.
2: Lan bırak duysunlar. İnceldiği yerden kopsun.
10: Oh, kimleri görüyorum kimleri. İşte Musab geliyor. Meclisimize hoş geldin. Şeref verdiniz Asil efendim.
2: Dalkov herif.
10: Şimdi size onun için yazdığım şiiri okuyacağım. Edebiyat dünyasında derin iz bırakacak. Şairler yıllarca bu mısraları konuşacak. Evet. Siyah saçları dalga dalga fırtınalı derya. Gözleri göz kamaştırır nurdan bir rüya. Gök mavisi yaprak yeşili zeytin karası. O derin gamzeleri inanın gönül yarası. Yüzü dolunay, bebekler kadar duru ve temiz. Musab'ın masum simasına hayranızdır hepimiz.
2: Hayatımda duyduğum en berbat metin. Ne ölçü var ne kafiye.
10: O narindir, hassastır, duyguludur, zariftir. Ama bileği kavi, cesur, korkusuz ve yiğittir. Kılıcıyla örsü keser, kargısıyla kayaları deler. Ufacık fiskesiyle bin cengaveri yere sener.
2: Palavranın bu kadarı da fazla ama.
10: Ama efendim.
2: Ne zaman tokatlı adam sermişim ben yere? İyi dövüşemediğimi herkes bilir. Bırak cengaverleri, sıradan insanlar bile hırpalayabilir beni.
10: Şey, halbuki ben düşünmüştüm ki...
2: Senin düşündüğün sadece bahşiş. Söyle, babam ne verdi sana?
10: Bir kese altın efendim.
2: Al sana iki kese. Lütfen sus artık. Ve bir daha bana sakın şiir yazma. Baba, ben ayrılmak istiyorum.

0: Hep buraya mı gelir?
1: Genellikle.
0: Ne yapıyor orada?
1: Sanırım kitap okuyordur yine.
0: Çok mu okur?
1: Gözlerine kan oturuncaya kadar.
0: Güzel. Tamam, sen gidebilirsin.
1: Peki efendim.
0: Merhaba delikanlı.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Hayır, ben de ara vermeyi düşünüyordum.
0: Sandığımdan da manzaralıymış burası.
2: Öyle mi? Benim hoşuma gidiyor işte.
0: Sen Musab olmalısın, Umayr'in oğlu.
2: Evet, sanırım sen de yeni kahinim.
0: Nereden bildin?
2: Babam her hafta bir tanesini yollar bana. Demek bu hafta sıra sende.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse...
2: Eğrisi doğrusu bu işte. Bu kuytu köşeye kimsenin yolu düşmez yoksa.
0: Çok hoşsun. Geçiyordum uğradım diyemeyeceğiz anlaşılan.
2: Kahin efendi. Nasihat etmeyecek misin bana?
0: Buna dertleşme diyelim istersen ha.
2: Nasıl istiyorsan öyle olsun. Seni dinliyorum.
0: Ya hayır. Önce ben seni dinlemeliyim. Sıkıntılarını bilmeliyim.
2: Yo, sen kahin değil misin? Anla hadi. Diğerleri gibi tütsüler yak, hopla zıpla, haykır, bağır ve gözlerini iri iri açıp içimi oku.
0: Palavracı, sahtekarlar.
2: Biliyor musun, çoğu beni bir kıza aşık sanır.
0: Nasıl anlıyorlar peki?
2: Bilmem, güpegündüz yıldızlara bakar ve güya haber alırlar.
0: Güpegündüz ha? Ve geleceğe dair vaatler sıralayıp gidiyorlar, öyle mi?
2: Aynen öyle.
0: Adamına göre mal ve kadın, adamına göre zafer ve rütbe. Bunlar istemem denilmeyecek şeyler. Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Söyle tabii, seni dinliyorum.
0: Geleceği kimse bilemez. Anlıyor musun? Hiç kimse.
2: Peki siz ne işe yarıyorsunuz o zaman?
0: Diğerlerini bilmem ama ben ilahi kitaplardan okuduklarımla hanif alimlerden duyduklarımı söylüyorum sadece.
2: Ya, demek öyle.
0: Zaman zaman cinlerle çalıştığımı da saklayamam tabii senden. O taif eden birkaç sadık dostum da yok değil.
2: Biliyor musun? Açık sözlülüğünü çok sevdim. Bak, belki de kimseye yapmadığımı yapabilir, sana içimi dökebilirim.
0: Asgari faydası şu olur. Rahatlamış olursun.
2: Evet, sanırım buna ihtiyacım var.
0: Ve şuna da inan ki sır saklamasını bilirim. Bana güvenebilirsin.
2: Yo, umurumda bile değil. Benden duyduklarını dinleyecek adam bulabilirsen hemen anlat, hiç durma.
0: Ya... Bak şimdi meraklandırdın beni işte.
2: Benimki sır falan değil kahin efendi. Sadece etrafıma bakıyor ve olanı biteni beğenmiyorum. Fal taşı gözlü büyücülerden, yalancı tacirlerden, salyalı şairlerden, bir miskal gümüş için 40 takla atan dalkavuklardan ve diri diri bebek gömmeyi yiğitlik sayan cahillerden iğreniyorum. Putların gölgesine sığınan ticaret. Emirlerin, beylerin gönüllerini hoş edebilmek için ter döken sazendeler, 3 dank bahşişi kapabilmek için paralanan rakkaseler, insandan bile sayılmayan köleler. Hasılı nereye baksan ayrı yanlış.
0: Evet, çok doğru söylediklerin.
2: Bak kahin efendi, kırbaç terden, şarap gözyaşından, silah kandan, def çığlıktan kıymetliyse...
0: işler iyi gitmiyor demektir, öyle değil mi?
2: İşte bütün bunları eli belinde seyretmenin ve bir şey yapamamanın ıstırabı çıldırtıyor beni. Herkesin mutlu yaşadığı, çalışanın hakkını aldığı, adalet kelimesinin mana kazandığı bir ülke arıyorum ben.
0: Dinle ya Musab, ben çok gezdim, çok dolandım, çok gördüm.
2: Ne güzel.
0: Gezdiğim bu yerlerde hep güzellik aradım.
2: Nerelere gittin mesela?
0: İstersen yakınımızdan başlayalım. Mısır, ehramların gölgesinde hala. Evet, firavunların tesiri kalmamış ama Musa aleyhisselamın anlattığı tevhid inancından da eser yok. İspanyol'la Hintli'nin, Viking'le Yemenli'nin buluştuğu İskenderiye'de bir çığırından çıkarma tezgahı kurulmuş ki hiç sorma. Ticaret ve para Yahudinin elinde. Köleler yine kırbaçlanıyor, forsalar yine zincire vuruluyor.
2: Ne fena.
0: Roma'da ise... bir sefalettir sürüyor. Esirler yabani aslanların önüne atılıyor. Kandan çıldıran insanlar, agoralar, operalar, hamam sefaları, zafer takları ve kusma taşları.
2: Kusma taşları mı?
0: Şaşırdın değil mi? Bak, Romalılar damak zevkine çok önem verirler ve sürekli yerler. Yelpazelerin altına uzanır, gün boyu tıkınırlar.
2: Hiç doymazlar mı?
0: Doyarlar elbet. Ve bu doygunluk hissi keyiflerini kaçırmasın diye boğazlarına gaz tüyü dürter, yanı başındaki kurnalara kusarlar.
2: İğrenç herifler.
0: Daha da iğrenci, bunları yemesini emrederler kölelerine.
2: Halbuki muhteşem orduları

0: olduğunu duymuştum.
1: Öyle görünür. Yürürken yeri sallayan çelikten birlikler komutanlarını kibirlendirmeye yarar sadece.
0: Peki Hristiyanlık değiştirmedi mi bunları?
1: Biraz değiştirdi. Ama onlar da Hristiyanlığı değiştirdiler. Sonra ateşe tapan ve efsanelerle oyalanan İran'dan Orta Asya'ya geçiyorum.
0: Türklerin yurduna yani.
1: Önlerine çıkanla ve hatta birbirleriyle boğuşan bu aşiretler kağanlarını şamanlarından ziyade dinliyorlar ve bu yüzden tek tanrı inancına daha yakınlar.
0: Ya Hindistan?
1: Brahmanlar put fikrini incelte incelte vücutsuz dua tasvirine kadar varmışlar.
0: Peki Buda'ya ne dersin?
1: Varlığın hiç cephesine bakmaktan hepi fark edemeyen ve boşluğa koşan zavallılar.
0: Ya Çin?
1: Konfüçyüs'ün öğretilerinin onlara ne kazandırdığını anlayamadım doğrusu. Pirinç rakısı, esrar ve uyku.
0: Biraz da Filistin'den bahset. O peygamberler şehri Kudüs'ten.
1: Filistin ayan beyan bir bekleyiş içinde. Tevrat'ta geleceği bildiren ahir zaman peygamberinin işaretlerini aldılar bile. Ancak onların tek korkuları var.
0: Bu Resul'ün başka bir kavimden çıkması değil mi?
1: Evet.
0: Sahi. Öyle olursa ne yaparlar?
1: Orası bilinemez. Elbette kabul edenler de olur, reddedenler de.
0: Asılı, sıkılan, daralan, boğulan bir dünyadan bahsediyorsun.
1: Ve bekleyen bir dünyadan.
0: O kurtarıcı gelse artık. Bütün eskileri yenileyip eskimeyen yeniyi getirse ve dese ki işte solmayan renk, silinmeyen yazı ve yanılmayan ölçü bu.
1: Gelmediğini ne biliyorsun?
0: Ne? Ne dedin?
1: Gelmediğini ne biliyorsun dedim.
0: Kim? Nerede? Ne zaman? Söyle kahin, bir işaret ver gideyim. Dünyanın öbür ucunda bile olsa giderim.
1: Sahiden gidebilir misin?
0: Giderim elbet. Buzlar denizine bile giderim.
1: İnanayım mı bu söylediklerine?
0: Adım gibi inan. Hadi kahin söyle. Çabuk söyle. Sabrımı taşırmadan söyle.
1: Peki. Müjdeyi neden hep uzaklarda arıyorsun?
0: Anlayamadım.
1: Şimdi sana bir sır vereceğim. Ama benden duyduğunu söylemeyeceksin kimseye.
0: Sır dedin ya.
1: Öyleyse iyi dinle. Hemen Darül Erkam'a git ve onu gör. Sanırım aradığın orada.
2: Musab denileni yapar, kararlı adımlarla Darül Erkam'a yürür ve onunla tanışır. Yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı server ile. Bütün soruları cevap bulmuş, tek acabası kalmamıştır artık. Yüreğinde tarifsiz bir gayret hisseder. Öylesine dolmuş, öylesine taşmıştır ki anlatılamaz. Bu feyiz sana bir hoş etmiştir içini. Sokağa çıkıp bağırmak ister. Uçuruma koşan kalabalıkları durdurmalı, hakikati haykırmalıdır. Ama Mekke. O Efendimiz'e bile tahammül edemeyen Mekke buna müsait değildir henüz. Musab yine de çok şey yapacağına inanır. En azından anne ve babasını çağırabilir İslam'a. Hani o bir dediğini iki etmeyen ebeveynini.
0: Say, kazanabilir miyim onları? O kadar kolay olmayacak. Ama denemeliyim. Mutlaka denemeliyim.
3: Ben var oğlum.
0: Bir şeyim yok annem.
3: Heyecanlı gördüm seni.
0: Evet, doğrusunu istersen heyecanlıyım. Bugün ona gittim.
3: Kime?
0: Allah'ın Resulüne.
3: Ha? Sakın ha.
0: Hiç de sakınılacak gibi değil.
3: Yoksa...
0: Evet anne, Müslüman oldum.
3: İnanamıyorum, inanamıyorum.
0: İnansa niye edersin?
3: Hayır oğlum, şaka ettiğini söyle bana.
0: Niye?
3: Bak, biz asiliz, güçlüyüz, zenginiz. Kervanlarımız, kölelerimiz, dükkanlarımız var.
0: Anne.
3: Vadiler dolusu hayvanlarımız var.
0: Anne.
3: Söylesene, Mekke'de böyle bir malikanede oturan kaç kişi tanıyorsun?
0: Allah'ın varlığına ve birliğine inanmakla bunların ne ilgisi var yani?
3: Çok ilgisi var. Kureyşlilerin kendi halimize bırakacaklarını mı sanıyorsun?
0: Ne yaparlar?
3: Eğer onun yanına gittiğin duyulursa hasım olurlar bize.
0: Olsunlar.
3: Olsunlar. Ne kadar kolay bir ifade değil mi? Bak oğlum, çocuk olma. Onların neler yapabileceklerini bilmiyorsun. Bir kere selamı sabahı keserler, tecrit ederler. Hiçbiri dükkanımıza uğramaz ve kimse mal satmaz bize. Bir havuç buğday bile vermezler, anlıyor musun beni?
0: Yine de benim durumumla olan ilgisini tam anlayamadım.
3: Anlamak istemiyorsun. Şu muhteşem nimetleri elimizin tersiyle itelim mi yani?
0: Hayır, o nimetleri vereni bilelim.
3: Of, seninle de laf yarıştırılmıyor ki.
0: Anacığım, kendimizi kandırmayalım. Sahranın kumları sayısınca yıl yaşasak bile malum bir son bekliyor bizi.
3: Biliyorum, ölüm diyeceksin.
0: O öve öve bitiremediğiniz dedeleriniz neredeler şimdi, ha? Söylesene.
3: Sen hiç böyle şeyler söylemedin ve ben hiç duymadım bunları, tamam mı?
0: Neyi duyup neyi duymadığını bilemem. Ama ben bundan böyle inandığım gibi konuşacağım. Kimseden korkum yok. Burada kalacağım. Efendimizin neferi olacağım.
3: Bak Musab, sakın ola babanın yanında böyle konuşmaya kalkma.
0: Aksine bu müjdeyi ona vermek için sabırsızlanıyorum.
4: Ne oluyor bakayım orada? Ana oğul ne konuşuyorsunuz?
3: Aha, bir şey yok efendi. Ana oğul dertleşiyorduk biraz.
4: Musab'ın derdi ne olabilir ki?
3: Şey, bugünlerde sanırım biraz sıkılıyor. Gençlik işte, geçer geçer.
4: Annen neler diyor oğlum?
0: Sen ona bakma baba. Hiç bu kadar iyi olmamıştım.
4: Ha şöyle.
0: Bugün hayatımda yeni bir sayfa açtım.
4: Yeni bir sayfa mı? Ne demek istiyorsun ya Musab?
0: Senin anlayacağın baba, taze bir sabahı yaşıyorum.
4: Gecenin köründe ne sabahıymış bu? Bilmece gibi konuşma benimle.
0: Bugün onunla tanıştım.
4: Kiminle?
0: Resulullah Efendimizle.
4: Sakın Müslüman olduğunu söyleme bana.
0: Niçin? Size söylemeyip de kime söyleyeceğim?
4: Çıldırmışsın sen.
0: Hayır baba. Az önce iyi olduğumu söylemiştim ya.
4: Sen koskoca Rabia oğullarının varisi Abdullah'ın yetiminin peşinden mi gideceksin yani?
0: Ama daha düne kadar Muhammedül Emin diyordunuz ona.
4: Yine de derim, yalan söylemez o. Ama...
0: Aması ne baba?
4: Sen bu ailenin bir ferdisin ve kafana göre hareket edemezsin.
0: Ama o kötü bir şey söylemiyor ki baba. Hırsızlık yapmayın, zina etmeyin, kan dökmeyin, hanımlarınızı ve kölelerinizi incitmeyin diyor.
4: Bunlar olacak şey mi yani? Eğer kadınlar ve köleler hakları olduğuna inanırlarsa ne olmaz ha? Dirlik düzen kalır mı? Herkes haddini bilmeli. Eşrafın meclisinde köle benimle birlikte oturacak ha? Olacak şey mi bu?
0: Başkalarını bilemem ama ben otururum.
4: Musab, asi çocuk. Ne demek ben otururum?
0: Ne var bunda kızacak?
4: Yani bu konuştuğun normal mi sence? Ben asaletimi, kabilemin şerefini, geçmişimi ayaklar altına alayım, öyle mi?
0: Söylediklerinin hepsi kuru payeler baba. İçi boş ünvanlar.
4: Şuna bak, şu edepsizin söylediklerine bak. Bana, babana ha? Yani şimdi sana göre bizim o pis sürüngenlerden farkımız yok, öyle mi?
0: Nihayet ben de insanım, köleler de insan.
4: Hayır, insan olan yalnız biziz. Onlar köle, alınıp satılan birer mal.
0: Peki bu kuralı koyan kim baba?
4: Atalarımız, babalarımız.
0: Tefeci takımı.
4: Musab, sözlerine dikkat et. Onlar kahraman ecdadımız bizim.
0: Evet, çocuk gömen kahramanlar.
4: Çıldırtmak mı istiyorsun beni? Biliyorum bu fikirler sana ondan, hep Muhammed'den, Abdullah'ın yetiminden geliyor.
0: Yo, anlamadığınız nokta bu zaten. Savunduklarımız fikir filan değil baba. Allah-u Teala'nın emirleri. O bir elçi sadece.
4: Sözümü kesme, sen zehirlenmişsin. Bari köleler duymasın bu sözleri.
0: İyi ya, onların da insan olduğunu anlarsınız artık.
4: Sana ne oldu Musab, törelerimize saldırmazlar mı? Putlarımızı kırmazlar mı?
0: Nerede o günler?
4: Şimdi tokatlamak geldi içimden ama.
0: Vur, istersen vur baba.
4: Bak oğlum, seninle açık konuşacağım. Biz ne Taifliler gibi ziraatle uğraşabilir, ne de Necdiler gibi hayvan besleyebiliriz. Biz ancak alıp satabiliriz, ticaret yapabiliriz, öyle değil mi?
0: İyi de bunun mevzumuzla ilgisi ne?
4: Çok ilgisi var. Düşünsene bir kere, putlarını kaybetmiş bir Kureyş'in hiçbir özelliği kalır mı? Söyle, civar kabileler niçin akıyorlar buraya? Azıcık kafanı çalıştırıp Emre'yi hatırlasana. San'a şehrine o muhteşem kalesi niye yaptırdı sanıyorsun?
0: Bilmiyorum, niye?
4: Elbette halkın ibadet etmesi için değil. Kalabalıkları, insanları çekebilmek için. Lat menat olmasa panayırlar da olmaz. Kim gelir ukaza?
0: Yani ticaretimiz tıkırında yürüsün de kim neye inanırsa inansın, öyle mi?
4: O kadar da değil tabii. Müslümanların bize baş eğeceklerini sanmıyorum. Eninde sonunda inandıkları gibi yaşamak isteyecekler.
0: Evet, ondan şüpheniz olmasın.
4: Eğer böyle seyrederse o 360 putlu Kabe bir destan olmaktan çıkacak. Eşrafın uluları bedeviler gibi deve gidecekler. Bu ne acı bir şey, düşündün mü hiç?
0: Anladığım kadarıyla senin putlardan ziyade menfaatlerinin zedelenmesinden korkun var.
4: Evet, farz et ki öyle.
0: Öyleyse anlaşacağız demektir. Var mısın? Sen yoluna, biz yolumuza.
4: Ya, iş o kadar basit değil küçük bey. Senin Darül Erkam'a gittiğini, Muhammed'le görüştüğünü biliyorum. Bunu başkaları da duyacak pek yakında. Hatta şu an fısıldaşmalar başladı bile. Şimdi olacakları söyleyeyim sana. Mekke'nin güçlüleri adı konulmayan bir savaş açacaklar. Ticarette, siyasette bileğimi bükemeyenler altın bulmuş gibi saldıracaklar bize.
5: Aman baba, inan ki çok büyütüyorsun.
4: İhtiyar kadınlar ardımızdan sırıtacaklar. Arsız veletler sataşma cüretini gösterecekler. Yıllardır dişimle tırnağımla kazıyıp geldiğim bu yer bir anda yok olacak. Anlıyor musun?
0: Baba, bunların hiçbiri beni korkutmuyor.
4: Ama beni korkutuyor. Senin heveslerinin ceremesini ben çekemem. İtibarımı, servetimi, şöhretimi ayaklar altına alamam bir anda. Şimdi kulağını aç ve iyi dinle beni.
0: Dinliyorum baba.
4: Yarın en kalabalık saatte Kabe'ye gidecek ve putlarımızdan özür dileyeceksin.
0: Put dediğin dal parçası özürden ne anlar?
4: Ahali anlasın yeter. Dahası kızıl tüylü bir deve kurban edeceksin onlara.
0: Ya bu dediklerinizi kabul etmezsem?
4: Ben ettirmesini bilirim.
0: Hayır, kabul edemem.
4: Edeceksin.
0: Asla.
4: Baş kaldırmak ha? Al sana. Al sana. Uşaklar. Hey uşaklar.
6: Ya, buyurun efendim.
4: Tutun şu haddini bilmesi. Tutun diyorum size. Hadi ne duruyorsunuz? Tıkın mahzene. Aklı başına gelinceye kadar da ekmek su vermeyin ona.
7: Şimdi reklamlar.
8: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Efendi?
1: Söyle.
0: Musab'a bir şey olmaz değil mi?
1: Bir gün aç kalmakla kimseye bir şey olmaz.
0: Ay, bence bu ceza yeter ona. Sanırım pişman olmuştur.
1: Hiç zannetmiyorum.
0: Biraz büyütmüyor musun bu meseleyi?
1: Bütün şehir bizi konuşuyor kadın. Ele güne rezil olduk.
0: Gençlik heyecanıdır bey, geçer.
1: Yok kadın, senin bildiğin gibi değil. Müslümanlardan dönen olmadı daha.
0: Ah Musab başka. El bebek gül bebek yetişti o. Narindir, zariftir, hassastır. Baskılara dayanamaz.
1: Senin gibi düşünmüyorum. Artık bildiğimiz Musab değil o. Görmüyor musun, savaşçı gibi, sanki birden değişti.
0: İzin ver de konuşayım onunla.
1: Ne konuşacaksın?
0: Denemekle ne kaybederiz ki?
1: Peki, işe yarayacaksa ağzını bir yokla bakalım.
0: Peki efendi, gidiyorum. Musab, hey Musab.
2: Buradayım. Anne, sen misin?
0: Evet benim. Karanlıktan seçemedim. Ah Musab'ım, nasılsın?
2: Hiç bu kadar iyi olmamıştım.
0: Bak oğlum, bu oyuna bir son vermenin zamanı geldi artık.
2: Anne, oyun oynadığımı mı sanıyorsun?
0: Babanı tanıyorsun. Gel vazgeç şu sevdadan.
2: Yok Katiye.
0: Tahammülünü zorlama, yoksa neler yapabileceğini biliyorsun.
2: Elinden geleni koymasın ardına.
0: Dediğini şeklen yapıversen ne olur yani. Kurban kes diyorsa kesiver. Secde et diyorsa ediver. Ama yine bildiğine inan.
2: Bu işin şakası olmaz anne.
0: Bak, muhteşem bir istikbal var önünde. Büyük tüccar, aranılan yönetici, hatta emir bile olabilirsin. Şöyle dön bir bak. Etrafında senin bulunduğun yere imrenen binlerce genç var. Bu nimetleri görmezden gelemezsin.
2: Hiçbirinde gözüm yok.
0: Peki ne olacak bu işin sonu?
2: Rabbim ne derse o.
0: Of of, seninle konuşulmuyor Musab.
2: Putlar, adetler, ayinler, kahramanlık ve asalet hikayeleri. Bunlar işin sureti anne. Mekke'de bir zulüm düzenidir gidiyor ve çarklar hep zalimden yana dönüyor. Sizin endişeniz örfün zedelenmesi filan değil, gücün elinizden gitmesi.
0: Diyelim ki öyle, neyi düzeltebilirsiniz? Dünya böyle işte.
2: Dünya geçici.
0: Biliyoruz, ölüm var.
2: Ve hesap. İşte burada iki yol çıkıyor karşımıza. Ebedi saadet ve ebedi felaket. Sen ebediyet nedir bilir misin anne?
0: Elbette, sonu olmayan demek. Sonsuz olarak demek.
2: Öyleyse dünyaya sultan olsan ne yazar? Zira nihayeti var. Ama ahiret sonsuz ve hakiki nimetler orada. Dünyadakiler birer gölge. Yalancı, sahte bir gölge.
0: Of Musab, zihnimi allak bullak ettin.
2: Berraklaşmalıydı halbuki.
0: Bak, ileride bunları konuşacak çok vaktimiz olacak çocuğum. Hoş muhabbet etmeye gelmedim ya. Şimdi doğru babana gidiyor ve pişman olduğunu söylüyorum, tamam?
2: Asla.
0: Baban kudurursa karışmam, bilmiş ol.
2: İstediği dozda kudursun, ondan korkmuyorum.
0: Olabilecekleri hiç mi akıl edemiyorsun çocuğum?
2: Daha başka ne olabilir ki?
0: İşkence eder sana.
2: Buna dünden hazırım.
0: Ah, delirmiş bu çocuk, aklını kaçırmış.
2: Hadi anne git, beni dert etme.
0: Gidiyorum işte, ne halim varsa gör.
1: Demek işkenceye hazırsın ha? Al bakalım bu kamçıyı. Al. Al. Geberteceğim. Parçalayacağım seni. Kamçıyla ustalayacağı yok. Başka bir işkence bulmalıyız.
3: Galiba bayıldı efendim.
1: Anlamıyorum doğrusu. Birden nasıl da değişti. Ben vurmaktan yoruldum ama o gık bile demedi hala. Anlaşılan bu dayakla ustalanmayacak. Ama dur, bitmedi. Bak gör neler yapacağım sana. Umeyr'de ne oyunlar var da. Hey siz ikiniz, yarın sabah kayalıklara bağlayın onu. Sen Şeybe, başımda nöbet tut. Sakın kaçırayım deme.
3: Baş üstüne efendim.
4: Henüz sabah saatleri olmasına rağmen ufuklar buharlanır. Gök kirli sarı, gözler yarı kapalı. Musab şuurunu kaybetmemek için yaman bir mücadele verir. Dudakları çatlamış, cildi kurumuştur. Dili neredeyse eli kadar büyümüştür. Damağı kalaysız bakırdan acı. Tam tükenmek üzeredir ki bir kırba dayanır ağzına.
2: Sen Şeybe.
3: Evet efendim.
2: Seni görmesinler.
3: Merak etme.
2: Şeybe, ne yapıyorsun?
3: İplerini kesiyorum.
2: Anlayamadım.
3: Kaçıracağım seni.
2: Sakın ha. Babam diri diri derini yüzdürür.
3: Yakalayabilirse.
2: Onu tanımıyorsun.
3: Tanımaz mıyım, ama bu sefer hazırlıklıyım. Birazdan iki at getirecekler ve kaçıp kurtulacağız buralardan. Kızıldeniz'e vardık mı tamam, sonra Venedik'in Nil Vadisi, Biladüs Sudan.
2: Yolun açık olsun.
3: Hani sen gelmiyor musun?
2: Hayır.
3: Neden?
2: Resulullah Efendimizin yanında olmam.
3: Ya ama
2: Müslümanların himayesine girersem bir şey yapamaz bana.
3: Biliyorsun baban çok zalimdir Musab.
2: Endişelenme. Bütün zalimler korkak olur.
3: Kararın kesin demek.
2: Evet.
3: O zaman ben...
2: Hadi hadi sen gecikme.
3: Sizi unutmayacağım. Öylesine iyiliğinizi gördüm ki...
2: Şeybe.
3: Buyurun efendim.
2: Al şu yüzü.
3: Buna hiç gerek yok.
2: İtiraz etme.
3: Nasıl isterseniz.
2: Onu erbabına sat. Şimdi hakkını helal et.
3: Ne yaptın ki helal edeyim?
2: Daha ne yapacaksın? Efendime kavuşuyorum.
3: Bir gün beni saflarınızda görürsen şaşırmayın emi.
2: Kardeşim benim.
3: Eğer başınız sıkışırsa sen nara gel. Orada bir kardeşin olduğunu bil ve hiç çekinme.
2: Allah selamet versin.
3: Sizi unutmayacağım.
2: Ben de Şeybe.
4: Ve zor günler başlar. Mekkeli müşrikler inananları inanılmaz bir cendere içine alırlar. Müslümanlarla kimse konuşmaz. Sayısız dinara olsa bile bir avuç buğday, 3-5 hurma vermezler onlara. Artları sıra alaylı alaylı güler, sırıtarak sataşırlar. Kakılmak, itilmek, dayak ve hakaret. Belki bütün bunlara katlanmak mümkündür ama İslam'ı gönüllerince yaşayamamak var ya, işte o kahreden müminleri. Musab için durum daha vahimdir. Artık başını sokacağı bir evi yoktur ve kimse iş vermez ona. Bir zamanlar önüne emsalsiz sofralar kurulan gencimiz taş basar karnına. Dahası babası fedailer tutar, pusular kurar yoluna. Ama bütün bunlara rağmen mutludur. Allahü Teala'nın sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediği server ile tanışmıştır bir kere. Efendimizin huzurunda bulunabilmenin manevi hazzı bütün dertlerini unutturur ona. Böylesi bir nimeti bahşettiği için şükreder Allahü Teala'ya. Musab'ın etrafında daralan çember Resulullah Efendimizin gözünden kaçmaz. Hicreti işaret eder, Habeşistan'ı gösterirler. Musab bin Umeyr Habeşistan'da nispeten rahattır. Evet, bu fakir ülkede de hayat zordur ama hiç değilse karışanı yoktur. Musab'ın ne de olsa tüccarlık vardır mayasında. Alır satar, harc eder boğazına. Kısa zamanda başını sokacak bir çatı altı, kendisine bol bol yetecek azık ve urbalar edinir. Kuşağına yine altınlar dizer ama o yine maşukunu arzular.
2: Ev, nevale, elbise, hiçbiri yok gözünde. Ben malı neyleyim? Onun yolunu harcayamadıktan sonra, hem onun yanında olmadıktan sonra yaşamanın manası ne ki?
4: Günler geçtikçe bir hoş olur Musab. İyice masumlaşır. Peygamber Efendimizin hasreti volkanlar gibi oturur bağrına. Sevdası kor olur, yüreğine yağar. Onun sohbetlerini hatırladıkça şuracığı cız eder. Burnunun direği sızlar acı acı. Gözyaşları yol eder yanağını. Ve neden öyle yapar bilinmez, ansızın malını mülkünü fukaraya dağıtıp yola düşer. Haftalar süren serüvenden sonra Mekke'ye döner. Resulullah Efendimiz onu perişan bir kıyafetle görünce çok hislenirler. Hazreti Ali radıyallahu anh'a dönüp, "Kalbini Allahü Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın," buyururlar. Anne ve babası en iyi yiyecek ve içecekleri veriyordu. Allah ve Resulünün sevgisi onu bu hale getirdi.

0: Kim o?
1: Anne benim. Ben Musab.
0: Musab. Musab'ım. Ah, çileli oğlum.
1: Hayır, nasipli oğlum.
0: Ne bu elbiselerinin hali?
1: Yazıcık soluklar o kadar.
0: Ah, atlas libaslara layıktın sen. İpek mintanlara, sırmalı kaftanlara.
1: Aman anne, götüreceğimiz iki kulaç kefen işte.
0: Cildin kavrulmuş biraz. Vücudun daha bir oturmuş sanki. Omuzların genişlemiş mi ne? Ama siman aynı, hep aynı. Ah, bebek yüzlüm, benim zeytin gözlüm. Kıvırcık saçlım, yay kaşlım.
1: Anne, fazla vaktim olduğunu sanmıyorum. Eğer babam burada olduğunu duyarsa...
0: Aman, lat korusun.
1: Lat, bırak kendini korusun. Sahi bu şekilsiz odunlara tapınmaktan ne zaman vazgeçeceksin anne?
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Ama ben ne diyeceğimi iyi biliyorum. Ne olur bir kez olsun elini vicdanına koy ve biraz düşün.
0: Hadi düşünelim bakalım.
1: Nihayetsiz bir çölde devenin kaçtığını farz edelim. Söyle, kime yalvarırsın?
0: Tabii ki Lat'a.
1: Peki çelimsiz bir tekneyle fırtınaya yakalandığını düşünelim. Kimi hatırlarsın?
0: Lat'ı.
1: Ya ıssız bir sahrada şakilerin hücumuna uğrasan?
0: Lat'a sığınırım elbet.
1: Lat, lat, lat. Ne demek oluyor bu?
0: Peki sen söyle, ne demek oluyor?
1: Bu şu demek oluyor anne. Aslında sen de bir tanrıya inanıyorsun. Vahdaniyet iliklerinize işlemiş. Ama inat ediyor, putlarınızı ortak ediyorsunuz Allah'a.
0: Biliyorum, mantık oyunlarında ustasın.
1: Hayır anne. Ama ben hakikatleri söylemenin rahatlığı içindeyim. Sen batılı savunmanın çaresizliği içinde.
0: Diyelim ki münazara ettik ve beni yendin. Gönlün oldu mu şimdi?
1: Ben ucuz zaferler ardında koşmuyorum anne. Seni yerleri gökleri yaratan, bizleri doyuran, barındıran, bir olan Allah'a inanmaya çağırıyorum. Önünde sadece iki tercih var. İman etmek veya etmemek. Ya sonsuz bir saadete kavuşacaksın ya da sonsuz bir azaba duçar olacaksın.
0: Ya tarafsızsam?
1: Hakla batıl arasında bir taraf olan bertaraf olur.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Anamsın, canımsın, ben de hakkım var. Yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin, aylarca karnında taşıdın. Senin yanmana dayanamam. Ne olur gel, Allah'ın varlığına ve birliğine inan. Muhammed Aleyhisselam'ın, onun kulu ve resulü olduğunu söyle. Aslında bunun böyle olduğunu benden iyi biliyorsun ama...
0: Peki baban ne der sonra?
1: Kıyamet günü babam mı şefaat edecek sana?
2: Hanım, hanım, efendi geliyor. Yanında da fedaileri var. Hepsi pür silah.
0: Çabuk kaç buradan. Hemen arka kapıya geç Musab. Hadi.
1: Bırak bu telaşı da, iman ettiğini söyle anne, hadi.
0: Git buralardan, hadi git.
1: Bırak bunları, laf sokma araya. Nihayetinde öldürürler. Başka ne yapacaklar ki?
0: Ölmekten çekinmiyorsun demek.
1: İmanla gittikten sonra düğün bayram olur.
0: Seni anlamıyorum oğlum.
1: Anlamak istemiyorsun.
0: Git buradan, hadi git.
1: İnandığını söyle anne. İman ettiğini söyle, ne olur.
0: Git dedim sana Musab, git.
1: Şahit olayım mı imanına?
0: Git ne olur, git. Git. Git.
3: Ve gider Musab. Onu Mekke'de geçmiştekine benzer sıkıntılar bekler. Ama eskisinden farklı olarak temkinli olmak durumundadır. Zira babası bu kez öldürmeye kararlıdır onu ve elinden kurtulmak kolay değildir öyle. İşte o günlerde Akabe'de biat eden 6 Medineli Efendimiz'den kendilerine İslam'ı öğretecek bir muallim isterler. O server Musab'ı işaret buyururlar ve ikinci hicret yolu görünür ona.
1: Ey mükerrem Mekke, sana bir daha kavuşabilir miyim bilmem. Kayasını, kara tepelerini, çelimsiz keçilerini, kızıl tüylü develerini, kerpiç damlı evlerini, dolu dolu çocukluğumu yaşadığım sokaklarını ve kervanlarını unutabilir miyim hiç? Ey İbrahim Aleyhisselam'ın yadigarı güzel Kabe, şirin Kabe, elbette putlardan kurtulacaksın. Ama ben o günleri görebilecek miyim acaba?
3: Hicret manalı kelimedir ve selam. Hoş o sallallahu aleyhi ve sellem hangi kelimeyi terennüm etmiştir de yeni ufuklar açılmamıştır müminlere. Muhacirler İslam tohumunu bereketli bir iklime dikmelidirler. Müşfik ve mümbit bir iklime. Ve biner biner dönmelidirler birer birer ayrıldıkları beldeye, Mekke'ye. Medineliler Musab'ı bağırlarına basarlar. Esad bin Zürare'nin nurlu hanesinde tedrise başlarlar. Musab kimine Elif Bey'i belletir, kimine hadis, tefsir öğretir. Her yaştan ve her sınıftan insan buraya koşar ve tamamı bulur aradığını. Halka katlana katlana sığmaz olur evlere. İşte bu kıpırtı Medine emirlerinin gözünden kaçmaz. Öyle ya, birileri fütursuzca dergah kurup insanları etrafına toparlayabiliyorsa saltanatları sallanıyor demektir.
4: Useyit, sen ne diyorsun bu işe?
5: Ne diyeyim ya Saad? Bu genç tehlikeli olmaya başladı.
4: Bakıyorum da çok adam kazandı.
5: Hani talebeleri de bir dediğini ikretmiyorlar ha? Ölümüne sadıklar ona. Eğer böyle giderse biz tası tarağı toplayıp başka diyar arayalım kendimize.
4: Hayır Useyit, böyle gitmeyecek. Şimdi derhal onu bulacak ve şehirden uzaklaştıracaksın. Eğer itiraz ederse... Anlıyorsun değil mi?
5: Anlıyorum.
4: Çok iyi. Kimi istiyorsan alabilirsin yanına.
5: Bana hakaret mi ediyorsun? Bu iklimde Hudaroğlu Hüseyin'e karşı koyabilecek kaç yiğit var şu Medine'de?
4: İyi, bildiğin gibi yap öyleyse.
5: Bildiğim kadarıyla şu anda malum hurmalıkta yine konuşmaya devam ediyordu. Sessizce gireyim aralarına önce. Konuşmaya başlayınca önce şu yandan yakın bir yerine oturayım da.
6: Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzlüdür. Tebessüm ettiklerinde ince ince dişleri görünür ve ziyası duvarları aydınlatır. Ama ben onun ne kahkahayla güldüğünü gördüm ne de sesli ağladığını.
7: Resulullah ağlıyor demek. Ama niçin?
6: Ümmetinin günahları için. Bazen Kur'an-ı Kerim'i işitince, bazen de namazda ağlar. Gözlerinden yaş akar ve mübarek göğsünün sesi duyulur. Unutmayın ki Allah-u Teala'dan en çok korkanımız odur.
5: Ey Kureyşli!
6: Bana mı seslendin?
5: Evet, sana. Başka kim var burada konuşan?
6: Buyur söyle kardeşim.
5: Sen burada Medine'de insanlarımızı, bizleri aldatıyorsun.
6: Aldattığımı nereden biliyorsun? Henüz beni dinlemedin ki.
5: Evet, hem aldatıyor hem de aramıza fitne sokuyorsun.
6: Peki dinledin mi beni? Ne söylediğimi, neden bahsettiğimi anladın mı?
5: Hiçbir sözünü dinlememe gerek yok. Hemen pılını pırtını topla ve kaybol Medine'den.
6: Ama dur biraz.
5: Hayır, bir an bile seni buralarda görmek istemiyorum.
6: Ya.
5: Yasıması yok ey yabancı. Hemen terk et buraları. Beni zora sokmadan hemen terk et bu diyarları. Sonra zararlı çıkarsın.
8: İş zora dökülürse kimin zararlı çıkacağı hiç belli olmaz.
9: Ağır ol Hüseyin, terbiyeni de takın.
8: Eğer canın kılıç tokuşturmak istiyorsa çık karşıma hadi.
10: Ne demek istiyor bu ya, bunun niyeti kötü galiba.
6: Hayır kardeşlerim, hayır. Bunlara hiç gerek yok. Şöyle yakınıma gelir misin kardeşim?
5: Bırakın beni, bırakın. Çekiştirmeyin işte, oturuyorum.
11: Evdeki hesap hiç de çarşıya uymadı ya.
6: Bak, sana bir teklifim var. Beni bir kez olsun dinleme lütfunda bulun. Söylediklerimden hoşlanırsan ne âlâ. Yok itirazın varsa çekip gitmesini de bilirim. Hem birbirimizi de üzmemiş oluruz. Öyle değil mi?
11: Şey, yani peki.
6: Hadi şimdi otur lütfen şöyle. Heh, daha yakınıma gel. Tamam.
11: Oturdum işte. Ne diyeceksen söyle.
6: Önce Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyayım. Sonra da konuşuruz ha.
11: Seni dinliyorum.

0: أكان للناس عجبا أن
1: Bu sözler insan eseri olamaz. Ben de hatırı sayılır şair ve edibim ama böylesi sözler, hücrelerimin içine, kalbimin derinliklerine işlediğini hissediyorum bu sözlerin. Yeni bir sabah yaşıyorum sanki. Kalbime pınarlar mı akıyor anne? Kuşlar kadar hafiflediğimi hissediyorum. Bu ömür boyu aradığım, sorduğum buydu işte. Çilesini çektiğim bu. Özlediğim ama ifade edemediğim bu.
2: Beni kovmayı düşünüyor musun hala?
1: Seni kovmayı düşünen önce benimle hesaplaşmalı. Artık senin bir neferin, kabul et beni. Öl de öleyim.
2: Yok. Kardeş olmamız kafi. Ben de bir garip neferim zaten. Tek bir komutanımız var.
1: Mekke'ye gitmeliyiz ey Musab. Efendimizi görmeliyiz.
2: Neden olmasın? İnşallah o da olur.
1: Şimdi bana yol göster. Artık bir şeyler yapmalıyım. Hizmet etmeliyim Allah'ın dinine.
2: Yapılacak tek bir şey var. Tebliğ. Bıkmadan, usanmadan tebliğ. Sevene de anlatacağız, sövene de. Rabbim hidayet nasip ederse ne âlâ. Ama yılmak yok asla.
1: Anlıyorum. Ama çileli iş anladığım kadarıyla.
2: Ve inan tadı çilesinde.
1: Benim aklıma başka şeyler geliyor. Müsaadeniz var mı?
2: Elbette. Seni dinliyorum.
1: Ne yapıp yapmalı? Sa'd bin Muaz'ı kazanmalıyız. Eğer o Müslüman olursa şehri tamamsa, inan bütün Medine katılır bize.
2: Ya karşı gelirse?
1: İşte o zaman işimiz zor.
2: Sen kalbini ferah tut. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı bizimle.
1: Buna adım gibi inanıyorum artık.
2: Önce sen bir yokla istersen.
1: Zaten şu anda benim dönüşüm bekliyordur dört gözle.
3: Ne yaptın ya Hüseyin? Kureyşliyi yolladın mı?
1: Diyorum ki fena bir çocuk değil aslında.
3: Ben ne soruyorum, sen ne diyorsun? Benimle açık konuş. Kovdun mu, kovmadın mı?
1: Kovamadım.
3: Ne? Anlamadım.
1: Ne bileyim. Öylesine temiz bir siması ve öylesine tatlı bir dili var ki kıyamadım. Hem söyledikleri boş şeyler değil öyle. Bilirsin insan sarrafıyımdır. Yalancıyı gözünden tanırım. Ama o asla sahtekar değil.
3: Biz seni değişesin diye yollamadık oraya.
1: Keşke sen de bir değişebilsen.
3: Anlaşılan o ki sen de, seni de etkilemiş o Kureyşli. Öyle değil mi ya Hüseyin?
1: Saklamanın manası yok. Evet, beni oldukça etkiledi.
3: Yoksa sen?
1: Evet, Müslüman oldum.
3: Ha? Nasıl oluyor ya Hüseyin? Bir anda nasıl değişebildin? Avlamaya gönderdik seni, avlandın. Aklım almıyor. Herkesin yiğitliğine, bilgeliğine hayran olduğu koca bir kabile reisi tüysüz bir delikanlının peşine takılıyor ha? Söyle ya Hüseyin, bu yaptığına ne demeli? Hiç mi önünü arkanı düşünmedin, hiç mi? Dedelerinin kemiklerini sızlatmak ne zamandan beri sana zevk vermeye başladı ya Hüseyin?
1: Bilmiyorsun ey Sa'd. Hakikati bilsen böyle konuşmazdın.
3: Tüh, hakikatmiş. Ne gibi bir hakikat bu? Senin yaptığına şerefsizlik denir ya Hüseyin.
1: Sıkıntıları göze aldım. Aşağılanmaya razıyım.
3: Anlamadım. Sen Hüseyin misin?
1: Cismim aynı Hüseyin ama kalbim farklı.
3: Nasıl, hiç anlayamadım. Büyücü desen değil, kahin desen hiç değil. Ama bu çocuk insanlara müthiş tesir ediyor.
1: Çünkü hak gelince batıl zail olurmuş. O genç hakikati söylüyor.
3: Hakikati mi söylüyor?
1: Ya Sa'd, bak biz yine dost, yine arkadaşız. Yılların hukukuna sığınıp senden bir şey isteyeceğim. Ufacık bir şey.
3: Ne? Ne gibi bir şey bu?
1: Ne olur bir kez olsun dinle onu. Kararını sonra ver.
3: Onu dinlemek mi?
1: Evet. Adaletiyle tanınan bir emire ancak böyle hareket etmek yakışır ya Sa'd.
3: Evet. Bak şimdi doğru söyledin işte. Evet, dinlemeliyim onu. Öyle ya, ne söylediğini bilmeden düşman olamam ki. Ama eğer bozguncunun biri ise, fitne sokuyorsa aramıza.
1: Hele sen bir dinle, bunu anlayacaksın ya Sa'd.
3: Peki, göreceğiz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Sa'd bin Muaz insaf sahibidir. Mus'ab bin Umeyr'i dikkatle dinler. Önce onun kendisi için bir şey istemediğini fark eder. Sonra insanların saadeti için paralanıp çırpındığını. Geçmiş peygamberlerden ve ümmetlerden ibretli kıssalar nakleden bu sevimli gencin kaynakları sağlam olmalıdır. Zira tek mantık hatası yoktur ve hepsi bir yana kendisinden daha alimdir. Üslubu beli, lisanı fasihtir. Sohbet derinleştikçe kabzadaki eli gevşer, düşer yanına. Hele Kur'an-ı Kerim okunduğunda kayıtsız şartsız teslimdir artık. O içli sesin ahengine kapılır, kapılanır İslam'a. Ama iş bununla da kalmaz. Zira Sa'd bin Muaz koca Evs kabilesinin reisidir ve on binler tabidir ona. Bunca insanın mesuliyeti sırtındadır bir bakıma. İlk işi kabilesini toplamak olur.
1: Ey kamim, beni nasıl bilirsiniz?
2: Biliriz.
1: Öyleyse ey kamim, Allah'a ve Resulüne iman edin. Putperestlikte inat edenler bir daha yanıma gelmesin ve asla konuşmasın benimle.
2: Hepimiz senin peşindeyiz. Hepimiz senin peşindeyiz. Yapacağız.
0: Bakın şu Allah'ın lütfuna ki bu münevver beldede İslamiyet ışık hızıyla yayılır. Mekke'de müminler namazlarını saklarlarken Medineliler toplanır Sa'd bin Haysemen'in evi önünde dururlar cumaya. Medinelilerin artık tek isteği vardır. Efendimiz'i görebilmek sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim bir haç mevsimi düşerler yola. Resulullah Efendimiz çok memnun olur. Medine'deki gelişmeleri hislenerek dinler ve dua ederler Mus'ab'a radıyallahu anh. Ve Mus'ab Mekke'ye gelmişken bir kez daha annesini ebedi kurtuluşa davet etmek ister.
3: Kim o?
4: Benim anne.
3: Küçük beyimiz annelerini hatırlayabildiler demek.
4: Mekke'ye henüz geldim anne, bugün.
3: Ama önce ona uğradın, Abdullah'ın yetimine.
4: Allah'ın Resulüne.
3: Sence o bizden daha mı kıymetli ya Mus'ab?
4: Hepimizden, bütün mevcudattan, canımdan bile.
3: Onun için ölebilirsin yani, öyle mi?
4: Gözümü dahi kırpmadan.
3: Ya benim için? Benim için de ölebilir misin?
4: İman et, köle olayım sana. Dilersen semer vur bin sırtıma.
3: Ya iman etmezsem?
4: Gördüğün gibi edepte kusur etmemeye çalışıyorum. Ama...
3: Ama ne?
4: Muhabbet Muhammedsiz olmuyor anne, sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Ya sana iman etmiyorum dersem ne yaparsın o zaman?
4: Yolumuz ayrılır anne, ebediyen ayrılır.
3: Annene düşman mı olacaksın yani?
4: Allah'a dost kalacağım.
3: Anlaşıldı, sen buraya bütün ipleri koparmaya gelmişsin.
4: Aksine, düğümleyelim diyorum. Koparacak olsam gelmezdim buraya.
3: Yani hemen diz çöküp kelime-i şehadet getirmeliyim, öyle mi?
4: Evet anne, bunu bekliyorum senden. Hemen kelime-i şehadet getir ve kurtul.
3: Uşaklar, tutun şu kendini bilmezi.
4: Durun. Durun, ne yapıyorsunuz?
5: Tuttuk.
4: Bırakın beni. Bırakın diyorum size.
3: Güzel. Şimdi elimdesin işte. Şimdi ellerini ayaklarını bağlayıp mahzene atın. Hemen.
4: Ama bu neyi değiştirecek ki?
3: Sus beyinsiz çocuk. Artık bu gidişe bir son vermenin zamanı geldi. Zamanı geldi.
4: Ne demek istiyorsun anne?
3: Sen bu evin oğlusun, bize aitsin.
4: Ama bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki.
3: Bak Mus'ab, biz geçmişi unutmaya hazırız. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliriz hayatımıza. Şimdi, hemen şimdi başlayabiliriz. Mesela sen yine eskisi gibi alışverişe gidersin. Ve ben mükellef bir sofra donatırım. Sonra babanla birlikte oturur yeriz. Geleceğimizi konuşuruz. Güzel günlerimizi. Önümüzde koca bir ömür var.
4: Yarına çıkacağını ne biliyorsun anne?
3: Bak oğlum, seni el bebek gül bebek büyüttüm. Yine latif elbiseler giymeli, soylu atlara binmelisin. Meyvelerin en olgunu senin önüne konmalı. Kuzuların en körpesi kesilmeli senin şerefine. Kızıl tüylü develerle berrak sulu vahalara gitmeli. Akranlarınla gülüp eğlenmelisin. Kemerinde keseler olmalı, parmakların yakutla dolmalı. Şehrimizin en asil, en güzel, en zengin kızlarıyla evlenmelisin. Babanın işleriyle canın isterse ilgilen, istemezse ilgilenme. Hasılı gez, dolaş, eğlen, sadece gününü gün et.
4: Kardeşlerim inim inim inlerken yiyip içip keyfime bakayım, öyle mi?
3: Ha, bak buraya da nokta koyalım artık. Senin kime ve neye inandığına da karışmıyorum. Ancak o yalın ayaklı çulsuzlarla bir araya gelmen hiç hoş olmaz, değil mi Musab'ım?
4: Senin çulsuz dediğin Ebu Bekir mi yoksa Osman bin Affan mı?
3: Sözümü kesme. Hem bundan böyle ne Habeş çöllerinde sürüneceksin ne de Yesrib ellerine çekileceksin.
4: Orası hiç belli olmaz. Efendimiz neyi emrederse onu yaparım.
3: Ha, ona gelince bir daha Muhammed'in yanına gitmeyecek, görmeyeceksin onu. Anlaştık mı yavrum?
4: Öldürün daha iyi.
3: Bu kafayla gidersen zaten öyle olacak. Baban kör bıçaklarla yüzdürecek derini.
4: Hatta tuz bile basabilir. Gıkım çıkarsa yazıklar olsun bana.
3: Baş kaldırıyorsun öyle mi?
4: Hayır. Sadece boyun eğmiyorum.
3: İnsan inanmış gibi yapar hiç değilse.
4: Sana hiç yalan söylemedim anne. Ve bundan böyle de aldatmayacağım seni.
3: Ya şimdi seni hapsedersem?
4: Zor iş. Hem nasıl olsa fırsatını bulur kaçarım. Zincire vuracak değilsin ya.
3: Öyle. Şeybe gibi hainler her zaman bulunur zaten.
4: Şeybe canınıza mı kastetti?
3: Hayır.
4: Malınızı mı gasp etti?
3: Hayır.
4: Hürriyeti seçtiği için mi hain oldu?
3: Onun öyle bir hakkı yoktu Musab.
4: Sizin zulmetme hakkınız var onlara, öyle mi?
3: Evet var. Onlar birer köle. Bir bedeli var onların.
4: Bu bedel onlara zulmetmek için mi anne? Yoksa kırbaçlamak için mi?
3: Malım değil mi? Dilediğimi yaparım.
4: Onların da etten kemikten olduklarını, acıktıklarını, üşüdüklerini, üzüldüklerini, hasılı insan olduklarını ne zaman fark edeceksin?
3: Şşt! Yavaş ol. Kölelerin yanında konuşulacak şeyler mi bunlar?
4: Artık konuşulacak anne. Mutlak hakikati herkes duyacak. Yeryüzünden zulüm kalkacak. Emirler ve şamanlar istemese de İslam'ın nuru küfrü boğacak.
3: O senin fikrin. Konuşma artık.
4: Yakında göreceksin anne. Bütün Kureyş, hatta Yekpare Hicaz İslam'a gelecek. İmparatorlar katılacak aramıza.
3: Zavallı oğlum, beynini yıkamışlar senin.
4: Gel anne, aklını başına topla. Gerçekleri gör. Bu zaman çok kıymetli zaman. Gel, Allah'ın birliğini ve Efendimizin peygamberliğini kabul et.
3: Git buradan, bir daha da çıkma karşıma.
4: Nasıl istersen. Hidayet Allah-u Teala'dan. Zorla olmuyor işte. Gidiyorum anne.
3: Git, git.
0: Mekke çekilmez olmuştur. Hoş, şehirde Müslümanlardan çok az kimse kalmıştır zaten. Musab tekrar Medine'ye döner. Nurlu beldeyi hazırlamalıdır kutlu hicrete.
5: Musab, ya Musab.
4: Oo, siz miydiniz ya Halit?
5: Yürü gidiyoruz.
4: Peki, gidelim.
5: Nereye diye sormayacak mısın bana?
4: Hayır.
5: Tuhaf. İnsan en azından merak eder.
4: Biz mümin kardeşlerimiz yürü dedi mi gideriz. Kötü bir yere götürmeyeceğini biliriz.
5: Ya ne güzel. Bak çoktandır niyetlenmiştim. Nasip bugüneymiş. Şöyle sıcak bir şeyler yedireyim dedim sana. İçin ısınsın.
4: Ziyafet yani.
5: Ona ziyafet denir mi bilmem. Bir şeyler hazırladık işte.
4: Niye zahmet ettiniz?
5: Zahmet ne kelime? Sen hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazandırdın bize.
4: Estağfurullah. Her şey o serverin bereketi.
5: Biliyor musun ya Musab? Çocuklar seni çok seviyorlar. Onlar için de şuradan bir şeyler alalım.
4: Ve inan bu sevgi korkutuyor beni.
5: Niçin ya Musab?
4: Çok şuurlu hareket etmem, gaflete düşmemem, hiç hata yapmamam gerektiğini anlıyorum.
5: Doğru. Medineliler İslam'ı seninle tanıdı. Kazayen bir kusur işlesen İslamiyet'e mal edebilirler.
4: İşte bu mesuliyet perişan ediyor beni.
5: Evet, yükün çok ağır ama halkımız seni sevdi ya Musab.
4: Ya Rabbi, beni mahcup etme. Hem sana hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı.
5: Şu taraftan ya Musab, geldik işte.
4: Oo, acayip bir bina bu.
5: Bir benzeri yoktur Medine'de.
4: Ufak tefek ama çok sevimli.
5: Tam 700 yıllık.
4: 700 yıllık mı?
5: Evet. Yemen hükümdarı Kamil bin Esad yaptırmış onu.
4: Hükümdar burada mı oturmuş yani?
5: Yok canım. Yemen'de dedik ya.
4: Peki işi neymiş buralarda?
5: Hoş bir hikayesi var. Dur. Önce kapıyı açayım.
4: Merak ettim.
5: İşte. İçeri buyurunuz da anlatayım ya Musab.
4: Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Abdurrahman. Halit. Oo, Eyüp de buradaymış. Al bakayım şu yemişleri dağıt kardeşlerine. Hani evin hikayesini anlatacaktın bana?
5: Anlatayım. Bahsettiğim hükümdar vardı ya.
4: Kamil bin Esad.
5: Evet. Hanif alimleriyle sıkça sohbet eder. Her seferinde de geleceği bildirilen ahir zaman peygamberlerini sorarmış.
4: Ya.
5: Bir gün alim ve veli zatlardan biri gelecek olan o serverin çok sıkıntı çekeceğini, hatta bu Medine şehrine sığınabileceğinden söz etmiş Kamil bin Esad'a.
4: Bak sen. Sonra?
5: O da hemen Medine'ye gelip bu evi yaptırmış ve has adamlarından Malik bin İclan'a teslim etmiş.
4: Allah Allah.
5: Aynen şunları vasiyet etmiş İclal'e: bil ki o servere iman ettim. Eğer ona kavuşursam yoluna baş koyacağım. Yok eğer kavuşamazsam burada ağırlarsın o serveri.
4: Kavuşamamış tabi.
5: Ne oğlu ne de oğlunun oğlu.
4: 700 sene az değil. Belki de 20 kuşak geçti aradan.
5: Ve nihayet ben devraldım nöbeti.
4: Yani sözünü ettiğin vasiyet atadan toruna aktarıla aktarıla 700 sene evvelinde yaşayan Kamil bin Esad'dan sana kadar erişti.
5: Evet ya Musab, ben bu neslin son halkasıyım.
4: Şimdi sana bir sır vereyim mi?
5: Bir sır mı dedin? Seni dinliyorum.
4: Efendimiz Medine'ye hicret edebilirler.
5: Ne diyorsun?
4: Hem de bugünlerde.
5: Allahu Ekber.
4: İster misin misafir olsunlar sana?
5: Hayali bile güzel ama.
4: Aması ne?
5: Medine'de çok güçlü isimler var. Kabile reisleri, muharipler, tüccarlar ve hepsi de bu devlete kavuşmak için canlarını verirler. Hem Naccar oğullarının uluları efendimizi kimseye bırakmazlar. Akrabalık hakları var en azından.
4: Sen Naccar oğullarından değil misin sanki?
5: Evet ama silik bir isim. Bu şehirde kim tanır Garip Halit'i?
4: Bırak onları. Sen efendimizi ağırlamak istiyorsun değil mi?
5: Hem de nasıl. Böylesi bir nimet için neler vermezdim.
4: Güzel. İstemek kavuşmanın habercisidir, bilmiş ol.
5: İstemek kavuşmanın habercisidir dedin değil mi?
4: Öyle. Rabbimiz vermek istemeseydi istek vermezdi ya Halit.
5: Biliyor musun? Bugün bal damlıyor dilinden.
4: İçimden geldiği gibi konuşuyorum sadece.
6: O gün yollara dökülür Medineliler. Eller gözlere siper, gözler ufukta. Nefesler göğüs kafesine kilitli, yürekler kıpır kıpır. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere kavuşmak. Kim bilir, nasip. Neden geçmez vakit, zaman durur mu ne? Sabır, sabır, ya sabır. Hasret dağlar kadar, sevda göklercesine. Bir ara bulutlar perdeler güneşi, koyu bir gölge düşer sahraya ve tam ortasından delini verir, nura boğulur ova, güpe gündüz dolunay. Önce bir çığlık kopar hurma dalları arasından, sonra diğer çığlıklar izler onu.
7: Geliyorlar.
8: Peygamberimiz kurtulmuş.
7: Geliyorlar.

0: Nerede kaldın sevgili? Gözlerimiz yoruldu. Ufuklar, haber verin. Kanadımız kırıldı. Kuşlar, yalvarıyoruz bize müjde getirin. Nerede kaldı sevgili? Yüreğimiz kavruldu.
1: Medineliler tarifsiz bir coşku içindedirler. Ve o güne kadar yazılmamış, söylenilmemiş bir ilahi dolanır dillerine. Tabak tabak hurmalar ve kase kase sütlerle Efendimiz'e koşarlar. Çoluk çocuk hanelerini şereflendirmeleri için yalvarırlar ona. Server-i alem kırmaz kimseyi, kıramaz. Devemi kendi haline bırakın buyururlar. Nereye götürürse o hanenin misafiriyim. Kalabalık adeta tıkana yazar. Ağlamaklı gözlerle bakarlar kusvaya. Ve bildiğiniz gibi olur. Mübarek hayvan tarif edilmişçesine yürür, Halid bin Zeyd'in evini bulur. Sonra çöküverir eşiğe. Heba Eyyub'un sevinci mi? Şimdi onu hangi kelimelerle anlatalım? Biliyorsunuz, Mekke'den Medine'ye göç eden sahabelere muhacir denir. Onları ağırlayan yerlilere ise ensar. İşte muhacirle ensar arasında o zamana kadar tarihin kaydetmediği ve bir daha kaydedemeyeceği bir kardeşlik destanı yazılır. Dahası Efendimiz muhacirlerden bazılarını ensardan bazılarıyla ahiret kardeşi ilan ederler. Mesela Mus'ab bin Umeyr'e Halid bin Zeyd'i uygun görürler. Muhabbetleri o günden sonra katlana katlana artar ve sığmaz olur yüreklerine. Birlikte seriyelere katılır, Bedir'de beraber dövüşürler. Ancak ayrılık tez gelir. Mus'ab radıyallahu anh sancaktar olarak katıldığı gazada Uhud'un kayalıklarına düşer. Resulullah Efendimiz sancağı bir meleğin elinden teslim alır ve Hazreti Ali'ye verirler. Ardından iki sahabi Mus'ab'ın cesedini Resulullah Efendimiz'in önüne getirir. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı gözlerle "Mekke'de senden güzel giyinen kimse yoktu." buyururlar. "Şimdi başın tozlu ve eyninde sadece bir hırka var." Savaşı mütakip Mus'ab'ın nurlu naaşının yanına gelip "Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler." mealindeki ayet-i kerimeyi okurlar. Allah'ın Resulü de şahittir ki siz kıyamet günü Allah'ın huzurunda şehit olarak haşrolunacaksınız buyururlar. Sonra sahabelerine döner, "Bunları ziyaret ediniz." derler. "Kendilerine selam veriniz. Allahü Teala'ya yemin ederim ki kim bunlara dünyada selam verirse kıyamette bu aziz şehitler kendilerine mukabil selam vereceklerdir." O günlerde sahabe-i kiram fakirdir. Mus'ab'a uygun bir kefen bulamazlar. Mekke'nin en şık genci solu kırkasına sarılır, bırakılır kabrine. Ak çiçekler filizlenir toprağından, ıtır ıtır tüter, kokarlar şehit şehit. Ebu Eyyub Hazretleri ahiretliğini unutmaz, unutamaz. Ona layık kardeş olabilmenin tek yolu vardır, onun gibi düşebilmek toprağa. O hep şehadeti özler. Göğsünde noktalanan bir kargı, kanını köpürten bir kılıç ya da kalleş bir ok arzular sırtında. Gözleri kararmalı ve ağır ağır yıkılmalıdır. Yanağı toprağa değdiği an gül yüzüyle Mus'ab belirmeli, "Aramıza hoş geldin." demelidir. Önce hasretle sarılmalı, sonra elinden tutup Efendimiz'e götürmelidir. "Halid bin Zeyd geldi efendim." demelidir. "İşte burada." Öyle mi olmuştu bilemeyiz. Ama yaşı yüze yaklaştığı günlerde onu İstanbul önlerine çeken sevda budur işte. Derdin böylesine düşebilmek dileğiyle.

0: reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

0: Egele Tefam'dan herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İsmail var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız, hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşım, avukat arabulucu Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nedir konu başlıklarımız bugün?
1: Araçta gizli ayıptan bahsedeceğiz ama daha önce gizli ayıp nedir?
0: Bundan bir konuşalım.
1: Evet, ondan bir başlayalım. Şimdi satılan malın satıcının bildirdiği vasıfları taşımamasında, o zaman değerini veya da o beklenen faydayı azaltan veya da tamamen ortadan kaldıran o eksikliğe ayıp diyoruz biz. Tabii ki bu satılan maldaki ayıp gizli veya da açık şeklinde olabilir. Tüketici kanunu çerçevesinde ele almamız lazım ayıp kavramını. Şimdi açık ayıplar zaten anlaşılacağı üzere ilk bakışta görülebilen veya basit bir muayene ile tabii anlaşılabilen ayıplar. Gizli ayıplar işte problem esasında burada başlıyor veya da daha derin mağduriyet. İlk bakışta fark edilmiyor. Sonradan yapılacak detaylı bir muayene ile anlaşılan ayıplar. Adam sıfır araba aldığını zannediyor ama sonra ekspere soktuğunda halbuki çok farklı sıkıntıları olduğu ortaya çıkıyor. Veya da yıllar sonra bir bakıyor ki arabanın airbag'i açılmış mesela.
0: Yani çok gizli ayıp. Böyle şeyler,
1: evet, haberlerde rastlıyoruz. Yani

0: kastettiğimiz satılan maldaki gizli ayıp niteliğindeki ayıpları araştırmak zorunda değil. Niye? Çünkü satın aldığı maldan beklentisi o malın normal nitelikleri neyse onu karşılamasıdır. Çünkü gizli ayıplar normal bir gözden geçirmeyle tespit edilemez haliyle. Kullanıma bağlı, zamanla ortaya çıkabilecek ayıplar. O yüzden normal bir olağan diyelim, gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak ayıpların araştırılması da alıcıdan beklenemez. Çünkü adam normal bir, her haliyle normal çalışan veya da bir kusuru olmayan bir mal aldığını zanneder. O yüzden gizli ayıp da bu sonradan ortaya çıktığı için başta olması gereken olağan gözden geçirme veya da bu şekliyle ortaya çıkarılamayacak ayıpların araştırılması alıcıdan beklenemez. Peki nasıl örnekler? Yani araçta gizli ayıp için hangi örnekler verilebilir? Mesela paslanmalar. Buna çok rastlıyoruz. Satılan araçtaki paslanmalar zamanında iyi bir teknik müdahale veya da işlemden geçirilmediğinden hareketle ortaya çıkıyor. O yüzden Yargıtay nezdinde satılan araçtaki paslanmalar gizli ayıp olarak nitelendirilebiliyor. Başka kilometre meselesi. Bu noktada da çok ciddi sahtecilik yapılıyor. Sahtekarlık yapılıyor daha doğrusu. Yani kilometre saatinin düzgün çalışmaması veya da olduğundan daha farklı bir kilometrede gösterilmesi. Olağan bir gözden geçirmeyle zaten eğer saat çalışmıyorsa bu tespit edilebilir. Bu bir açık ayıp ama eğer elektrik tesisatındaki başka bir arıza ile yani teknik olarak anlaşılamayacak bir durumdaysa eğer kilometre saati, o zaman o da gizli ayıp kapsamında değerlendirilir. Başka mesela otomatik vitesli bir araç düşünelim. Normal kullanım haricinde kendiliğinden bozulması. Normal şartlar altında bir kimse aldığı zaman aracın vitesinin çalışıp çalışmadığını zaten anlar aracı test ettiğinde. Veya da yeni bir araç aldığında bunda da aynı şekliyle çalışmaması ihtimalini düşünemez. İşte otomatik vites bir araç normal kullanım haricinde çeşitli nedenlerden diyelim kendiliğinden bozulursa bu da gizli ayıp. Bütün bu verdiğim örnekleri esasında Yargıtay kararları çerçevesinde ve bazı mahkeme dosyalarından seçilmesi suretiyle aktarıyorum. Mesela tabii mesela bir diğeri de hasarsız kaydıyla satılan bir araç. Adam diyor ki tramer deniliyor ya şimdi. Evet. Herhangi bir trameri yok. Bu arabanın bir hasar kaydı yok diyor. Tabii.
1: Ama kayıtlı bir hasarı yok.
0: Evet. Aracın parçalarının boyalı veya da değişmiş olması veya da kilometrenin gerçekte olandan çok daha fazla olması. İşte bütün bunlar gizli ayıp kapsamında değerlendirilebiliyor. Bunlara örnek verebiliriz. Peki bu gizli ayıptan sorumluluk nasıl oluyor? Şimdi satıcı alıcının satış sırasında bilmekte olduğu ayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu ne demek? Eğer malın kusurunu zaten satıcı satış sırasında söylüyorsa veya da alıcı bunu gözüyle görüyor, kendisi ifade ediyorsa, yani biliyorsa, o zaman satıcı sorumlu olmaz. Bununla birlikte biraz önce de ifade ettik. Olağan bir gözden geçirmeyle fark edilebilecek ayıplardan da sorumlu olmaz. Niye? Çünkü normal bir bakışla eğer maldaki kusuru fark edilebilir nitelikteyse o zaman burada bir gizli ayıp zaten olmaz. Şöyle bir istisna var. Bu ayıpların mevcut olmadığını garanti etmişse satıcı öyle bir durumda tabii ki sorumlu olur. Şimdi bakın biz bugün araçta gizli ayıptan bahsediyoruz. Şimdi insanların en fazla ihtiyaç duyduğu diyelim veya da artık vazgeçilmez olan otomobiller veya da işte araç hayatın her yerinde. O yüzden herkes hayatında bir şekliyle ya kendisi ya yakını bir araç satın alıyor veya da satıyor. Normalde biz araçta gizli ayıptan bahsediyoruz. Temel kural araçtaki ayıptan dolayı bir sorumluluğun olması için bu ayıbın gizli olması gerekir. Yani sıradan bir gözden geçirmeyle anlaşılması mümkün olmaz.

0: olmamalı. Mesela alıcı motoru çalıştırmak, ayıplı olup olmadığını araştırmakla yükümlü. Şimdi zaten eksper firmaları çok net bir şekliyle A'dan Z'ye yüzlerce noktaya bakarak araçla ilgili bütün o eksperi ortaya çıkarıyorlar. Veya da aracın neyi var neyi yok hepsi zaten bir rapor halinde teslim ediliyor. Ama bu bir satışta şart olan, mutlaka olması gereken bir gereklilik değil. O yüzden alıcım mesela satın alacağı aracı eğer çalıştırmak istedi. Çalışmadığı ahvalde satın aldığında yarın bununla alakalı bir gizli ayıp iddiasında bulunamaz. Niye? Biraz önce söylediğimiz gibi olağan bir gözden geçirmeyle bu pekala anlaşılabilir. Ama uzun süreli bir çalıştırma sonucunda eğer arıza meydana çıkabiliyorsa o takdirde bu ayıba gizli ayıp denilebilir. Şimdi gizli ayıplarda alıcının malın ayıplı olduğunu bilmesi mümkün değil. Bu mantıktan bakılması lazım. Adı üzerinde gizli bir ayıp. Çünkü ilk bakışta görülebilecek ayıp varsa zaten satıcının bunu üstlenmesine gerek olmayacak. Ortada zira. Bu gibi durumlarda sorumluluk aranmaz. Ama gizli ayıplarda alıcı gizli ayıbı fark ettiği anda bunu satıcıya bildirmeli. Bu bir şirkete ihtarname çekilir. Gerçek şahsa iletişime geçilir. Yine ihtarname çekilebilir. Eğer bu gizli ayıbı fark ettiği anda satıcıya bildirmezse satıcı bu ayıptan sorumlu tutulamaz ve alıcı da o ayıbı kabul etmiş sayılır. Olur. Aynen öyle. Şimdi tüketici kanunu kapsamında satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hallerde alıcı veya tüketici bazı seçimlik haklara sahip. Bunlardan ilki nedir? O satış sözleşmesinden dönme. Yani satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirir ve sözleşmeden döner. Niye? Çünkü ben aldığım takdirde böyle bir ayıp beklentim yoktu. Bundan dönmek istiyorum şekliyle sözleşmeden dönebilir. Malı iade eder, parasını alır. Bu bir haktır kanuni.
1: Zaten eğer kimse ayıplı malı da almak istemez bu arada yani.
0: Aynen öyle. Haktır. İki, satılanı alıkoyar ama ayıp oranında bir satış bedelinde indirim
1: isteyebilir.
0: Tabii bu da bir seçenektir. Üçüncüsü ne efendim? Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarılmasını ister. Yani tamam ben bunu aldım ayıp da var ama sen o halde buradaki ayıbı gider yani tamiratını yap. Ondan sonra
1: görmezden gelelim.
0: Evet bir nevi sen bunun karşılığını öde. Evet son olarak da imkanı varsa eğer satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme. Yani bir bayi düşününüz ve aynı aracın çok farklı, daha doğrusu aynı türde çok farklı sayıda elinde var. Başkaca da elinde var. Böyle bir durumda da değiştirilmesini isteme. Demek ki alıcı ve tüketicinin bu dört seçimlik hakkı var. Peki biraz önce söyledik. Gizli ayıbı fark ettiği anda satıcıya bildirilmeli dedik. Bu gizli ayıpta ihbar süresi nedir? Bakınız ortaya çıkan bir gizli ayıp varsa bunu dürüstlük kuralı ve halin gereklerine uygun olarak hemen bildirmesi gerekir. Mesela satılanın, diyelim ki bir araç, oradan gidelim. Satılan üzerinde yapılacak olan gözden geçirme 8 günlük süre içerisinde tamamlanması. Ve 8 günden sonra ortaya çıkan bir ayıp varsa bunu gizli ayıp olarak nitelendirmek lazım. Yani 8 gün içerisinde objektif bir gözden geçirme neticesinde eğer ortaya çıkarılamayacak nitelikte ise o zaman ispat yükü alıcının üzerindedir. Yargıtay buna yönelik şöyle bir kararı var. Diyor ki mahkemece yapılan yargılama sonunda taraflar arasında baskı makinesi alımı hususunda ticari ilişki olduğu ve malın işte şu tarihte teslim edildiği, davacının da açık ayıplar için 2 gün, gizli ayıplar içinse 8 gün içinde ayıp ihbarında bulunması gerekirken bunu geç yapmasıyla alakalı hak düşürücü sürenin geçtiğini ve davanın reddedilmesi gerektiğine dair kararı var. Demek ki ortaya çıktığından itibaren bir an evvel zaten bildirimde bekleme bulunmak lazım. Burada genel olarak açık ayıplar için 2 gün, gizli ayıplar içinse 8 gün içinde o ayıp ihbarında bulunması gerekir. Şimdi ortaya çıktı, hele bir iletişime geçeriz, sonra söyleriz diyerek aylar geçmiş. Sen bunu ne zaman fark ettin? 3 ay önce. Olmaz. Burada hemen gizli ayıbı fark ettiği anda bildirecek ama 8 günlükte bir süreden bahsedilebilir. Bakınız, gözden geçirme ve bildirim külfeti. Borçlar Kanunu 231'de diyor ki 2 yıllık zaman aşımı sürecinde bunu gerçekleştirmesi lazım. Ayıptan sorumluya ilişkin. Yani zaman aşımı süresi satılanın tesliminden itibaren başlar. Kilit nokta şu, 2 yılın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan gizli ayıptan ötürü satıcının sorumlu tutulması mümkün olmaz. Burada da 2 yıllık bir süre mevcut. Ama 2 yıl tamamlanmış olsa da eğer bildirdiyse o ayıbı, o zaman defi yoluyla haklarını ileriye sürebilir. Şimdi, burada tabii ağır bir kusur varsa, normalde 2 yıllık zaman aşımı süresi var dedik. Yani 2 yıl içerisinde o hak zaman aşımına uğrar. Ama satıcının ağır kusurlu olması halinde araçlarda bu süre satıldığı tarihten itibaren 10 yıl olacaktır.
1: Bayağı uzun bir süre.
0: Tabii. Yani eğer hakikaten yıllar sonra ortaya çıkabilecek gizli bir ayıp söz konusuysa ve bunu bilinçli olarak sahte bir organizasyonla diyelim, işlemle gizlediyse, bu gizli ayıpla bağlantılı süre 10 yıla çıkıyor. Nasıl olabilir? İşte bu hava yastığı, airbag örneği. Aracı alıyor, 4-5 yıl kullanıyor. Sonrasında kaza yapıyor ve araca baktığında airbag, yani hava yastığı şişmiyor, patlamıyor. Sonrasında bakıyor ki içine mukavva veya karton veya da köpük bir şey koymuş. Yani araçta ciddi bir gizli ayıp mevcut. Yani airbag, yani hava yastığı yok. Veya da çok ciddi bir arızası var. Airbag, hava yastığı aktif değil ama buna yönelik olan ikaz lambasının sigortasını çekmiş. Herhangi bir şekilde arabada bir sıkıntı görünmüyor. Sonra bir kazayla ortaya çıkıyor ki zaten bu arabanın hava yastıkları patlamış ve satıcı da gizlemek için buna yönelik ikaz lambasını devre dışı bırakmış. İşte bu tip durumlarda mesela araçlarda satıldığı tarihten itibaren 10 yıl. Zarar yönünden açık ayıplarda teslim tarihi. Gizli ayıplarda ise ayıbın ortaya çıktığı tarihtir, muacceliyet tarihi. Gizli ayıpta zaman aşımı, şimdi Borçlar Kanunu 223'te alıcı diyor, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse satılanı kabul etmiş sayılır. Ama satılanda, hep aynı kavramı söylüyoruz, olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde bu hüküm uygulanmaz. Yani kanun açık bir şekliyle gizli ayıp varsa diyor, burada bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa hemen satıcıya bildirmelidir. Bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır. Yani kanun koyucu, eğer gizli ayıp ortaya çıkarsa sorumluluğunu yerine getir, bunu hemen bildir. Eğer bildirmezsen sen bu haliyle kabul etmiş sayılırsın diyor. Şimdi bununla alakalı iletişime geçildi, ihtarname çekildi veya da bu seçimlik haklar noktasında teklifte bulunuldu ama hiçbir netice almadı. Yani satıcı kabul etmediği gibi herhangi bir olumlu adım da atmadı. Böyle bir durumda tabii ki dava açılacak. İki şahıs arasındaysa eğer bu araç alış satışı, yani şirket yoksa, o zaman görevli mahkeme asli hukuk mahkemesi. Ama birisi galerici, yani bu işi meslek olarak yapan birisi, böyle bir durumda görevli mahkeme neresi? Tüketici mahkemesi. Ama bir ilçede bu gerçekleşti ve orada tüketici mahkemesi yok, o zaman tabii ki asli hukuk mahkemesinde dava açılır. Asli Hukuk Mahkemesi tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya bakar. Bakınız, aracı satın alan taraf tacir. Yani ticari bir amaçla araç satın almışsa o zaman görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. Bakınız, 3 ayrı mahkemeden bahsettik. Eğer 2 şahıs arasındaysa bu, A şahsı, B şahsına. İki gerçek kişi kendi arasında araç devri yapıyor. Böyle bir durumda ayıpla ilgili açılacak dava Asli Hukuk Mahkemesi. Ama birisi bu işi meslek olarak yapıyorsa, galerici ise mesela veya ticari da bir bayi ise, evet, o zaman tüketici mahkemesi. Eğer aracı satın alan da tacir ise,
1: anladım.
0: Yani ticari bir amaçla aracı satın almışsa, o zaman da Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bu dava açılır.
1: Üç farklı.
0: Çok doğru. Satın alınan ikinci el araçta garanti süresi devam ediyorsa, o zaman da yine tüketici mahkemesi. Şimdi bakınız, görevli mahkeme böyle. Peki yetkili mahkeme, yani neredeki tüketici, neredeki Asliye Hukuk Mahkemesi? Satıcının yerleşim yeri veya da sözleşmenin yapıldığı yer.
1: Bulunduğu yer.
0: Mahkemesi. Evet efendim. Peki arabuluculuk var mı? Evet. Hı hı. Dava şartıdır hatta. Bu ne demek? Yani siz eğer arabulucuya başvurmadan bu ayıpla bağlantılı bir dava açarsanız davanız reddedilir. Neden? Çünkü dava şartı olarak arabuluculuk getirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 5. maddeye eklenen düzenlemeyle konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. O yüzden gizli ayıp davasında mutlaka öncesinde arabulucuya başvurmak lazım. Bir de çok önemli bir nokta var. O da şu: araçta gizli ayıbın hukuki olarak tespitinin sağlanması için tespit davası da açılabilir. Yani Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gidilir, bir tespit davası açılır. Bu ileride açılacak tazminat davası için delil elde etmeye yarar. Yani şimdi düşününüz, bazı araçlar var 15-20 milyon, çok daha pahalı. E şimdi siz burada dava açacaksınız, bir zaman geçecek. Hemen Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tabii karara çıkması beklenen bilirkişi marifetiyle esasında onun fotoğrafının çekildiği diyelim, her yönüyle aracın ele alındığı rapor tanzimine yarayan bir delil için tespit davası da açılabilir efendim. Özetle gizli ayıpta tüketicinin seçimlik hakları olmadığında, bununla alakalı iki şahıs arasındaysa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, taraflardan birisi eğer bu işi meslek olarak yapıyorsa tüketici mahkemesinde, iki tarafta tacirse Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bu dava açılır ve burada bir zaman aşımı, normal 2 yıllık değil 10 yıllık gizli ayıp varsa esas alınır. Bu şekliyle mağduriyetin önüne geçilmesi için demek ki hukukumuzda böyle bir yol var efendim.

0: sevgili dinleyenler. Benim ailemdeyiz, hukuk konuşuyoruz. Bakalım bu bölümkü konu başlığımız nedir?
1: Evet, şimdi...
0: Kiracı haklarıyla devam edeceğiz
1: doğru,
0: sanırım.
1: Doğru, aynen öyle. Çünkü bu da kanayan bir yara.
0: Sürekli konuştuğumuz şeyler bunlar.
1: Doğru. Şimdi Borçlar Kanunu'nda kanun koyucu kira sözleşmesinin tarafı olan kiracının kiraya veren karşısında daha güçsüz olduğuna kanaat getirmiştir. O yüzden de güçsüz olan tarafı korumaya çalışmıştır. Bu böyledir. Yani kiracı her zaman esasında bir hukuki süreçte bir sıfır öndedir. Biz bunu nerede görüyoruz? İş davalarında da görüyoruz. İşçi her zaman iş mahkemesinde açılan davalarda öndedir. Aynı şekliyle kiracılar da genel itibariyle daha fazla korunmuştur. O yüzden kiraya veren mülk sahibi kiracısını da canı istediği zaman çıkarma yetkisinin önüne geçmiştir kanun koyucu. Ama biz bugün daha farklı bir durumda mülk sahibini koruyan bir madde üzerinden
0: gideceğiz.
1: Onda da neyi alacağız? 10 yıllık kiracı olma durumunda nasıl bir düzenleme var? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi bakınız. Normalde nedir? Eğer siz bir bildirim yapmazsanız konutla ilgili kiralamalar veya da yeni bir sözleşme yapmazsanız bir yıl uzatılmış sayılır. Normal bir kira sözleşmesi yaptınız bir yıllık.
0: Bir şey konuşmadınız.
1: Evet, sonra kendiliğinden uzamış olur. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirmezse kendiliğinden uzar. Ama 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Bakınız müthiş bir maddedir bu. Yani etkinlik noktasında. Normalde mülk sahipleri ya bu adam 15 yıldır oturuyor. Çıkartamıyoruz daha. Kira bedeli de çok az kaldı. Kira tespit davası da açmadık bedelinin ne olması gerektiğine dair. Çıkartamıyoruz da. Hayır bakın 10 yılın geçmesi sadece herhangi bir bildirimde daha doğrusu sebep göstermeksizin ama en az 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeye son verebilir. Yani bu 10 yıl kritik bir nokta. Kanuna tabii daha detaylı baktığımızda kiraya verenin de mülk sahibinin de haklarını korumak için diyor ki sözleşmenin 10 yılını tamamlamış olması halinde kiralayan kişiye hiçbir gerekçe göstermeden ama bildirim yaparak kiralananı tahliye etmesini isteme hakkı tanıyor kanun. Sonuç itibariyle kiracı haklarını korumaya çalışsa da burada mülk sahibinin hakkını da gözetiyor. Diyor ki sen bir yerde eğer 10 yıl kaldıysan arkadaş bu 10 yıl bittikten sonra tabii ki en az 3 ay öncesinde bildirmek şartıyla kiracını çıkarabilirsin. 10 yıl orada oturduysa artık bir gerekçe göstermeksizin yani benim buna ihtiyacım var, kira bedeli düşük kaldı. Hiçbir gerekçe göstermeksizin sadece 10 yıllık süre geçtiği için dava açılabilir demektir bu. Bu halde 10 yıllık sürenin tamamlanmasının ardından demek ki malik kiracıyı tahliye edebilir. Ama her ne kadar 10 senelik sürenin bitiminden itibaren ifade ettiğimiz gibi gerekçesiz bir fesih hakkı tanımış olsa da her uzama yılının bitimine 3 ay önce bunu bildirmek zorunda. O yüzden buradaki kritik nokta 3 ay öncesinde bildirimi yapacak ki 10 yılın senin doldu artık çık diyebilsin. Peki bu ihtarname ne zaman çekilir? Şimdi diyoruz ki biz kanun koyucu kiraya veren kişiye 10 yıllık kiracıyı tahliye imkanı tanımış. Bu net. Tamam. 10 yıllık uzama süresinden sonra hiçbir gerekçe göstermeksizin kira sözleşmesini feshedebilir. Burası tamam. Bu ev sahibi lehine bir hüküm. Ama diyor ki 347. madde 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Yani buna detaylı baktığımızda 10 yıllık uzama süresinin sona ermesi gerektiği, bu sürenin akabinde her uzama yılı bitiminden en az 3 ay önce bildirmek durumunda, bir bildirimde bulunmak şartı var. O zaman işte hiçbir gerekçeye ihtiyaç kalmadan tek taraflı olarak sonlandırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ne o zaman? Yazılı bir bildirimde bulunma zorunluluğu ve 10 yıllık uzama süresinin iyi hesaplanması lazım. Ne zaman başlar bu 10 yıllık süre? Şimdi 3 ay öncesinden kiracıya bildirimde bulunmak şart dedik zaten. Ama oldu ya, mülk sahibi 3 aylık süreyi kaçırdı. O zaman bir sonraki yıl 3 ay öncesinde ihtarname çeker. Yani 10 yıl dolunca kiracıyı sebep göstermeksizin evden çıkarabilir. Ama bu 3 aylık bildirime uymadı. O zaman o hak ortadan kayboldu mu? Hayır. Bir yıl daha bekler. Bu sefer o yeni dönemin bitmesinden 3 ay öncesinde o ihtarnameyi çeker. Yani 11, 12, 13 bu yıllarda da yine 11. 12. yıllarda da yine bu tahliyeyi sağlayabilir sadece bu sebeple. Tabii konut ve çatılı işleri kiralarında bu fesih bildiriminin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlı. Yani sözlü bir şekliyle 10 yıl geçti arkadaş evden çık demek bildirim yerine geçmez. Yani sözlü bir fesih geçerlilik taşımaz. O yüzden mutlaka dava yazılı aşamasında şekilde. Da tabii problem olmaması için noter aracılığıyla yapılması lazım ki ispat durumu ortaya çıksın. Bakın burada kanun koyucu esasında dengeli bir sistem oluşturmak istemiş. Yani demiş ki arkadaş 10 yıl geçtikten sonra bırak da artık ev sahibi, mülk sahibi olarak, tam tasarruf sahibi olarak seni de evden çıkarabilsin. Demek ki borçlar kanunu 347'de 10 yıl dolduktan sonra kiracıyı hiçbir gerekçe göstermeksizin o uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla kiracıyı evden çıkartmak mümkün. Bu pratik, etkili ve kesin netice veren bir tahliye yoludur. Normalde insanlar kira bedelinin ödenmemesi, 5 yıl dolduktan sonra kira tespit davası, kira bedelinin tespiti davası, kendisinin ihtiyaç nedeniyle açtığı tahliye davası gibi bir sürü sebeple dava açabilir. Bu davaların kabul olup olmaması, yani davanın kabulüne karar verilip verilmemesi başta belli değildir. Ama burada öyle bir durum yok. 10 yıl dolduysa sadece bu sebeple, bu 3 aylık bildirimde bulunmak şartı da yerine getirilerek kiracıya dava açılırsa bu dava kabul edilir mutlaka ve o kiracının tahliyesine karar verilir. Yani 10 yıllık kiracıyı çıkartmak haktır. Bununla alakalı da bildirim süresine riayet edilerek bu sebeple dava açılırsa sebepsiz bu dava kabul edilir. Evet, herhangi bir gerekçe göstermeye gerek yok. Sadece yazılı bildirim yapılacak en az 3 ay öncesinden. Yani özetle orada arkadaş 10 yıl doldu. 10 yıldır kiracımsın. Artık evden çıkmanı istiyorum. Mesele kira bedeli veya seninle başka bir durum değil. Ben bu hakkımı kullanıyorum diye demek ki Türk Borçlar Kanunu 347. maddede ev sahibine pozitif bir ayrımcılık yaparak, ki çok nadirdir başta da söylediğim
0: gerçi,
1: gibi.
0: 10 yıl bile aslında çok uzun bir süre gerçi ama.
1: Evet, bütün hükümler genelde kiracı lehinedir. Ama burada bir farklılık, mülk sahibine böyle bir hak tanınmıştır. Bu hususiyetten bahsedelim istedim bu maddeden,
0: yani
1: bu düzenlemeden.
0: Yani birkaç kişi bir araya geldiğinde konuşulan çok nokta konulardan bir tanesi bu. Ev sahipleri genelde yok ya ben evimi kiraya vermek istemiyorum diyen çok kişiyi duyuyorum. Yani boş kalsın ben şu sıra evimi kiraya vermek istemiyorum.
1: Çünkü çok zorlanıyorlar.
0: Gerçekten çok zorlanılıyor. Bir de zaten zor bir dönemden geçtik. Sürekli artışlar oldu vesaire.
1: Evet. Şimdi tabii şu da bir gerçek. Esasında bunu ekonomistler daha iyi yorumlar. Para kazanmak için zaten bir gayrimenkulü kiraya vermek çok makul değil.
0: Değil.
1: Yani
0: evet.
1: Bu zamanda çok böyle problemsiz bir kiracılık ilişkisi beklenemiyor. Kurumsal kiracılar hariç tabii. Şimdi efendim ceza hukukuna bir konuyu ele alalım. Konut dokunulmazlığını ihlal. Şimdi esasında bunun kiracılık veya da kiraya veren bağlamında da bir yansıması var. O da şu, Bursa'daki bir evinde arkadaşımızın başına gelmişti. Kiracı kirayı ödemiyor, eve de girip çıkmıyor. Böyle uzun süre geçince tutuyor mülk sahibi, yani kiraya veren çilingir marifetiyle eve giriyor. Eşyaları çıkarıyor, bir yere koyuyor. Niye? Adama ulaşamıyor. Kirayı bedelini ödemiyor. Herhangi bir şekilde eve gidip gelmiyor adam. Yani kiraladığı eve kiracı. Ve sonra o kiracı konut dokunulmazlığını ihlalden savcılığa suç duyurusunda bulundu.
0: Ve mal sahibi burada
1: aynen suçlu öyle. Konuma düştü. Suçlu konuma düştü ve hatta hüküm açıklanmasının geri bırakılması karar verilmiş olsa da neticede sanık sandalyesine oturdu ve mahkum oldu bir nevi. O yüzden konut dokunulmazlığı suçu böyle çok farklı şekliyle de işlenebiliyor. Kimsenin mülküne izinsiz girmemek temelinde bir suçtur bu, düzenlemedir. Ama kanunumuz nasıl ele almış 116. maddede? Şimdi bundan bahsedelim. Çok net, bir kişinin, ikametgahının yani yaşadığı yerin başkaları tarafından izinsiz olarak girilmemesi ve müdahale edilmemesi hakkıdır.
0: Bu ev sahibi dahi olsa.
1: Aynen öyle. Şimdi bu anayasanın 23. maddesinde de düzenlenmiştir. Bazı suçlar veya da temel insan hakları kavramında ele alınır. Bazı haklar. Dolayısıyla anayasada da 23. maddede bu düzenlenmiş durumda. Şimdi konut dokunulmazlığı kişinin özel hayatına ve tabii mahremiyetine saygı gösterilmesini sağlayan bir hak.
0: Kiracılarda vardır ya, evin sahibisin, benim sahibim değilsin ya lafı çok doğru fazlalıkla geçer ya.
1: Doğru ama yani kişi kendi evinde rahatça özgürce yaşamalı. Doğru mu? İşte konut dokunulmazlığını ihlal etmek, yani bir kişinin ikametgahına izinsiz olarak girmek veya da müdahale etmek konut dokunulmazlığı ihlaldir. Ve Türk Ceza Kanunu'nda da suç olarak düzenlenmiştir. Ve 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası verilebilir. Şimdi mesela yeni düzenlemelerle artık 2 yıl altında da veya da cezasızlık algısı, cezaevine girmemek durumu ortadan kalkacak. Az bir ceza alınsa da cezaevinin yolu tutulacak gibi düzenlemeler de yolda. O açıdan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını küçük de görmemek lazım. Peki konut dokunulmazlığını ihlale ilişkin bazı örnekler verelim. Çok net, nedir? Bir kişinin evine izinsiz girmek. Başka? Bir kişinin evine izinsiz olarak kamera veya dinleme cihazı yerleştirmek. Başka? Bir kişinin evine girmek, girip onu tehdit etmek, eşyalarını çalmak. Bakın, bütün bunlarda esasında konut dokunulmazlığının ihlal suçu da işlenmiş oluyor. Yani hırsız, hırsızlıkla bağlantılı ayrıca konut dokunulmazlığının ihlal suçu veya da eve girip tehditte bulunuyorsunuz. Diyelim ki kiracınıza, o zaman konut dokunulmazlığının ihlal suçu ve tehdit suçu bir arada olmuş oluyor. Hatta bununla alakalı da İslam Anadolu Asya Ceza Mahkemesi'nde bir dosyamız vardı. Orada da kira bedelini ödemiyor kiracı. Adamın da tepesi atıyor mülk sahibinin. Eve giriyor. Evde böyle hakaret, tehdit. İnanın o mülk sahibi hakkında biraz önce söylediğim Bursa'daki örnek gibi hem konut dokunulmazlığından hem hakaretten, tehditten dava açıldı. Yani bu ciddi bir suç, çok basit gibi geliyor. Ama dikkat etmek lazım.
0: Evet.
1: Nereye girildiğine dikkat etmek lazım yani. Bir kişinin rızası olmadan mülkiyetine veya ofisine girmek, hürriyetine zarar verecek bir fiilin işlenmesi olduğu için konut dokunulmazlığını ihlal suçudur özetle. Ve bu suç genelde hakaretle, hırsızlıkla, onlarla birlikte işlenir. Yani bu suç işlendiğinde eş zamanlı evin eşyasına zarar vermede, hırsızlıkta, şiddette beraberinde gelir. Evet efendim. Şimdi ev sahibinin izin vermeden, rızası olmadan evin içine failin eve girmesiyle başlar bu suç. Eğer evde kimse olmasa dahi habersiz girildiği anda konut dokunulmazlığını ihlal etmiş oluyorsunuz. İlla evde birisinin olmasına gerek yok yani. Evet. Bir evde birden fazla kişi oturursa diyelim, biri bile razı değilse yine bu suç işlenmiş olur. Eğer gece olduysa bu 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer bir silah varsa o zaman işin içinde 4 yıl hapis cezası verilir. Ağırlaştırıcı nedenleri vardır bu suçun. O yüzden ceza hukuku bağlamında konuta, yani suçun adı konut dokunulmazlığını ihlal ya, o yüzden konuta girildiğinde izinsiz bu suçla alakalı mağdur olunabilir. Bunu böyle 10 yıllık kira süresi dolan kiracının hiçbir gerekçe gösterilmeden evden çıkmasını istemekten hemen sonra anlatmamız şöyle de değerlendirilmeli. Siz kendi mülkünüzde bile olsanız, yani o yer daha doğrusu sizin olsa, tapu sicil müdürlüğünde o ev sizin de olsa, eğer orada bir kiracılık ilişkisi varsa ve siz kendinize göre o ev zaten benim diyerek kiracıyla bir husumet noktasında evin içine izinsiz girerseniz yine konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşur. Çünkü burada bir sözleşme vardır ve o kişinin evde kalabilmesinin bir sözleşmeyle de olsa yasal bir zemini oluşmuştur. Ev zaten benim üzerime diyerek girilmez. Kiracının dahi olsa, özetle son cümle olsun, kiracının dahi olsa evine izinsiz girildiğinde konut dokunulmazlığının ihlal suçu oluşur. O yüzden böyle elektriğinin kapatılması, kapının kilidinin değiştirilmesi,
0: eşyalarının dışarıya
1: tabii atılması, çıkartılması, bunların hepsi böyle suçtur ve karşısına çıkar insanın. O yüzden dikkat etmek lazım. Tabii ağrına gidiyor bazen mülk sahiplerinin, ya kirayı da ödemiyor, ben de işte gideyim elektriğini kapatayım falan. Bunların hepsi sıkıntı oluşturabilecek eylemlerdir efendim. Şimdi son olarak, süremiz de azaldı galiba.
0: 1-2 dakikamız var.
1: Çok daha farklı bir konuya geçelim. O da şu, nafakanın indirilmesi meselesi. Bununla alakalı kanuni düzenlemeden bahsedelim. Sonra bitirelim. Şimdi nafakayı mahkeme hakimi takdir ediyor değil mi? Aile mahkemesinde bir boşanma davası sonrasında taraflar arasında bir nafakaya yönelik anlaşmalı bir dava değilse, boşanma davası değilse, yani protokolde bir hüküm yoksa nafakayı mahkeme hakimi takdir ediyor. Ama bazı durumlarda, bazı hallerde, değişen şartlarda diyeyim, yeniden belirlenebilir veya da tamamen kalkabilir. İşte bu da bir hukuki düzenlemedir. Yani nafaka verildikten sonra illa hep öyle kalacak diye bir durum yok. Eğer yeniden belirlenmesini veya da tamamen kaldırılması sebeplerinden birisi gerçekleştiyse, o zaman bu mahkemeden talep edilir ve nafakada indirim veya da düşürülmesi, yani veya da kaldırılması istenebilir. Çok basit bir örnek. Adam işsiz kalmıştır veya da karşı tarafın ciddi bir mal varlığında artış olmuştur nafaka alacaklısının, öyle bir durumda bu talepte bulunulabilir. Yani tarafların mali durumlarının değişmesiyle
0: arttırılabilir ya da,
1: aynen öyle,
0: eksiltilebilir ya da kaldırılabilir.
1: Gerektirdiği ölçüde nafaka indirilebilir. Peki şartları ne? Tabii ki öncelikle bir hükmedilen bir nafaka olacak. Nafaka yükümlüsünün mali gücü olumsuz yönde değişecek. Ve bu geçici bir süre olmayacak, yani süreklilik arz edecek. Veya da artık ihtiyaçlar eskisi gibi olmayacak. Mesela okul için bu kadar verildi iştirak nafakası çocuk için. Ama artık çocuk okulu bitirdi. Veya da çocukların ihtiyaçları, servis bilmem ne, okul ödemeleri, bunlar artık tamamen bitti. İşte böyle bir durumda ihtiyaç kalmadığından nafakada da yine indirim davası açılabilir. O yüzden değişen duruma göre nafakanın indirilmesi davası açılabilir. Aile mahkemesinde açılır. Nafaka alacaklısının yerleşim yerindeki aile mahkemesinde bu dava açılabilir. Bununla alakalı herhangi bir zaman aşımı süresi de yoktur. Yani nafakanın azaltılmasına yönelik herhangi bir süre yoktur. Meydana gelen değişikliklerle, evet, denge değiştiyse diyelim özetle, nafakanın indirilmesine her zaman karar verilebilir efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Avukat Arabulucu Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugün yine benim ailemde. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili İsmail vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşçakalın diyelim.

Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi. Bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi? Yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana günaydın. Farkında mısın? Ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri sol omzuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara, onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir, belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden, o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza. Demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış akları. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi ise bak yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok. Senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok. Bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın demeli. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

Arkası Yarın. Monte Cristo 29. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu anmasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu sırada Dankler'ın kızını vermek istediği sahte zengin aslında kraliyet savcısının gayrimeşru oğludur ve analığını diri diri yaktığı için hüküm giymiş ancak cezaevinden kaçmıştır. Önünde engel gördüğü Kadrüs'ü de öldürür. Şimdi Monte Cristo ölen Kadrüs'ün başında sahte papaz rolüyle kraliyet savcısının gelmesini beklemektedir.
1: On dakika sonra doktor ve kraliyet savcısı geldiğinde papaz Busoni'yi ölünün başında dua ederken buldular. Dante savcıya Kadrüs'ün ölmeden önce yazdırıp imza ettiği ifadeyi verdi. Bunun üzerine savcı Benedetto isimli mahkumu aramaya başladı. Oysa Benedetto, Andrea Cavalcanti adıyla Dangler'ın kızıyla nişanlanmış, evlenme hazırlıklarına başlamıştı. Öte yandan Dangler'ın oğlu Albert'in gazeteci arkadaşına tanıdığı 3 haftalık süre dolmak üzereydi.
2: Girin.
3: Monsieur Albert, bir ziyaretçiniz var. Almamı ister misiniz?
4: Sabah sabah kimmiş bu ziyaretçi?
3: Gazeteci dostunuz Monsieur Beauchamp.
4: Beauchamp mı? Hemen al içeri.
3: Baş üstüne efendim.
4: Umarım babama atılan iftirayı öğrenmiştir.
5: Merhaba sevgili dostum.
4: Hoş geldiniz Monsieur Beauchamp. Ben de bugün sizi ziyaret etmeyi düşünüyordum ama siz atik davrandınız. Kararınızı verdiniz mi? Babamla ilgili haberi tekzip mi edeceksiniz yoksa benimle düello mu yapacaksınız?
5: Albert, öyle sorular vardır ki hemen bir çırpıda cevap vermek mümkün değildir.
4: Üçüncü bir ihtimalden söz ettiğimizi hatırlamıyorum.
5: General Senatör Comte de Morcerf gibi bir insanın şerefi, sosyal mevki ve hayatı mevzu bahis olunca kuru bir evet veya hayır ile cevap verilmez.
4: Peki ne yapılır?
5: Benim yaptığım yapılır Albert. Böyle ciddi bir konuda para, zaman ve yorgunluk esirgemeden ortaya atılan dedikodunun gerçek olup olmadığı araştırılır. Çünkü sevdiğim bir dostumla karşı karşıya gelmeden, ona kılıç veya tabanca çekmeden önce bunun sebebini bilmek isterim.
4: Sözü uzatma. Ne demek istiyorsun Boşam?
5: Demek istediğim şu. Yanya'dan geliyorum.
4: Yanya'dan mı? Demek oraya gittiniz.
5: Evet sevgili Albert. Siz 3 ay önce bana hakaret eden ve başından def etmek için vuruşmak zorunda kalıp da öldürdüğüm o İngiliz gibi yabancı biri olsaydınız asla bu kadar zahmet ve masrafa girmezdim.
4: Ah dostum, ne diye 7 dereden su getirerek beni heyecanlandırıyorsunuz? Araştırmanız sonunda o mektubun bir iftiradan başka bir şey olmadığını öğrendiğinizi söyleyin bitsin. Tekzibe gelince, bunun sizi fazla üzeceğini sanmıyorum.
5: Ah sevgili dostum, şu söylediğiniz şeyi yapmayı ne kadar isterdim bilemezsiniz.
4: Bu da ne demek oluyor?
5: O yazı iftira değilmiş Albert.
4: Aman Allah'ım. O Fransız subayı Fernand, hizmetinde bulunduğu vali paşanın şatolarını teslim eden satılmış benim babam mıymış?
5: Üzgünüm ama ne yazık ki gerçek bu dostum.
4: Nasıl olur? Nasıl olur?
5: İşte ispatı da burada Albert. Bu kağıtta Yanya eşrafından 4 kişinin yeminli yazılı ifadesi var. Tepe Delenli Paşa'nın hizmetinde bulunan Fransız subayı Albay Fernand Mondego'nun Yanya Kalesi'ni 2000 kese altın karşılığında teslim ettiği yazılı. İmzalar konsolos tarafından da tasdik edildi.
4: Olacak şey değil. Şerefimiz, itibarımız 2 paralık oldu.
5: Dostum, bütün acını paylaştığıma inanmanı istiyorum. Paris'e döner dönmez mektuba ait dedikodunun çoktan unutulduğunu sevinçle gördüm. Çünkü kimsenin aklına Fernand adındaki o Fransız subayı ile babanız arasında bir bağ kurmak gelmemiş. Dolayısıyla bu korkunç sırrı Paris'te benden ve sizden başka kimse bilmemektedir. Eğer eski dostluğumuzu iade edecekse her şeyi unutmaya hazırım. Çünkü bu dostluk benim için o kadar kıymetli ki, ne kadar önemli olursa olsun hiçbir gazete haberine değişmem.
4: Ah aziz dostum, bu nasıl da soylu bir kalp. Bu âli cenaplığını ömrüm oldukça unutmayacağım.
5: Alın bu belgeyi dostum. Bu size ait. Artık benden çıktı. Size yemin ediyorum bu sır benimle birlikte mezara gömülecek.
4: Teşekkür ederim boşanım. En iyisi bu belgeyi şömineye atıp yakmak. İşte belge ortadan kalktı. Sevgili dostum, size karşı öyle mahcubum ki yaptığım hakaretler için utanç duyuyorum.
5: Bence bu olayı unutsak daha iyi olur.
4: İyi ama gazetenize o mektubu gönderen kimdi? Gerçek düşmanımızı bilmek istiyorum. Bir dost olarak bunu benden esirgemeyin. Söyleyin Boçam, gazetenize babamın tepedelenli Ali Paşa'ya ihanet ettiğiyle ilgili mektubu gönderen kim? Bunu öğrenmenin bir yolu yok mu?
5: Bunu asla öğrenemeyeceğiz Albert. Çünkü mektubu gönderen imzasını atmamış. Dua edelim de bu isimsiz muhbir başka bir mektup göndermesin.
4: Böyle bir ihtimal mevcut mu?
5: Hayatta her şeye hazırlıklı olmak gerekir dostum. Şimdi izninle gazeteye gitmek istiyorum.
4: Ben de seninle çıkayım. Ne zamandır Monte Cristo'ya uğramıyordum. Hem senden gelecek cevabı bekliyordu. Onu da haber veririm.
6: Demek babanızla ilgili o gazetede çıkan haber iftiradan başka bir şey değilmiş, öyle mi?
4: Evet kontum. Gazeteci dostum öyle söyledi.
6: Peki tekzip edecek mi haberi?
4: Hiç kimse o haberde sözü geçen kişinin babam olduğunu anlamadığı için buna gerek görmedi.
6: Neyse. Neticenin iyi olduğuna sevindim. Başıma gelenlerden haberin var mı genç dostum?
4: Yok. Neler geldi kontum?
6: Neler gelmedi ki? Hırsızlar evimi basıyor. Dostum papaz Busoni onunla cebelleşiyor. Adamlar kaçarken dışarıda bekleyen bir başka hırsız tarafından öldürülüyor. Of! Kraliyet savcısı işe el koyup soruşturma açtı.
4: Aman Allah'ım, neler gelmiş başınıza kontum? Peki hırsızın kim olduğu tespit edilebildi mi?
6: Evet, bereket versin. Ölürken papaz Busoni'ye yazılı bir ifade vermiş. Adı Kadrus'muş. Marsilya'da bir kürek mahkumu. Kraliyet savcısı da banker Dankler de adamı tanıyorlarmış. Şimdi her tarafta onun katilini arıyorlar işte.
4: Katilin kim olduğu belli mi?
6: Benedetto adında biri. Ailesi ve memleketi belli değilmiş. İsmi de gerçek olmayıp vaftiz adıymış.
4: Hay Allah. Neler gelmiş başınıza kontum?
6: Bu arada banker Dankler de kızını size vermekten caymış. Bu haber doğru değil mi?
4: Evet. Sayenizde o kızdan kurtuldum. Dankler'in kızı şimdi sizin Vikont Andre ile evlenme hazırlığı içindeymiş.
6: Sizin hesabınıza çok sevindim Albert.
1: Aradan 2 gün geçmişti ki kızılca kıyamet koptu. Uşağı Albert'e sabah gazetelerini getirmişti ve İmperyal gazetesinde delikanlının kanını beynine sıçratacak bir haber vardı.
4: Yanya valisi Ali Paşa'nın hizmetindeyken yalnız şatoyu teslimle kalmayıp veli nimetini Türklere satan Fransız subayı hakkında 3 hafta önce İmperyal gazetesinde çıkan haberin doğru olduğuna dair kesin deliller ele geçirmiş bulunuyoruz. Bu subayın o devirde adı Fernand Mondego idi. Fakat sonradan ihanetinin karşılığı olarak aldığı altınlarla toprak ve ünvan elde etmiş olduğundan bugün adı General Comte de Morcerf'tir. Ayrıca senato üyesidir. Hay aksi şey yerin dibine batasıca. Nereden haber almışlar bu kadar bilgiyi? Bu sefer iyice rezil olduk. Babamın adına açık açık yazmışlar. Milletin içine nasıl çıkacağız? Söyle Boçam. Allah aşkına söyle. Bu ihaneti yapan kim?
5: Sakin ol Albert. Önce birlikte bir kahvaltı yapalım.
4: Görüyorsun ki kahvaltı yapacak durumda değilim dostum. Konuş lütfen. Gazetenize bu haberi veren kim?
5: Yemin ederim ki bilmiyorum Albert. Ben de bu sabah gördüm. Hemen yazı işleri müdürüne koştum. Belgelerin Yanya'dan gelen bir yabancı tarafından verildiğini söyledi. Ama adını açıklamaktan çekindi. Ben de ısrar edemedim.
4: Kahrolası şeyin bu. Bu isimsiz muhbirin kim olduğunu öğrenemeyeceğiz mi yani?
5: Küçük de olsa bir ipucu var ama...
4: Hadi söyle dostum. Söyle neymiş o ipucu? Belki bu muhbirin kim olduğunu çıkartabiliriz.
5: Yanya'ya gittiğim zaman konsolosa niçin geldiğimi anlatınca adam siz aynı konuda müracaat eden ikinci kişisiniz demişti. Birincinin kim olduğunu sorduğumda Parisli bir banker cevabını verdi.
4: Parisli bir banker mi?
5: Hı hı.
4: Parisli bir banker. He? Bunun kim olduğunu şimdi anladım. Parisli bir banker. Ben gidiyorum.
5: Nereye?
4: Banker Dankler'ı düelloya davet etmeye.
5: Seninle gelmem ister misin?
4: Hayır, hayır. Düelloyu kabul ettiği takdirde, ki etmesi için zorlayacağım, o zaman şahidim olmanı isteyeceğim senden.
5: Olurum elbet. Ancak Dankler yaşlı olduğu için düelloyu kabul etmeyebilir.
4: O zaman ben de damadı olacak Andre Cavalcanti'ye teklif ederim. Bu Cavalcanti dövüşten kaçmaz herhalde.
7: Albert, Banker Dangler'ın evine giderken hiçbir şeyden haberi olmayan babası General Morcerf, eski adıyla Fernand, aynı saatte mecliste toplantı salonundaydı. Ne senatörlerin nefret dolu bakışlarından ne de kendisiyle ilgili gazetede çıkan haberden bilgisi yoktu.
8: Sessizlik. Kürsüye buyurun Senatör Comeletti. Konuşma süreniz 5 dakikadır.
9: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Senatörler, sanırım bugün İmperial Gazetesi'nde çıkan ve Senatomuzu halkın gözünde küçük düşüren haberi benim gibi sizler de okumuşsunuzdur.
10: Evet.
9: Gazetede Senatör General Morcerf'in Yanya valisi Ali Paşa'nın hizmetindeyken 2000 kese altına hem şatoyu hem de

0: Yargısız infaz yapıyorsunuz burada.
1: Susun! Susun! Az önce konuşan değerli senatör Monsieur Comelletti'nin talebini duydunuz. Soruşturma açılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, soruşturma açılması kabul edilmiştir. General Morsev, savunmanızı hazırlamak için kaç güne ihtiyacınız var?
0: Sayın Başkan, böyle saçma sapan bir iftira için sizden zaman istemeyeceğim. Bu akşam saatlerinde meclise gelerek savunmamı vereceğim efendim.
1: General, bu sözlerinizi suçsuzluğunuzu kabul edecek yeterli belgelere sahip bulunduğunuz şeklinde anlayabilir miyiz?
0: Sayın Başkan, bana bu iftirayı yapan düşmanım adını açıklamayacak kadar korkak ve alçağın biridir. Elimde suçsuzluğumu ispat edecek belgelerim var. Ama bunları o alçağa cevap vermek için değil, şerefli senatoyu ikna etmek için emrinize sunmaya hazırım.
1: Madem öyle, bugün akşam 8'de hazır olacak şekilde bir komisyon kurulsun. Monsieur General gelip savunmasını verecek.
2: Fernand, mecliste komisyon üyelerince suçlanırken, oğlu Albert, gazeteye haberi sızdıran banker Danglar'ın evine gitmişti.
3: Monsieur Danglar, Monsieur Albert Morsef geldiler.
4: Şimdi onunla uğraşamam, alma içeriye. Çok meşgul olduğumu ve ziyaretçi kabul edemeyeceğimi söyle.
5: Monsieur, bazı öyle ciddi durumlar vardır ki insanı gelen ziyaretçiyi kabule mecbur bırakır.
4: Şu terbiyesizliğiniz aile asaletinizle bağdaşmıyor Monsieur.
5: Bir alçak bu asaletimizi lekeledi Monsieur ve ben o alçağa hesap sormaya geldim.
4: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Kızımı size vermedim diye bana düşman olmanız gerekmez.
5: Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki gelişimin sebebi bu değil.
4: Nedir öyleyse?
5: Yanya'dan gelen mektuptan bahsetmeye ve bunun hesabını sormaya geldim.
4: Kızımı vereceğim aileyi araştırmak en tabii hakkımdır. Bunu hiçbir kanun ve vicdan yasaklayamaz.
5: Neden Paris polisine değil de Yanya polisine sordunuz? Hadi Monsieur, ya soruma tatmin edici bir cevap verin ya da benimle düelloya hazır olun.
4: Babanız Yanya valisi Ali Paşa'nın hizmetinde bulunmadı mı?
5: Bundan size ne? Tarih uzmanı mısınız yoksa askeri ataşe mi?
4: Bu konuda haklısınız. Tarihten hiç anlamam. Bana Yanya'ya yazma fikrini değerli dostunuz Monte Cristo verdi.
5: Ne? Monte Cristo mu dediniz?
4: Evet. Neden şaşırdınız bu kadar?
5: Yani babamla ilgili bilgi almak için Yanya'ya yazmanızı Monte Cristo mu söyledi?
4: Evet. Niçin saklayayım? İnanmıyorsanız kontun yanında da bunu söylemeye hazırım.
5: Peki Monsieur. Peki. Ama sizinle işimin bittiğini sanmayın. Suçlamalarınızın doğruluğunu anlamak için Monte Cristo'ya gideceğim.
4: Kimseyi suçladığım yok. Ben olanları anlatıyorum. Yanya'dan gerekli bilgiyi alınca sizinle kızım arasındaki nişanı bozdum. Bana bu kadarı yeterdi. Babanız itibarını kaybederse keseme kaç para girecek ha?
6: Monte Cristo adlı oyunun 29. bölümünü dinlediniz. 30. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Çetin bir kış gecesiydi. Mart'tı. Soğuktu. Her taraf bembeyaz. Gök zifiri karanlıktı. İçim üşüyordu. Çocuktum. Ağlıyordum. Gizli gizli. Içkıra içkıra. Sesim duyulmasın diye yorganın altına girmiştim. Çok korkuyordum. Ağlıyordum. Son kez öpmüştü ablam beni. Kala kalmıştım. Süs dedi işaret parmağını dudaklarına değdire.

Hastanelerde gördüğüm hemşire ablaların fotoğraflarına benzemişti. Sakın sesini çıkarma. Ahmet'imi de öp benim yerime. Annemi de. Sizi çok seviyorum. Ben de dedim içimde. Ben de seni çok seviyorum abla. Ben de seni. Ben de seni çok seviyorum. Ablam gitmişti. Nereye diye soramadım. Bir ıslık sesi duydum inceden. Aklımda hep bu ses kaldı o geceden. O ıslık felaket oldu ablamın. Ve yıllar süren suskunluğu babamın. İyice içine kapandı baba. Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu. Hayata küstü. Aylarca, yıllarca. Annem ağladı, o sustu. Hep bir haber bekleyerek geçti günleri. Sormuyordu ama bekliyordu. Dedikleri doğruydu. Ne olursa olsun et tırnaktan kopmuyordu. Ablam bir daha dönmedi. Kim bilir, belki de dönemedi. Söz verdim kendime. Ben hiç kopmayacaktım onlardan. Evlenmeyecektim işte. Tek umutları bendim. Gözümün içine bakardı baba. Bir tane kızım benim der. Başını öne yerdi. İçim titrerdi. Pek belli etmezdi ama. Babam en çok beni severdi. Canımı istesinler, kızımı istemesinler derdi babam. O daha çok küçük. Küçücük diyerek geri çevirirdi kısmetleri. Hiç büyümeyen kızıydım babamın. Sonunda benim de istediğim birine olur dedi babam. Hayırlısı olsun. Beyaz gelinliğimi giyeceğim güne kadar hep sustu. Ağzını bıçak açmıyordu. Bir gece annemle konuşurlarken duydum. Acaba doğru mu yaptık hanım? Uzaklara verdik kızı. Gurbet ellere verdik. Taht yaptık da baht yapamadık şu kızla. Yazık bize, yazık diyordu. İyi olur inşallah bey dedi annem. İyi olur inşallah. Sıkma canını. Ablasına benzemesin kaderi. Nereden bilirdim gurbet ellere gelin gideceğim. Zordu gurbet dedikleri. Şimdiden yaktı içimi. Kim bilir nasıl özlerim annemi, babamı, kardeşlerimi, evimi, memleketimi. Gözyaşları içinde yatağıma girdim. Yorganı başıma çektim. Çocukluğumu bıraktığım bu evde son gecemdi. Ağlıyordum. Bu evde doğmuştum. Ve ilk defa bu evde ağlamıştım. Duvarlara baktım. Sokak lambasından sızan ışıkta sararmış aile fotoğrafımızı gördüm. Her şey eskimeye mahkumdu demek. Hemen yanında ablamın astığı Orhan Gencebay posteri duruyordu. Bir teselli ver yazıyordu üzerinde. Ama hiçbir teselli vermiyordu. İnadına acıtıyordu işte. İçimde bir şeyler kopuyordu. Paramparça olmuştu. Hepimiz paramparça olmuştu. Kitaplığın üzerine çizdiğim çöp adamları gördüm sonra. Nasıl da azar işitmiştim annemden. Bu çocuklar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar diye bağırmıştı. Biliyorum anne. Şimdi her şeyin değerini biliyorum işte. Senin de, babamın da, kardeşlerimin de. Hepinizin değerini çok iyi biliyorum. Sizi çok seviyorum anne. Sizi çok seviyorum. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyordum. Yorulmuştum. Tam dalmak üzereydim ki kapı gıcırtısıyla uyandım. Babamı gördüm. Uyur gibi gözlerimi kapattım. Yatağımın yanına diz çöktü. Üstümü örttü sıkı sıkı. İlk defa saçlarımı okşadı. Saçlarımı okşadı babam. Ne kadar da geç kalmıştım. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Bir taraftan hiç bitmesin istiyordum bu rüya. Alnımdan öptü babam.
Gözyaşları yanaklarımda kaldı. Daha fazla dayanamadım. Baba dedim. Boynuna sarıldım. İstemezsen gitmem baba. İstemezseniz gitmem. Allah'a emanet ol yavrum dedim. Çok mutlu ol. Canım babam benim. Canım babam. Ellerini öpüyordum. Hem ağlıyordum hem gidiyordum. Canım babam benim. Canım babam.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
5: Önemli mesajlar verdi. Fon soruşturması için kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz dedi. Muhalefete kutuplaştırmaya yönelik dönük CHP siyasetinin raf ömrü dolduğu uyarısında bulundu. Türkiye merkezli siyaset çağrısı yaptı ve bu anlayışın ürünü olan terörsüz Türkiye'nin bölgede yeni bir rüzgar estirdiğine de işaret etti.
6: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
7: Fonlarda yaşanan haksız kazanç olayının başarıyla üstesinden geldiklerini söyledi.
6: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin yeni yasama yılı açılışında kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye sürecinde Erdoğan çerçeve yasa üzerinden terör örgütüne mesaj verdi.
6: Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
7: Erdoğan, Türkiye'nin yıllarca elini zayıflatan terörün artık bitme noktasında olduğuna işaret etti.
6: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
7: Küresel ve bölgesel gelişmelere işaret eden Erdoğan, şartların yeni bir siyaset tarzını mecbur kıldığının altını da çizdi.
6: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır.
7: İki seçenek bulunduğuna işaret eden Erdoğan, ya kutuplaşmaya dayalı eski siyaset ya da asgari müştereklerde buluşmayı esas alan yeni siyaseti hakim kılacağız dedi.
6: Her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü yeni anayasaya getirdi. Mevcut anayasanın darbe dönemi izleri taşıdığına dikkat çekti. Sivil anayasa ihtiyacına işaret etti.
6: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Türkiye'nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır. Bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir.
5: 51 günlük aranın ardından mecliste yeni yasama dönemi başladı. Açılışa hediyeler, sürpriz tokalaşmalar ve protestolar damga vurdu. MHP lideri Bahçeli kırmızı beyaz iki gülle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaptı. İşte meclisin ilk gününde yaşananlar.
8: Meclis yeni dönem bir hayli çarpıcı başladı. Bahçeli Erdoğan'a kırmızı beyaz gül armağan etti. Yeni parti genel kurulu terk etti. DEM Partili vekiller arasında ayağa kalkma krizi yaşandı. Dikkat çeken tokalaşmalar, sürpriz temaslar açılışa damgasını vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Genel kurula geldi. Tüm salon ayaktaydı. Yalnızca iki parti hariç, Yeni Parti ve CHP grupları istiflerini bozmadı. DEM Parti Cumhurbaşkanı geldiğinde ayakta karşılama kararı almıştı. Ancak zamanlamada problem yaşandı. Grubun bir kısmı erken, kalan kısmı gecikmeli ayağa kalktı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelince mi, anons edilince mi kalkacağımız konusunda bir karışıklık oldu dedi. Daha sonra alkışlar başladı. Bu kez de genel kurul ikiye bölündü. İyi Parti, DEM Parti ve Yeni Yol grubu ayaktaydı ama alkışa dahil olmadılar. Erdoğan kürsüye çıkar çıkmaz Yeni Parti grubu hareketlendi. Salonu terk etti. Bu skandal hareket demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. AK Parti grubuysa Erdoğan'a destek vermek için alkışlarla adeta salonu inletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası AK Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubuyla tokalaştı. MHP grubuna yöneldiğinde ise Bahçeli'nin sürpriziyle karşılaştı. Bahçeli elinde Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz iki gülle Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan genel kuruldan o güllerle ayrıldı. Bahçeli'nin sürprizi bununla da kalmadı. Aralarında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yöneldi, elini sıktı. Bu kare güne damgasını vurdu. Genel kurulun açılışında DEM Partililer de Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdiler. Bunlar yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise locadaydı. Milletvekili olmaması nedeniyle genel kurula katılamadı. Locadaysa ona CHP Grup Başkanı Faik Öztrak eşlik etti. İki isim Erdoğan'ın konuşmasını gözlerini ayırmadan takip etti.
6: Üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye...
8: Açılış konuşmalarının ardından dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve bazı bakanlar genel kuruldaki başkanlık makamında bir araya geldi.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma sırasında meclis genel kurulunu terk etmesini eleştirdi. Siyasi açıdan doğru olmadı dedi. Bahçeli meclis resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.
8: Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik protestosunu bu sözlerle eleştirdi.
9: Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması.
8: Yeni Parti'nin tıpkı ismi gibi siyasete de yenilik katması gerektiği yönündeki düşüncesini dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, meclisin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yeni Partili vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde genel kurulu terk etmesini eleştirdi.
9: Yeni Parti...
8: Bahçeli genel kurulda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun elini sıkmıştı. Bu sürpriz jeste kendisine soruldu.
9: Her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyor.
10: Yani bu da yeni bir şeyin başlangıcı mı efendim?
9: Öyle düşünelim.
8: Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci 2027'de tamamlanır mı sorusuna onu Cumhuriyet hükümetimiz bilir diye cevap verdi.
9: Politikası haline gelmişti. Onların alacağı tepkileri saygıyla karşılamak lazım.
8: Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la ilgili soruya ise derin bir konu diyerek yorum yapmadı.
11: Derine gidemiyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili sözleri de Bahçeli'ye hatırlatıldı. MHP'nin bu konudaki yaklaşımı soruldu.
11: Anayasa tasarımımız var, hazır halde. Onu gündeme geldiği zaman bütün siyasi partilerimizle eleştiririz. Tartışmalar sonucunda ülkemiz için hayırlısı neyse buna evet.
8: Bahçeli erken seçim sorusunu da cevapladı.
12: Seçim yıllara bağlamak doğru değil. Zamanı geldiğinde yapmak lazım.
5: Fon soruşturmasında yeni gözaltı ve tutuklamalar da geldi. Terap Portföy'ün iki yöneticisinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 61'e çıktı. 13 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Nil Özalp de soruşturma kapsamında gözaltında.
13: Vatandaşlarımız müşteri olsun. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır.
8: Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Terra Portföy'ün iki yöneticisi tutuklandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp de gözaltına alındı.
14: Hesaplı gördüm. Hesaplı ve tutumlu gördüm onu.
8: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Özel ve Sarp Yener çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesi alındı. Yazıcı ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Nil Özalp de var.
15: Söyledim sana bin defa, yükü taşımaz bu kalp daha.
8: Özalp'in tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu değerlendirilen bazı belgeleri bulundurduğu iddia edildi. Özalp'in İstanbul'daki evinde de arama yapıldı. Fon soruşturmasında eşi Melis Süt Şurup Sandal ve kayınpederinin ismi geçen şarkıcı Mustafa Sandal konserlerini sürdürüyor. Ünlü şarkıcı Ankara'da verdiği konserde fon soruşturması ile ilgili iddialara cevap verdi.
16: Benim hiçbir şekilde asla ve kata bir fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır.
8: Dubai'de olan eşinin fonlardan 11 milyar lira çektiği tespit edilen Sandal'a hayranları konserde alkışlarla destek verdi.
16: 33 yıldan beri tek gelirim sizlerin takdiri sayesinde müziktir. Müzik olmuştur. Başka gelir kapım yoktur.
8: Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 13 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.
14: Yani hesaplı gördüm. Hesaplı ve tutumlu gördüm onu.
5: Fon soruşturmasında yeni kararlar da peş peşe geldi. Sermaye Piyasası Kurulu tavsiye kapsamındaki fonlarda faiz kazançların gönüllü iadesi için hesaplar açtı. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılara da 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.
7: Fon soruşturmasında SPK'dan peş peşe yeni kararlar geldi. Fahiş kazançların gönüllü iadesi için hesaplar açıldı. Tasfiye kapsamındaki bazı fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlardan elde edilen fahiş kazançların gönüllü olarak iadesi için hesaplar açtı. Her yatırım fonu için ayrı isteğe bağlı iade hesabı oluşturuldu. Borsa paylarından elde edilen fahiş kazançlar için de genel hisse iade hesabı açıldı. İade edilen tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. SPK ayrıca tasfiye kapsamındaki bazı fonların yatırımcıları için ara ödeme kararı aldı. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye ödemesinden mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ara ödeme 1 milyon liraya kadar yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlar tutarın tamamını alabilecek. Uygulama öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak. Tasfiye sürecinde ise yatırımcı sayısı daha yüksek olan fonlara öncelik verilecek. Fon soruşturmasıyla bağlantılı bir başka karar da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Factoring ve Tera Finans Factoring şirketlerinin yönetiminin devredilmesine karar verdi.
5: Verileri paylaştı, ekonominin dayanıklı olduğuna işaret etti. Bu yüzden fon olayının finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalacağını da belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı önemli açıklamalar yaptı.
7: Fon olayıyla ilgili konuştu, ekonomi dayanıklı dedi. Finansal sistem ve reel ekonomi etkisinin sınırlı kalacağını belirtti. Günün sonunda daha güçlü sermaye piyasalarına erişileceği güvencesi verdi. Fon soruşturması sürüyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi. Yürekleri ferahlatan açıklama sosyal medyadan geldi. Titizlik vurgusu yaptı. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atıldığının altını çizdi. Şimşek, ekonomiye güvenin mesajı verdiği bunu verilerle güçlendirdi.
17: Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor. Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli geliri oranı %2,6 ile sürdürülebilir seviyededir.
7: Şimşek, dış borcun milli geliri oranı ve dış finansman ihtiyacının uzun yıllar ortalamasının altında olduğunu da vurguladı.
17: Bütçe açığının milli geliri oranı yaklaşık %3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise %22 ile gelişmekte olan ülkelerin 1/3 düzeyindedir.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, endişeye gerek yok vurgusu yaptı.
17: Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.
5: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter 11 aylık sessizliğin ardından hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. Gülter ise annemi ben itmedim dedi.
18: Ellerimde senin gözlerin kaldı.
8: Gülü cinayetinde ilk duruşma görüldü. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan hakim karşısına çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
19: Herkes tamam mı?
8: Savcılık 11 aylık soruşturmanın sonunda kaza değil diyerek öz kızı için ağırlaştırılmış müebbet, evdeki arkadaşı Sultan Nurulu içinse yalan tanıklıktan 4 yıl hapis istemişti.
20: Bir iki cümle etmek ister misiniz?
8: Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için kapılarını açtı. Acılı oğul Tuğberk Yağız Gülter, sanık Tuğyan Ülkem Gülter ve yalan tanıkla suçlanan Sultan Nurulu karşı karşıya geldi. 10 aydır tutuklu Gülter mahkemede kendini savundu. Suçlamaları reddetti.
21: O gece eğleniyorduk. Sırtım dönükken bam diye ses duydum. Arkama baktığımda annem düşmüştü. Sultana koş dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü.
8: Mahkeme başkanının soruları ise ardı ardına geldi.
17: Bir şeye temas ettiğini gördün mü?
21: Görmedim.
17: Zemin ıslak mıydı?
21: Fark etmedim.
19: Abi!
8: Gülter, Sultan Nur Ulu ve kendisinin karakolda baskı altında ifade verdiğini öne sürdü.
21: Aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum. Sultan baskı altındaydı. O yüzden bu beyanda bulunmuştur.
8: Sultan Nur Ulu ise Güllü'yü kızının ittiğini ileri sürdü.
0: Arkamı döndüğümde Tuya'nın annesini pencereden attığını gördüm. Sonra bana koş dedi. Ben şoka girmiştim. Çok korkmuştum ve ilk ifadem farklıydı. Cenaze günü Tuya'm bana beni yakarsan ben de seni yakarım dedi.
1: Efendim ne söylersiniz? Sultan Hanım bir şey söyleyecek misiniz?
8: Ses kayıtları, HTS dökümleri ve raporların incelendiği davada mahkeme heyeti tanıkları dinleyerek karar için delilleri değerlendirdi. Gülter'in ifadesi sırasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.
20: Bir iki cümle etmek ister misiniz?
8: Değerlendirmenin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Dava 9 Ekim'e ertelendi. Tuğya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
5: Narin Güran cinayetinin ardından suçluyu kayırma suçundan ceza alan 12 sanık ve 3 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi. Sanıkların beraat talepleri dinlendi. Mahkeme ise eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım erteledi.
22: Sosyal medya üzerinden mahkeme yapıldı, sosyal medya üzerinden ceza verildi, sosyal medya üzerinden hüküm verildi.
8: Narin Güran cinayetinin ardından suçluyu kayırma suçundan ceza alan 12 sanık ve adli süreçteki 3 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi.
23: Kim öldürdü Narin'i?
22: O Nevzat vahşiden mı? Başka hiç kimse değil.
23: Nevzat öldürdü.
22: Eğer bugün keşif yapılsaydı o mahkemede heyete yalvardım, dedim Allah peygamber için. Yani bugün bir keşif yapmak devlet için bu kadar zor mu ki?
8: Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşma kapalı yapıldı. Duruşmaya 7 sanıkla adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları katıldı. Sanıklar ve çocuklar savunmalarını yaptı. Avukatlarsa müvekkillerinin beraatini istedi.
24: Narin Güran dosyası bitmemiştir. Sizin evlatlarınız yok mu? Çocuklarınız yok mu? Sizler çocuklarınızın gözüne nasıl bakıyorsunuz?
25: Abur Bey, Gabur Bey.
24: Alo sahibi insanlara sesleniyorum. Narin Güran dosyasına sahip çıkın.
8: Cumhuriyet Savcısı sanıkların mevcut hallerinin devamıyla dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi. Dava daha önce karara bağlanmış 12 sanık ve 3 çocuğa 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozmuş, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme diğer sanıkla adli süreçteki çocuğun savunmasının alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi.
5: Merkez Bankası kredi piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı.
8: Merkez Bankası'ndan kredi piyasasını yakından ilgilendiren yeni adım, KOBİ kredilerinde uygulanan büyüme sınırı yükseltildi. Bankaların likidite yönetimine ilişkin yeni düzenleme de devreye alındı.
26: Dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon halen yüksek seyrediyor.
8: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati çerçevede değişikliğe gitti. KOBİ kredileri için %4,5 olarak uygulanan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı. Böylece bankaların KOBİ kredilerindeki büyümesine ilişkin mevcut sınır yukarı çekilmiş oldu. Düzenleme yalnızca KOBİ kredileriyle sınırlı kalmadı. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları da düşürüldü. Bu adımla bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi amaçlandı. Merkez Bankası değişikliklerin gerekçesini de açıkladı. Yeni düzenlemelerin makrofinansal istikrarın korunması ve bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.
26: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor.
8: Böylece KOBİ kredilerinde büyüme alanı genişletilirken Türk lirası zorunlu karşılık sisteminde de yeni bir adım atılmış oldu.
5: Manisa Soma'da bir maden faciası maalesef daha yaşandı. Maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti. İki işçi de hastaneye kaldırıldı. Göçük altındaki üç işçiye ulaşmak için de ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.
2: Evladım, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur.
8: Madende ekmek parası için çalışıyorlardı. Her şey bir anda oldu. Ocakta göçük meydana geldi. 7 işçi etkilendi. Faciada 2 işçi hayatını kaybetti. Manisa Soma bir maden acısını daha yaşadı. Saat 13.15 sıralarında ilçede faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan işçiler için zamanla yarıştı. Kazadan etkilenen 7 işçiden 4'ü ekipler tarafından tahliye edildi. 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldılar. Ancak çalışmalar sırasında kahreden haber peş peşe geldi. Göçükten çıkarılan iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, facia ile ilgili soruşturmanın ivedilikle başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Göçük altında kalan diğer 3 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekiplerin göçükteki zamanla yarışı sürüyor.
5: Fenerbahçe'ye Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ödemesi sebebiyle getirilen 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertli kulüp FIFA kararının ardından 2 milyon 900 bin euroluk ödemeyi yaptı.
8: Fenerbahçe tarihinde bir ilk yaşanmış, sarı lacivertli kulübe 3 dönemlik transfer yasağı getirilmişti. Ödeme yapıldı, yasak kalktı. Karar FIFA'nın resmi internet sitesinden duyurulmuştu. Yasağın nedeni ise Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ödemesiydi. Sarı lacivertli kulüp kararın ardından yaptığı açıklamada yasağın geçici olduğunu duyurmuştu. Ve kararın ardından Fenerbahçe ödeme yaptı. Sarı lacivertli kulüp 2 milyon 900 bin avroluk tutarı ödedi. Ardından gözler FIFA'nın atacağı adıma çevrildi. FIFA nezdindeki bürokratik işlemler tamamlandı. Fenerbahçe'ye uygulanan 3 dönemlik geçici transfer yasağı kaldırıldı.
3: Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır.
8: Böylece En-Nesyri'nin bonservis dosyası nedeniyle Fenerbahçe'nin önüne çıkan transfer engeli ortadan kalktı. Sarı lacivertliler FIFA'nın yasağı kaldırmasıyla yeniden futbolcu tescilinin önünde engeli aşmış oldu.
5: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaşanan fon tartışmaları üzerinden AK Parti'yi hedef alanlara sert tepki gösterdi. Milyonlarca insanımızı töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar dedi. Erdoğan kadına yönelik şiddette kırmızı çizgi vurgusu yaptı. AK Parti'nin kadın üye sayısını da açıkladı.
4: Ağlamak yok. Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Durmak yok. Yola devam.
7: Dönmem geri senin yolundan isimli seçim şarkısıyla ağlayan AK Partili kadınlara bu sözlerle seslendi.
4: Ağlamak yok, hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, durmak yok, yola devam.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Son dönemde yaşanan fon tartışmaları üzerinden AK Parti'ye hedef alanlara sert tepki gösterdi.
4: Birileri olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
7: Erdoğan kadına yönelik şiddette kırmızı çizgi vurgusu yaptı. Kadınlara verdikleri değeri hatırlatıp sözü başörtüsü yasağına getirdi.
4: İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik.
7: Erdoğan, AK Parti'nin 12 milyonu bulan üye sayısının yarısını kadınların oluşturduğunu belirtti. Sadece son 1,5 yılda 700 bin kadının daha AK Parti ailesine katıldığını ifade etti.
4: Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle 6.214.000'i geride bırakmıştır. Sizler bizim her şeyimizsiniz.
5: Türk futbolunu sarsan hakemler dosyasında çarpıcı ses kayıtları ortaya çıktı. Gözaltındaki MHK Başkanı Gündoğdu'nun FIFA yardımcısı hakemine seni bitiririm dediği ve hakemliği bırakması için res çektiği o kayıtlar dosyaya girdi. Soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kolla yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı.
6: Seni bitiririm merak etme. Senin gibileri.
8: Hakemliğini bitiririm dedi. Ya adam ol ya da bırak git diye res çekti. Seni bitiririm sözleriyle tehdit etti. MHK hakkında bir daha konuşmaması için uyardı.
6: Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak. Ya da adam ol.
8: Bu sözlerin sahibi gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu.
6: Kerem bak debelenme. Yok. MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrın farklı olur. O yüzden sana bu son uyarım.
8: Türk futbolu soruşturma depremini yaşamaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada iddialar her geçen gün büyürken gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili skandal niteliğinde bir ses kaydı ortaya çıktı.
6: Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
8: O kayıt Gündoğdu ile FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy arasındaydı. Kayıtta Gündoğdu Ersoy'un hakemlik kariyerini bitirmeye kadar uzanan ifadeler kullandı.
6: Bak Kerem hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak sana son şans veriyorum. Ya adam ol. Ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle.
8: Gündoğdu'nun skandal sözleri bununla da sınırlı değildi. MHK umurumda değil deyip küfürler yağdırmıştı.
6: MHK şudur budur umurumda değil zaten biliyorsun. Sadece şu bir sadece devlet görevi. Onu yapıyorum. Yarın veya 3 yıl, 5 yıl, 2 gün hiç umurumda değil.
8: Hakemler dosyasında gözaltılar da devam etti. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Kol'un yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı öğrenildi. Trabzonspor Drogheda United dostluk maçını yöneten Yasin Kol maç sonrası gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında HTS ve MASAK kayıtları da incelendi. Dosyada evrakta sahtecilik, mobbing, hakem atamaları ve klasmanlarda usulsüzlük iddiaları mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Eski hakem Süleyman Abay'ın tanık sıfatıyla verdiği ifade de ortaya çıktı. Abay 2022'deki hakem listesinin arka planında Ahmet Şahin'in bulunduğunu öne sürdü. Futbol kamuoyunda tartışılan yapı iddialarına da değinen Abay, Şahin'in seyahatleri ve ilişkilerinin incelenmesi gerektiğini savundu. Ferhat Gündoğdu'nun da yönlendirmelerle hareket ettiğini düşündüğünü söyledi.
6: Seni bitiririm merak etme. Senin gibileri.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde genel kurulu terk eden yeni partiye tepki gösterdi. Hiç şık olmamıştır, kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bunu saygısızlık olarak niteledi. İşte meclis açılış resepsiyonunda yaşananlar.
9: Buyurun, Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
10: Hiç şık olmamıştır. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez.
8: Yeni partinin skandal eylemine meclis başkanı Kurtulmuş bu sözlerle tepki gösterdi.
10: Siyasetin asgari olarak yerine getirmesi gereken sorumluluk Cumhurbaşkanlığı makamına asgari nezaketi göstermekti. Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler.
8: Numan Kurtulmuş meclisin yasama yılı açılış resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Hedefinde genel kurul salonu Erdoğan konuşmaya başlamadan önce terk eden yeni partililer vardı.
10: Ben şahsen doğru bulmadığımı, böyle bir güne böyle bir davranışın yakışmadığını ifade etmek isterim.
8: Resepsiyonda gözler MHP liderindeydi. 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da aynı masadaydı. O masaya DEM Partili vekiller de geldi. Devlet Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Meclis Başkanı Kurtulmuş da Bahçeli'nin masasına uğradı. Yeni yasama dönemi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yılmaz ve Kurtulmuş'un sonraki durağı ise DEM Partili vekillerin bulunduğu masaydı. Karşılıklı hal hatır soruldu.
9: Burada yaptınız onu.
11: Evet, çok güzel olmuş.
8: Öte yandan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yeni partinin tepki çeken tutumunu meclise ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olarak niteledi. Yeni partinin siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini belirtti.
3: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da meclis resepsiyonuna katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye süreci için üçüncü göz yok, bu bir Türkiye modeli dedi. Yılmaz net bir takvim vermezken sürecin en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. Fon kuruluysa ilave tedbirler için yeniden toplanacak.
12: Yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var, onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz.
8: Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında gündem ilave tedbirleri olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclis açılış resepsiyonuna katıldı. Gazetecilerin terörsüz Türkiye sürecinde takvim nasıl işleyecek sorusuna cevap verdi.
12: Milli Güvenlik Kurulumuz tespitlerini, teyidini yaptıktan sonra da ilk aşaması tamamlanmış olacak ama bu aşamada bu takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum.
8: Yılmaz terörsüz Türkiye modeliyle Türkiye'nin terörden arınacağını vurguladı.
12: Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var. Üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Dolayısıyla bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve Türkiye modeli dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz.
8: Çerçeve yasanın çıkmasıyla kurulan izleme kurulu da bakanlıkların koordinesinde çalışmalarına devam ediyor.
12: Kanundan sonra yürütme organı içinde bir yapı oluştu, bir komisyon kuruldu. Orada da ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. İlgili tüm bakanlarımızla, kurumlarımızla mecrasında yürüyor.
5: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da mecliste Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun 10 gün içinde kurulacağını umut ettiğini açıkladı.
13: Çerçeve yasanın uygulanmasını isteyecek.
7: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Terörsüz Türkiye Süreci'nde izleme komisyonunun kuruluşuna ilişkin takvim öngörüsünü paylaştı.
13: Bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız bugün yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum.
7: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere üye bildirimi için resmi yazı yollaması bekleniyor. Peki üye sayısı ne kadar olacak?
13: Sayısı belki 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir.
7: Komisyon çerçeve yasanın uygulamasını izleyecek, önerilerde bulunabilecek.
13: Bu hafta çerçeve yasanın sahada uygulanmasıyla ilgili mecliste partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri bizim çerçeve yasanın 7. maddesinde belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi önebilir.
7: Fethi Yıldız fon soruşturmasına da değindi.
13: Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurabanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor.
7: Yıldız, mecliste fon soruşturması ile ilgili komisyon kurulmasına ihtiyaç olmadığını da belirtti.
13: Yani gerek de görmüyorum ben. Bana göre gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele.
5: Fonzedelere devlet kalkanı olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF bünyesinde oluşturulacak özel havuzda toplanacağını açıkladı ve mağdurlara ödemede 1 milyon lira ve altındaki hesaplara öncelik verileceğini de belirtti.
14: Hayatımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik.
7: Fon soruşturmasında öncelikle küçük yatırımcı korunacak. Mağduriyet oluşturulmayacak. Haksız kazanç geri alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda kararlılık vurgusu yaptı.
15: Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişliyor. Sorumlular belirleniyor, mal varlıklarına el konuluyor. Villalardan lüks araçlara, milyonluk taşınmazlardan ve banka hesaplarına el konulan varlıkların TMSF bünyesinde oluşturulacak özel bir havuzda toplanması planlanıyor. Bu kaynakların mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılması hedefleniyor.
15: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
7: Küçük yatırımcıya geri ödemede öncelik tanınacak. İlk aşamada fonda 1 milyon lira ve altında parası bulunanlara ödeme yapılacak. Bu rakam bir tavan değil, ödeme sıralamasında öncelik kriteri olacak. Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul'daki işlemler mercek altına alındı. Bakan Gürlek 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu. Manipülasyondan menfaat sağlayanlara yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katını TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Bu şüphelilerden 56'sı tutuklandı, 88 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı.
5: Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilere ilişkin karar çıktı. Mahkeme heyeti 13 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verdi ve 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 61'di toplam tutuklu sayısı ve bu 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla beraber sayı 65'e çıktı. Fon soruşturmasında bir kez daha belirtelim, 13 şüpheli adliye sevk edilmişti. O şüphelilerin arasında şarkıcı Nil Özalp de vardı ve sorgu işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği 4 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi diyelim. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra devam edelim. Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. 3 belediyede toplam 1 milyar 446 milyon lirayı aşan kamu zararı tespit edildiği öne sürüldü.
16: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremez.
7: Usulsüz ihaleler, yolsuzluk ve 1 milyarı aşan kamu zararı. Skandalların ardı arkası kesilmedi. CHP'li 3 belediyeye daha şafak operasyonu düzenlendi. Yolsuzluk soruşturmasının son adresi Mersin oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
0: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
7: Soruşturma kapsamında belediye binalarında aramalar yapıldı. İddialarsa skandal niteliğindeydi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. İlk tespitlere göre 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirtildi.
17: Ne tip önlemler almamız lazım, ne tip çalışmalar, yatırımlar yapmamız lazım. Bütün bunlar konuşuldu zaten.
7: Soruşturmanın Yenişehir ve Mezitli ayağında da çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği öğrenildi.
18: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor.
7: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ise ayrı bir soruşturma daha vardı. Tuncer hakkında husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
19: Değişmeli. Değişmeli bu düzen.
7: Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla Çağın Medya adlı medya kuruluşunun da bulunduğu belirlendi. 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İki adrese yönelik düzenlenen silahlı saldırı anlarının güvenlik kamerasına da yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli şüphelilerin gelerek peş peşe ateş açma anları yer aldı. Görüntülerden yola çıkarak polisin yaptığı çalışmada eylemleri gerçekleştiren 4 şüphelinin gözaltına alınarak 14 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
5: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında da mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
8: Rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve çok sayıda suçlama. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gözler mahkemeye çevrilmişti. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. 4 tutuklu için tahliye kararı çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun ise tutukluluk hali devam edecek. 436 sanıklı davanın 91. duruşması görüldü. Eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın çapraz sorgusu tamamlandı. Ardından birleştirilen dosya kapsamında 6 tutuklu sanığın beyanları alındı. Davanın temelini oluşturan 3809 sayfalık iddianamede İmamoğlu'na çok sayıda suçlama yöneltildi. 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapse istendi. Beyanların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı mütalasını açıkladı. Savcı Ekrem İmamoğlu dahil 57 kişinin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti savcının talebinin ardından ara kararını açıkladı. Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin Sönmez tahliye edildi. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
5: İstanbul'un Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Megakent'te tüketici fiyatları aylık bazda %2,11 oranında arttı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise %33,55 olarak gerçekleşti.
7: İstanbul'da aylık enflasyon Eylül'de hızlandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Megakent'te tüketici fiyatları aylık bazda %2,11 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış %33,55 olarak gerçekleşti. Toptan eşya fiyatlarında da artış sürdü. Ağustos ayında %2,50 yükselen endeks Eylül'de %1,96 arttı. Yıllık art

0: Oldu. Limonun fiyatı üreticiden tezgaha gelene dek tam %633 oranında arttı. Markette fiyatı en çok artan ürün %26 ile patlıcan, en çok düşen ürün ise %39 ile limon oldu.
1: Sebze fiyatları ucuz. Sebze meyve bayağı ucuz.
2: Tarlayla market arasındaki fiyat makası bazı ürünlerde açıldı. Üreticiden tezgaha ulaşana kadar fiyatlar katlandı. Eylül ayı verilerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı.
3: Hesaplı yani, normalde marketlere falan göre bakaraktan bayağı hesaplı burası yani.
2: Eylül'de üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı %633,4'te limonda görüldü. Fiyat makasının açıldığı diğer ürünler %339,1 ile kuru incir, %337,8 ile havuç, %237,9 ile elma ve %228,3 ile maydanoz oldu.
4: Fiyatlar biraz düştü. Kışın daha pahalı. Birazcık herhalde mevsim olarak bollaşmaya başladı.
2: Eylül'de markette 36 ürünün 25'inde fiyat arttı, 11'inde ise azaldı. Fiyatı en fazla artan ürün %26 ile patlıcan oldu. Markette fiyatı en fazla azalan ürün %39,5 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü %33,4 ile yeşil soğan, %21 ile kuru soğan, %18,3 ile elma ve %14,3 ile mısır özü yağı izledi.
5: Salatalık aldım, domates aldım. Her şey mevsimde yiyeceksin. Dur.
0: ABD ile İran arasında müzakereler çıkmaza girerken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, Tahran yönetiminin anlaşmayı imzalamaması halinde yok olacağını söyledi. İsrail ve Arap medyası da ABD'nin Orta Doğu'ya 3. savaş gemisini gönderdiğini iddia etti.
6: İran'ı bir kez daha vurmayla tehdit etti. Dubai Tel Aviv seferini yapan uçağa yönelik saldırının arkasında İran varsa İran'a misilleme yapacak mısınız sorusuna bu cevabı verdi.
7: Çok sert bir şekilde vurulacaklar. Endişelenmeyin.
6: ABD-İran savaşı çıkmaza girmiş durumda. Taraflar defalarca müzakere yapmasına rağmen bir türlü orta yol bulunamadı. Sürecin nasıl devam edeceği merak edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'ın bir karar vermesi gerektiğini vurguladı.
7: Ya İran anlaşmayı imzalayacak ya da bir daha var olmayacak.
6: ABD Başkanı açıklamasında bir kez daha savaşın sebebinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti.
7: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına dünyanın tamamı, %100'ü hayır diyor.
6: Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre önce İsrail medyası ve El Cezire, ABD'nin Orta Doğu'ya Theodore Roosevelt uçak gemisi görev grubunu gönderdiğini yazdı. Ayrıca 2000 ilave deniz piyadesinin de yolda olduğu belirtildi. İddiaların doğrulanması halinde ABD'nin Kasım ayı sonunda İran çevresinde 3 uçak gemisi ve 2 amfibi çıkarma gemisi bulunacak.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giderken ikinci pilotun düşürmek istediği uçakta yaşananların ayrıntıları da ortaya çıktı. Görgü tanıkları bıçaklanan pilotun son hamlesi sayesinde uçağın düşmekten kurtulduğunu anlattı.
2: Fly Dubai hava yoluna ait uçakta gökyüzünde büyük bir facia onun sayesinde son anda önlendi. 174 İsrailli yolcuyu taşıyan uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotun bıçaklı saldırısına uğrayan Hintli kaptan pilot Smith Manjar kahraman ilan edildi.
8: We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not then...
2: İsrail yetkililerin açıklamasına göre olay uçağın Suudi Arabistan'ın Tavuk kentine acil iniş yapmasıyla ortaya çıktı. Havada dehşet saçan ikinci pilot uçağı düşürmek amacıyla kaptan Maşar'ı bıçakladı. Kanlar içinde kokpit tabanında yatan kahraman pilot son bir hamleyle kilitli kokpit kapısını açmayı başardı. Kapının açılmasıyla içeri giren kabin ekibi ve yolcular saldırganı etkisiz hale getirdi. Uçaktaki yolcu konumundaki iki pilot uçağı güvenle indirdi. Facianın eşiğinden dönülmesi

0: Zirvesinin ardından pilota tebrik mesajları yağdı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kaptan Manşar büyük bir cesaret örneği gösterdi dedi.
1: Of people is there towards the crew.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da pilotu gerçek bir kahraman olarak niteledi. Olayın ardından pilotun Mumbai şehrindeki komşuları büyük bir gurur ve endişeyi bir arada yaşadı. Eski komşusu Janis Shah, Manşar'ın mütevazı ve nazik kişiliğine dikkat çekti.
2: Smith yetenekli, nazik ve çok iyi kalpli bir insandır. 10-15 yıldır komşumuzdu. 2-3 yıl önce Dubai'ye taşındı. Bıçaklanmasına rağmen 174 kişinin hayatını kurtardığı haberini aldık. O inanılmaz biri. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.
3: Save lives of 174 after even being stabbed.
0: Suudi Arabistan'ın Tabuk kentindeki bir hastanede tedavi altına alınan kahraman pilotun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
4: Good for you.
5: You want sleep?
4: You saved the plane.
6: Amerikan askerliğinin Irak'tan çekilmesi başkent Bağdat'ta geç saatlere kadar kutlandı. Çekilme sebebiyle konuşan Irak Başbakanı Ali Zeydi de silahlı gruplara seslendi. Devletin dışında değil, merkezinde olun dedi.
0: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan tamamen çekilmesinin ardından başkent Bağdat kutlamalara sahne oldu. Yüzlerce kişi Tahrir Meydanı'nda toplanarak havai fişeklerle coşku yaşadı. Kutlamalarda Irak bayraklarının yanı sıra İran destekli milis grupların simgeleri ve dini figürlerin posterleri taşındı. Güvenlik güçleri Filistin Caddesi ve Tahrir Meydanı çevresinde geniş önlemler aldı. Çekilmenin ardından kamera karşısına geçen Irak Başbakanı Ali Zeydi ise 1 Ekim'i egemenlik günü ilan etti. Ülkesinin artık başkalarının çatışma sahası olmadığını vurguladı.
7: Egemenliğin formülü devletin elinde tek bir silah, yabancı güçlerden arındırılmış Irak toprakları ve herkesi temsil eden ulusal bir karardır.
0: Başbakan Zeydi tüm silahlı gruplara da açık bir çağrıda bulundu. Devletin dışında değil, merkezinde olun mesajını verdi.
6: Gazze'den yine cenazeler kalktı. Soykırımcı İsrail saldırısında yıkılan binanın enkazından 100 Filistinli daha çıkarıldı. Toplu cenaze töreninde öfke ve gözyaşı vardı.
0: Gazze sanki bir toplu mezar. Soykırımcı İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazından 100 Filistinli daha çıkarıldı. Katledilen Filistinliler için 3 yıl sonra kitlesel cenaze töreni düzenlendi. Bombardımanda yıkılan apartmanın enkazında uzun süredir arama çalışmaları yürütülüyordu. Törende Filistinliler kaybettikleri yakınlarının naaşları başında gözyaşları içinde dualar etti, İsrail zulmüne lanet yağdırdı. Son bulunanlarla birlikte 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 74 bini geçti. Aileler ve yetkililer enkaz altında hala kayıp olan tüm Filistinlilere ulaşana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
6: Fransa'da memur ve lise öğrencilerinin protestoları dalga dalga yayılıyor. 200'den fazla yaralı, 625 gözaltı var.

0: Fransa'da memur ve öğrenci isyanı ülkenin dört bir yanına dalga dalga yayılıyor. Öğrenciler 300'den fazla okulu abluk altına aldı, ateşler yakarak giriş çıkışları kapattı. Paris'ten sonra protestolar Bordeaux kentinde yoğunlaştı. Lise öğrencileri onlarca okulun kapısını ateşe verdi. Polis çok sert müdahalede bulundu. Yüzlerce yaralı var. Yüzlerce kişi de gözaltında. Bazı bölgelerde belediye başkanı dahi gösterilere katıldı. Paris'in en sorumlu bölgelerinden Saint-Denis Belediye Başkanı Bali Bagayoko öğrencilerle birlikte eyleme katılıp ateş yaktı. Nüfusunun %90'ı göçmenlerden oluşan bölgede tansiyonun yükselmesi eylemlerin boyut değiştireceği endişesine yol açtı. Eylemlere şiddet yanlısı gruplar da sızdı. Protestolar Paris'in ardından tüm ülkeye yayıldı. Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları şiddet olaylarının ciddi şekilde arttığını duyurdu. Bir yandan çiftçiler de sokağa çıktı. Artan yakıt fiyatlarını protesto etmek için bir vergi dairesi önünde iş makineleriyle gübre döküldü. Fransa'da Macron yönetimi bütçe kesintisi kararı almış, memurlar geçim sıkıntısı, öğrencilerse kötü eğitim koşulları şikayetiyle sokağa dökülmüştü.
1: İspanya'da ise kiracılar çadır kent protestosunu 6. günde de sürdürdü. Protestocular kiracıları koruyan yasal düzenlemeler meclisten geçene kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.
0: Barınma krizine sahne olan İspanya'nın başkenti Madrid'de protestolar sürüyor. Puerta del Sol meydanında çadır kuran protestocular hükümetin yeni adımlarına rağmen eylemlerinin 6. gününde de alanı terk etmedi. Turizm odaklı yapılaşma ve fahiş kiralar nedeniyle ev bulmakta zorlanan halk, geleceğimiz ve barınma hakkımız için buradayız diyerek tepkisini dile getirdi. Kiracılar Sendikası eylemleri tüm şehirlerdeki belediye binalarının önüne taşımaya hazırlanıyor. Artan baskılar üzerine sol azınlık hükümeti geri adım attı. Hassas durumdaki kiracıların 2030 yılına kadar evden çıkarılmasını yasaklayan kanun hükmünde kararnameleri kabul etti. Ancak yasal düzenlemenin kaderi bölünmüş durumdaki mecliste yapılacak kritik oylamaya bağlı. Öfkeyi tırmandıran ve binlerce kişiyi sokağa döken kıvılcımsa 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın dramı olmuştu. 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evinden zorla tahliye edilen yaşlı kadının görüntüleri, ülkede kontrolden çıkan kira artışlarına ve konut krizine karşı toplumsal bir patlamaya dönüşmüştü.
1: İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne dönüşü de artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İngiliz Başbakanı dönebiliriz açıklamasını yaptı. Fransa ve İspanya'dan da yeşil ışık geldi.
2: Bunu açıkça ifade edeceğim. Brexit'in yarardan çok zarar getirdiğini çok net söylüyorum. İngiliz halkının yaklaşık %60'ının da bu görüşe katıldığını düşünüyorum.
0: İngiltere Başbakanı Edney Burnham'ın Avrupa Birliği'ne dönebiliriz açıklamasına Fransa ve İspanya'dan olumlu karşılık geldi. İspanya'nın başkenti Madrid'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Pedro Sanchez'le düzenlediği basın toplantısında Burnham'ın sözlerini değerlendirdi. Macron, İngiltere'nin üyeliğinin hem ülke için hem kıta için olumlu bir gelişme olacağını söyledi.
3: Welcome back.
4: Tekrar hoş gelirler. İngilizler dönmek istiyorsa hem onlar için hem Avrupa için çok iyi haber olur. Bu iyi bir karar olur. Bu cesareti göstermekte çok haklı.
0: Pedro Sanchez de İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğine yeşil ışık yaktı.
3: Brexit hem İngilizler hem de bütün bir Avrupa projesi için büyük bir kayıptı. Dolayısıyla gelmek isterlerse İspanya bunu kesinlikle hoş karşılar. Kardeş bir ülkeye kucaklarımızı açarız.
0: İngiltere 2016'da yapılan Brexit referandumuyla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almıştı. Karar 31 Ocak 2020'de yürürlüğe girmiş ve İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı.
1: Güney Kore, Kuzey'in lideri Kim Jong-un sağlık durumuyla ilgili bir rapor hazırladı. 140 kiloyu aştığı belirtilen Kim'in yüksek risk grubunda olduğu açıklandı.
0: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu Güney Kore istihbaratının radarına takıldı. Ulusal İstihbarat Servisi'nin meclise sunduğu raporda Kim Jong-un'un 140 kilonun üzerine çıktığı ve aşırı obezite sınırında olduğu belirtildi. Rapora göre Kim aşırı kilo ve yoğun tütün ürünü kullanımı nedeniyle kalp ve damar hastalıkları açısından yüksek risk grubunda bulunuyor. 42 yaşındaki liderin şimdilik belirgin bir sağlık sorunu yaşamadığı vurgulandı. Kim'in özel bir tıbbi ekip tarafından 24 saat yakından izlendiği kaydedildi. Halkın kronik gıda yetersizliği çektiği ülkede Kim Jong-un'un havyar, ıstakoz ve özel etlerden oluşan lüks mutfak tutkusu biliniyor. Kuzey Kore liderinin babası ve dedesi de benzer sağlık sorunları yaşayarak kalp krizinden hayatını kaybetmişti.
1: CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota'nın katıldığı belediye meclisinde tansiyon yükseldi.
5: Sesler yükseldi, tartışma büyüdü. CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota'nın katıldığı belediye meclisinde tansiyon yükseldi. CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Cem Kotan sabah saatlerinde partisinden istifa etti. Ardından Konyaaltı Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısına başkanlık etti. Kota'nın istifa ve disiplin sürecini anlattığı sırada salondaki CHP ve yeni partililerle Kotan ve bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı.
6: Ben konuşurken müsaade edin.
5: Tansiyon yükselince toplantıya ara verildi. Aranın ardından meclis yeniden toplandı. Kotan yaşananlara tepki gösterdi.
7: Bir belediye başkanı konuşurken lafı kesilmez arkadaşlar. Masaya da vura vura ben konuşacağım denmez. Zorbalık yapılmaz.
5: Kotan disipline sevk edilmesine gerekçe olarak yeni partinin ilçe kongrelerine katılmasını ve Özgür Özel için genel başkanımız ifadesini kullanmasını gösterdi. Bunun bir protokol kuralı olduğunu savundu. Hakkındaki suçlamaları da reddetti.
7: Şahsıma yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmediğim gibi akla ve mantığa uygun değil.
5: CHP'den ayrılan Kotan, Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevine parti ayrımı yapmadan devam edeceğini söyledi.
1: Eski nişanlısı tarafından evinde 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç davasına karar çıktı. Mahkeme sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet verdi, ardından iyi hal indirimi uyguladı, cezai müebbete çevirdi. Acılı aile ise karara tepkili.
8: Ağırlaşmışı isterken hakim bize müebbet verdi.
5: Eski nişanlısı tarafından evinde 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ardından iyi hal indirimi uygulandı. Acılı aile kararı isyan etti. Aysel Karakoç 15 Ekim 2025'te Beykoz'daki evinde eski nişanlısı Fethi Şancı'nın saldırısına uğradı. Boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçaklandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Tutuklanan Fethi Şancı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Karar duruşmasında mahkemede sanığa kadına karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ancak mahkeme sanığın duruşmadaki tavır ve davranışlarını dikkate aldı. İhal indirimi uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası müebbet hapis cezasına çevrildi.
8: Benim kızım suçsuz, günahsız. Kızım savunmasız. Hastane ihmali diyorlar. Benim kızım 5 yerinden, boğazından, şah damarından 2 yerden bıçaklanıyor.
5: Acılı anne Pakize Karakoç, kızının sanıktan kaçmak için evini bile taşımaya hazırlandığını anlattı. Kararın peşini bırakmayacağını söyledi.
8: Ağırlaşmışın yerine işte muhabbet verdiler. Savcı bile ağırlaşmış istedi. 2 tane savcı da ağırlaşmış. İlk baştaki savcı da, şimdiki savcı da ağırlaşmış muhabbet isterken hakim kalkıp bana muhabbet verdi. Kızımın hakkını arıyorum. Ölene kadar da arayacağım.
5: Ailenin avukatı da ihal indiriminin yanlış uygulandığını savundu. Kararın istinaf ve Yargıtay'a taşınacağını açıkladı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı saldırısının Suriyeli failini yakaladı. 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği o hain saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen Ömer El Hatip Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Kırmızı bültenle aranan El Hatip Türkiye'ye getirildi.
0: ...2013 Reyhanlı saldırısını planladı, organize etti. Esad rejimince ödüllendirildi. 53 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının sorumlusu MIT'in nokta operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Adı Ömer El Hatip. Tam 53 kişinin hayatına mal olan kanlı Reyhanlı saldırısının kilit ismiydi. Faillerle Esad diktatörlüğünün istihbaratçıları arasındaki bağlantıyı o sağladı. Kimliği belirlendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. MIT yakın takipteydi. Daha fazla kaçamadı. Suriyeli terörist deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Ömer El Hatip bombada kullanılacak malzemeleri temin etti, eylemin hazırlık sürecini yönetti. Katliamın ardından Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi. El Hatip yıllarca gizlendi. Ancak MIT'in takibi hiç bitmedi. İstihbarat birimleri teröristin deniz üzerinden Avrupa'ya kaçış planını belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Reyhanlı'nın firari faillerinden Ömer El Hatip kaçış hazırlığındayken yakalandı. Hesap vermek üzere Türkiye'de adalete teslim edildi. Yusuf Nazik, Cengiz Sertel ve Temir Dükkancı gibi diğer kritik failler önceki yıllarda yakalanmıştı. Saldırı emrini veren Esad rejiminin generali Kifah Melhem ise yurt dışına kaçtı. Melhem'i yakalama çalışmaları sürüyor.
1: Teknofest Güneydoğu Peygamberler Şehri'nde yoğun bir ilgiyle devam ediyor. TGRT Haber ekibi de tüm gelişmeleri an be an takip ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da TGRT Haber'e özel açıklamalar yaptı. İkinci gün neler yaşandı izleyelim.
9: Şu anda TB3'ün gözünden festival alanımız.
10: Şimdi sıra sende, hayal et birlikte, geliyor işte tam olsun Türkiye.
0: Güneydoğu'nun incisi Şanlıurfa, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e ev sahipliği yapıyor.
11: Havalimanı şu anda dünyanın en büyük açık hava okullarından biri. Çünkü Teknofest var.
0: Teknoloji tutkunları, genç kaşifler ve binlerce ziyaretçi festivale akın ediyor. İlk günde rekor geldi.
11: İlk gün yaklaşık 250 bin öğrenciyi ağırlamıştı. İkinci gününde ise bu rakam katlanarak artmaya devam etti.
12: Savaş alanında Türkiye'nin ne kadar geliştiğini ve Teknofest'in ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayacağım.
11: Teknofest'te ailelerin izinleriyle geldiler galiba, değil mi?
13: Evet, bütün öğrencilerim şu anda ailelerinden izin alarak geldi.
0: Festivale başta öğrenciler olmak üzere 7'den 70'e bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor.
12: Noktası olan Şanlıurfa şehrimize Teknofest'in gelmesinin açısından biz çok mutlu olduk.
14: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İyi ki gelmişler. Tam umduğumuzu bulduk gerçekten.
0: Teknofest Güneydoğu yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yaptı. Türk yıldızları ikinci kez Gökvatan'da gösteri yaptı.
15: Hayatımda bir şey görmedim.
0: Standları ziyaret eden, proje ve çalışmaları inceleyen Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da TGRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.
16: Çelik Kubbe ülkemizin milli hava savunmasıyla bu dönemde de özellikle dünyanın böylesine bir karanlığa sürüklendiği dönemde her irtifada, her menzilde koruma yapacak çok gelişmiş bir hava savunma sistemi.
0: Bayraktar'a gençlerin de yoğun ilgisi vardı.
16: Yolunuzu açtı mı?
17: Yolunuzu açtı çünkü daha önceden bu şekilde projeler yapsak bile bu kadar büyük kapsamlı projeler olmuyordu ya da yarışmalara gelemiyorduk. Daha küçük kalıyordu. Bu Teknofest'le beraber destek alma oranımız da daha çok arttı.
0: Atak, Hürkuş, Cezeri, Anka, Bayraktar, Sihalar ve Akıncı ile kara ve deniz araçları yoğun ilgi gördü.
18: Urfa tarihinde böyle bir şey yok.
0: Komandolar ve polis özel harekat nefes kesen gösteriler yaptı.
19: Çok kritik bir görev aşaması şu anda.
0: Festivalin özel konukları da vardı.
20: Bütün öğrencilerim görme engelli merak ettiler. Hayallerimizin peşine takılıp Teknofest dedik geldik.
21: En çok neyi merak ediyoruz?
22: Polis helikopterini merak ediyorum.
23: Uçakları.
24: Ben de uçakları merak ediyorum.
0: Teknofest'in ilgi odaysa insansı robot Canik Man oldu. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar sürecek.
1: Nişanda takılan altınlar, verilen hediyeler. Nişan bozulursa kimde kalacak? Yıllardır aileler arasında tartışmaya sebep olan bu konuda Yargıtay'dan emsal bir karar geldi.

0: nişanlından ayrılsan yüzüğü ona iade eder misin?
1: Ederim.
2: Ederim.
0: Onun bir alyansına mı kaldım diyenlerden yani misin?
3: Evet.
0: Hayır. Nişan bozuldu. Ne olacak kim peki eder o alınanlar?
3: Erkek bozduysa hiçbir şey istemez.
4: Kim bozarsa karşı tarafa kalıyor. Evet.
0: Kafalar çok karışık gibi. Nişanda takılan takılar, kolyeler, bileklikler, verilen hediyeler. Nişan bozulunca kimin olacak?
4: Sen attın mı? Evet. Bana kalıyor her şey.
0: Benim de kafam karıştı.
5: Ben taktıysam geline isterim tabii, sonuçta nişan bozulmuş.
2: Kızın olur.
1: Erkek tarafının?
6: Damat tarafı bozuyorsa geline kalıyoruz. Gelin tarafı bozuyorsa iade ediliyor.
0: Vermezse?
5: Mahkemelik oluruz herhalde.
7: Öyle de oldu.
0: Evlilik hazırlığında olan bir çift düğüne günler kala nişanı bozdu. Çift arasında altınlar kimde kalacak tartışması başladı. İşte bu tartışmaya Yargıtay son kararını verdi.
3: İki taraf da iade etmeli birbirine bence.
6: Damat tarafı bohça yapıyor.
0: Kız tarafı?
6: Kız tarafı da nişanı karşılıyor.
0: Yargıtay nişanda takılan takıları veya hediye edildiyse ev, araba yani alışılmışın dışındaki tüm hediyelerin iadesine karar verdi.
6: Bu daha mantıklı.
5: Çok haklı.
2: Parayı nasıl geri vereceksin ki ama?
7: İadesine gerek olmayan tek takıysa alyanslar yani nişan yüzükleri. İadesi mümkün olmayan hediyeler de var. Bohçalar, çiçek ve çikolatalar.
8: Zaten çikolata yenmiştir yani.
9: Evlenme teklifi ettiği tek taşı geri veririm.
8: Maddi değeri yüksek bir şeyse etmeli bence.
1: Onun aldığı hiçbir şey istemem ki.
0: Kimi nişanda takılan ne kolyeyi ne de yüzü vermem diyor. Kimi ise mazi kalbimde derin bir yara, hepsini iade ederim diyor.
10: Anıları silmek için veririm herhalde.
0: Mazi'yi bir evet. Sünger mi çekersin?
1: Evet.
2: Tekrardan para biriktirip ona vermeye çalışmam yani. Bozduysam falan.
11: Ben de geri almam.
0: Genç evlenecek çiftlere bir tavsiye var mıdır? Nişan bozmaya gerek yok mu sizce?
3: Bence anlaşsınlar, mutlu olsunlar. Nişan bozmaya hiç gerek yok.
12: İstanbul Başakşehir'de bir AVM otoparka girişinde yaşanan trafik kavgası pahalıya patladı. Kendisini görüntüleyen sürücüye çek çek arkam sağlam diyerek hakaretler savunan kadın doğum doktoruna 180 bin lira ceza kesildi.
13: Çek, çek, çek.
14: Arabama vurdun ya, onu sana geçeceğim.
15: Benim arkam sağlam dedi, küfür ve hakaretler etti. Bu hareketleri cezasız kalmadı.
14: Saldırıyor, bana saldırıyor. Plakası da bu.
15: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Kadın doktor AVM otopark girişinde aracından indi. Bir sürücünün üzerine yürüdü, küfretti.
14: Çek, çek. Arabama vurdun ya, onu sana geçeceğim.
15: Bu görüntüler üzerine polis harekete geçti. Hakaretler eden kadın doktora tam 180 bin lira trafik cezası kesildi.
14: Saldırıyor, bana saldırıyor.
15: Ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
14: Saldırıyor, bana saldırıyor.
12: Trafikte bir başka gerginlik de Esenyurt'ta yaşandı. Ters yönden gelen yabancı uyruklu sürücü kendisini uyaran kuryenin üzerine yürüdü.
16: Geç bu taraftan. Geç bu taraftan geç. İki şerit burası. Burası iki şerit.
15: Hem suçlu hem güçlü ters yönden gelip kuryenin yolunu kesti. Afrikalı sürücü sokakta terör estirdi.
16: Bana sen kimsin çocuğum?
17: Arna!
16: Kimsin bana çıkıyorsun?
17: Miteki!
16: Kim Miteki?
17: Yemin yürü! Ayağım polis!
16: Ayağım Türk!
17: Arna!
16: Tamam bağırma lan!
17: Arna!
16: Bağırma lan!
17: Arna!
16: Bağırma!
15: Esenyurt'ta iddiaya göre ters yöne girip trafiği içe sayan yabancı uyruklu otomobil sürücüsü hatasını kabul etmek yerine kendisini uyaran kuryeye saldırdı.
16: Sen nerelisin?
17: Ben bu ülkenin vatandaşıyım
16: ben! Ben bu ülkenin vatandaşıyım ben! Ben bu ülkenin vatandaşıyım ben! Kimsin lan sen?
15: Aracın direksiyonunu kuryenin üzerine kıran öfkeli sürücü kapıyı açıp araçtan indi.
16: Bir de gelmiş benim ülkemde bana küfür ediyor.
15: Trafik magandası kaçmak üzereyken kurye telefona sarılarak polisten yardım istedi.
16: Merhaba, kolay gelsin. Bulunduğum yerde araç ters yönden gelip benim önüme kırıyor, araçtan indirip bana saldırıyor. Üç evden maalesef.
12: İstanbul Beşiktaş'ta da bir sürücü gaza bastı, polisten kaçtı. Kaçışıysa park halindeki araçlara çarpınca son buldu. Direksiyondansa ekranların tanıdık bir yüzü çıktı.
15: Müzik. Ne denetim dinledi ne dur ihtarını. Ekranların tanıdık televizyon sunucusu polisten kaçtı, ortalığı birbirine kattı.
11: Sanırım dünyaya gelme misyonlarımdan bir tanesi de bu. Sürekli dünyaya katkıda bulunabileceğimi düşündüğüm bir şeyler katmak.
15: Gece saat 11.30 sıralarıydı. Polis denetim yapıyordu. O otomobil durmak yerine gaza bastı. Beşiktaş'tan Şişli'ye kadar süren nefes kesen kovalamaca işte böyle bitti. Ekipler aracı anında kuşattı. Direksiyondaki o sürücü ise ekranların tanıdık yüzü, televizyon programcısı Deniz Türker'i çıktı.
11: Yararlı olabileceğini düşündüğüm enteresan, değişik şeyler yaratmaya çalışmak, bu ruhla da yaşamaya devam ediyorum.
15: İddiaya göre Türker'i direksiyon başında alkollüydü. Gözaltına alınan programcı emniyete götürüldü.
12: Sıradaki kaza görüntüsü de Hatay'dan. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. O anlar bir tırın araç içi kamerasıyla an be an kaydedildi.
15: Olması gerektiğinden hızlıydı. Hakimiyeti sağlayamadı. Otomobil refüje çarptı. Kaza Hatay'ın Antakya İskenderun yolunda yaşandı. Bir otomobil sürücüsü son sürat ilerliyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı. Hemen arkasında tır vardı. Neyse ki tırın şoförü dikkatliydi. Kazayı fark eder etmez yavaşladı. Diğer sürücüleri de uyardı. Olası bir zincirleme kazayı önledi. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü kazayı yara almadan atlattı.
12: İstanbul Fatih'te de bir vatandaşın etrafını kalabalık bir grup sardı. Talihsiz adam dakikalarca darbedildi.
15: Ne dur dinlediler, ne yalvarışlara aldırış ettiler. Ortalarını aldılar, sokakta tekme tokat dövdüler. Görüntüler Fatih'te kaydedildi. 5 kişilerdi. Tek bir adamı kıstırdılar, üzerine yürüyerek darbe ettiler. Saldırganlar o kadar öfkeliydi ki yere yıkılan adama acımasızca tekmeler attılar, yumruklar savurdular. O acımasız meydan dayağı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis o şehir magandalarının peşinde.
12: İstanbul'un tarihi dokusuyla öne çıkan ilçesi Eyüp Sultan'da altyapı çalışması çileye dönüştü. İSKİ'nin atık su ve yağmur suyu kanalı çalışmaları sebebiyle delik deşik olan yollar sürücüleri de yayaları da bezdirdi.
18: Çok güzel bir yollar yapmışlar. Mükemmel. Ya böyle bir şey olur mu? Düşsek burada ne olacak?
15: Yollar delik deşik, araçlar beşik gibi sallanıyor. Tarihi ilçe adeta tarlaya döndü.
19: Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bir aydır burada zaten bunu Eyüp Sultan'ın trafiği berbattı. Daha kötü ettiler, berbat ettiler. İnsanları perişan ettiler yemin ederim.
15: Eyüp Sultan'da İSKİ yağmur suyu ve atık su kanalı için kazmayı vurdu ama kazılan yollar haftalardır öylece bırakıldı.
20: Nedir abi çektim içine ya? Şu halimize bak ya.
21: İstanbul burası ya. Hallere bak ya.
15: Ortaya çıkan manzaralar Güneydoğu Asya sokaklarını aratmadı.
22: Bir ay oldu ya bu şekilde. Perişan olduk. Otobüs bekliyorken mi yürüyerek gidiyoruz ya.
23: İstanbul şu an perişan durumda. Yani Eyüp Sultan bir an önce yapılmasını tavsiye ediyorum.
15: Tabelada geçici rahatsızlık için özür dileriz yazıyor ama çile bir türlü bitmiyor.
24: Böyle bir nedenlik oldu ya. Böyle yol oldu ya. Böyle bir şeydir, böyle bu yol. Güzel bir şey ya.
12: Ankara'da bir inşaat firması 9 milyon dolar borcum var denilerek gece yarısı kurşunlandı. Gasp büro ekipleri, kiralık tetikçileri ve şantaj çetesini İstanbul'a uzanan operasyonla çökertti.
15: 9 milyon dolar borcum var dediler. Ankara Çankaya'daki bir inşaat firmasına çökmek istediler. Haraç alamayınca gece yarısı kurşunladılar. Polisten kaçamadılar. Kar maskeli iki saldırgan motosikletle geldi. İş yerinin camına 5 el ateş etti. Hızla kaçıp kayıplara karıştı. Olay 26 Eylül gecesi yaşandı. Ankara polisi kameraları inceledi. Saldırının 200 bin lira karşılığında gerçekleştirildiğini tespit etti. Firmayı tehdit eden de tetiği çeken de gözaltına alındı. Operasyon İstanbul'a uzandı. Silahı temin eden, olay sonrası 20 bin liraya satan şüpheli de Mega Kent'te gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı.
12: Şimdi yurt dışından bir kaza görüntüsü var. Tayland'da elektrikli bir otomobil tapınağa çarptı. Kazada çok sayıda kişi de yaralandı.
15: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta elektrikli otomobil dehşeti yaşandı. Bir araç Kuan Yin Tapınağı'na çarptı. Kaza tapınağın bulunduğu bölgede meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan elektrikli otomobil hızla tapınağa yöneldi. Çarpmanın ardından bölgede panik yaşandı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın ardından tapınak çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.
12: İsviçre Alplerindeki buzul erimelerine ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Raporda buzul hacminin son 5 yılda neredeyse %20 azaldığı bildirildi.
15: İsviçre Alplerindeki buzullar hızla eriyor. Yeni rapora göre buzullar son 5 yılda hacminin yaklaşık %20'sini kaybetti. İsviçre Bilimler Akademisi'ne bağlı Kriyosfer Gözlem Komisyonu 2026 yılına ilişkin raporu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre 2026'da İsviçre'deki buz kütlesinin %5'inden fazlası yok oldu. Buzulların ortalama kalınlığı ise 2,5 ila 4 metre arasında azaldı. Bazı bölgelerde yaz boyunca buzul dillerinin kalınlığı 10 metreye kadar düştü. Uzmanlara göre düşük yağış ve aşırı sıcaklar erimeyi hızlandırdı. Mayıs'la Eylül arasında donma sınırı 76 gün boyunca 4000 metrenin üzerinde kaldı. Bu değer uzun yıllar ortalamasının 2 katından fazla ve rekor seviyede. Eylül'de deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte bile kar kalmadığı belirtildi. Rapora göre buzullar Temmuz ve Eylül arasında yaklaşık 2 trilyon 200 milyar litre su kaybetti. Bu miktar İsviçre'deki tüm hanelerin yıllık içme suyu tüketiminin 4 katından fazla. Uzmanlar buzullar küçüldükçe yaz aylarında sağladıkları su katkısının da giderek azalacağına dikkat çekiyor.
12: A milli takımın Belçika maçı öncesi havalimanında kriz çıktı. Milli futbolcular ve teknik heyet pasaport kontrolünden sorunsuz geçti. Ancak TFF heyetinin ülkeye girişine izin verilmedi ve uzun süre bekletildi.
4: Belçika maçı öncesi havalimanında kriz çıktı. TFF yöneticileri ülkeye giremedi. Milli futbol takımı kafilesi kritik karşılaşma için Belçika'ya ulaştı. Futbolcular ve teknik heyet pasaport kontrolünü sorunsuz tamamladı. Ancak sıra Türkiye Futbol Federasyonu heyetine gelince geçişe izin verilmediği belirtildi. TFF yetkilileri pasaport kontrol noktasında bekletildi. Yerel görevlilerin giriş prosedürlerini zorlaştırdığı iddia edildi.
12: Ve bugüne de noktayı koyuyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Ancak bizden hemen sonra gündem özel programının tekrarı var. Çok önemli konular masaya yatırıldı. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
5: TGRT FM.
6: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
7: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
6: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
8: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
9: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, evliyanın en büyüklerinden, İslam bilgilerinin mütehassısı, insanlara doğru yolu göstererek hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye ismi verilen alim 29.sudur. Müceddidiydi. İsmi ve künyesi Ebu'l-Beha Halid bin Ahmet bin Hüseyin Bağdadi Osmani olup lakabı Ziyaeddin'dir. Hazreti Osman bin Affan soyundandır. Babası Pir Mikail Ahmet, altı parmak lakabıyla tanınırdı ve Kadiri yoluna mensuptu. Annesinin soyu ise Hazreti Ali'ye ulaşır. Mevlana Halid-i Bağdadi 1192 miladi 1778 senesinde Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Karadağ'a bağlı Şehrezur'da doğdu. 1242 miladi 1826 senesi Şevval ayının 26. günü Şam'da vefat etti. Mevlana Halid Hazretleri uzuna yakın boylu, iri yapılı, buğday tenli, burnunun ortası yüksekçe, gözleri iri ve siyah, sakalı sünnete uygun olup siyahı beyazından fazlaydı. Güler yüzlü, kolları uzunca, geniş göğüslü, vakarlı ve çok heybetliydi. Bu büyük zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birini anlatalım. Mevlana Halid Hazretleri çok heybetliydi. Kalpleri çok temiz, berrak ayna gibiydi. Bir gün Bağdat'ta talebeleriyle sohbet esnasında bir zulmet geliyor buyurdular. Yarım saat sonra Rafizi alimlerinin büyüklerinden Musa Necefi ve on arkadaşı imtihan için yüksek huzurlarına geldiler. 5 dakika kadar ayakta durdular. Hepsini bir titreme aldı. Mevlana Halid Hazretleri parmaklarıyla Rafizilere oturun diye işaret ettiler. Oturduklarında titremenin çokluğundan başlarını yerlere vurdular. 10 dakika bu hal devam etti. Mevlana Halid onlara hiç iltifat etmedi. Dicle'ye doğru baktı. Sonra kalkıp nafile namaz için mescide gitti. Bunu gören Rafiziler dehşette kaldılar. Kendilerine geldiklerinde, "Bu alimde büyük bir sır vardır, hakikatini biz bilemeyiz." deyip gittiler. Buyurdular ki, İslam'ın şartları, bütün alemleri her an varlıkta durduran, hiçbir an uyumaz olan, bütün iyiliklerin ve nimetlerin vericisi olan Allahü Teala'nın yardımıyla şimdi Peygamberimizin

Mübarek sözünü açıklamaya başlıyoruz. Resul-i Ekrem buyurdu ki: 1. İslam'ın şartlarından birincisi kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek demek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü söylemektir. Yani akil ve bali olan ve konuşabilen kimsenin, yerde ve gökte ondan başka ibadet edilmeye hakkı olan ve tapılmaya layık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakiki mabut ancak Allahü Teala'dır. O vacibül vücuttur. Her üstünlük ondadır. Onda hiçbir kusur yoktur. Onun ismi Allah'tır demesi ve buna kalb ile kesin olarak inanmasıdır. 2. İslam'ın şartlarından ikincisi, şartlarına ve farzlarına uygun olarak her gün 5 kere vakti gelince namaz kılmaktır. Namazları farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü hakka vererek vakitleri geçmeden kılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat buyuruluyor. 3. İslam'ın şartlarından üçüncüsü, malın zekatını vermektir. Zekatın manası, temizlik ve övmek ve iyi, güzel hale gelmek demektir. İslamiyet'te zekat demek, ihtiyacından fazla ve nisap denilen belli bir sınır miktarında zekat malı olan kimsenin malından belli miktarını ayırıp Kur'an-ı Kerim'de adı bildirilen Müslümanlara başa kakmadan vermesi demektir. 4. İslam'ın şartlarından dördüncüsü Ramazan-ı Şerif ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç İslamiyet'te şartları gözeterek Ramazan ayında her gün 3 şeyden kendini korumak demektir. Bu 3 şey yemek, içmek ve cimadır. 5. İslam'ın şartlarından beşincisi, gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir. Yol emin ve beden sağlam olarak Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetecek maldan fazla kalan parayla oraya gidip gelebilecek kimsenin ömründe bir kere Kâbe-i Muazzama'yı tavaf etmesi ve Arafat meydanında durması farzdır. İmanın şartları. İman ile İslam birdir. Kelime-i şehadetin manasına inanmak bir ikisinde de vardır. Umum ve husus ayrılıkları var ise de lügat manaları ayrı olmakla beraber İslamiyet'te ayrılıkları yoktur. Cebrail aleyhisselam imanın manasını Eshab-ı Kirama öğretmek istiyordu. Bunun için İslamiyet'te neye iman edildiğini sormaktadır. Resulullah da imanın belli 6 şeye inanmak olduğunu şöyle bildirdi. 1. Önce Allahü Teala'ya inanmaktır buyurdu. İman demek keşif ile bularak veya vicdanla bularak yahut bir delil ile aklın anlaması yolundan veya seçilmiş, beğenilmiş bir söze güvenerek ve uyarak belli 6 şeye can ve gönülden inanmak ve dil ile de söylemektir. Bu 6 şeyden birincisi Allahü Teala'nın vacibül vücut ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısı olduğuna inanmaktır. Dünya ve ahiret aleminde bulunan her şeyi maddesiz, zamansız ve benzersiz olarak yoktan var eden ancak Allahü Teala'dır diye kesin inanmaktır. 2. İmanın 6 esasından ikincisi
onun meleklerine inanmaktır. Melekler cisimdir, latiftir, gaz halinden de daha latiftirler. Nuranidirler, diridirler, akıllıdırlar. İnsanlardaki kötülükler meleklerde yoktur. Her şekle girebilirler. Gazlar sıvı ve katı olduğu gibi ve katı olunca şekil aldığı gibi, melekler de güzel şekiller alabilirler. Melekler, büyük insanların bedeninden ayrılan ruhlar değildirler. Meleklere iman şöyle olmalıdır. Melekler, Allahü Teala'nın kullarıdır. Ortakları değildir. Kızları değildir. Kâfirler, müşrikler öyle sandılar. Allahü Teala meleklerin hepsinden razıdır. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler. Günah işlemezler. Emirlere isyan etmezler. Erkek ve dişi değildirler. Evlenmezler. Çocukları olmaz. Hayat sahibi yani diridirler. 3. İmanın 6 esasından üçüncüsü Allahü Teala'nın indirdiği kitaplarına inanmaktır. Allahü Teala bu kitapları bazı peygamberlere melekle okutarak, bazılarına ise levha üzerinde yazılı olarak, bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Bu kitapların hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ebedi ve ezelidirler. Mahluk değildirler. Bunlar meleklerin icadı veya peygamberlerin kendi sözleri değildir. Allahü Teala'nın kelamı bizim yazdığımız ve zihinlerimizde tuttuğumuz ve söylediğimiz kelam gibi değildir. 4. İnanılacak 6 esastan dördüncüsü Allahü Teala'nın peygamberlerine inanmaktır. Peygamberler insanları Allahü Teala'nın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için gönderilmişlerdir. Resul gönderilmiş zat ve haberci demektir. İslamiyette resul demek yaratılışı, huyu, ilmi, aklı, zamanında bulunan bütün insanlardan üstün, kıymetli, muhterem bir adam demektir. Hiçbir kötü huyu, beğenilmeyecek hali yoktur. Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Yani peygamber olduğu bildirilmeden önce ve bildirildikten sonra küçük ve büyük hiçbir günah işlemez. Peygamber olduğu bildirildikten sonra, peygamber olduğu yayılıncaya, anlaşılıncaya kadar körlük, sağırlık ve benzerleri ayıp ve kusurları da olmaz. Her peygamberde şu 7 sıfatın bulunduğuna inanmak lazımdır. Emanet, sıdk, tebliğ, adalet, ismet, fetanet ve emnül azl. Yani peygamberlikten azledilmezler. Fetanet, çok akıllı, çok anlayışlı demektir. 5. İman edilmesi lazım olan esaslardan beşincisi, ahiret gününe inanmaktır. Ahiret gününün başlangıcı, insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği içindir. Yahut dünyadan sonra geldiği içindir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Zamanını kimse anlayamadı. Fakat Peygamberimiz birçok alametlerini ve başlangıçlarını şöyle haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek. İsa aleyhisselam gökten Şam'a inecek. Deccal çıkacak. Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız, namussuz kimseler emir olacak. Allahü Teala'nın emirleri yaptırılmayacak.
haramlar her yerde işlenecek.

fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader bir çokluğu ölçmek, hüküm ve emir demektir. Çokluk ve büyüklük manasına da gelir. Allahü Teala'nın bir şeyin varlığını dilemesine kader denilmiştir. Kaderin yani varlığı dilenilen şeyin var olmasına kaza denir. Bu büyük zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birini anlatalım. Sultan Mahmud'un saray nazırlarından Halet Efendi, Mevlana Halid'in şöhret ve itibarını çekemeyerek kendisini halifeye çekiştirdi ve "On binlerle adamı vardır. Devlet ve saltanat için tehlikelidir. Ortadan kaldırılması lazımdır," dedi. Sultan Mahmud Han da "Din adamlarından devlete zarar gelmez," diyerek sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halid Hazretleri bunu işitince halifeye hayır ve selametle dua iledi ve Halet Efendi'nin işi piri Celaleddin Rumi Hazretlerine havale olundu. "Onu huzuruna çekip cezasını verecektir," buyurdu. Az zaman sonra Sultan Mahmud Han Mora isyanına sebep olduğu için onu Konya'ya sürdü. Halet Efendi orada idam olundu. Mevlana Halid Hazretlerinin mübarek sözlerinden bazıları. Buyurdular ki: "Sizlere vasiyetim, hocaya itirazı terk, Resulullah'ın dinine ittiba ve kendini aradan çekip yok etmeyi bu yolun esası biliniz. Bu üçü olmadan bu yolda ilerleme olmaz." Bu yolun büyükleri kendilerine bağlı olanlardan gafil değillerdir. Onlara kimse kafa tutamaz. Onlara kafa tutanın işi de başı da saadeti de gider. Hanım, çocuklar, mal ve mülk Allahü Teala'nın emanetleridir. Emanetlerini istediği zaman alır. Nefsi emmareden kurtulmanın alameti insanların kabulüyle inkarını, övmesiyle ayıplamasını, kabul veya reddetmelerini eşit görmektir. İnsanların rağbetine sevinip aramamalarına, etrafında dolaşmamalarına üzülmek basitlik, büyük akılsızlık ve anlayışsızlıktır. Binlerce keşif ve kerameti bir sünneti ihya etmekle eşit tutmak olgun olmamanın alametidir. Hangi şekilde olursa olsun bu büyüklere bağlılık büyük nimettir. En mühim vasiyetim şudur ki ölümü, ahiret hallerini ve nimetlerin hakiki sahibini unutmayınız. Elden geldiği kadar peygamberlerin efendisinin sünnetine ittibada, uymada ileri gitmeye çalışınız. Günde 1000 kere, duyulmayacak kadar alçak sesle, kelime-i tehlil söyleyiniz. Hem kalbe yönelerek, hem de manasını düşünerek olsun. Böylece kalpte, hakiki matluptan başka bir şey kalmasın. Zira büyüklerin yolunda maksud olan mabuttur. Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, kötü ahbap kötüdür en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp insanı candan eder. Ama kötü arkadaş can ve imandan eder. Günahların çokluğu ümitsizliğe düşürmesin ve bu yoldan şeytana fırsat verilmesin. İhlas ne kadar çok olursa, evliyanın yardımı o kadar ziyade olur. Evliyanın kalpleri, ilahi nurların çıkıp geldiği kaynaklardır. Onların hoşnut olduğundan, Hak Teâlâ da hoşnuttur. Onların kalpleri,

0: yerinde yer eden büyük devlete kavuşmuştur. İnsanoğlu dünyayı elde etmek uğruna nice sonsuz devlet ve saadetleri kaçırdı. İhlası olan kurtulur. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve büyük evliyanın özendiği bir ahlaktır. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri son nasihatlerini yaptığında sıhhatleri ve afiyetleri yerindeydi. Sonra evlerine girdiler. Uzun zaman evden çıkmadıkları görülünce talebeler evinin hizmetçisinden haber sorup içeri girmek ve mübarek cemalini görmek arzularını bildirdiler. İçeri girmemeleri hakkında haber gelince talebeleri bir hüzün ve elem kapladı. Bir daha yanlarına girmemek şartıyla tekrar izin istediler. O zaman içeri girilmesine müsaade ettiler. İsmail Efendi beraberlerinde olduğu halde 20 kişi huzurlarına girip ziyarette bulundular. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sağ yanlarına yatmış bir vaziyette murakabe halindeydi. Hal ve hatırları sorulunca teşekkür ve iltifat olarak gözlerini açıp fazla kalmamalarını ve fazla konuşmamalarını işaret ettiler. Talebelerinden İsmail Efendi, "Efendim, zat-ı âlileriniz su isterler mi?" dedi. Mevlana Halid Hazretleri hal ile, "Dünya ve içindekilerden vazgeçtim. Şu anda hak ile meşgulüm." demek istediler. Bu hallere şahit olanların hepsi mübarek ellerini öpüp titreyerek ve büyük bir şaşkınlık içinde dışarı çıktılar. Dışarıda başka talebeler ve sevenleri Mevlana Halid Hazretlerinin halinin nasıl olduğunu haber almak için bekleşiyorlardı. Onlara gördüklerini anlattılar. Bu büyük zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birini anlatalım. Hacca gitmek için Şam'a uğradığında bir yalancı ve fasık kadıya müracaat edip, "Üç ay önce katırım çalınmıştı. Şimdi Halid-i Bağdadi'yi katırımın üstünde gördüm. Katırımı isterim." dedi. Dinin emri gereğince Mevlana Halid Hazretleri hakimin huzuruna çağrıldı. Fasık ve yalancı kişi şahitlerini de getirip konuşturdu. Hakim katırın o iftiracının, yalancının olduğuna hükmeyledi. Mevlana Halid Hazretleri katırı o yalancıya teslim etti ve "Hakimin hükmüyle hayvan senindir. Lakin bende bir şüphe var ki bu hayvan benim yanımda dünyaya geldi. Ama bunu kimse bilmez. Ey kişi, Müslümanların şehadetiyle hayvan senindir. Ben ise Hak Teâlâ'nın Müslüman kullarına suizan etmem. Allahü Teâlâ senin katırını getirip benim evime, benim evimde doğan katırı alıp senin evine koymaya kadirdir. Irak'tan Şam'a kadar binme ücretini de vereyim. Hakkınız bende kalmasın." buyurup ücreti de verdi. O anda Allahü Teâlâ'nın izniyle yalancının evindeki katır oraya geldi. Yalancının katırını gören iftiracı şahitler mübarek ellerine kapanıp, "Efendim, bu adama verdiğiniz hayvan sizindir. Bizler iftira eyledik. Sizi anlamadık. Hayvanı alınız." dediler. Hazreti Mevlana Hazretleri, "Müslümanların şehadetiyle ve hakimin hükmüyle hayvan onundur. Binme ücretini de verdik. Artık geri alınmaz." deyip gözden kayboldu. Hakim durumu öğrendi. Mevlana Halid Hazretlerini aradı, bulamadı. Bu işe sebep olanlar ise barınamayıp o beldeden kaçtılar ve perişan bir hale düştüler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sevdiklerine şöyle vasiyette bulundu: "Zahit sabır ilacını, müştak şükür ilacını ve Allahü Teala'ya kavuşmakla şereflenmiş olan vasıl da velayet, dostluk ilacını kullanır. Allahü Teala'ya aşık olanların kalpleri aziz ve celil olan Allahü Teala'nın nuru ile nurlanmış, aydınlanmıştır. O kalpte iştiyak hali hareket edince onun nuru yer ile gök arasına aydınlatır. Allahü Teala meleklere onları över ve şahit olunuz ki ben onlara daha müştakım buyurur. Allahü Teala'nın muhabbetiyle kalbi dolup taşan bir kimseyi Allahü Teala çok yükseltir. Öyle yükselir ki Allahü Teala'ya yakın olur ve bu yakınlıkla gözü aydın olur. Şevk Allahü Teala'ya aşık olanların kalplerinde yanan bir ateştir ki o ateşi ancak Allahü Teala'ya kavuşmak ve onun cemaline nazar etmek, bakmak teskin eder, dindirir. Susmak yorulmadan, güçlük çekmeden yapılan bir ibadettir. Zahiri bir süs ile süslenmeden kazanılan bir ziynettir. İnsanı özür dilemek zilletine düşmekten koruyan bir zenginliktir. Kiramen kâtibin meleklerine rahatlıktır. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçup sahibi olması kâfidir. Uçup artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Allahü Teala yarattığı şeylerin her birisinin bir suretini insanoğluna kattı, nakşetti. Sırlardan açıklamadığı, beyan etmediği her sırra ait ilmin bir anahtarını ona yerleştirdi. Hülasa, insan alemin, alemde olan şeylerin muhtasar bir sureti, numunesidir. Dünyayı tanıyan, fani olduğunu anlayan ona düşkün olmaz. Allahü Teala'yı tanıyan her şeyi bırakıp onun rızasını kazanmaya bakar. Nefsini tanımayan, bilmeyen büyük aldanış içindedir. İnsanın müptela kılındığı en çetin şey gaflettir. Allahü Teala bir kulunu severse onu gafletten korur. Kalbin dereceleri yükseldikçe sıkıntılar artar. Sabır darda kalmış olanların azığıdır. Rıza ise ariflerin derecesidir. Bir kimse sabrında sebat gösterirse, o sabredenlerin en iyisidir. Rızkından endişe eden kimsenin halini ise şöyle anlatmıştır. Dini ile Allah yolundadır. Fakat rızkı hususunda Allah'a tevekkül etmemektedir. Böyle olan kimse bu haliyle Allah'a yönelmemiş, ondan kaçıyor demektir. Dünyalık olan her şey, senin dünyayı terk etmen hususunda aleyhinedir. Sana yardımcı olmaz. Şu üç sıfat, evliyanın sıfatındandır. Sen bunlara iyi yapış. 1. Her hususta Allahü Teala'ya dayanmak, tevekkül etmek. 2. Allah'a dayanıp hiçbir şeye düşkün olmamak. 3. Her halükarda Allahü Teala'ya yönelmek. Tevekkül bütün işleri Allahü Teala'ya havale etmektir. Bir kimsenin ilmi onu Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden men etmezse o kimse hüsrana uğrayanlardandır. Eğer alimler dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın dostu değilse Allahü Teala'nın hiçbir veli kulu yoktur. Taatlerin en büyüğü Allahü Teala'ya imandır. En büyük günah küfürdür, kâfirliktir. Kim taatlerin en büyüğü ile Allahü Teala'ya itaat eder ve en büyük günahtan sakınırsa onun af ve mağfirete kavuşacağını umarız. Kim ahirette Allahü Teala'nın azabından kurtulmak isterse dünyaya gönül bağlamasın. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin menkıbelerinden birini anlatalım. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri talebeleriyle büyük bir cemaat halinde Bağdat'tan Şam-ı Şerif'e hicret ediyorlardı. Şam arazisine geldikleri zaman Saffek bin Faris diye meşhur Şemmer kabilesinden bir yol kesici birçok yardımcısıyla beraber kafileyi soymak istedi. Saffek bin Faris bu hadiseyi şöyle anlatır. Pek çok yardımcımla Mevlana Halid'in kafilesine hücum edeceğim zaman kafileden beyaz elbiseli, ata binmiş, heybetli birisi göründü. O zat gözlerimiz önünde o kadar büyüdü ki büyük bir dağ kadar oldu. Geçen kafileyle aramızda büyük bir engel teşkil etti. Artık kafiledekileri göremez olduk. Boyunun uzunluğu semaya kadar varan bir büyük dağ misali olan bu zatı görünce bir korku titremesi gelerek mızraklarımız elimizden düştü. Sonra da herkes hayvanlarından aşağı yuvarlandı. Bu hadiseden sonra kafilede Allah'ın sevgili bir kulu olduğunu anladık. Bir ağızdan aman aman affedin, affedin diye bağırıştık. Daha sonra kafile görünmeye başladı. Kafilede Mevlana Halid Hazretlerini görünce hepimiz kusurlarımızın affını rica ve niyaz ettik. Ellerine sarılarak tövbe ve istiğfar eyledik. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri şifa menbaı olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihatte bulunmuştur. Ehli sünnet vel cemaat mezhebine göre rızıklar ezelde Allahü Teala tarafından taksim ve tayin edilmiştir. Takva sahiplerinin takvaları sebebiyle ve günahı çok olanların taşkınlıkları sebebiyle rızıkları artmaz veya eksilmez. Allahü Teala'nın kefil olduğu rızık gıda olan her şeydir. Haram yoldan elde edilen rızık mukadder rızıktır. Fakat kul onu haram yoldan temin ettiği için cezaya müstahak olur. Kesp kazanmak malı arttırır. Fakat rızkı arttırmaz. Rızık mukadderdir. İnsanlar müsevveşü zihin yaratıldığı için kesbetmek emrolundu. Rızık maaşa, mala, çalışmaya bağlı değildir. Böyle olmakla beraber çalışmak lazımdır. Çünkü ef'ali ilahiye Allahü Teala'nın fiilleri, işleri sebepler altında tecelli eder. Adet-i ilahiye böyledir. Fakat bazen denenilen sebep elde edilir de fiil hasıl olmayabilir yahut sebepsiz de hasıl olabilir. İlaç kullanmak deva, şifa için sebeptir. İlaçta devayı halk eden, yaratan Allahü Teala'dır. Devayı ilaçtan veya tabipten bilmek, öyle itikad etmek küfürdür. Bunun gibi elbise giymek, sıcağa ve soğuğa karşı korunmak için sebep ise de sıcaktan ve soğuktan asıl koruyan Allahü Teala'dır. Sebeplere yapışmalı, neticeyi Allahü Teala'dan beklemelidir. Sebebe yapışması neticenin o sebebe bağlı olarak meydana geleceği için değil, Allahü Teala emrettiği için olmalıdır. Ehli sünnet itikadında kul ihtiyaç ve sıkıntı içerisinde ise çalışması farz olunur. Allahü Teala'ya tevekkül etmek elbette farzdır. Fakat çalışmakla insan tevekkülü terk etmiş olmaz. Tevekkül sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allahü Teala'dan beklemek, ona güvenmek, rızkın ondan olduğunu bilmektir. Şeytanın insana tesiri iki türlü olur. Birincisi, insanlara batıni yönden zarar ve vesvese verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, muhakkak ki şeytan, insan vücudunda kan gibi deveran eder, dolaşır. Ben sizin kalbinize onun bir şey, kötü düşünce atmasından korkarım. Şeytanın insana tesirinin ikinci şekli de şöyledir ki, isyan ve günah olan fiilleri insanlara güzel göstermeye çalışır. En'am suresinin 43. ayet-i kerimesinde mealen buyuruldu ki, hiç olmazsa azabımız onlara geldiği zaman kibri terk edip tevazu ile yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaşmış ve şeytan da yapmış oldukları amelleri, masiyetleri onlara süslü göstermişti. Mizan, hesap, sırat, havz, şefaat haktır, olacaktır. Allahü Teala A'raf suresinin 8. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki, kıyamet gününde amellerin vezn olunması, tartılması haktır. Kimin hasenatı, iyilikleri, seyyiatından, kötülüklerinden ağır gelirse, işte o kimse felah bulup kurtuluşa erenlerdendir. Herkesin yaptığı iyilik ve kötülük Allahü Teala tarafından bilindiğine göre mizan kurulup iyilik ve kötülüklerin tartılmasındaki hikmet nedir diye sorulursa cevap olarak deriz ki Allahü Teala kullarının yaptıklarını elbette bilir. Fakat kul yaptığı fiillerin hepsini bilmez. Cennetlik veya cehennemlik olduğunu ona amellerinin hepsini göstermekle bildirirler. Mizan ve hesap, sırat köprüsü üzerinde yapılacak. Sevapları fazla olanlar cennete, günahları fazla olanlarsa cehenneme gideceklerdir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi, Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde, çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğu perişan bırakmak, cahillik ve tembelliktir. Nefsine uyan, perişan olmuştur. Artık yatıp kalkarken, onun yoldaşı şeytandır. Zehir, ölümün habercisi olduğu gibi, günahlar da küfrün habercisidir. Elini, sofranı ve kapını açık tut. Gözünü, dilini ve belini bağlı tut. Hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. Tenhada, yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Kul için güzel ahlaktan daha iyi mertebe yoktur. İnsan güzel ahlakı ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Münakaşaya girişmek fayda kapılarını kapatır. Peki, demesini öğrenmek lazımdır. Kul ne kadar dua ederse Allahü Teala ondan o kadar belayı giderir. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki Allahü Teala'nın bütün sıfatlarının ezeli ve ebedi olduğuna inanmalıdır. Nasıl olduğunu araştırmamalı, düşünmemelidir. İşleri Allahü Teala'nın irade ve takdiriyle bilmeli, kulluk vazifelerinden el çekmemelidir. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabının hepsini sevmeli ve ehli beytine dil uzatmamalıdır. Ne kadar iyi olunursa olunsun Allahü Teala'dan korkmalı, ne kadar günahkar olunursa olunsun Allahü Teala'dan ümit kesmemelidir. Bunların yanı sıra şu 8 şeye inanmak ehli sünnet olmanın şartlarındandır. 1. Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğuna inanmalıdır. 2. Kendi imanında şüphe etmemelidir. 3. Resulullah'ın eshabından hiçbirine dil uzatmamalı ve kötülememelidir. Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Bekr Sıddık'ı hak halife bilmelidir. Ondan sonra Ömerül Faruk'u, sonra Osman-ı Zinnureyn'i, sonra Ali bin Ebu Talib'i sırasıyla hak halife bilmelidir. Eshab-ı kiramdan hiçbirine düşman olmamalı ve saygısızlıkta bulunmamalıdır. Çünkü onlara düşmanlık edenin imanlarının gitme tehlikesi vardır. Nitekim Ebu Ali Dekkak buyurdu ki, her insanın 360 damarı vardır. Eğer 359 damarı Peygamber Efendimizin Eshab-ı kiramına muhabbet, bir tanesi Peygamber Efendimizin eshabından birine düşmanlık, sevgisizlik üzere bulunsa, ölüm zamanında emir gelir ve canını o bir damardan alırlar. Bunun bozukluğu sebebiyle dünyadan imansız gider. Allahü Teala bizi bundan korusun. O halde eshab-ı kirama düşman olmaktan çok sakınmak lazımdır. 4. Müminlerin ahirette Allahü Teala'yı göreceklerine inanmalıdır. 5. Müslümanın cenaze namazının kılınacağını hak bilmelidir. 6. Bir Müslümana günah işlemekle kafir oldu dememelidir. 7. Mest üzerine meshin dinden olduğunu kabul etmelidir. 8. İyilik ve kötülüğün Allahü Teala'nın takdiriyle olduğuna inanmalıdır. Bu sayılan şeylere uyulursa ehli sünnet vel cemaat yani kurtuluş fırkasından olunmuş olur. Günahları önemsememek, haramlara değer vermemek, dinin emirleriyle alay etmek de küfürdür. Allahü Teala'dan ümidini kesmek yahut her halde ondan emin olmak da küfürdür. Kâhini gaybten verdiği haber üzerine tasdik küfürdür. Sağ olanların ölülere duasında ölüler için faydalar vardır. Allahü Teala duaları kabul eder, istenileni verir. Bu büyük zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birini anlatalım. Mevlana Halid Hazretleri Şeyh Abdülvehhab Susi'yi kendilerine vekil olarak İstanbul'a gönderdi. O da devlet adamlarıyla çok görüşüp kibir ve ucba kapıldı. Büyüklerin yolundan ayrıldı. Talebelikten reddedildi. Şeyh Abdülvehhab Susi geri dönüp Şeyh Yahya Mazuri'ye giderek affedilmek için tavassutunu rica etti. O da Mevlana Halid Hazretlerine gidip durumu arz etti. Mevlana Hazretleri, affetmek benim elimde olsaydı affederdim. Ne çare ki, silsile-i aliye, evliyanın büyüklerinin ruhları onu kapılarından tard etmişlerdir buyurdu. Fazilet sahibi bir zat olan Abdülbaki Musuli anlatır. Musul valisi Yahya Paşa beni Bağdat valisi Davud Paşa'ya bazı işlerin halledilmesi için gönderdi. Bağdat'a ulaştığımda geceyi sarfiyat muhasebecisi Muhammed Efendi'nin yanında geçirdim. Orada bir ay kalmama rağmen işleri yoluna koyamamıştım. Param da kalmamıştı. Öteden beri Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerini severdim. Açlık ve üzüntüyle bir akşam uykuya dalmıştım. Sabahleyin gusül abdesti almam icap etti. Hamam ücreti olmadığı için hamama gidemedim. Halimi hadememe açıkladım. Hademem de, efendim, Mevlana Halid Hazretleri hakiki bir veli ise halini keşfederek birkaç dirhem gönderir, dedi. Bu söz esnasında kapı çalındı. Elinde bir beyaz mendille bir zat içeri girdi. Elindeki mendili teslim edip, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin selamı var, bu hediyeyi kabul etsinler buyurdu, dedi. Hemen gitti. Mendili açtığımızda hepsi altın olmak üzere 20.000 kuruş vardı. Bu parayla bütün ihtiyaçlarımı gördüm. Daha sonra dualarına kavuşmak üzere hanekâhına gittim. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Büyük günahların 40 olduğunu ve bunlardan çok sakınmak lazım geldiğini bildiriyor. Bunlar 1. Bütün büyük günahların başı şirktir. Allahü Teala'ya ortak koşmaktır. 2. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmektir. 3. Allahü Teala'nın azabından emin olmak, korkmamaktır. 4. Ana ve babasını incitmek, onlara itaat etmemek. 5. Haksız yere Müslümanı öldürmek. 6. Muhsan, temiz kimselere zina isnat etmek, sövmek. 7. Haksız yere yetim malını yemek. 8. Düşmanla harp ederken harpten kaçmak. Ancak yenilip esir düşeceğini anlayınca kaçması caizdir. 9. Faiz yemek. 10. Sihir yani büyü yapmak. 11. Zina etmek. 12. Livata etmek. 13. Yalan yere yemin etmek. 14. Ganimet malına hıyanet etmek. 15. Hak yani doğru şahitlikten kaçınmak. 16. Şarap ve alkollü içkiler içmek. 17. 5 vakit namazı terk etmek. 18. Sözünde durmamak. 19. Sıla-i rahmi, akraba ve yakınlarından alakayı kesmek. 20. Hırsızlık yapmak. 21. Rüşvet almak. 22. Vakfedenin yemesini şart etmediği vakıf malını yemek. 23. Gıybet etmek. Bir kimsenin yüzüne karşı söylediği zaman kırılacağı sözü arkasından söylemek. 24. Nemmamlık, kovuculuk, söz taşıyıcılık etmek. 25. Müslümanlarla alay etmek. 26. Yalan söylemek. 27. Bir şeye tamah ederek, mesela para için, bazı kimse için dinin hükmünü değiştirmek. 28. Uzunluk, metre ile satılan mallarda az ölçmek. 29. Ağırlık, kilogram ile satılan mallarda eksik tartıp vermek. 30. Zulmetmek, gasp etmek, hak yemek. 31. Müslümanlar hakkında doğru davranmamak, adaletsizlik yapmak. 32. Haset etmek. Bir nimetin başkasında bulunmasını kıskanmak. 33. Kâbe ve Beytül Haram'a hürmetsizlik etmek. 34. Bir Müslümanı incitmek. 35. Müslümanları kötülükle anmak. 36. İki namazı bir zamanda kılmak. Bir namazı geciktirip sonrakiyle kılmak. 37. Anne ve babasına bağırmak, kaba ve uygunsuz sözler söylemek. 38. Bir kimseye Allah'tan kork dendiği zaman, sen işine bak, ben ne yapılacağını bilirim demek. Abdullah bin Abbas Hazretleri, bu hepsinden kötüdür buyurdu. Allahü Teala Bakara suresinin 206. ayet-i kerimesinde mealen ona Allah'tan kork dendiği zaman cahiliyet duygusu, izzeti onu günah işlemeye götürür. İşte ona cehennem kâfidir ve o cehennem ne kötü bir yataktır buyuruldu. 39. Günahını az ve önemsiz görüp kendini üstün tutmak. 40. Küçük günaha ısrar, yani devam etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçük günaha devam edilirse, büyük günah olur. İstiğfar edince, büyük günah da kalmaz buyurdu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Süleymaniye'nin meşhur alimlerinden bazısı Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerini akli ve nakli ilimlerin en zor ve ince meseleleriyle mağlup etmek istediler ise de kendileri yenildiler. Yanlarında cahil gibi kaldılar. Çaresiz kalıp Irak'ın her bakımdan en büyük alimlerinin allamesi, Müslümanların alimi olan ve Hüccetül İslam denen hücceti Şeyh Yahya Mazuri İmadi Hazretlerine mektup yazıp Süleymaniye alimleri tarafından din dünya ilimlerinin allamesi, Müslümanların hücceti efendimiz üstadımız Yahya Mazuri İmadi Hazretlerinedir. Hak Teâlâ Müslümanları uzun hayatınızla bereketlendirsin. Şehrimizde Halid isminde bir zat zuhur eyledi. Hindistan'a gidip geldikten sonra Velayet-i Kübra ve insanları irşat davasında bulunuyor. Bu zat din ilimlerini mükemmel bir surette tahsil ettikten sonra terk eyledi. Yanlış yollara saptı. Bizler onu ilimde yenemedik. Büyüğümüz sizsiniz. Üzerinize vaciptir ki bu tarafa gelip yanlışlığını ve zararlarını def edip onu yenesiniz. Gelmeyecek olursanız bu fikirleri bütün insanlara ve diğer şehirlere yayılacaktır, dediler. Bu mektup Şeyh Yahya'nın eline geçince bazı talebesiyle birlikte Süleymaniye yolunu tuttu. Şehre yaklaşınca bütün alimler karşılamaya çıktı. Eline yüz sürüp her biri kendi evine davet ettiyse de kabul etmedi ve bu saatte o zatla görüşmem lazımdır deyip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hanekâhına doğru gitti. O devlethaneye girince Mevlana Halid Hazretleri kalkıp kapıda karşıladı ve musafaha ettikten sonra yanlarına oturttu. Şeyh Yahya'nın kalbinde bir takım ince ve zor meseleler vardı. Bunları sorup imtihan edecekti. Daha ağzını açmadan Hazreti Mevlana şeyhe hitaben din ilimlerinde çok müşkül meseleler vardır. İşte biri şudur ve cevabı budur. Diğeri şudur. Cevabı budur. Buyurup şeyhin kalbindeki bütün sualleri ve cevaplarını söyledi. Şeyh Yahya anladı ki bu mübarek zat evliyanın büyüklerindendir. Hemen özür ve af diledi. Tövbe edip Mevlana Hazretlerinin büyük talebelerinden oldu. İftiracılar bunu duyunca perişan oldular. Mevlana Hazretleri Şeyh Yahya'yı çok severdi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, kovuculuk yapana 10 şey yapmalıdır. 6'sı adl, 4'ü fadl'dır. 1. Sözünü kabul etme. Çünkü o fasıktır ve fasığın sözü kabul edilmez. 2. O işten onu men et. Çünkü yaptığı iş münkerdir ve nehy-i münker yapmak lazımdır. 3. Kovuculuk yapanı sevme. Çünkü o asidir, günah işlemiştir. Allahü Teala'ya ve Resulüne asi olan sevilmez. 4. Müslümana suizan etme. Çünkü Müslümana suizan edilmez. 5. Sözünün doğru olup olmadığını araştırma. Çünkü günahtır. Günahları araştırmamak lazımdır. 6. O sözü başkasına söyleme. Çünkü bu başkasının ar perdesini yırtmak demektir. Müslümanın ar perdesini yırtmamak lazımdır. Diğer 4'ü de şu hikayede vardır. Hasan-ı Basri Hazretlerine bir kimse, filanca senin hakkında kötü söylüyor deyince, sen onu nerede gördün buyurdu. O da evinde gördüm deyince, orada ne yapıyordun diye sordu. O kimse, orada misafirdim diye cevap verdi. misafirlikte ne yediniz? O kimse yediklerini söyledi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, ey namert, bu kadar yemeği karnında sakladın da, bir sözü saklayamadın. Doğru söylüyorsan, benim onunla 4 işim vardır. 1- Dilimle ondan şikayet etmem. 2- Kalbimden ona kin tutmam. 3- Dünya ile ona mükafat vermem. 4- Kıyamette ona hasım olmam, hak talep etmem. Belki onsuz cennete girmem. Kalk ey fasık, getirdiğini geri götür. Çünkü getiren götürücü olur. Yani söz getiren söz götürücü olur, buyurdu. Ehl-i sünnet itikadına göre, her varlığın yaratanı, sahibi, hakimi Allahü Teala'dır. Onun hakimi, amiri, üstünü yoktur. Her üstünlük, her kemal sıfat onundur. Onda hiçbir kusur, hiçbir noksan sıfat yoktur. Dilediğini yapabilir. Yaptıkları kendine veya başkasına faydalı olmak için değildir. Bir karşılık için yapmaz. Bununla beraber her işinde hikmetler, faydalar, lütuflar, ihsanlar vardır. Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiyyesi ve subutiyyesi ezelidir, ebedidir. Yani sonsuz olarak vardırlar. Mukaddestirler. Mahlukların sıfatları gibi değildirler. Akıl ile, zan ile ve dünyadakilere benzetilerek anlaşılamazlar. Allahü Teala'yı insan anlayamaz. Anlamaya kalkışmak da caiz değildir. Allahü Teala'nın 8 sıfat-ı subutiyyesi zatının aynı da değildir, gayrı da değildir. Yani sıfatları kendisi değildir. Kendisinden başka da değildir. Allahü Teala hay, diri, alim, bilici, kadir, gücü yetici, mürit, dileyici, semi, işitici, basir, görücü, mütekellim, söyleyici, halık, yaratıcı olması gibi sonsuz kemal sıfatlarına sahiptir. Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiyyeleri: vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis ve kıyamü bi nefsihidir. Sıfat-ı subutiyyeleri: hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam ve tekvindir. Nefsini bilene insanların övmesi zarar vermez. Kendini bilmeyip de insanların methetmesine kapılanların vay haline. Mevlasıyla sohbete devam edemeyene Allahü Teala kullarla sohbet etme belasını verir. Bu yüksek bir yerden düşmek gibidir. Ayak nerede yere değer ve insan kaç parça olur bilinmez. Tasavvuf halk içinde hak ile olmaktır. İnsan sahibini bir an unutmamalıdır. Allahü Teala'yı bir an kalpten çıkarmak, unutmak büyük bir felakettir. Yüksek bir yerden düşmektir. Hakiki kul Mevlası hariç her şeyden ümidini kesendir. İşi karışık olan kimselerle düşüp kalkanın hali de karışık olur. Bu yola girenin her şeyden önce bu yolun edebini öğrenmesi lazımdır. Hiçbir bi edep vasıl-ı ilallah olamamıştır. Yani hiçbir edepsiz Allahü Teala'ya kavuşamamıştır. Allahü Teala'nın zatında ve sıfatlarında marifet sahibi olmak isteyenin basiret sahibi olması lazımdır. Zerreden arşa kadar bütün mahlukat Allahü Teala'nın ezeli varlığının bir delilidir. İbret nazarıyla bakanlar onun varlığını, birliğini, kudretini ve azametini ancak basireti kadar görebilirler. Hiç kimsenin elinde bir şey yoktur. Allahü Teala dilerse olur. İnsanın güç yetirip yetirmemesi önemli değildir. Bize düşen çalışıp neticeyi beklemektir. Ölmeden önce ölmek lazımdır. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Profesör Doktor Regis Bleşer, Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söyler. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler büyük bir heyecan duyarlar. Bu heyecan, Valeri'nin deyimiyle bu vecd hali, Kur'an-ı Kerim'in diline münhasır bir özellikten başka neyle izah edilebilir? Hatta Arapça bilmeyen Avrupalı bir dinleyici bile bazı sureleri okunurken heyecana gelmektedir. Vahyolunan Allah kelamının yüksek sesle okunması dinleyenleri mucizevi bir tesir altında bırakır.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Jakob Hansel, Alman. Tin Jakob Hansel, Almanya'da Yeşiller Partisi'nin kurucularından ve liderlerinden biridir. 30 yaşındayken Müslüman olduğunu açıklaması ve Zehra ismini alması Alman gazetelerine manşet olarak girdi. Müslüman olduktan sonra da milletvekilliğini ve parti yöneticiliğini devam ettirdi. Çeşitli İslam ülkelerini gezdim. Mısır'a, Libya ve başka Müslüman ülkelere gittim. İslamiyetle alakalı bazı kitaplar da okudum. İslamiyetle ilk defa Yeşiller Hareketi içinde aktif görev aldığım yıllarda ilgilenmeye başladım. Barışı yükseltmek için savaş tehlikesine ve silahlanma yarışına çözümler arıyorduk. İnsanlığın önünde büyük bir tehlike vardı. İnsanlar bu tehlike karşısında ne düşünüyordu? Bunun merakı içindeydim. Mesela Müslümanlar ne düşünüyordu? Onların inanışları bu büyük tehlikelere karşı nasıl bir çözüm teklif ediyordu? İlk defa Hamburg Camii'ne bu gayeyle gittim. Sonraları da cuma sohbetlerini ve hutbelerini takip ettim. Müslümanlar bana göre yeni bir yaşama biçiminden, yeni bir ahlak anlayışından ve sorumluluklardan bahsediyorlardı. İslamiyetle ilgili yeni kitaplar okumaya başladım. İşin aslını öğrenmek gayesiyle Arapça dersleri almaya başladım. Silahlanma yarışının ve savaşın, yürümek ve sokaklarda slogan atmakla önlenemeyeceğini düşünmeye başladım. Bu sürüklenişe bir son vermek için yeni bir toplum ve yeni bir ahlaki devrim gerekliydi. Avrupa ve Amerika insani bir ahlaka muhtaç. Bu ise İslam ahlakıdır. Atom savaşının önüne ancak bu ahlaka sahip yeni insanla karşı çıkılabilir. Bunun için İslam'ı seçtim. Bu arada yavaş yavaş içkiyi bıraktım. Sonra örtündüm ve namaza başladım.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM.

Hoş geldiniz TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Keyifli ve güzel bir gün diliyoruz. Radyo başında olan herkese umarım gününüz güzel geçer. Bu arada tabii günün güzel geçmesi için yapacaklarımız var. İyi başlamak, iyi niyetlerle başlamak. Kimileri için bir kahve gün başlangıcı için vazgeçilmez. Biz de bugün Dünya Kahve Günü'nde kahveden konuşacağız. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak. Ama sadece kahveyi değil, kültürümüze nasıl girdiğini değil, bizde nasıl yerleştiğini, nasıl ikram edildiğini ve kahvenin, farklı kültürlerde de olan kahvenin farklı bir pişirme yöntemiyle nasıl Türk kahvesine dönüştüğünü konuşacağız.

Efendim biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Kahve konuşacağız ama kahvenin bir kültüre dönüşmesini konuşacağız. Yani neden biz kahveyi bu kadar çok seviyoruz? Neden iki tane çok sıcak içecek bizim hayatımızın merkezine oturmuş durumda? Kahveyi konuşacağız. Çay da belki onun rakibi olabilecek ya da birbirinden rol çalabilecek iki içecek. İkisi de tahtı birbirine bırakmıyor ve hakikaten aralarında çok kıyasıya bir yarış var toplumumuz için. Çayda, kahvede gerçek anlamda bir neredeyse toplumun kimlik belirleyicisi haline dönüşmüş durumda.

Şöyle bir hava durumuna bakıyorum. Hafta sonu dışarıda bir şeyler planlayanlar için yarını göreceğiz ama pazar günü biraz daha yüksek görünüyor. Yani en azından pazar günü daha batıda, Ege'nin içlerinde, Karadeniz'in büyük kısmında, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde ve batısında hava biraz daha yüksek görünüyor. En azından bugünden böyle bir şeyler konuşacaksanız. Ama Türkiye'nin güneyinde, doğusunda yağış var pazar gününü. 4 Ekim pazar günü TGRT FM'de kuruluş yıldönümü biliyorsunuz. Yağmurla karşılayacağız, öyle görünüyor.

Ne pişirelim bugün, takvim yaprağımız bize ne önermiş? Burada yeni bir aya geçtik. 1 Ekim bugün Dünya Yaşlılar Günü, aynı zamanda Dünya Kahve Günü. Pek çok kahve markasında bugün bazı kahve çeşitleri ikram olarak veriliyor sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla yakın yerlerde sürekli alışveriş yaptığınız bir kahve dükkanı varsa, bir kafe varsa belki oraya uğrayabilirsiniz. De mesela kahvenin yanına bir şeyler ikram ediliyor. Böyle güzel bir günü kaçırmak istemezsiniz. Her zaman kahve aldığınız yerle birlikte kutlamak da anlamlı olabilir. Hemen bakalım takvim yaprağımıza. Bugün için ne söylemiş takvim yaprağı? 1 Ekim için bakıyoruz. Bugün için bir sayfada bir öneri yok ama ben hafta sonundan size alıntı yapacağım. Şehriye çorbası, zeytinyağlı barbunya, pilav demiş. İşte bu da yine birbirini çok seven bir ikili, zeytinyağlı barbunya. Şimdi artık dondurucuya koymak için de son günler, hala almadıysanız. Eğer kendi damak zevkinize göre pişirmek gibi bir şeyiniz yoksa, bir ayrımınız yoksa, içine biraz havuç ilave edebilirsiniz. Bazıları biraz patates doğrar. Dediğim gibi damak zevkinize göre. Ben genelde bunları koymam ama güzel bir zeytinyağı kullanırım, sarımsak kullanırım, domates mutlaka rendelerim ya da rendelenmiş yazdan kalan domatesim varsa kış mevsimde onu kullanırım. Biraz salça elbette koyarım.

rahatsız ediyor. Özellikle de cilt sağlığı açısından riskli bazı gıdaları biraz daha az tüketmek lazım. İşte bunların içinde bazı bitki çayları da var. Onları da kullanırken dikkatli olun. Aslında her şey için aynısı geçerli. Çok da aşırıya kaçmadan tüketmek lazım. Her gıda için kural bu. Ne kadar çok seviyor olsanız da domatesi çok tüketmek mesela ya da bazı meyveleri aynı zamanda alerjik reaksiyonu tetiklediği için. Mesela bazen bakıyorsunuz küçücük bir sinek ısırığı, orayı kaşıyorsunuz, etrafı kızarıyor, sivilceleniyor. Aynı zamanda cildimizin alt tabakalarında var olan ve yukarı çıkmak için fırsat bekleyen ve cildimizi dolduran adeta kirli maddelerin de dışarıya çıkmasına işte bu sivilceler vesaireler bir yol oluşturuyor. O zaman bakıyorsunuz küçük bir sivilce kocaman bir haline dönmüş. Bir kere bu mevsimde yine rüzgar sebebiyle cildimizdeki oluşan küçük çatlaklar, onlara dokunmak bu bölgenin kirlenmesini, mikrop kapmasını, sivilcelenmesine zemin oluşmasını sağlayabilir. Elimizle yüzümüze çok dokunmamak lazım. Bunu yapacaksak da mutlaka elimizin temiz olması lazım. Bundan emin olalım. Cildimizi sabah akşam yumuşak bir temizleyiciyle arındırmak, sonra o açılan gözenekleri kapatmak ve mümkünse bir nemlendirici sürmek. Bu da cildimizin genel sağlığı için önerilenler arasında. Her zaman çok pahalı ürünlerden bahsetmiyoruz. Bazen işte dermatologları görüyorsunuz, evde yapılabilecek şeyleri de öneriyorlar. Mesela salatalık soyduğunuz kabuğunu hemen iç tarafını cildinize sürüp şöyle bir ferahlık elde edebilirsiniz. Bu aynı zamanda cildinizin bir böyle bir sıkılaşmasını da sağlayacak. Acil bir yere gideceksiniz gece ama yorgunsunuz, cildiniz düşmüş. Hemen soğuk suyla yıkamak, arkasından bir poşetin içinde ya da bir buz çantasının içine koyduğunuz buzu cildinize uygulamak cildinizin gerginleşmesine, daha zinde görünmesine yardımcı olabilir.

Evet, biz program içinde ikinci bölümde kahve konuşacağız dedik. Varsa sorularınız sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Facebook'ta Hülyan Sabahlar Fan Kulüp üzerinden sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de bir yandan sayfamızı açarak sizden gelecek olanlara bir post oluşturayım. Ondan sonra belki arkasına altına yorumlar yazmak isteyebilirsiniz. Kahve tüketiminiz, günde kaç fincan kahve içiyorsunuz mesela, bunları bilmek isteriz. Eğer varsa paylaşmak istediğiniz notlar, kahve pişirme yöntemleriniz, ilk kahve içtiğiniz kişi, onları da yine bizimle buradan paylaşabilirsiniz.

Derin dondurucunuzda neler var? Mevsim biterken işte biraz domates mesela, hiçbir şey yapamadınız, sos yapmak istiyorsunuz, fırsatınız olmadı. Domatesleri böyle iri parçalar halinde doğrayıp poşetleyin lütfen. Sonrasında sadece ateşin üstüne koyup işte yağını, tuzunu ilave edeceğiniz neyse onları ilave edip kaynatmanız kalır geriye. Kış mevsiminin ortasında tazecik domates sosu yapabilirsiniz. Eğer şu anda domates kaynatmaya vaktim yok, sos yapmaya vaktim yok diyorsanız, menemenlik için aynısını söyleyemem. Çünkü biber dolaba girdiğinde tadını kaybediyor bir parça. Onu hemen pişirmek lazım. Doğrayıp işte bir kavurayım dediğinizde iş biraz tadını kaçırıyor domates sosunun. O yüzden menemenliğin. O yüzden ben mümkün olunca onu yapmaya, ama domates sosu yapamadıysam onun için gerekli olanları da dolaba atmaya çalışıyorum. Yani kırmızı biber közlemek için, patlıcan közlemek için çok doğru zamandayız. Böyle bir gününüzü bu işlere ayırıp bütün kış boyu taze güzel sebzelerinizi tüketebilirsiniz.

Bu arada bizi sosyal medyada takip edenler, TGRT FM'i takip edenler de görüyorlardır. Bugün de yapacağımız sohbetle ilgili olarak bir paylaşımda bulunduk. Bizim açımızdan baktığınız

da sosyal medyada takip edilmek hem sizi konularımızı daha önceden haber verebilme fırsatı veriyor, hem bizden haberler duyabiliyorsunuz. İşte bugün de Profesör Doktor Ekrem Buğra II ile ilgili paylaşımımızı Twitter'da ve Instagram'da bulabilirsiniz.

Çocuklar okula alıştı mı? Nasıl durumunuz evde sabah kalkarken, okuldan geldikten sonra, okuldaki davranışlarında, arkadaşlarıyla ilişkisinde, ödev yapmakta artık değil mi? Ödevler de başladı. İlk mevsim hastalığına yakalanmakta, sadece yakalanmakla kalmıyorlar, eve de taşıyorlar. Eğer evde yaşlılarınız varsa, hastanız varsa, bebeğiniz varsa mesela, çocuğunuz okula gidiyor, evde bebek var ve tabii ki gelir gelmez ilk iş kardeşini görmek istiyor. İşte o eller yıkanmadan, üst baş değiştirilmeden asla bir bebeğe dokunmak, yaşlıya dokunmak, sarılıp evdekileri öpmek olmamalı. Bunu kural haline getirin. O da buna alışacaktır bir süre sonra. Önce üstünü değiştirsin. Elini yüzünü yıkasın. Arkasından keyifli bir şekilde kardeşiyle vakit geçirsin. Anneannesi, babaannesi, dedesi kim varsa evde onunla konuşsun, abisi, ablası. Ama önce bir üst baş değişsin, bir el yüz yıkansın. Burada önemli kriterlerden bir tanesi çocuğun bu düzene alışması. Yani evde hiç kimse olmasa bile gelir gelmez üstünü değiştirmesi ve ellerini yıkaması gerçekten çok kıymetli. Bu arada ellerini yıkayıp üstünü değiştirmek değil sıralamamız. Önce hızlı bir şekilde üstünü değiştirmek, sonra elini yüzünü yıkamak ve temiz kıyafetlerle bunu yapmak. Böylece hem kıyafetleri temiz kalır hem eli yüzü temiz kalır. Bunu ona öğretmek, sonrasında o da çocuk yetiştirdiğinde, anne baba olduğunda çocuğuna öğreteceği doğru bir kuralla mümkün olduğunca erken yaşta tanışmak anlamına geliyor.

Evet, ben kahve ikramı, kahve markalarında söz konusu dedim ama şimdi şöyle bir bakıyorum sosyal medya üzerinden gelenlere, gönderdiklerinize. Aynı zamanda makine, yani kahve makinesi üretenlerde de bugün özel indirimler varmış. Yani eğer bir kahve makinesi almak istiyorsanız belki senenin en uygun gününde olabilirsiniz.

Enerji fiyatları yükselince altın fiyatı düşüşe geçti. Bu altın almak isteyenlere, işte düğün yapacak olanlara, altında yatırımımız olsun diyenlere bir fırsat oluşturuyor aslına bakarsanız. Gram altın fiyatları, şu an güncel fiyatları da bakıyorum bir yandan. Şu anda 6603 lira. Gece saatlerinde bir düşüş yaşamış, 6532 liraya kadar. Sabah biraz yükselmiş. Akşam 18'den sonra daha düşük bir seyir izlemiş. Online alışveriş yapmak isteyenler için akşam bir fırsat verebilir. Yeni günle birlikte bir parça yükselmiş ve 6603 liraya kadar çıkmış. Eğer yatırım amaçlı altın almak istiyorsanız gram altın almanızı öneriyoruz. O işte küçük altınlar, yarım altınlar ya da kulplu altınlar, öyle söyleyelim, bozdururken ve miktar zarar etmenize yol açabilir.

0: Bu saat için izninizi isteyelim. Birazdan Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikte buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün kahve konuşacağız. Kahve deyince her toplumda sevilen bir içecek aslında. Biraz uzunca bir giriş yapacağım izninizle.
1: Buyurun.
0: Kahveyi de özlemişiz belki, estağfurullah. Şimdi her toplumda içiliyor kahve. Ama bizdeki kadar çok sevilen, bir pişirme yöntemiyle adını veren.
1: Marka olmuş.
0: Evet, Türk kahvesi yani, diye bir şey var. Ağır bir kahve.
1: Evet, dünyada hiçbir kahveye benzemez. Çünkü pişirimi diğerlerinden farklıdır.
0: Ve telvesi içinde kaldığı için. Ya hakikaten ağır bir kahve. Yurt dışından arkadaşlarımız geliyor, kahve seven insanlar. Bir Türk kahvesi verdiğimizde siz bunu nasıl içiyorsunuz, bu çok ağır diyor, diyorlar.
1: Arap kahvesini içseniz daha da ağırdır. Çünkü onlar kavurmadan, kaynatarak yaparlar. Bir de şöyle bir durum var. Kahve her yerde var. Çoğu Türklerden öğrendi biliyorsunuz Avrupa'da kahveyi. Oradaki kültür daha çok kahvehane kültürüdür. Türkiye'de ise hem kahve kültürü vardır, hı hı, hem kahvehane kültürü vardır. Yani Türk Osmanlı kültüründe kahvenin müstesna bir yeri vardı.
0: Pişirme yöntemiyle alakalı herhalde. Bizde kahve evde pişirilebiliyor da orada, ne bileyim, mesela İtalya'ya gittiğinizde bir espresso için biz gün sonunda bir makineye ihtiyacımız var.
1: Ya bu tabii son zamanların mahsulüdür, makine kahveleri. Eskiden bunlar iptidai el
0: mesela
1: makineleri
0: nasıl yapılırmış acaba espresso mesela, şimdi ezerek çıkartmak?
1: Şimdi biliyorsunuz Türkler Viyana'yı ikinci kuşatmalarına kadar Avrupa'da kahve bilinmiyordu. Daha doğrusu biliniyordu da çok yayılmamıştı halk arasında. Çünkü Avrupa'da kahve ile ilk tanışanlar, tek tük seyyahlar vesaire, kahveyi hemen salgın hastalıkları yayıcı bir madde olarak suçladılar. Tıpkı domatesin suçlandığı gibi ilk bulunduğunda. Uyuza ve cüzzama, özür dilerim, saraya ve cüzzama yol açtığı için suçladılar ve uzun zaman Avrupa'da kahveye kötü gözle bakıldı.
0: Sarayı anlıyorum da cüzdama nasıl bağlaştırdı?
1: Deri hastalığı. Halbuki yanlış hatırlamıyorsam İbn Sina'nın kitabında kahve cüzdam, uyuz hastalığına, cüzdam değil de uyuz, bir o da bir deri hastalığı biliyorsunuz. Ona iyi gelir diye anlatılıyor. Evet. İyi gelir. Koleraya iyi gelir diye anlatılıyor. Sebebini bilemiyorum. Yani neyle alakalıdır vaktiyle. O da gene İbn Sina'nın kitabında okuduğumu hatırlıyorum. Yani Şark'ta kahve şifalı bir içecek olarak görülmüşken, daha sonra zevk vasıtası olmuşken, hı hı, Avrupa'da bir hastalık vesilesi olmuş. Fakat ondan sonra Türklerin ikinci Viyana kuşatması Türkler için bir hezimet. Hezimet değilse bile bir geri çekilmenin başlangıcıdır. Hı. Ama Avrupa'da çok şeyin değiştiği bir tarihtir.
0: Türklerin gücünün kaynağı sihirli iksir
1: demişler o zaman. Evet, Türkler buradan alıyor. Hatta o zaman ordu birlikleri çekilirken tabii ağırlıklarını bırakıyor. Çünkü süratli bir şekilde çekilmek icap ediyor. Çok sayıda kahve çekirdeği bırakmışlar o zaman cephede. Kahve çekirdeğini Avusturyalılar buldukları zaman önce deve yemi zannetmişler. Hmm. Çünkü Türk ordusunda ağır yükleri taşımak için develer istihdam edilirdi. Sonra Türklerle irtibatı olan bir Polonya Yahudisi bunun kahve olduğunu söylemiş. Tabii o da nasıl pişirildiğini çok iyi bilmiyor. Kavurulduğunu atlamış o. Hmm. Kaynatıyor kahveyi. Eziyor, öğütüyor, kaynatıyor, öyle pişiriyor. İşte ilk
0: Arap kahvesi.
1: Bir nevi Arap kahvesine benzeyen işte espressonun ilk atası budur. Tahta havanlarla bunu yaparlardı daha evvel. Zahmetlidir. Ama büyük zengin evlerinde vardı. Ondan sonra bu iş makineleşti. Ve Avrupa'da kahve o kadar çok tutuldu ki, Türklerin vasıtasıyla, yani Türk kültürünün bir empozesidir Avrupa'ya. O zamanlar Türk modası vardı. Avrupalılar kahveyi çok sevdiler. Ve kahveyi bir sosyalleşme vasıtası yaptılar. Meşhur bestekar Bach'ın Kahve Kantatı diye kahveye mahsus bir eseri vardır. Orada kız kahve müptelası. Babacığım ne olursun beni kınamayın. Ben günde 3 fincan kahve içmezsem kendimi sütü kesilmiş keçi gibi hissediyorum diyor. Kendisinin evlenmeye talip olan herkese de şart koşuyor. Yani kahve, ben kahve içerim diyor. Hmm. Yani başka
0: böyle kabul edin.
1: Böyle kabul edin. Tabii biraz mizahi ama bu Avrupa kültüründe çok erken zamanlarda kahvenin ne kadar tutulduğunu gösteriyor. Evet. Ama kahve demek, yani Türk kültüründeki, evet, kahve esaslıdır.
0: Şimdi biraz
1: İkramından,
0: geriye dönelim.
1: İkramından, pişirilmesinden, evet, onunla alakalı şiirler var, kitaplar var. Yani muazzam bir kültür teşekkür, evet, etmiştir.
0: Şimdi biz kahve deyince işte sabah programındayız. Sabahları böyle bir kahve içmeden güne başlayamayan insan çok. Gerçi uzmanlar doğru saatin böyle biraz kahvaltıdan sonra olduğunu adı söylüyor üstünde. Ama.
1: Aç karnına kahve içilmez. Kahve altı. Kahve iç, yani kahvaltı işin esası önce... kahve zaten. Kahve içebilmek için karnınızı
0: kahvaltı
1: doyuruyorsunuz.
0: Kahvaltı ediyoruz.
1: Hatta eskiler derler ki hiçbir şey bulamazsan düğmeni kopar ağzına at.
0: Boş gitmesin.
1: Kahveyi ondan sonra iç derlerdi.
0: Ve sırasını bilsin kahve. Evet. Şimdi bizim nasıl tanıştığımıza bakalım. Dünyada işte Araplarda, biraz daha Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, kahve Çin'de oldukça yaygın kullanılan içeceklerden bir tanesi. Bizim de tanışmamıza bakalım. Oradan başlayalım. Zamanı da efektif kullanalım istiyorum. Çünkü sormak istediğim çok şey var. Evet.
1: Kahvenin bize, yani bizim kültürümüzü ve dolayısıyla Avrupa'ya geçişinin başlangıcı 16. asırdır. Habeşistan'ın Kaffa mıntıkasında.
0: Yani 1500'ler.
1: 1500'ler. Bir efsanesi de var. Çobanın bir tanesi belli bir yerde otlattığı koyunların çok daha canlı olduğunu, hoplayıp zıpladıklarını görüyor. Bunun sırrını merak ediyor. Orada farklı bir bitkinin varlığını keşfediyor. İşte bu kahve bitkisidir. Kahvenin çok güzel çiçekleri vardır. Ama çiçekler döküldükten sonra kalan taneleri, tohumları esas kahveye hakiki madde teşkil ediyor. Ve ondan sonra bunlar da bunu deneme yanılma metoduyla kullanmaya başlar. Kahve ismi oradan geliyor. Yemen'e geçiyor. Yemen Habeşistan'ın hemen karşısıdır biliyorsunuz. Yemen'de Mokka diye bir şehir var. Mokka'nın kahvesi çok meşhurdur. Aynı zamanda bir... ayakkabısı çok meşhurdur. Mokka sen oranın ayakkabısıdır.
0: Bağcıksız. Bir kahve türü olarak da şimdi Mokka,
1: Mokka
0: değil mi?
1: Mokka kahvesi meşhurdur. Mokka kahvesi meşhurdur. Hacılar gidip geldikçe bunun farkına varıyorlar. Çünkü hiç şeyde Kahire'de kahvehaneler kuruluyor. İlk defa kahve Kahire'de. Kahire'den sonra Hicaz. Hacılar vasıtasıyla Anadolu'ya geliyor. Peçevi diyor ki 1554 senesi ki Kanuni Sultan Süleyman Saltanatı'nın son zamanlarıdır. İstanbul kahveyi bununla tanıştı diyor. Hakem adında bir Halepli ve Şems adında bir Şamlı Tahtakale'de bugünkü Eminönü'nde birer kahve açıyorlar. Ve böylece İstanbul kahveyi tanıdı diyor ama bana sorarsanız bu kahvehane. Bundan önce de kahve var. Hacılar vasıtasıyla gidiyor geliyor. Ama yayılması bu kahvehaneden sonradır.
0: Yani aslında önce evlerde pişiriliyor.
1: Evet.
0: Sonra
1: her
0: insanların
1: evde değil ama
0: buluştuğu
1: yani
0: yeri.
1: Oralardan haberdar olan insanlar. Yani hacısı olan, oraya gidip gelenle irtibatı olanlar.
0: Mesela üst düzey yöneticilere bakalım.
1: Öyle
0: saraya de. Bakalım. Mesela
1: ilk... Saraya çok sonra.
0: Çok sonra.
1: Şimdi tabii bir şeyin kabulü kolay değil. Hele yeni çağ dünyasında. Kahve o tohumları, çekirdekleri kavrulur. Kavrulduktan sonra çekilir, çekildikten sonra kaynatarak pişirilir. Şimdi İslamiyet'te yanmış yiyecek yemek haramdır. Yanık yemek haramdır. Ulemaya soruyorlar şimdi bir kahve diye bir şey çıktı bunu içmek caiz midir? Malum İslam kültüründe bazı şeyler haramdır, pek çok şey helaldir. Ama yeni ortaya çıkmış bir şeyin helal ve haram olduğunu anlamak için teknik bilgiye ihtiyaç olduğu gibi dini bir referansa da ihtiyaç var. Hocalara soruyorlar. Hocalar şöyle bir üstün körü bakıyorlar. Bu yanıktır. Bunu yemek caiz değildir diyorlar. Kahveye haram fetvası çıkıyor. Fakat kısa bir zaman sonra kahvenin aslında yanmadığı, kavrulduğu fakat kavrulduğu zaman hakikaten yanmış gibi bir manzara hasıl oldu. Anlaşılınca ulema fetvasını geri çekiyor. Hatta en çok kahveye rağbet eden ulema oluyor. Çünkü kahve zihin açıcı, rahatlatıcı, harekete getirici olduğu için en önce dervişler ve ilim talebeleri arasında meşhur oldu. Sofi şerbeti derler Mısır'da. Tekkelerde içilir. İnsanı uyanık tutuyor. İbadetlere ve ders çalışmaya sevk ediyor. Zaten talebeler de ekseri kahve içerler. Evet. Onun için ulema buna çok rağbet etti. Bu kahveye. Ondan sonra halk arasında yayıldı. Öyle bir yayıldı ki artık önünü almak mümkün olmadı. Avrupa'ya girdiğinde ama menfi bakış vardı. Saraya girişi çok sonra. Tespit edebildiğimiz kadar saraya girişi 100 yıla yakın bir zaman sonra.
0: Peki red mi etmişler
1: hayır,
0: yoksa?
1: Hayır. Saray bazı şeylerin kolay giremediği.
0: Önce olduğu düşünülür ya toplumda.
1: Bu hususlarda biraz daha muhafazakar. 4. Sultan Mehmet zamanında giriyor. Ama bunun bir sebebi var.
0: Yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında coğrafyamıza gelen kahveyi Kanuni Sultan Süleyman hiç içmemiş mi?
1: Peki bunu şöyle onu bilemiyoruz ama şunu söyleyebilirim. Anru'yi siyah ki namı u kahve. Dafi un nevmi ve qati u şehve. O kara yüzlü kahve uykuyu kaçırır, iştahı keser. Bu iştah hem yeme içme iştahıdır hem de karı koca münasebetlerindeki arzudur. Şimdi sarayda hiç istenmeyen bir şeydir. Çünkü çocuk doğması arzulanır. Hatta bir ara sarayda şehzade doğumu verince dedikodu çıkarmışlar. Sarayda o kadar çok kahve içiliyor ki artık. Buna bağlamışlar. Buna bağlamışlar. Yani bu da bir şeydir. Kahvenin böyle
0: defans
1: bir
0: defans oluşmuş. Yani.
1: Evet. Benim tahminim. Sarayda buna çok itibar edilmemesinin sebebi hakkındaki bu referanstır.
0: Yani bu da bilimsel bir veri değil tabii.
1: Değil. Kahvenin iştah kestiği söylenir ama bu ne kadar, ne derecededir? Yani kahve biliyorsun yemekten sonra içilir. Yemekten önce kahve içmek adet değildir. Hiç kimse içmez. İştah kesilir çünkü diye. Ama bunun ölçüsü ne derecededir? Yani ama biliyorsunuz bazı şeyler halk arasında abartılır. Yani İran Şah'ı bir zaman kahve müptelası olmuş. Bir de atı varmış çok hareketli. Karısı demiş ki ona da kahve içinin, Şah'a benzer demiş. Yani o bir halk kültürüdür.
0: Halbuki İnsanların hareketliliği enerjiyi arttıran bir şey.
1: Enerjiyi arttıran bir şey. Evet. İştaha kesmesi belki olabilir. Yani o mideyle alakalı bir şey. Ama harekete arttırdığı, reaksiyon verici olduğu bilinen bir şeydir. Enerji kahvenin arttırmış. Enerji verir. Onun için içilir zaten. İlk zamanlarda içilme sebebi de buydu. Sonradan bir zevk vasıtasına dönüşmüştür. İşte zevk vasıtasına dönüşünce de muazzam bir kültür doğdu. Buna biz kahvehane kültürü diyoruz. Daha önceki programlarda anlatmıştık. Kahvehane kültürü insanların bir araya geldiği, entelektüel sohbetlerin yapıldığı bir merkezdir. Bunun da sebebi kahve olmuştur. Yani kahve dünyada ciddi bir kültürel canlılığın, hareketliliğin sebebi olmuştur.
0: İşte o zaman şunu sormak lazım. Bir araya geldikleri için mi kahve içmişler, kahve içmek için İkisi mi bir
1: de.
0: Araya gelmişler?
1: Bu bir dilemma. İnsanlar bir araya gelmek isterler ama bunun için de bir vesile ararlar. Madem ki gelmişiz fani cihane, kahrımızı çeksin şu kahvehane. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Eskiden kahvehanelerde asılıydı bu. Demek ki insanlar bir araya gelmek istiyorlar ama bir bahane arıyorlar. İşte o bahane kahvedir. Şimdi bir de şöyle bir durum var.
0: Hiç de etkisini kaybetmeyen. Hala
1: evet, hala öyle.
0: Genç yaşlı bir yerlere hadi bir kahve içmeye gidelim sözü çok yaygın.
1: Şöyle bir durum var Hülya Hanım. Bazı şeyler, mesela ben tek başına yemek yemeyi pek sevmem. Birisiyle yemek yemek hoşuma gider. Bazıları tek başına yemek sever. Ama kahve, çay gibi şeyler mutlaka birisiyle isteniyor.
0: Eşlikçi arıyor.
1: Evet. Hatta ben eskiden gezdiğim zaman esnaf derdi ki şu saatte gel beraber çay içelim. Yani yalnız başına adam dükkanında çay kaynatıp içmek istemiyor. Biriyle içiyor. Kahve de böyledir. Kahve beraber içilirse güzeldir. Hatta her insanın hayatında belli kahve saatleri vardır. Bu kahve saatleri ailesiyle veya arkadaşlarıyla veya neyse mahiyetindekilerle bir araya geldikleri bir saattir. Onun için kahvenin sadece bir gıda maddesi olarak değil, sosyal hayatta da insan tabiatına da çok muazzam tesir olmuş. Bu şaşılacak bir şeydir.
0: Şimdi biraz böyle geriye dönerek ilerlemek istiyorum. Toplumumuza girmiş kahve ama geldiği zaman da belki özellikle ilk zamanlarda az bulunan bir şey olduğu için bir takım törenlerle, kendi fincanıyla, kendi sunumuyla, yanındakilerle birlikte gelmiş. Şimdi Topkapı Sarayı'nı gezenler, sarayda yeni açılan bölümleri görenler, sadece kahve fincanları, kahvenin yanında sunulan şerbetler ve şerbetlikler, kahvenin pişirilme biçimi, kahvenin pişirildiği cezveler ve küçük mangallar, bunların hepsinin hatta nasıl kavrulduğu, bunlara ait çok ciddi bir alan bulabilirler. Yani biz şimdi gidiyoruz, en fazla yaptığımız ne? Kahve makinesinin içine kahveyi koyuyoruz. Suyu da kendisi alıyor. İstiyorsak belki şeker koyuyoruz. Düğmesine basıyoruz. Halbuki bir fincan kahve içmek için belki de yarım saat, bir saat öncesinden çalışmaya başlamanız lazım.
1: Evet. Benim dayım subaydı. Kore Harbi'ne gitmiş. Hastalanmış, Japonya'ya geçmiş. Orada bir Japon kızla tanışmış, evlenmiş. Yengem Japonyalıydı benim. Japon kültürüyle ilk tanışmam yengem vasıtasıylaydı. Yengem anlatırdı ki bizde çay içmek sadece çay içmek demek değildir. Çay bir ayin gibi merasimlere ve zamana bağlıdır. Sonra Japonya ile alakalı romanlar ve kitaplar okuduğum zaman bunu gördüm. Çay ayini. Bunun bir benzeri bizde kahve içindir. Kahve ritüeldir. Bizde kahveyi yaptım, hemen anında içtim, işime devam ettim. Öyle bir şey yok. Evlerde, konaklarda ve sarayda kahve içmek, kahve pişirmek ve kahve ikram etmek ciddi bir merasimdir. Nasıl bir merasimdir? Bir kere kahvenin güzelliği bana sorarsanız kendinde değildir, kokusundadır. Kahvenin kokusu kendinden daha iyidir. Eğer kahvenin kokusunu almıyorsanız bir kere o içtiğiniz kahve eksiktir. Kahvehanelerde kahve içmenin aslında psikolojik sebebi de budur.
0: O kokunun cezbedici.
1: Eskiden yani. Evlerde, konaklarda, saraylarda kahve mutfakta pişip ikram edilmezdi. İkram edilen yerde pişirilirdi. Hmm. Mangallarda. Hafif hafif. Ağır
0: hatta ağır. Taze çekmek.
1: Taze çekilirdi.
0: Değil mi? Yani öyle, bizim tabii. Alıp da kavanoza koyalım yok, gibi öyle bir şey yok.
1: O anda çekilir. Kavrulur, çekilir. Ondan sonra taze taze mangalda ağır ağır pişirilir. Ondan sonra onun ayrı kahve güğümü vardır. Ayrı ikramcısı vardır. Kahveci diye saraylarda ve konaklarda bir meslek var. Kahveci başı, kahveci. Hmm. Bu işi yapanlar, yamakları var. Kahveci geliyor, yanında yamağı var. Biri mendili tutuyor, diz çöküyor, fincana koyuyor, ikram ediyor. Onun hepsi bir merasime tabidir. Ve dediğiniz gibi çok zaman sürüyor. Bu enteresandır bu kahveciler. Kahveciler kulağa delik insanlardır. Çünkü kahve pişiren büyüklerin, benim mesela büyük bir teyzem vardı. Çok şey bilirdi. Derdim teyze sen kadınlar arasında olan şeyleri biliyorsun da. Babanın arkadaşlarıyla konuştuğu, kadılarla, kaymakamla konuştuğu için nereden biliyorsun? Yavrum ben çocukken babamın kahvecisiydim derdi. Selamlık'ta onu çağırlamış küçük diye. Hmm. Oturulmuş orada kahve pişiyor. Bir de kahve şimdiki gibi bir kere içilmiyor. Çay olmadığı için kahve içiliyor. Bir müddet sonra bir daha kahve içiliyor. Yani bir mecliste bazen iki kere, üç kere kahve ikram ediliyor. Hmm. Kahveci orada kalıyor, bekliyor.
0: Şimdiki kadar büyük fincanlar yok. Da yok.
1: Hayır. Şimdi çayın lezzeti nasıl ince ve küçük bardaktaysa, kahvenin lezzeti de ince ve küçük fincandadır. Başka hiçbir şeyde kahve içilmez. Kahveyi fincan dışında, porselen fincan dışında, ince porselen fincan dışında bir şeyle içmek kahveye bir hakaret addedilmelidir. Şimdi bu fincanlar bile enteresan. Şimdi eskiden ilk zamanlarda ağzı yukarıya doğru genişleyen kutsuz fincanlar vardı.
0: Huni gibi
1: fincanlar vardı. Bunlarla ikram edilirdi. Bugün hala Araplar kahveyi buna benzer küçük fincanlarda ikram ederler. Fakat bu kahveyi soğuttuğu için olsa gerek daha sonra kallavi denilen büyük fakat çok zarif fincanlar ihdas edildi. Kallavi Osmanlı vezirlerinin sarıklarına verilen isimdir. Şöyle burma şeklinde sarılır ve yukarıya doğru incelir. Kallavi fincan da biraz büyükçedir ama ince bir fincandır. Üste doğru daralır hafifçe.
0: Yani ortası geniş böyle evet. bir meyve evet, gibi düşünün. Aynen öyle. O yukarıya doğru daralıyor.
1: Ki soğumasın. Hı-hı. Böyle çok müzelerde çok zarif kallavi fincanlar görmek mümkündür. Hatta kallavi olsun bir tabire girmiştir.
0: Tabii, değil
1: mi? Çünkü biraz büyükçedir. Evet. Ama bu erkekler için. Hı-hı. Kadınlara hiçbir zaman büyük fincan olmaz. Kadınların fincanları küçük olur. Kenarları böyle hafif tırtıklı gibi olur. Ona bülbül tükürüğü adı verirler.
0: Allah
1: o kadar
0: Allah.
1: Küçük ki kadın zarafeti. Yani küçük her zaman zarif görülmüştür.
0: İçindeki kahvenin az olduğunu anlatmak için.
1: Az olduğundan
0: için.
1: Dolayı bülbül tükürüğü derler. Bu kahvenin adına. Şimdi bir de tabii kahvenin
0: araya gireceğim. Buyurun. Daha az hani mesela bünyesi daha zarif daha çok içemezden
1: tabii. Kadınlar az içer. Çocuklar hiç verilmezdi biliyorsunuz. Ben çocukken kararlısın derlerdi. Evet. Kahve içenin kararmayacağı malum bir şey. Çocuklara zararlı olduğu düşünülürdü.
0: Enerjisini artırıyor. Ben hep bunu böyle evet. içindeki kafeine bağlıyorum.
1: Bir de diüretiktir biliyorsunuz. Affedersiniz insanı devamlı idrara sevk eder. Hı. Onun için kabızlık yapar. Onun için belki çocuklara onu uygun görmemiş. Çünkü çocuklarda da bu gibi şeyler biliyorsunuz çok daha bariz ortaya çıkıyor. Evet. Bunun için biz mesela çocukken hiçbir zaman evde kahve içildi ve ikram edildi mutlaka. Bir de şöyle bir şey vardı. Bizim çocukluğumuzda gelen misafire mutlaka önce kahve ikram edilirdi. Yani yemekten sonra yemek yenecekse yemekten sonra ama yemekli davet değilse çaydan önce mutlaka kahve olurdu.
0: Sorulmuyordu mesela sorulmazdı. Eskiden kahve içer misiniz?
1: Nasıl içtiği sorulurdu. Hatta öyleydi ki çok gelen misafirin nasıl kahve içtiği bilinirdi. Hı-hı. Hatta sormak bile abes karşılığını bilmiyor musun derdi Hı-hı. mesela. Yani bu kadar bana kahve yaptın.
0: Geldim gittim. Evet.
1: Tabii uyanıklar sormadan yaparlardı. Veya sorup da bildiği gibi yapardı. Çünkü herkes farklı bir şey söyleyince kahveyi pişirmek kolaydı. Eskiden biliyorsunuz cezvelerde pişiyor.
0: O yüzden orta kahve var. Herkesin buluştuğu yer.
1: Hatta ben bir kahve yapana dedim ki sen bu kadar şeyi nereden hatırında tutuyorsun? Dedi ki ben dedi orta yapıyorum dedi. Veriyorum dedi. İçen dedi ya, zannediyor ki kendisine yanlış verildi. Aldırmıyor içiyor dedi. Eğer ben istemem bunu derse yaparım tekrar derdi. O da çok düşük bir risk malumunuz. Hatta emireri kumandanın odasına girmiş. Misafirler hepsi soruyor. Kimi yandan az şekerli, kimi sade, kimi şekerli falan. Çıkmış. Demişler memo sen bu kadar şey hatırında tutuyor musun? Demiş ben bir tek komutanın kahvesini altımda tutuyorum. Gerisini boş versin.
0: Zaten komutanın yanında kimse
1: komutanın
0: de kahveyi
1: yanında kimse de kahve yanlış olmuş demeyeceği için dedimiş emirleri çok akıllıymış. Kahvenin yanında mutlaka su ve lokum ikram ediliyordu. O zamanlar şimdiki bir şeker yoktu. Su içiliyor, ağızdaki başka tatları temizliyor. Çünkü kahvenin tadı bambaşka bir tattır. Ve ağız tatlandırılıyor. Onun üzerine kahve nötrleştirici oluyor. Sonra kahvenin diüretik olduğunu, yani insanı devamlı idrara çıkardığını ben öğrenince anladım ki eskilerin bir bildiği var. Evet. Kahveyi mutlaka içermiş. Kahvenin sonunda su içilmez. Ancak eğer kahvenin telvesi boğazda kalmışsa su içilir. Onun için başta ikram edilen suyu tamamı başa dikip içilmez. Hı-hı. Bir kısmı içilir. Ağız temizlenir başka tatlardan. Sonra kalan icap ederse kahveden sonra, o da icap ederse içilir. Hı-hı. Kahvenin böyle bir kültürü var. Ben çocuktum. Kahve her zaman pahalı. Ucuz değil. Çünkü dışarıdan geliyor. Çocukken ben 70'li yıllarda kahve bulunmaz oldu. Pek çok şey bulunmadığı gibi kahve de bulunmaz oldu. Benim babam da kahve tiryakisiydi. Kahvesiz yaşayamazdı. Şimdi arkadaşları vasıtasıyla yurt dışından, Brezilya'dan bize gelen kahve, Brezilya kahvesi, Yemen kahvesi, Yemen'de meşhur olmuş ama Brezilya kahvesi çok tutulmuş sömürgeciler vasıtasıyla Brezilya'dan kahve gelirdi. Bizim evde kavurma için bir tava vardı. Kavurma tavası hususi kahve içindi. Ayrıca kahve değirmeni vardı, pirinç. Kahveyi kavuran.
0: Bizim evlerde değil mi hep böyle?
1: Evet, bendeniz. Onu o kahve değirmenini de çeken bendeniz. Şimdi o çok zahmetli bir şey. O kahve değirmenini dizinize oturtuyorsunuz. Çok sert bir şekilde. Ha şimdiki şey, bu gençlerin jimnastik salonlarında yaptığı işi yapıyorsunuz aslında o zaman. Sıcak tabii pirinçten, çünkü şey, o kahve
0: sıcak kahve koyuyorsunuz.
1: Sıcak koyuyorsunuz tabii.
0: Sıcak ki. Öğütülüyor değil
1: sıcak
0: mi?
1: Sıcak öğütülüyor. Hmm. Şimdi bir gün artık usandık. Bizde de bir kahve çok eskiden alınmış bir robot vardı. O zaman robotlar bu kadar yaygındı. Yurt dışından almıştım, Molinex. Pudra şekeri yapılıyordu onunla. Tabii çok şey vardı, bir tanesi de pudra şekeri. Ben pudra şekeri departmanında kahveyi öğüttüm. Ay, aynı şey gibi oldu.
0: Görüntüsü.
1: Evet. Tamam dedim, biz bu işin kolayını bulduk. Akşamleyin verdim, babam ağzını böyle şap şap yaptı. Bu ne dedi? Adam anladı. Biz anlamadık, görüntü aynı.
0: Ama görüntü aynı da pudra şekeri geçmiş orada.
1: Ama onu o temizledik çok, o anlamasın diye. O yepyeni hale getirdik. Buna rağmen demek ki onun o minicik şeysi bile, yani şeye döndük. Sonra neyse kara borsa kalktı da rahatladık. Yani böyle zamanlar geçirdik. Kahve tiryakileri ne yapar yapar, kahvelerini içerler. Kahvesiz yaşayamazlar.
0: Şimdi bu tiryakiliği konuşacağız. Tiryaki kahve bulamadığı zaman ne yapmış, onu da konuşacağız. Evet. Ama ben özellikle bütün bunların içinden biraz daha fincanlara odaklanmak isteyeceğim. Çünkü fincanlar, onların süslenmesi, bezenmesi de ayrıca porselenle ilgili farklı çalışmaları beraberinde getirmiş. Bunun için özel yerler kurulmuş. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi biraz sunumundan bahsetmek istiyorum kahvenin. Sorularım var. Şimdi çocuklar içmez dediniz. Kadınlar ve erkekler için farklı fincanlar olduğunu söylediniz. Ama ne olursa olsun boyutları değişse de her birinin çok süslü, el işi ve belki de özel kutularda saklanan, hatta birisine bir hediye gönderecekseniz ki bu padişah ve onun ailesi bile olabilir, tercih edebileceğiniz bir hediyeye dönüşmüş aynı zamanda.
1: Evet, kahve takımı diye evde bir şey var, kahve takımı. Yani kahvenin piştiği ibrikler, cezveler, kahvenin çekildiği tavalar ve değirmenler, kahvenin ikram edildiği fincanlar, onların zarfları, bunların hepsi ayrı bir kutuda.
0: Bir de bunların sarıldığı, bunlar bir kutuya konur,
1: kutuya kurulduktan sonra bohçalanır. Buna kahve takımı denir. Mesela bir kahve takım, kahveci kahve takımını yanında taşır. Misafir geldiğinde kahve takımı çıkarılır. Adı bu, kahve takımını çıkarmak. Hazır durur kahve takımı. Eski evlerde her şeyin çok kolay olmadığını düşünürseniz, bunun için ayrı bir şey,
0: müstahsara
1: hazırlanmasını
0: yani
1: evet. Normal bir şey, bir iş ve de ciddi anlamıyla.
0: Bir de bunlar hassas şeyler, yani günlük kullanılan kabın kacağın yanında kalacak şeyler değil.
1: Hizmetkarın çocuğun eline bırakılacak şeyler değil, kırılır ve bulunması zor. O zaman pahalı şeyler, imalatı zor. Bir de şöyle bir durum var, daha önce de anlatmıştık. Eskiler estetiğe ehemmiyet verirlerdi. Gündelik işlerinde bile her şeyi belli bir estetik çerçevenin içinde koyarlardı. Şimdi eskilerden kalma binalara bakıyorsunuz. Osmanlı mimarisinin son zamanları bugünkü insanların daha çok hoşuna giden ihtişamlı zarif binalardır. Eskiye doğru döndüğü zaman biraz daha sadedir. Fakat o sadelikte bile muazzam bir estetik vardır. Selçuklara gidiyorsunuz, daha tabii natürel maddeleri kullanmışlar ve aynı estetiği onlar da katmışlar. Tuğladan bir bina örmüşler, arasına Çin'den bir motif yapmışlar. Aman yarabbim, bakmaya kıyamıyorsunuz. Camilere giriyorsunuz, medreselere giriyorsunuz, çeşmelere bakıyorsunuz. Bu diyorsunuz, estetiği bunlar nasıl ölçtüler ki? Bunları yapan insanlar neticede ustalar. Hı-hı. Yani cemiyetin içindeki insanlar. Bu estetik demek ki cemiyete
0: yansımış ki onlardan, evet, da esere geçmiş.
1: Kadın erkek kıyafetlerine bakıyorsunuz. Bu kadın erkek kıyafetlerinde hiçbir zaman örtünmek değil birinci şey. Zarafet. Yani örtünmekle beraber tabii ki örtünmek.
0: Tabii amaç var ama bunu nasıl yaptıkları, araçları da
1: örtünelim
0: önemli.
1: Örtünelim geçsin dememişler. Köylü kadınları en zavallı gariban köylerde, hatta göçebe, en çok zaten göçebeler süslüdür. Göçebelerde o kadınlık kıyafetlerine bakıyorsunuz, ihtişamına hayret ediyorsunuz. Peki kadınlar süslenmeyi zaten severler. Erkekler, erkek kıyafetleri hiçbir zaman şimdiki gibi soğuk, ciddi, gri, siyah öyle değil. Renkli. En azından gömlekleri renkli. Hı-hı. Cübbeleri renkli. Ayakkabıları sarı, kırmızı.
0: Şimdi bir erkeğin kıyafetinde bir çiçek motifi düşünebilir misiniz?
1: Efemine derler. Evet. O zaman bütün erkeklerin gömlekleri, hatta bende çok eski fotoğraflar var, aile fotoğrafları. Kellifeli adamlar var, sarıklı adamlar var. Gömlekleri şal deseni mesela. Hı-hı. Normal cübbesi varsa veya ceketi var, gömleği şal. Ama tabii bu şey memur takımı olmayanlar için. Memur takımı biliyorsunuz artık son zamanlarda beyaz gömlek, yakalık ve kravat takmaktadır. Ama normal insanlar için söylüyorum. Bunu yapmışlar. Klasik devirde hep böyle. Nereden biliyoruz? İşte o Topkapı Sarayı kıyafet şeysinde, seksiyonunda var.
0: En başta padişahlar ve yakınlarına bakın. Yani cübbeleri, o karanfil, lale desenleri.
1: En çok karanfil. Şimdi bunu niye anlattım? Evlere bakıyorsunuz, ev dekorasyonu öyle. Anadolu'da bir hasbelkader muhafaza edilmiş bir ev görüyorsunuz. Hayran oluyorsunuz içindeki o zerafete, estetiğe.
0: Karadeniz'de bir cami gördüm bir belgeselde. Sarı, turuncu, mavi, pembe caminin içini süslemişler.
1: Evet, köylerde var bu. Ankara köylerinde bile var. Şimdi bu normalde biliyorsunuz bütün renklerin bir araya gelmesi bir şey meydana getirir.
0: Karışık.
1: Ama bunları çok ustaca bir kontrast hale getirmişler. Şimdi bu iş... Kahve ikramında da böyle.
0: Bir de desenleri de öyle mesela. Hı. Şimdi onu söylemeye hazırlanıyordum. Bir kahve fincanı deseni var. Mesela evet, karanfil. Değil mi? Mesela bugün bir Türk fincanı deseniz küçük ölçekli, evet, bir fincan ve üzerinde mutlaka karanfil veya lale motifi veya lale değil mi? Koyar, mesela evet, şu anda benim de elimdeki, evet, fincanda her iki motif yan yana. Çok da güzel durmuş.
1: Evet.
0: Şimdi dümdüz olmasıyla bu fincanın yanında bu renkli çiçeklerin olması arasında bir fark yok mu?
1: Tabii. Bir de kahve bir çiçek aslında. Çiçeğin çekirdeği malumunuz. Bununla da bir irtibat kuruluyor. Şimdi bu kahve ikramı bu kadar ritüellere bağlanmış, ciddiye alınmış bir şey. Kahve takımı da aynı şekilde. Kahve takımında kahve ikram edenin koluna sardığı havlu, yani icabında elini sileceği veya karşı tarafa o bir sanat eseri. Mesela rastgele bir havlu koluna asıp gelmiyor. O da enteresan. Kahve cezveleri ve kahve güğümleri her biri bir sanat eseri.
0: Kahve güğümü nedir efendim?
1: Şimdi kalabalık olduğu zaman tek tek cezveler yerine kahveyi güğümde yapıyorsunuz. Hı-hı. Güğümü var, kapaklı, ucu açık. Aynı bir şey çaydanlık gibi düşünün. Hı-hı. Kahveyi o güğümde koyun. Büyük cezve düşünün.
0: Güğümü biliyorum nasıl olduğunu, şeklen, bakır vesaire.
1: Mangala gömüyorsunuz. Hı-hı. Mangala, o hafif hafif orada kahve pişiyor. Hı-hı. Çok kişi olursa. Çünkü biliyorsunuz kahve aynı anda sırayla verilmez, kalabalık olduğu zaman aynı anda pişirip vermeniz lazım.
0: Peki o zaman şöyle mi yapılıyor? Herkesin önünde fincanı var. Siz o güğümle fincanları mı servis ediyorsunuz, evet, şöyle, yoksa hayır, doldurup mu yine şöyle, tepsiyle servis
1: şimdi,
0: ediyorsunuz?
1: Şimdi odanın bir köşesinde veya kahvehanede, bir selamlık dairesinin kahvehanesinde, yani odaya yakın bir yerde kahve pişiyor. Mangalda, külde pişiyor. Böyle şimdiki ocakta değil. Çünkü hızlı pişerse tadı bozulur. Mutlaka hafif pişirilmesi lazım. Zaten Türk kahvesinin hususiyeti uzun zaman sürmesidir. Uzun zaman sürdüğü için acı oluyor. Kafeini fazladır onun için. Bu sebeple diğerlerinden farklıdır. Onun için herkes içemiyor o kahveyi. Ama işte hususiyeti de oradadır. Hatta şair İzzet kahve fiyatları arttığı zaman demiş ki, bu kahve fiyatını arttıran kahve gibi azap çeksin demiş. Uzun zaman pişiyor ya. Yavaş, evet. Adeti budur. Hemen kaynatıp getirirseniz tadı olmaz. Ve ona Türk kahvesi denmez. Kafeini ölür. Hmm. Şimdi bu sebeple pişiyor. Güğümle beraber kahveci ve yamakları geliyorlar. Ellerinde fincan. Fincanı kahve verecekleri kişinin önünde o güğümle doldurup fincanı ikram ediyorlar. Fincan orada dolup gelmiyor.
0: Anladım.
1: Şimdiki gibi değil.
0: Evet, biz şimdi mesela mutfakta hazırlıyoruz kahvelerimizi, ikram ediyoruz. Hı. Halbuki orada ikram da önünde,
1: evet,
0: yapılıyor.
1: Misafirin önünde diz çökülüyor. Sol diz yere konuyor, sağ diz kaldırılıyor. Sağ dizden sağ el destek alarak güğümü kahveye boşaltıyor. Ki? Güğümü yere koyuyor. Kahve fincanını sağ eline alıp ikram ediyor. Sol el ikram etmek hakaret. İşte bu ritüel. Ama bu benim anlattığım kadar basit değil muhtemelen. Çok daha malum Osmanlıların kendine mahsus o zarafetleriyle kim bilir nasıl enteresan bir sahne cereyan ediyor. Bu böyle. Kahve fincanlarının her biri bir sanat eseri. Zaten